0: Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
1: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
0: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
2: İzmir Menderes Belediye Başkanı tutuklanmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı. İlçede başkan vekili seçimleri yapıldı. Bir hayli tartışmalı geçen o seçimde CHP ile Yeni Parti anlaşamayınca AK Parti adayı başkan vekili seçildi. Bu durum CHP ile Yeni Parti arasında yeni bir tartışma yarattı.
3: Gergin oylamanın ardından CHP ve Yeni Parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama Yeni Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için Yeni Parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen Yeni Parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni Parti'den de suçlamalara yanıt geldi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
2: Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge ifadeye çağrıldı. Enginyurt işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezinde protein tozu ve çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı şekilde satışının yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Cemal Enginyurt adına meclis kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erge ve Enginyurt adliyeye sevk edildi. Enginyurt adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da girdi. Avukatının itirazı üzerine de Kütahyalı serbest kaldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glooper'a ilişkin de yeni bilgiler ortaya çıktı.
5: Hayırlı uğurlu Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Deniz Olgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. Eski bakan Deniz Olgun, Alihan Kuriş'in dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuriş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Deniz Olgun, şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fetika 1 kararı verdi. Deniz Olgun'un kabri açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuriş Suç Örgütü'nün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla etkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
2: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli de ifadeye çağrıldı.
3: Nişasta bazlı şeker farklı ürün adlarıyla faturalandırıldı. Ürünlere tatlandırıcı glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimler verilerek piyasaya sürüldü, halk sağlığının tehdit edildiği belirlendi. Bu sahteciliği uygulayan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Firma yetkililerinin de aralarında olduğu 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
6: Geçelim ağır durumlarla birlikte.
3: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu kapsamında belirlenen kota ve iç piyasaya satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İddiaya göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı ürünler aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda bazı üretici firmalarla toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişkiler olduğu anlaşıldı. Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu işlemlerin kayıt dışı satış, vergi kaybı, yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, piyasa fiyatlarının etkilenmesi gibi sonuçlar doğurabileceği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan toplam 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek. Şeker kanununa göre nişasta bazlı şeker üretimi ve satışı sıkı kotalara ve yasal sınırlamalara tabi.
2: Dış haberlere de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik paylaşımlarına devam etti. Trump bu kez de sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Amerikan Başkanı sonraki paylaşımında da İran'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini de belirtti. Görüşme planlanmadığını da söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın da süreceğini açıkladı. Bunun yanında deniz mayınlarının tamamının temizlendiğini duyurdu. Trump'ın Hürmüz Boğazı paylaşımına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de tepki gösterdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'ı yendikten sonra Boğaz ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Garib Abadi bu sözlere de yanıt vermiş. Hürmüz ne tweetle ne uçak gemisiyle ne de talimatlarla ele geçirilebilir ifadesini kullanmıştı. İran'ın Haydarabad Başkonsolosluğu da Trump'ın Hürmüz'ün ABD toprağı olacağı paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. Kaliforniya eyaletinin taralı olduğu bir ABD haritası paylaşan konsolosluk hesabı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni toprağı notunu düştü.
2: İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. İsrail'in Suriye'deki saldırısına da Ankara'dan sert tepki geldi. Yapılan açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı, uluslararası topluma da çağrı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu'nun partisinin seçim afişini eleştirdi.
3: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
8: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
3: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
9: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
3: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
2: ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur askeri havalimanına yaptığı saldırıya ilişkin konuştu. Türkiye, İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi dedi. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı şekilde hazırlayabilirdi dedi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz dedi. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
7: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
10: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
7: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
2: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tribün lideri Muzaffer Şirin'in adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Şirin yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testinin de sonucu çıktı. Şirin'in saçından alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Adana'da 10 yıldır tehdit edildiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bundan sonrası için endişe duyuyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağından endişe ediyor.
11: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
0: Yardım istediği 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı, ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ayşe Katırcı hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanlının cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı.
2: 6 Şubat depremi sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Hatay Antakya'da Arslan Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Vahide Dilek Yılmaz da onlardan biri. Çocuklarını kaybettiği bina kaçaktı, müteahhitti kaçarken yakalandı. Dördü çocuk 6 kişinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada yalnızca 11 ay cezaevinde kaldı. Hapisten çıkınca 6 kişiye mezar olan o enkazın yerine yeniden ev yaptı ve ailesiyle de içinde yaşamaya başladı. Ve iddiaya göre bu evde kaçak.
12: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocuklarım öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
0: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, dördü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
12: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
0: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
12: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak, yapı arsa görünüyor.
0: Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocukların oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı veriyor.
12: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hışırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canım yakıyor.
0: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
12: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
2: Düzenli bakımları yapılmayan ya da yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen oyun parkları tehlikeye davetiye çıkartıyor. Son örnek İstanbul Çekmeköy'den geldi. Bir sitenin bahçesindeki şişme oyun parkı rüzgarın da etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk da hafif yaralandı.
3: sabitlenemedi, rüzgarın etkisiyle dönüp taklalar attı. O esnada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü, hafif yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'deki bir siteden.
13: 35 km bölü saatin üzerindeki bir rüzgar varsa zaten bunların tamamı iptal edilmesi lazım. Yani sabitlemek de yetmiyor.
3: Oyun parkları iş güvenliği standartlarına göre yapılmazsa ya da düzenli bakım gerçekleştirilmezse birçok tehlikeye neden olabiliyor.
14: Bütün anne baba muhakkak yani bir tehdit ediyor yani parka götürdüğü zaman yani.
15: Düşme riskleri çocukların daha çok yüksek olduğu için yani daha çok böyle yumuşak zeminler hani patlar olduğu zaman yani içimiz daha rahat ediyor.
3: 2025 yılında İstanbul Bağcılar'daki parkta jetonlu oyuncağa binen 5 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı.
13: Etraftaki elektrik tesisatlarının olmaması, elektrik çarpma riskinin yaşanmaması, sivri, kesici, delici ekipman malzemenin bulunmaması, eğer o tür bir oyun salonu varsa onların köşelerinin mutlaka kauçuk malzemelerle izole edilerek yumuşatılması, ovalleştirilmesi gibi önlemler alınması lazım.
3: Parklarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olması çok önemli.
13: Salıncaklarda da keza aynı şekilde altında polietilen malzemesi, kauçuk malzemenin bulunması çocukların kazalanmasını ortadan kaldıracaktır.
3: Parkların bakımlarının her yıl aksatılmadan yapılması tehlike oluşturabilecek durumlarda ise belediyelere bildirilmesi gerekiyor.
2: Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Giresun'da dere taşkını sonucu 13 Ağustos'ta sele kapılan araçta öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada arama sürüyordu. 170'e yakın ekibin iş makineleriyle katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın etkisiyle geçen hafta nispeten serin geçti ancak Ağustos ayının son günlerinde hem İstanbul'da hem de yurt genelinde bunaltıcı sıcak yeniden kendini gösterecek. AKOM'un açıklamasına göre başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklarının artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden gelen iki sıcak hava dalgasının perşembe gününden itibaren etkili olacağı, termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerinde göstereceği belirtildi. Tahminlere göre sıcak hava yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı yolda. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Memur ve işçinin faydalandığı bu haktan sözleşmeli personelin de yararlanabilmesi için düzenleme hazırlığı var.
16: Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
2: E-ticarete yeni düzenlemeler geliyor. Pazar yerlerinde satış yapanlar bilgilerini, müşteri yorumlarını başka bir platforma taşıyabilecek. Tüketicilerin kargo sürecinde mağdur olmaları da engellenecek.
3: E-ticarette KOBİ hakları genişletildi. Kargo hasarına tazminat zorunluluğu getirildi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette rekabetin artırılması amacıyla yeni düzenlemelere gidiyor. Hazırlanan taslak metinle tüketici ve satıcılara bazı haklar tanınacak. Platformlar satıcıların talebi halinde bilgileri başka platforma aktarmak zorunda olacak. Yani bir sitedeki ürün açıklamaları, görseller, iade verileri ve müşteri değerlendirmeleri başka bir e-ticaret sitesine taşınabilecek. Pazar yerleri teslimat ve iade aşamasında yaşanan kayıplara karşı önlem alacak. Yapılacak sözleşmelerde mağduriyetlerin sorumluluğu açıkça yer alacak. Tazminat mekanizması daha net bir şekilde tanımlanacak.
17: Pazar yerlerinin artık belli bir yerde durduğu, tedarikçi firmaların belli bir yerde durduğu ve eş zamanlı da tüketicilerin kendi haklarını korudukları bir mekanizma yaratmak aslında buradaki ana amaç.
3: Yeni uygulamaya sektör görüşleri alındıktan sonra son şekli verilecek.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
7: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
18: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
7: Mücadele İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada Lyon gole yaklaştı, Openda'nın vuruşu direğe takıldı. Devamında oyuna denge getiren Fransa temsilcisi skoru da son düdüğe kadar korumayı başardı. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
19: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
7: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım Fransa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Sarı lacivertliler 17 sezonluk Devler Ligi hasretini deplasmanda sona erdirmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
2: Bu haberle noktalamış olduk. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
20: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Elif Hanım bir virgül koymuştuk. Aslında tüm cemaat tartışması üzerinden yapılmamalı bu demiştiniz. Ben de alt kademelere yani üst kadroda böyle bir yapılanma varsa alt kadrolara sirayet etmez mi diye sormuştum. Biraz daha kapalı, hiyerarşik bir yapısı olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Orada virgülü koymuştuk.
21: Yani yukarıdaki yönetim kadrosunun kendi arasında dönen para trafiğinden bahsediyoruz burada. Yani bu cemaatin içerisinde bir aidiyet duygusuyla ya da farklı bir beklentiyle giren insanlar aslında bu işin biraz mağduru olmuşlar gördüğümüz kadarıyla. Tıpkı Ahbap'ta olduğu gibi. Hı hı. Şimdi bu 5. kol faaliyetlerine çok uygun zemini olan internasyonel bir yapı. Özellikle Almanya ayağıyla beraber. Şimdi Türkiye içerisinde herhangi bir yapının bir 5. kol faaliyeti göstermesi için illa yabancı bir devlet tarafından kurulmuş olması gerekmiyor. Hatta yabancı bir devlet tarafından bu toprakların içerisinde kurulacak herhangi bir yapı çok daha maliyetli olur. Ama var olan, hem tabanı olan, hem tarihi olan, hem güvenilirliği olan bir yapının içerisine sızmak ve bunun üzerinden yeni bir nüfuz alanı yaratmak daha maliyetsizdir. Şimdi Almanya bağlantısına baktığımız zaman buradan sanki başka bir harita çıkacakmış gibi görünüyor bu noktada. Çünkü şunu görüyoruz, bu yapı kurumsal kapasitesinin bir kısmını aslında başka bir ülkenin egemenlik çerçevesine devretmiş. Yani orada bir merkez inşa ediliyor, oldukça maliyetli bir merkez inşa ediliyor. ve kaynağı belli olmayan çok yüksek tutarda girdi. Çıktılar var ve bir ekonomik ekosistem de inşa edilmiş kendi yapılarının içerisinde.
20: Tersten söyleyeyim o zaman, Almanya'nın eğer şayet buna zemin hazırladıysa ve belli amaçlar doğrultusunda bu zemin yaratıldıysa ve müsaade edildiyse, Almanya'nın buradan çıkarı bu anlamda Türkiye içerisinde karışıklık yaratmak mıdır? Nedir yani? Hani
21: yani çok böyle bir komplo gözlüğüyle konuşmak istememekle beraber.
20: Ama yani eğer söylediğiniz şey bambaşka bir dosyaya evrilecekse, hani ilk akla gelen sorulardan biri
21: ama
20: bu.
21: Ama şimdi Deniz Hanım, zaten bu bölge bir vekil güç jeopolitiğinden oluşuyor. Yani biz bunu İran-Amerika Savaşı sürecinde de gördük ya. Vekil güçler üzerinden bir sistem inşa etmeye çok müsait bir jeopolitik var burada. Yani FETÖ de bunlardan bir tanesiydi. FETÖ de yalnızca dini motivasyonla kurulmuş, kendi içerisinde organik bir yapı değildi. Bizzat kurulmuştu ve birçok küresel aktör tarafından da dönem dönem kullanılmıştı. Ki zaten Amerika ile olan organik bağını 15 Temmuz'dan sonra çok kez konuştuk. Bunlar zamanında da Avrupa'da kurulan Gladio gibi terör örgütleri de aslında yine aktör güçler tarafından bir vekil güç unsuru olarak kullanılmıştı. Şimdi terörsüz Türkiye diyoruz, terörsüz bölge diyoruz. Yani siz topraklarınızın içerisindeki vekil güç dosyalarını, iç güvenlik dosyalarını kapatırken bir yandan sosyolojik mühendislik yapmak isteyenler için yeni arayışların olması çok enteresan değil. Mesela acaba Süleymancılar'ın içerisinde FETÖ'cüler girmiş midir? Girmemiş olabilir ama FETÖ'yü de kuran, 40 sene bu yapıya destek veren, emek verenler için onun yerini ikame edecek belki yeni bir arayış doğmuş olabilir. Çünkü mesela bakıyoruz 60 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubat. Şimdi aslında askeri vesayetle Türkiye'de inşa edilmeye çalışılan siyasi bir yapı olmuş ama nihayetinde toplum sandığa her gittiğinde burada merkez sağdan, sağdan yana bir pozisyon alarak o siyasi mühendisliğe çok da müsaade etmemiş. O yüzden sosyolojik kırılmaları olmuş toplumda. O zaman burada askeri vesayetle yapamadığınız mühendisliği belki bu grupların içerisine var olarak sosyolojik anlamda daha derinleştirecek çalışmalar yapılmış, neden olmasın, olmuş da olabilir. O yüzden ben bu bağlantıyı kıymetli buluyorum. Çünkü aşağısı Süleymancılar cemaati dediğimiz ve hakikaten buraya çok aidiyet duygusuyla bağlanmış insanlar var. Ama yukarısındaki yönetimin farklı uluslararası network ağlarına girdiğini, farklı lojistik bir çerçevenin içerisine girdiğini ve kendi finans ekosistemini kurduğunu görüyoruz. Mesela buradaki bu iletişim kanalları ya da alınan siyasi pozisyonlar ya da yani başka devletlerle kurulan bağlantılar evet bize FETÖ'yü hatırlatan bazı o travmatik hatıralarımıza dokunan noktalar.
20: Yani şimdi baktığınız zaman mesela en basitinden gizli haberleşme programı gibi bir takım uygulamalar, yani birebir geçmişi hatırlatan o kötü hafızaları canlandıran bir boyut yani. Hani
21: şimdi bu noktada toplum olarak elbette FETÖ'den beri bizim de hafızamız çok diri ama devletin de artık bu konudaki denetim mekanizmaları da, savunma mekanizmaları da bir o kadar deneyimli ve tecrübeli. Aslında biz burada bir denetimsizlikten bahsetmiyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu çok uzun zamandır devam eden bir dosyanın artık suç teşekkül ettiği noktada bir hukuk sürecinin başladığı bir süreçten bahsediyoruz. Bu dünden bugün olmuş bir mesele de değil. O yüzden bu Fethi Kabir meselesinin aslında düğümü çözecek kritik noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
20: Veysel Kurt, şimdi bir taraftan Elif Hanım'ın söylediği gibi devletin özellikle FETÖ'den sonra belli takip süreçlerini daha dikkatli bir şekilde yürüttüğü anlamında bir çerçeve koyabiliriz. Bu anlamda pek çok şeye daha hazırlıklı, geçmiş acı tecrübelerden yola çıkarak. Böyle bakıldığı zaman Almanya ayağı bize ne anlatır? Yani Elif Hanım'a da sordum. Yani yabancı ülkeler evet bunu yapmak belki isteyebilirler ama bir taraftan da Türkiye'nin gelişen bir kapasitesi varsa şayet ya da tecrübesi varsa bununla ne amaçlar yabancılar? Sizin perspektifiniz nedir Almanya cephesinde?
1: Evet Deniz Hanım, yani devletler bir başka devletin içerisinde işlerine yarayacak her türlü yapıyı kullanmaya müsait yapılar. Daha doğrusu böyle bir isteğe sahip olacak yapılar olduğunu ifade edebiliriz. Alman devletinin de aslında bu anlamda sicili kabarık, yani birçok bugün artık terör örgütü olarak kabul edilen yapıya topraklarını açtığını, oradaki örgütlenmelerine, faaliyetlerine devam etmeye izin verdiklerini göz önünde bulundurduğumuzda Almanya'nın bu tavrı bizi şaşırtmıyor ve sadece dini yapılara değil, mesela PKK'ya da alan açıyor. Başka türlü işte mezhepsel yapılara da alan açıyor. Ve muhtemelen yeri zamanı geldiğinde bunların Türkiye'de hitap ettiği sosyolojiyi kullanmak üzerine bir tırnak içerisinde yatırım olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bu Almanya açısından tabii ki Türkiye toplumuna, devlete, siyasi yapılara, hukuki mekanizmalara karşı kullanma isteğini asla meşrulaştırmıyoruz. Fakat nihayetinde dediğim gibi Almanya'nın sicili kabarık ve bu anlamda, dediğim anlamda, kısmen anlaşılabilir bir durum. Fakat burada esas soru biraz aslında bu yapıların buna neden ve nasıl teşne olduğu sorusu. Maalesef bir noktadan sonra vaaz ettikleri dini ilkeler, ahlaki ilkelerin önüne artık cemaatin kendi çıkarlarını koyma noktasında tereddüt etmiyorlar. Ve bir şekilde bu tarz ilişkilere girmek de bir noktadan sonra artık tabii ki bütün cemaat için değil, fakat o cemaat içinde artık bir iktidar alanı kurmuş olan ve bunu devam ettirmek için bu tarz ilişkilere ihtiyaç duyan kişiler veyahut da küçük çeteler diyebileceğimiz için artık bu ilişkiler meşru hale geliyor maalesef. Sizin aslında az önce sorduğunuz soruyla da bağlantılı olarak, yani bunun tabanın mesela bundan haberi olmuyor mu veyahut da nasıl anlatılıyor gibi sorular ortaya çıkıyor. Bu önemli bir şey. Yani cemaatin artık suç unsuruna dönüşmüş iktidar çeteleriyle bu kadar geniş taban arasında nasıl oluyor da bir makas oluşmuyor sorusunu kastediyorum. Burada da aslında taban tabii ki, hani her insanın hiçbir zaman zihni melekeleri, soruşturma yetisi kaybolmaz. Fakat taban zamanla bir anlatı içerisinde büyüdüğü için bunu tabanlarına sunma biçimleri de gerçek çerçeve şeklinde olmuyor. Yani işte büyüklerinin bildiklerinin aşağıdakilerin bilmediği, cemaat çıkarının ve maslahatının bunu gerektirdiği gibi artık klasikleşmiş kalıplar içerisinde ifade etme noktasında da oldukça tecrübe sahibi oldular. Yani bu FETÖ için de geçerliydi. Veyahut da mesela nasıl oluyor da gizli bir haberleşme uygulaması, mesela dini bir yapı, ahlaki her zaman söylemi önde tutan bir yapı neden mesela gizli bir haberleşme aracını kullanmaya ihtiyaç duysun gibi sorular hakikaten burada önem kazanıyor ve ortada kalıyor bu sorular. Fakat bunların meşrulaştırılması, dediğim gibi, bu üst yapı için, o iktidar odakları, cemaat içindeki iktidar odakları için çok zor olmuyor aşağıya anlatılması açısından. Burada temel sorun, dediğim gibi, yani Almanya ile sahip oldukları ilişkileri kurma noktasında bu meseleyi meşrulaştırma biçimleri ve aslında cemaat çıkarı olarak tanımladıkları şeyin, artık o şey her neyse, neredeyse artık kendi çıkarlarına dönüşen bir yapı olması ve bunun artık ifşa olmuş bir suç unsuruna dönüştüğü andan itibaren de buna yönelik hiçbir devletin ben sessiz kalabileceğini düşünmüyorum. Evet, en seküler toplumlarda bile çeşitli cemaatler var. Fakat bunların hiçbir zaman suça bulaştıkları andan itibaren, hele hele bu şekilde uluslararası güç mücadelelerin çok yoğun yaşandığı bir dönemde bir aparata dönüşmeyi artık gönüllü bir şekilde, bırakın kabul etmeyi, neredeyse talep ettikleri bir noktaya geldikleri anda da müdahalenin kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Hakikaten çok katmanlı bir mesele bu. Yani bir taraftan din devlet, din toplum ilişkileri, bir taraftan tırnak içerisinde bu cemaat vari yapıların sosyolojisi bizi birçok soruyla karşı karşıya getiriyor. Yani insanların bunlara müntesip olma noktasındaki istekliliklerinden tutun da bunların bu kadar hızlı bir şekilde büyümeleri, büyüme hırsına sahip olmaları, işte çıkar odaklarıyla işbirliği yapmaları gibi sorular gündelik işleyiş içerisinde tabii ki ipuçlarını arayabileceğimiz sorular. Fakat bir taraftan da dediğim gibi, yani daha bu cemaat sosyolojisi dediğimiz din devlet, din toplum ilişkileri içerisinde de bir nebze cevabını bulabileceğimiz sorular olduğunu düşünüyorum. Şunu ifade ederek toparlamaya çalışayım. Yani FETÖ'cülerin ve nihayetinde Kuriş, Alihan Kuriş suç örgütünün bütün bu illegal yapılanması ve illegal davranışları Almanya ile ilişkilere kadar bütün bunları aslında genelleştirmek ne sosyolojik açıdan ne de siyaseten doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü çok geniş insanlara hitap ediyorlar. Hatta hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın artık 15 Temmuz'dan önce kullandığı bir ifade vardı. İşte altı ibadet, ortası ticaret, üstü kumpas şeklinde, kelimeyi tam hatırlayamadım ama artık üst taraftaki çeteleşmenin çok ileri boyuta gittiği ve dolayısıyla aslında bu bir çağrıydı. Ve bu çağrının belki de yenilenmesi gerekiyor. Hani Şakir Hocam birçok noktada devlet kurumlarının ne yapabileceğine ilişkin şeyleri sıraladı. Fakat bunları ne kadar yaparsanız yapın tabii ki yapılması gerekir. Bunların yetmeyeceğini de aslında bir nebze göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii ki hukuki mekanizmalardan özüm vermek mümkün değil. Onu kastetmiyorum. Mesela şöyle bir şey hatırlatarak toparlayayım müsaadenizle. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Alihan Kuriş'le yaşadığı bir diyalog son dönemde sosyal medyada çokça geziyor. Ve etrafındakilerin Alihan Kuriş'in neredeyse işte iki peygamber yetkisiyle donatıldığına dair iddialara karşı ne dediğini soruyor Sayın Görmez, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Buna karşı hocam ben mühendis adamım, ben bu işlerden anlamam gibi tamamen kaçamak ve aslında kendisine yapılan bu yakıştırmalardan hiç de rahatsız olmadığına yönelik tavırları Mehmet Görmez dile getirmişti. Bu bile bize aslında çok şey söylüyor. Yani o bahsettiğim artık iktidar odaklarına, iktidar çetelerine dönüşen yapıların ne kadar ileriye gidebileceğine dair önemli ipuçları barındırıyor.
20: Şakir Dinçay, bazı farklı görüşler dile getirildi. Onlara bir cevabınız var mı? Bir de hep konuşuyoruz. İşte taban ya da bir şekilde o sosyolojik olarak bu cemaatlere ya da bu dini yapılara yaklaşma sebepleri toplumdaki bazı kesimlerin neden olduğunu Elif Hanım da gayet özetledi. Dolayısıyla bu ayrıştırmayı yapmak, yani örgüt liderliğiyle toplumu ayrıştırmak nasıl bir çerçeveye oturur ve bunun takibi o anlamda kolay mıdır, zor mudur? Şakir Bey, size sordum.
4: Tamam. Sonunu yakalayamadım ama soruyu büyük oranda anladım. Şimdi yani cevap verecek bir şey yok. Aslında farklı şeyler düşünmüyoruz, konuşmuyoruz aslında. Benim ilk başta, ilk turda söylediğim ikinci kısımda sekülerlikten bahsettim ama birinci kısımda laiklikten bahsetmedim. Bizim devlet geleneğimizde Osmanlı'dan bu yana, Osmanlı'yı laik diye tanımlamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama devlet geleneğimizde devletin dini kontrol etmesi ve tahakküm altında tutması söz konusudur. Belki Bizans'tan aldığımız müesseselerden bir tanesi olabilir bu ama işte Osmanlı'da da Şeyhülislam üzerinden, patrikhane üzerinden, hahambaşılık üzerinden dini cemaatler, dini topluluklar kontrol altında tutulur. Ve kimsenin böyle mehdiliğini, mesihliğini ilan etmesine devlet müsaade etmez. Devlet dışında kimse cihat ilan etmez. Hatta devlet de kolay kolay cihat ilan etmez. Osmanlı tarihinde ilan edilmiş sadece bir tane cihadımız var. O da 1915'te, 14'te Berlin'de ilan edilmiş bir cihattır. Her neyse. Demem o ki, Cumhuriyet bu geleneği devam ettirdi. Ve Diyanet İşleri üzerinden, Şeyhülislamlık üzerinden değil ama bu sefer Diyanet İşleri üzerinden din farklı bir şekilde yorumlanmasın, tek bir kaynaktan, en doğru kaynaktan devlet aleyhine olmayacak bir şekilde devam ettirilsin istendi, yorumlansın istendi. Bunu günümüze kadar getirecek ve devam ettirecek olursak hakikaten de yani özellikle 25 senedir dindar muhafazakar bir iktidarımızın olduğu ve o 28 Şubat sürecinde insanların dini hayatının yer altına taşınmak zorunda kaldığı dönemler geride kaldı diyecek olursak imam hatipler serbest, işte ne bileyim ilahiyat fakülteleri herkese açık, insanlar dinini, inancını istediği gibi yaşıyor, çocuklarına bunları öğretmek, dinlerine, diyanetlerini yaşamak

0: Ama ne şartla var? Devletin işine müdahale etmeme şartıyla var. İktidara ortak olmaya çalışmama şartıyla var. Devlet adamlarını yönlendirmeme, devlet adamlarının neye nasıl karar vereceğine karışmama şartıyla var. Topladıkları parayı neye harcadıklarını, nereden topladıklarını beyan etme, bunu devlete gösterme şartıyla var. Bu demokratik, seküler bir modelde mümkün olacak bir şey. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki model, bu bahsettiğim model. Buna doğru zaman içerisinde evrilir miyiz bilmiyorum. Şu anda gördüğümüz kadarıyla işte FETÖ'den aldığımız ders. Şimdi bu yayında söylemedik ama bir de Adnan Hocacılar vakamız oldu bizim. Şimdi işte bu Kuriş grubu. Bunlar bize gösteriyor ki insanların dini ihtiyaçlarını sömürmek suretiyle bunlardan para toplamak, güç devşirmek, devlet kademelerine sızmak ve hatta buradan aldıkları bilgileri dış devletlerle paylaşmak gibi ajanlık ve espiyonaj faaliyetlerine girişmeleri bile söz konusu olabiliyor bu yapıların. Bu her iki modelde de mümkün olacak bir şey değil. Hem bizim laiklik modelinde ya da Osmanlı Türk geleneğinde müsaade edilecek bir durum değildir. Evet. Hem de modern demokrasilerde gördüğümüz, Amerikan modelinde gördüğümüz seküler yapılarda buna müsaade edilmez. Şu anda iki cami arasında dayanamaz durumdayız. Ne tam anlamıyla devletin her şeyi kontrol ettiği, sadece Diyanet İşleri ve devlet kurumlarının olduğu bir durumdan bahsedebiliriz. Ne de seküler, demokratik, şeffaf, kamuya açık hesap verebilir din ve derneklerden bahsedebiliyoruz. Acakaranlıkta kaldığında bu cemaatler, ondan dolayı da kullanılabiliyorlar espiyonaj örgütleri tarafından, istihbarat örgütleri tarafından. Tabii bu neden böyle oldu? Çünkü hepimizin işine geldi. İktidarın işine geldi, muhalefetin işine geldi. Çünkü bu insanlar hazır oy kapıları. Kitle halinde oy verebiliyorlar. O bakımdan bu insanları kazandığınız zaman ya da liderlerini, şeyhlerini, mesihlerinin, mehdilerinin gönlünü kazandığınız zaman, elini öptüğünüz zaman hepsinin birden oyunu kazanabiliyorsunuz. Yahut da vatandaş olarak bizlerin de bazen maddi olarak, bazen maddi manevi olarak işimize geldi. Kriz dönemlerinde hayatın anlamını sorguladığımız, yaşamanın anlamı ne, burası neresi, ben kimim sorularıyla ya da bir ölümle, bir kayıpla karşılaştığımızda hazır kurtarıcılar, hazır tarifler bulduk bu cemaatlerde kendimize. Yahut da maddi darlığa düştüğümüzde ya da devlet kapısında yükselmek için ya da ticaret yapabilmek için hazır müşteriler ya da sermayeler bulduk buralarda. Onun için vatandaşıyla, iktidarıyla, muhalefetiyle bu cemaatlerin, dini cemaatlerin arada bir yerde alacakaranlık bir noktada durmasından sorumluyuz. Bunları ya bir Türk-Osmanlı geleneğinde olduğu gibi devlet çatısı altında toplamak ve devlet kontrolü altına almak gerekir. Yahut da modern demokrasilerde olduğu gibi seküler, yasal çerçeve içerisinde hareket eden, şeffaf hesap verebilir ve topladığı hayrı nereye harcadığını açıklar ve devletin de sorguladığı bir yasal çerçeveye oturtabiliriz. İşte muhalefet partisi kendisine oy veren cemaatleri cici cemaat ya da iktidar partisi kendine oy verenleri cici cemaat ilan etmemeli. Hepsini kontrol etmeliler. Çünkü bu cici cemaatler gün geliyor, bakıyorsunuz BND'ye çalıştıkları çıkıyor, Mossad'a çalıştıkları çıkıyor, CIA'ya çalıştıkları çıkıyor, devlet ve millet aleyhine çalıştıkları çıkıyor. Bunu önlemenin yolu iki modelden bir tanesini seçmek.
1: Son cümlenizi duyamadık tabii bu arada, ben onu söylerken bir daha alayım.
0: Bunun çaresi iki modelden bir tanesini seçmek.
1: Peki. Hangi model seçilebilir diye Veysel Bey'e tersten dönerek gideyim. Bir de kaçınılmaz bir senaryodur bu sorusunu siz gündeme getirdiniz. Sizin cevaplamanızı isterim.

0: Tabii Şakir Hoca ideal olan durumdan bahsediyor. Bunu anlayabiliyoruz. Nihayetinde bir düzene oturtulması gereken bir meseleden konuştuğumuzda çeşitli çözüm önerileri sunabiliriz elbette ki. Ve hakikaten iki formülden hangisi sağlıklı bir şekilde işlerse bu meselenin hal yoluna koyulabileceğini de ifade edebiliriz. Belki buradaki soru bu modellerin gerçekten realitede çalışıp çalışamayacağı meselesi. Çünkü Şakir Hocam da değindi. Yani cemaatler devletin kendisiyle de zaman zaman siyasi partilerle de iç içe geçen varlıklar. Bu bir. İkincisi mesela Şakir Hocam'ın dile getirdiği birinci formül üzerinden gidelim. İşte Türk Osmanlı geleneğinde olduğu gibi bunların devlet çatısı altında yapılandırılması, kontrol altında tutulması, bir düzene sokulması meselesi. Mesela bugün sadece AK Parti iktidarın değil herhangi bir iktidarın bunu gündeme getirdiği andan itibaren karşılaşabileceği eleştirileri ve siyasi maliyetler bile muhtemelen bu tartışmayı açmanın bile önüne geçecek diye düşünüyorum. Yani formülün dediğim gibi teoride veyahut da ideal olan bir düzlemde çalışıp çalışmadığından değil, realitede nasıl bir şeyle karşılaşacağını baktığımızda karşımızda böyle bir durum var. İkincisi, evet, Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bu devletle cemaatler arasındaki ilişkileri tanımlamış. İşte sekülerlik bağlamında devletin bütün cemaatlere en azından hukuken kağıt üzerinde aynı mesafede olması, bir tanesini kayırmaması, maddi yardımda bulunmaması gibi çeşitli hukuki mekanizmaları işleterek bir şekilde bu meseleyi bir çerçeve içine almış. Bu da bir hukuki tedbir. Fakat bu meselenin bir de sosyolojisi var diye düşünüyorum. Yani az önce söylediğim insanların işte cemaatlere bu kadar teveccüh etmesinin altında yatan şey ne? Bu bugünün sorusu değil aslında. Bu geçmişin daha çok bir sorusu. Ve bu cemaatvari yapılar bir şekilde şartlarını bulup ortaya çıkınca, olgun şartlar oluşup ortaya çıktıklarında bunların böyle buharlaşması da çok mümkün olmuyor Deniz Hanım. Yine bu meseleye dair söyleyeceğim ikinci şey şu. Bizim bu cemaat dediğimiz yapılar işte belirli insanlardan bir araya gelerek çok homojen, hepsinin aynı şeyi düşündüğü ve işte kesin rakamlarla ifade edebileceğimiz müntesip sayılarına sahip yapılar değil. Nihayetinde bu insanlar Türkiye ortalaması içerisinde yetişmiş insanlar. Kendi cemaatine bazı konularda tavır koyup eleştirebilen insanlar da söz konusu olabiliyor. Kendi cemaatinden yeri geldiğinde ayrışan insanlar da olabiliyor. Hem fikir bazında hem de Şakir Hoca'nın ilk bölümde bahsettiği o bütünüyle kopma bağlamında. Dolayısıyla bu çok katmanlı bir şey. Evet, hükümetlerin, devletlerin veyahut da genel olarak hukuki düzenin diyelim bir şekilde tutarlı, istikrarlı, uygulanabilir bir formülü uygulamak gibi bir zorunluluğu var. Fakat bu formüllerin tek başına bu meseleyi, burada ortaya çıkan sorunları veyahut işte bu yapıların ekranda da döndüğü şekliyle birer suç örgütüne dönüşmesini engelleyebilecek etkinliğe sahip olur mu? Doğrusu ben çok emin değilim. Emin olmamamın sebebi de dediğim gibi yani devletle sahip oldukları içli dışlı ilişkiler. Mesela bunların çok iştahlı bir şekilde devletin içinde yer alarak devletin kaynaklarını kullanma noktasındaki talepkarlıkları. Bunun önüne geçebilecek konulardan bir tanesi. Yine bahsettiğim cemaat sosyolojisi bir şekilde bunu engelleyebilecek unsurlardan bir tanesi. Ve nihayetinde cemaatlerin kendilerini çok müstakil ve cemaat çıkarını tırnak içerisinde her şeyin önüne koyma zihniyetinin o kadar derine kökleşmiş ki bunun değişmesinin hani neredeyse artık imkansız olduğu bir vasatta, bir düzlemde bunların önüne geçmek hukuki mekanizmalarla çok zor. Benim ortaya attığım soruyla ilgili cevabım şu Deniz Hanım. Aslında o soru tam da cemaatlere ciddi bir sorumluluk yükleyen bir soruya, bir duruma işaret ediyor. Bunu ifade etmek isterim. Ve kendilerini böyle bir sonun kaçınılmaz olup olmadığına yönelik bir muhasebe etmek zorunda olduklarına işaret etmeye çalıştım. Burada işin önemli bir kısmı hem devlete Yani insanların bu dini duygularının tatmin olmasının önünü açacak mekanizmalar gibi.
1: Veysel Bey, beni duyabiliyor musunuz? Bir virgül koymanızı rica edeceğim.
0: Duyuyorum.
1: Tam da şu anda reklama gitmem gerekiyor ama bu sorgulamayı nasıl yapacak cemaat? Bunu soracağım tekrar size reklamlardan sonra.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Eskişehir 32 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, İzmir 34 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi. Bölgenin batısı açık. Zonguldak 28 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu. Erzurum 26, Malatya 34 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.
4: Mutlu geceler, gelişmelerle karşınızdayız. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Uğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'in yakalanması için de çalışma başlatıldı.
5: Kim olduğunu biliyor musunuz?
6: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
7: Sayın Vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
6: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni partili milletvekili Meriç öğle saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü, Keleş Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi yok.
8: Nereden bir tutalım? Tamam. Bir kişi daha gelsin.
6: Olayın ardından polis harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gülek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımla devam eden sayın milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
4: Milli Dayanışma Kanunu yani terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
9: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
11: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
10: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan takip ve değerlendirme kurulunun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
4: İzmir Menderes Belediye Başkanı tutuklanmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı. İlçede başkan vekili seçimleri yapıldı. Bir hayli tartışmalı geçen o seçimde CHP ile Yeni Parti anlaşamayınca AK Parti adayı başkan vekili seçildi. Bu durum CHP ile Yeni Parti arasında yeni bir tartışma yarattı.
5: Gergin oylamanın ardından CHP ve Yeni Parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama Yeni Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için Yeni Parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen Yeni Parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni Parti'den de suçlamalara yanıt geldi.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
4: Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge ifadeye çağrıldı. Enginyurt işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezinde protein tozu ve çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı şekilde satışının yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Cemal Enginyurt adına meclis kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erge ve Enginyurt adliyeye sevk edildi. Enginyurt adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da girdi. Avukatının itirazı üzerine de Kütahyalı serbest kaldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glooper'a ilişkin de yeni bilgiler ortaya çıktı.
13: Hayırlı olsun. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Denizolgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. Eski bakan Denizolgun Alihan Kuriş'in dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuriş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Denizolgun, Şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fethi Kabir kararı verdi. Deniz Olgun'un kabri çıkılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuriş Suç Örgütü'nün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla yetkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
4: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli de ifadeye çağrıldı.
5: Nişasta bazlı şeker farklı ürün adlarıyla faturalandırıldı. Ürünlere tatlandırıcı glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimler verilerek piyasaya sürüldü, halk sağlığının tehdit edildiği belirlendi. Bu sahteciliği uygulayan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Firma yetkililerinin de aralarında olduğu 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
14: Geçelim ağır durumlarla birlikte.
5: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu kapsamında belirlenen kota ve iç piyasaya satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İddiaya göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı ürünler aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda bazı üretici firmalarla toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişkiler olduğu anlaşıldı. Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu işlemlerin kayıt dışı satış, vergi kaybı, yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, piyasa fiyatlarının etkilenmesi gibi sonuçlar doğurabileceği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan toplam 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verecek. Şeker kanununa göre nişasta bazlı şeker üretimi ve satışı sıkı kotalara ve yasal sınırlamalara tabi.
4: Dış haberlere de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik paylaşımlarına devam etti. Trump bu kez de sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Amerikan Başkanı sonraki paylaşımında da İran'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini de belirtti. Görüşme planlanmadığını da söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın da süreceğini açıkladı. Bunun yanında deniz mayınlarının tamamının temizlendiğini duyurdu. Trump'ın Hürmüz Boğazı paylaşımına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de tepki gösterdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Garibabadi bu sözlere de yanıt vermiş, Hürmüz ne tweetle ne uçak gemisiyle ne de talimatlarla ele geçirilebilir ifadesini kullanmıştı. İran'ın Haydarabad Başkonsolosluğu da Trump'ın Hürmüz'ün ABD toprağı olacağı paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. Kaliforniya eyaletinin taralı olduğu bir ABD haritası paylaşan konsolosluk hesabı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni toprağı notunu düştü.
4: İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. İsrail'in Suriye'deki saldırısına da Ankara'dan sert tepki geldi. Yapılan açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı, uluslararası topluma da çağrı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu'nun partisinin seçim afişini eleştirdi.
5: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
15: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
5: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
16: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
5: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
4: ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur askeri havalimanına yaptığı saldırıya ilişkin konuştu. Türkiye, İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi dedi. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı şekilde hazırlayabilirdi dedi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz dedi. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
6: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
17: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
6: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
4: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan tribün lideri Muzaffer Şirin'in adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Şirin yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testinin de sonucu çıktı. Şirin'in saçından alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Adana'da 10 yıldır tehdit edildiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bundan sonrası için endişe duyuyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağından endişe ediyor.
18: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
10: Yardım istediği 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ayşe Katırcı hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanların cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı.
19: Yandan attım.
4: 6 Şubat depremi sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Hatay Antakya'da Arslan Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Vahide Dilek Yılmaz da onlardan biri. Çocuklarını kaybettiği bina kaçaktı, müteahhiti kaçarken yakalandı. Dördü çocuk 6 kişinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada yalnızca 11 ay cezaevinde kaldı. Hapisten çıkınca 6 kişiye mezar olan o enkazın yerine yeniden ev yaptı ve ailesiyle de içinde yaşamaya başladı. Ve iddiaya göre bu evde kaçak.
20: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocuklarım öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
10: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, dördü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
20: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
10: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
20: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak, yapı arsa görünüyor.
10: Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocukların oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı veriyor.
20: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hışırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canımı yakıyor.
10: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
20: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
4: Düzenli bakımları yapılmayan ya da yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen oyun parkları tehlikeye davetiye çıkartıyor. Son örnek İstanbul Çekmeköy'den geldi. Bir sitenin bahçesindeki şişme oyun parkı rüzgarın da etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk da hafif yaralandı.
5: Sabitlenemedi, rüzgarın etkisiyle dönüp taklalar attı. O esnada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü, hafif yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'deki bir siteden.
21: 35 km bölü saatin üzerindeki bir rüzgar varsa zaten bunların tamamı iptal edilmesi lazım. Yani sabitlemek de yetmiyor.
5: Oyun parkları iş güvenliği standartlarına göre yapılmazsa ya da düzenli bakım gerçekleştirilmezse birçok tehlikeye neden olabiliyor.
0: Bütün anne baba muhakkak yani bir tehdit ediyor yani parka götürdüğü zaman yani.
1: Düşme riskleri çocukların daha çok yüksek olduğu için yani daha çok böyle yumuşak zeminler hani patlar olduğu zaman yani içimiz daha rahat ediyor.
5: 2025 yılında İstanbul Bağcılar'daki parkta jetonlu oyuncağa binen 5 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı.
21: Etraftaki elektrik tesisatlarının olmaması, elektrik çarpma riskinin yaşanmaması, sivri, kesici, delici ekipman malzemenin bulunmaması, eğer o tür bir oyun salonu varsa onların köşelerinin mutlaka kauçuk malzemelerle izole edilerek yumuşatılması, ovalleştirilmesi gibi önlemler alınması lazım.
5: Parklarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olması çok önemli.
21: Salıncaklarda da keza aynı şekilde altında polietilen malzemesi, kauçuk malzemenin bulunması çocukların kazalanmasını ortadan kaldıracaktır.
5: Parkların bakımlarının her yıl aksatılmadan yapılması tehlike oluşturabilecek durumlarda ise belediyelere bildirilmesi gerekiyor.
4: Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Giresun'da dere taşkını sonucu 13 Ağustos'ta sele kapılan araçta öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada arama sürüyordu. 170'e yakın ekibin iş makineleriyle katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın etkisiyle geçen hafta nispeten serin geçti ancak Ağustos ayının son günlerinde hem İstanbul'da hem de yurt genelinde bunaltıcı sıcak yeniden kendini gösterecek. AKOM'un açıklamasına göre başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklarının artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden gelen iki sıcak hava dalgasının perşembe gününden itibaren etkili olacağı, termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerinde göstereceği belirtildi. Tahminlere göre sıcak hava yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı yolda. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Memur ve işçinin faydalandığı bu haktan sözleşmeli personelin de yararlanabilmesi için düzenleme hazırlığı var.
22: Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
4: E-ticarete yeni düzenlemeler geliyor. Pazar yerlerinde satış yapanlar bilgilerini, müşteri yorumlarını başka bir platforma taşıyabilecek. Tüketicilerin kargo sürecinde mağdur olmaları da engellenecek.
5: E-ticarette KOBİ hakları genişletildi. Kargo hasarına tazminat zorunluluğu getirildi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette rekabetin artırılması amacıyla yeni düzenlemelere gidiyor. Hazırlanan taslak metinle tüketici ve satıcılara bazı haklar tanınacak. Platformlar satıcıların talebi halinde bilgileri başka platforma aktarmak zorunda olacak. Yani bir sitedeki ürün açıklamaları, görseller, iade verileri ve müşteri değerlendirmeleri başka bir e-ticaret sitesine taşınabilecek. Pazar yerleri teslimat ve iade aşamasında yaşanan kayıplara karşı önlem alacak. Yapılacak sözleşmelerde mağduriyetlerin sorumluluğu açıkça yer alacak. Tazminat mekanizması daha net bir şekilde tanımlanacak.
2: Pazar yerlerinin artık belli bir yerde durduğu, tedarikçi firmaların belli bir yerde durduğu ve eş zamanlı da tüketicilerin kendi haklarını korudukları bir mekanizma yaratmak aslında buradaki ana amaç.
5: Yeni uygulamaya sektör görüşleri alındıktan sonra son şekli verilecek.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
6: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
3: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
6: Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada Lyon gole yaklaştı, Openda'nın vuruşu direğe takıldı. Devamında oyuna denge getiren Fransa temsilcisi skoru da son düdüğe kadar korumayı başardı. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
7: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
6: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım Fransa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Sarı lacivertliler 17 sezonluk Devler Ligi hasretini deplasmanda sona erdirmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
4: Bu haberle noktalamış olduk. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
23: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Veysel Hocam, sözünüzü kesmek zorunda kalmıştım. Şimdi cemaatlerin de kendi içlerinde bir sorgulama yapmaları gerekir dediniz. O kısımdan bir daha alarak devam edelim.
24: Ve bu sorgulama tabii ki yani hem ya bir kere memleket ortalaması diye bir şey var Deniz Hanım. Aslında en önemli problemlerden bir tanesi bu memleket problemi, memleketin ortalama sından uzaklaşmayı bir şekilde sorun etmeme meselesi. İkincisi de bu sorgulamaya ilişkin söyleyebileceğim bir iki cümle. Bir kere dediğim gibi yani bu cemaatlerin önemli bir kısmı belirli bir gelenek içinden geliyorlar. Belirli bir işte dini ilkelere sadık olduklarını ifade ediyorlar. Belirli bir ahlaki durumları söz konusu ve bunu vaaz etme konusunda kendilerini görevli addediyorlar. Haliyle aslında tam da yaslanacakları veyahut da muhasebelerine ne ilişkin merkeze alacakları çok ciddi ilkeler, işte dini ilkeler, ahlaki nosyonlar vesaire söz konusu. Bu tabii ki mümkün. Bu mümkün olduğunda aslında kaçınılmaz mı dediğim son da otomatikmen ortadan kalkıyor diye düşünüyorum. Tabii ki hani bir taraftan bu gelenekler, bir taraftan memleketin bahsettiğim ortalamasıyla birlikte kendilerini var etmeye dönük bir tavır ve tabii ki siyasi düzenin, hukuki düzenin dışına çıkmama veyahut da kendi çıkarları için kendi çıkarlarını bunun için bir bahane olarak kullanmama gibi bu kaçınılmaz son dediğimiz şeyi engellemek için önemli mekanizmalar var. Mesele burada bunları işletmeye ne kadar istekli olabilecekleri meselesi.
23: O sorularla da size geleyim Elif Hanım. Bir muhasebe mümkün mü toplumsal yapılarda düşünüldüğü zaman? Bir de tabii ki
8: itiraz edeceğim yerler var mı? Buyurun. Var. Evet. Şimdi şöyle, hukuki sınırların içerisinde kalmaya yönelik mekanizmaları konuşalım. Ama şimdi bugün konuştuğumuz mesele çok müstakil bir mesele. Yani cemaat zemininin içerisine ben FETÖ'yü katarak değerlendirmekten yana olmadığım için. Çünkü FETÖ çok küresel bir enstrümandı bu topraklarda kurulan. Evet, insan kaynağını Müslümanlar üzerinden dini motivasyonla sağladılar ama örgütün kriminalize olmuş tarafı safiyane duygularla girmiş olan Müslümanlar ya da o cemaat adiyeti kurmuş olanlar değildi. Yani FETÖ'nün içerisinden biz neler gördük? İçerisinden ateistleri de gördük, farklı partilerin içerisinde olanları da gördük, yabancı istihbarat bağlantıları olanları da gördük. Şimdi FETÖ'yü bir kenara koyuyorum. Önümüzde böyle bir yapı var.
23: İster istemez karşılaştırılıyor. Yani farkı ne?
8: Yani şöyle, FETÖ zaten sonra burada dini motivasyonla bir araya gelmiş insanların bir araya geldikten sonra hukuki çerçevenin dışarısına çıkarak kriminalize oldukları bir yapı değildi. FETÖ bunun için kurulmuştu. Ve 40 sene boyunca bunun için insan yetiştirmişlerdi. Şu an Alihan
23: yani çıkış noktası o anlamda farklıydı diyorsunuz.
8: Elbette çok gladyo tipli bir terör yapılanmasıydı FETÖ.
23: Peki.
8: Müslümanlığı bir vitrin olarak kullandılar. Çünkü bunun için de hatta bana sorarsanız 28 Şubat'ın bu topraklarda yapılmış olmasının sebebi bile FETÖ'nün burada meşrulaştırılmasına yönelik bir saha açmaktı. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı süreçlerdi. Bence biz o günleri onun için yaşadık ki FETÖ Müslümanlık vitrinini kullanarak burada bir yapılanmaya gidebildi. Şimdi önümüzde Alihan Kuriç suç örgütü var. Bunu yine altındaki tabandan ayırarak değerlendirmekten yana olmamın sebebi şu. Şimdi bir cemaat üzerinden bu kadar bütün cemaatleri töhmet altında bırakacak okumalar yapmanın bence farklı sosyolojik kırılmaları da olur. Bu şunun gibi geliyor bana. İnsanların kendi üst kimliklerini ne yönde tercih edeceklerine dair özgürlük alanlarıyla ilgili bir tartışma başlatmış oluyoruz. Hı hı. Yani bir tribünde bir kavga çıktığında topyekün bir taraftar grubunu ya da bütün taraftar gruplarının bir araya, onun da üst kimliği budur ve bunun içerisinde kurduğu aidiyet bağıyla kendini tanımlamak istiyordur. Yani bu bütün taraftar gruplarını töhmet altında bırakmaz. Tıpkı burada olduğu gibi. Yani biz mesela Ahbap dosyasında da AFAD da vardı, Kızılay da vardı ama kim insanlar yardımlarını Ahbap'a ya da benzer başka sivil toplum kuruluşlarına yapmak istediler. Hı hı. O halde devletin zaten Ahbap gibi kurumları varken diğer sivil toplum kuruluşlarının bağış alma yetkilerini kaldıralım demeye benzer bu. Yani Diyanet varken diğer cemaatler dini eğitim alanlarını kapatsınlar demek. Hı hı. Bu çok topyekün açıklamalar yeni sosyolojik tahribat alanları yaratır. Hı hı. Müstakil bir olay var önümüzde. Evet, çok ciddi bir suç örgütü var. Ve bunun uluslararası bağlantısının olduğunu konuşuyoruz ve düşünüyoruz. Hı hı. Ama bunu cemaatler üzerinden, bugün bu cemaat üzerinden yapmışlar. Yarın belki bir sivil toplum kuruluşu ya da belki bir siyasi parti üzerinden. Yani bu konuda evet hukuki düzenlemeleri konuşalım. Bu mekanizmaları konuşalım. Ama bunu topyekün okumalardan kaçınarak yapmak gerekiyor.
23: Peki o zaman şöyle sorayım. Sizin tartışma öneriniz nedir? Bu anlamda yönetimsel kadroya odak tutarak denetimleri devam ettirebilmek mi? Burada tabii hani dernekler kanunu, vakıflar çerçevesinde konuşmak zorunda kalıyoruz ama bir taraftan da karşılaştırılamayacak bir
8: şimdi burada da mesela
23: boyut da var.
8: Şu da var. Mesela Bolu Belediyesi'nde de geçtiğimiz aylarda kurban bağışlarının yine çok şahsi ikbal için kullanıldığını gördük. Ya da bazı belediye dosyalarında kamu kaynaklarının farklı sebeplerle kullanıldığını gördük. Yani gücün ve paranın bir arada olduğu bütün gruplarda, bütün bu kamuya açık yerlerde denetim mekanizmalarının sınırlarını konuşmak durumundayız bence. Bu yalnızca cemaat cemaatlerle konuşulacak bir konu değil. Yani burada tamam bir cemaat söz konusu ama yani eğer sayısal olarak bakacaksak mesela biz bu yolsuzluk meselelerine ya da kamu kaynaklarının farklı kullanımına farklı dosyalarda da rastlıyoruz içinden geçtiğimiz süreçte. Dolayısıyla evet denetim mekanizmalarını konuşalım. Ama az önce de söylediğim gibi FETÖ yalnızca bizim gibi vatandaşların kalbinde bir tahribat alanı yaratmadı. Devletin bu konudaki bütün güvenlik paradigmasında da çok ciddi bir deneyim oldu. Yani eğer bugün bu soruşturmayı konuşuyorsak devletin takibine çok erken takıldığı için oradaki denetim mekanizması zaten işlediği için biz bugün bu dosyayı konuşuyoruz. Benim itirazım sadece buna. Teşekkür ederim.
9: Peki bu konuda
24: Şakir Hoca'nın affına sığınarak bir iki cümle edebilir miyim Deniz
9: Hanım? Tabii ki buyurun.
24: Elif Hanım bir açılım yapma aslında fırsatı vermiş oldu. Çok farklı şeyler söylemiyoruz temelde ama ben biraz söylemeye çalıştığım şey şu. Bu mesele tarihsel boyutu olan bir mesele, siyasi boyutu olan bir mesele, sosyolojik boyutu olan bir mesele. Dolayısıyla bütün bu boyutları birlikte düşünmek zorundayız. Ve sadece hukuki alanı regüle ederek mesela bir çözüme kavuşmak mümkün değil. Sadece işte diyelim ki siyasi partilerin cemaatlerle ilişkilerini gözden geçirmesiyle yine şey yapılacak bir mesele değil. Burada benim bahsettiğim sorumluluk bütün ortak sorumluluk. Çünkü din devlet ilişkilerinden de biraz bahsetmeye çalıştım. Daha doğrusu din cemaat, daha doğrusu devlet cemaat ilişkilerinden, cemaatlerin sosyolojisinden bahsetmeye çalıştım. Haliyle bu meseleye bütüncül yaklaşmak zorundayız. İfade etmeye çalıştığım şey bu ve bu bütünlüğün içerisinde cemaatlerin kendilerini sürekli bir muhasebe, ya bu muhasebe içsel bir muhasebe de olabilir. Dolayısıyla sorumluluğu sadece tek bir alanda, tek bir aktörde, tek bir boyutta görmek sanırım biraz eksiklik kalacak. Biraz bu şekilde meramımı ifade etmiş olayım. Biraz Şakir Hoca'nın hakkına girmiş oldum.
9: Biraz da toplumsal olarak bu söylediğiniz kolay mı diye bir soruyu da ben ortaya atmış olayım. Yani söylediğiniz şey herkesin aslında ortak söylediği şey ama bir taraftan da hani en basitinden biz cezalar olmadan gereğini yerine getiren ya da bir şekilde süreçleri denetlenmeden kendi kendimize kendimizi hizaya çekebilen bir toplum muyuz sorusu biraz büyük bir soru işareti. Yani kırmızı ışıkta bile EDS'ler gelmeden geçen bir toplumduk biz yani. Dolayısıyla cezalar geldiği zaman ancak uygulamaya geçebiliyoruz. Bu bize birazcık daha çizgiye gelmemizi sağlıyor. Böyle bakıldığı zaman söylediğiniz önemli ama yani biraz da ütopik mi kalıyor acaba?
24: Hayır, hiç de ütopik değil. Ben burada hiçbir aslında şeyi dışlamıyorum. Suç ceza mekanizmasına da ya da buna daha genel bir ifadeyle hukuki regülasyonlardan kastım biraz buydu. Yani ortaya bir suç unsuru çıktığında bunu cezalandırabilecek bir mekanizmanın varlığı tabii ki en temel noktalardan bir tanesi. Fakat bir taraftan bunu yaparken Elif Hanım'ın değindiği bütün cemaatleri potansiyel bir suç üreten, potansiyel bir suç örgütüne dönüşebilecek bir yapı olarak değerlendiren bir yaklaşımla değil. Bunların sosyolojik tabanlarını, bunların ortaya çıkış koşullarını değerlendiren bir bütünlüklü bir yaklaşım gerekiyor bize.
9: Peki umarız o yaklaşımı sağlayabiliriz toplum içerisinde çünkü çok boyutlu. Geçmiş bagajı da olan bir konu. Dolayısıyla sebepleri, sonuçlarını iyi değerlendirerek, konuşarak değerlendirmek gerekir. Bir diğer başlığımız, eğer Şakir Hocam bir eklemeniz yoksa geçeceğim Suriye başlığına. Çünkü önemli bir gündem maddesi yok galiba görebildiğim kadarıyla. Peki. Şimdi özellikle Ebu Zeur saldırısı Suriye'nin İdlib kentinde bir Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri üs. İsrail yine bölgeye bir saldırı yaptı. Dün çok önemli bir görüşme İstanbul'da olmuştu. Suriye Dışişleri Bakanı ile ABD temsilcisinin toplantısı, Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye-Irak özel temsilcisinin toplantısının hemen akabinde bu oldu. Zaten çok uzun süredir İsrail
23: Türkiye Suriye sahası üzerinde bir çekişme halinde yorumları çokça yapılıyordu ama bu saldırı bizi nereye götürüyor? Bunu da ayrıca konuşmak gerekiyor. Şakir Hoca, sizle başlayalım. Şakir Dinçay'ın. Ne dersiniz? İsrail neyi zorluyor?
11: İsrail mantık sınırlarını zorluyor. İsrailliler mantıklı, rasyonel, akıllı insanlar diye lanse edilir. Ama izledikleri dış politika ne kendi menfaatlerine, ne ülkelerinin menfaatlerine, ne vatandaşlarının menfaatlerine, ne Orta Doğu'nun ne de dünyanın menfaatine bir politika izlemiyorlar. Ve her seferinde bir barış ihtimali ortaya çıktığında tekrardan savaşmak suretiyle kendi vatandaşlarına da aslında huzuru ortadan kaldırıyorlar. Onlar için de bir huzurlu, istikrarlı ortam yaratmamış oluyorlar. Suriye meselesine bakacak olursak, yani Suriye'deki yeni yönetim tüm geçmişine rağmen İsrail'le bir şekilde makul noktada buluşmak üzere hareket etti. Şimdiye kadar yaptıklarına bakıyoruz. Mesela El Şara hükümetinin gayet uzlaşmacı, İsrail'le bir şekilde orta noktada buluşmaya çalışan 1974 sınırlarını hedef alan ve herhangi bir saldırganlığı olmadığı gibi yani neredeyse normalleşme diyebileceğimiz yahut da hani bir o dönem tekrar söz konusu olsa Gazze vesaire olmasa bilmiyorum İbrahim anlaşmalarının bir parçası olabilecek bir idare izlenimi çizmişti şimdiye kadar ama El Şara hükümeti ne kadar adım atarsa atsın karşılığında gördüğü şey ya işgal oluyor, ya işgalin genişletilmesi oluyor ya da Suriye içerisindeki toplulukların özellikle de Dürzi toplulukların kullanılması suretiyle nüfuzunu ve kontrolünü genişletmesi oluyor İsrail'in. Bu ilk saldırısı değil. Daha önce deniz unsurlarını yok etmişti Suriye'nin. Hatırlayalım. Şam'a atılan bombalar vardı. Hatta doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığı'na diye hatırlıyorum. Yanlışsa düzeltin beni. Suriye'nin bir şekilde tekrardan devlet olma vasfını kazanması, devletini tekrardan inşa etmesi İsrail tarafından engellenmek isteniyor. Özellikle de askeri gücünü, ordusunu tekrardan toparlaması, ne diyelim bizden benzer bir örnek verecek olursak dağınık bir şekilde olan Esad karşıtı güçlerinin birleşip düzenli orduya geçilmesi yani Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmesi gibi dersek çok kötü bir benzetme yapmış olur muyum bilmiyorum ama seyircilerimizin anlaması bakımından bir düzenli orduya geçiş aşaması var ve İsrail bunu istemiyor. Ve bu doğrultuda Suriye hükümetinin attığı bütün adımları engellemeye çalışıyor. Bu İsrail'in aleyhine. Çünkü düzenli ordu oluşmazsa ve Suriye içerisinde çeteler, topluluklar, farklı milli grupları varlıklarını devam ettirirlerse bunların İsrail'e hedef almayacağı ya da İsrail aleyhine çalışmayacaklarına dair hiçbir garantisi yok. O bakımdan yaptığı şey sadece Suriye'yi ya da Suriye'de devletin tekrardan inşasını kolaylaştırmak üzere hareket eden Türkiye'yi hedef almıyor. Kendisini de hedef alıyor. Bu bakımdan gayet irrasyonel, mantıksız, kendi ayağına sıkan bir dış politika izliyor İsrail. Bunu neden yapıyor? Muhtemelen seçimlerden dolayı yapıyor. Çünkü Netanyahu 1 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde eli bir hayli sıkışmış bir lider. Ve bu seçimleri kaybederse muhtemelen yargılanacak ve bir ihtimalle hapse girmesi, yolsuzluklardan dolayı hapse girmesi muhtemel bir lider. Hapse girmesini ve seçimleri kaybetmesini engelleyecek olan şey ne olabilir? Tekrardan gerilmesi ortamın bir savaş olmasa bile savaş eşiğindeki bir haleti ruhiye İsrail seçmeninde Netanyahu'ya bir seçim kazandırabilir mi? Evet. Onun için İsrail seçmeninde ve vatandaşında bir tehditle karşı karşıyayız. Yok edilme tehdidiyle. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptığı gibi bizi yok edecekler. Devletimizi de milletimizi de ortadan kaldıracaklar gibi bizdeki Serp sendromuna benzer bir sendromdan muzdaripler. Yok edilme kaygısından, korkusundan muzdaripler İsrailliler. Ve bastıkları afişlerde, seçim afişlerinde işte bir tarafta İran'ı, İran liderlerini, bir tarafta işte New York Belediye Başkanı, bir tarafta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı koymasının nedeni de bu. Büyük bir riskle karşı karşıyayız. İşte İran, Türkiye hepsi bizi yok etmeye çalışıyor ve bunu yaparak bir tırnak içerisinde söyleyelim, dış mihraklar söylemiyle kendi seçmenini tekrardan bir arada korkutarak bir arada tutma gayreti içerisinde Netanyahu ve bu yaptıkları evet bir taraftan Türkiye'yi hedef alıyor, bir taraftan Suriye'yi hedef alıyor ama bir taraftan da kendini hedef alıyor diye.
23: Elif Hanım, şimdi özellikle şunu biliyoruz ki bir süredir o 1974 anlaşmasının yani İsrail ve Suriye arasındaki o çerçevenin genişletilerek yeni denklemde, yeni Suriye yönetimiyle İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması çabaları vardı ve bunun da arabuluculuğunu Amerika yapıyordu. Ve bir belli noktalarda da aslında belli bir aşamaya kadar da gelinmişti ama belli temel

0: Netanyahu bu hafta beklediği desteği, söylemsel desteği Trump'tan alamadı mesela. Hı hı. Seçimler konusunda açık bir destek bekliyordu ve Trump'tan böyle bir destek alamadı. Şimdi birincisi bu İran meselesinin çözülmez bir hale gelmiş olması İsrail nezdinde Amerika'ya karşı bir bagaj oldu. İkincisi, hı hı, ben aslında bölgede yaşanan bu meseleleri bu terörsüz bölge güç mimarisinden bağımsız okumak da istemiyorum. Şimdi Körfez bölgesinde bizim alışık olduğumuz ya da işte bu Suriye'de Çin'i alan Orta Doğu bölgesinde, hı hı, sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi alışkın olduğumuz bir mimari vardı. Siyasi bir mimari. Merkezinde Amerika'nın var olduğu. Ve dönem dönem, hatta çok uzun bir dönem bizim Amerika ile buradaki siyasi çıkarlarımız örtüşmezdi. İlk kez bugün Amerika'nın aslında bölgede Türkiye'nin kurmaya çalıştığı sisteme verdiği bir desteği görüyoruz. Bu Mekke Anlaşması'nda Trump'ın yaptığı açıklamada da böyle. Hı hı. Tom Barak'ın bugün bu saldırıdan sonra attığı tweette de böyle. Evet. Mesela ilk kez böyle bir şeyin altını çizdi Tom Barak. Dedi ki bu gereksizdi.
1: Gereksiz bu çok bir gerilim tırmanışı, evet, oluşturmasından derin
0: saldırganlığı. Çünkü dedi burada artık bir vekil güç yok. İsrail'in önleyici saldırılarına dair, hı hı, uyguladığı doktrinine, kendi inşa ettiği bu güvenlik doktrinine karşı ilk kez bu kadar net bir itiraz geldi mesela Tom Barak tarafından. Hı hı. Şimdi İsrail'in bölgeyi hedef almasının sebeplerinden bir tanesinin bölgede kaybettiği PKK-YPG mevzisi olduğunu düşünüyorum. Bir vekil gücünü kaybetti bölgede. Hı hı. Suriye'deki istikrarsızlık üzerine inşa ettiği güvenlik doktrininde de bir endişe alanı doğdu şimdi İsrail için. Çünkü, hı hı, İsrail'in bölgedeki bütün siyasi planı, bu arz-ı mevut saplantısının inşa ettiği bu çerçeve içerisinde istikrarsız bir Suriye, kendisine risk alanı yaratmayacak, hı hı, otorite boşluğu olacak bir Suriye, ama Suriye ile, yeni Suriye ile Türkiye'nin inşa ettiği ilişki biçiminden de oldukça endişeli bir İsrail görüyoruz. Hı hı. Ki sizin de az önce söylediğiniz gibi Suriye Dışişleri Bakanı'yla saldırıdan hemen önce Tom Barak'ın İstanbul'da bir görüşmesi olmuştu. Aynı günün akşamında Trump'la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bir telefon görüşmesi, evet, olmuştu ve yine mesele İran'la ilgiliydi. Yani burada aslında biz bölgede politikalarını meşrulaştırmaya çalışan İsrail'in çok köşeye sıkıştığı ve köşeye sıkıştıkça da saldırgan tavrının arkasına saklandığını görüyoruz. Ben bu saldırının bu kadar Türkiye sınırına yakın bir yerde olmasının da yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yakında Şam ziyaretinden bağımsız olmadığını düşünüyorum. Ama Tom Barak'ın açıklamasını bence bir süre daha konuşacağız. Burada
1: tüm tarafları yeni askeri gerilimlere yol açmak yerine mantıklı, yapıcı bir söyleme öncelik vermeye çağırıyoruz, evet, derken kastı Suriye midir yoksa mesela Ankara'yı mı işaret ediyor, ne dersiniz?
0: Bence işte yani bölgede aslında Türkiye'ye de alan açmış. Şimdi Trump çok bunaldı artık. Trump'ın zaten gelirken ki bölge politikası da bu kadar bölgede kalmak üzerine, bu kadar derin bir savaşın içerisinde var olmak üzerine değildi. Hı hı. İçine çekildi ve yönetemediği ve bitirmek istediği ama bitiremediği, içinden çıkamadığı bir savaş var bölgede. Hı hı. Dolayısıyla artık Amerika'nın da Türkiye ile kurduğu yeni müttefiklik modelinde Türkiye'nin merkezde olduğu bir Orta Doğu jeopolitiğine artık Amerika'da çok karşı değil. O masa o yüzden artık Türkiye'de kuruluyor. Yani Tom Barak'la Suriye Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'de yaptığı görüşmenin sembolik de bir değeri vardı bu açıdan. Hı hı. Yani Şam ve Washington arasındaki model de Türkiye masalarında konuşuluyor gibi bir sembolik önemi vardı bence. Ama şimdiye kadar Amerika'nın da İsrail'le kurduğu ilişki bölgede yaptığı bütün bu saldırgan tutumlarını önleyici saldırı olarak meşrulaştırmak üzerineydi. İlk kez burada çok sert bir çerçeve çizdi Tom Barak. Dedi ki buna gerek yoktu. Bu saldırgan bir tutumdu. Burada önleyici bir saldırıya dair de bir emare yoktu. Ben bunun önemli bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum.
1: Veysel Kurt, acaba Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı güçlü şekilde kınadı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne ihlal, açık şekilde ihlal olduğunu ifade etti. İsrail'den bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar bir konuyla ilgili açıklama yok. Ama baktığınız zaman özellikle bu güvenlik anlaşması, ki Tom Barak'ın bizatihi kendisinin ne kadar bu işin mimarisinde önemli bir rol oynadığını da biliyoruz. Keza Lübnan dosyasında da hep bir takım taslaklar götürüyor, getiriyor, üzerine tartışıyor.

0: Suriye-İsrail meselesinde de benzer bir rol üstleniyordu. Dolayısıyla kendisine yapılmış bir muamele olarak mı görüyor, öyle diyeyim, ne dersiniz?
1: Yani görse yeridir aslında, çünkü tam da sizin özetlediğiniz gibi Tom Barak'ın çabaları bireysel çabalar değil sadece. Hı hı. Tabii ki kendi vizyonunu katıyor bütün bu çabalarına. Fakat aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de İran Savaşı'ndan hemen sonra ortaya çıkmasını istediği Orta Doğu düzenine dair çabalar olarak da okuyabiliriz. Haliyle İsrail'in bu saldırıları bir taraftan Amerika'nın kendisine de bir meydan okuma. Yani bugüne kadar İsrail kendisini hep bölgeyi istikrarsızlaştırarak var edebileceğine dair bir strateji izledi. Bunda kısmen başarılı da oldu. Zaman zaman doğrudan saldırılar, zaman zaman bölge içerisindeki her türlü karmaşayı, karışıklığı destekleyerek bu stratejisini devam ettirebildi. Fakat bugün geldiğimiz noktada ben İsrail'in stratejik bir çıkmaza girdiğini düşünüyorum. Netanyahu'nun Likud Partisi'ni aşırı bir sağ partiye çevirerek iktidarda kalmaya yönelik çabaları boşa çıkıyor. Bunların altını doldurmaya çalışacağım bu arada. Öte yandan yine Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonra bir mağduriyet üzerine kurduğu ve Gazze'de bir soykırıma varan bir anlayışla yola çıkarak 6 tane Arap ülkesine gerçekleştirdiği saldırılar, yani İsrail'in bu bölgedeki agresifliği ve yayılmacılığının stratejisinin İsrail'i fazlasıyla yalnızlaştırdığı bir neredeyse bütün dünya kamuoyunda, uluslararası arenada tek başına bıraktığı bir noktaya geldi Netanyahu hükümeti. Dolayısıyla aslında bu tarz saldırılar bu çıkmazı ucuz yollarla aşmanın bir çabası olarak görüyorum ben. Çünkü dediğim gibi stratejik olarak
0: üst üste geliyor çünkü.
1: Sesinizi azaldım ama sanki bedelini olası bedellerini
0: yani
1: sordunuz.
0: Yani şöyle bedeli ağır olur mu Netanyahu açısından? Yani Trump ilan etmedi mesela desteğini. Hani etmeyeceği anlamına gelmiyor ya da destek vermeye de hakikaten bilir önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman işte üst üste koyuyor. Hep biz konuşuyoruz başından itibaren. Bu arada yine reklama gideceğim. Ben sorumu sorayım. Ondan sonra reklama gidelim. Sonrasında belki cevabını alırım. Uzun ve toparlamaya çalışacağım bir soru olacak. Yani başından itibaren yapma dediği noktalar oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e. Ama buna rağmen Netanyahu'nun adım attığını gördük bazı noktalarda. Evet, Amerika-İsrail ilişkileri her zaman çok yakın ilişkilerdi ama son dönemde o ilişki zinciri de biraz kırılmaya, Trump'ın da Netanyahu'ya karşı tepkisinin artmaya başladığını da gördük. Dolayısıyla bütün bu denkleme baktığınız zaman, bunları üst üste koyduğunuzda bir noktada Amerika Birleşik Devletleri ya da daha doğrusu Donald Trump yönetimi diyeyim, acaba yeter artık der mi? Soru bu. Reklama gidelim. Sonrasında bu sorunun yanıtını sizden rica edeceğim.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 derecelere yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu. Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 5.
1: Mutlu geceler, gelişmelerle karşınızdayız. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Uğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'in yakalanması için de çalışma başlatıldı.
2: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
3: Sayın Vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
2: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni Partili milletvekili Meriç öğle saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü, Keleş Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi yok.
4: Nereden bir tutalım, tamam. Bir kişi daha gelsin.
2: Olayın ardından polis harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımla devam eden sayın milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
1: Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
7: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
6: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
1: İzmir Menderes Belediye Başkanı tutuklanmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı. İlçede başkan vekili seçimleri yapıldı. Bir hayli tartışmalı geçen o seçimde CHP ile Yeni Parti anlaşamayınca AK Parti adayı başkan vekili seçildi. Bu durum CHP ile Yeni Parti arasında yeni bir tartışma yarattı.
8: Gergin oylamanın ardından CHP ve Yeni Parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama Yeni Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için yeni parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen yeni parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni partiden de suçlamalara yanıt geldi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
1: Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge ifadeye çağrıldı. Enginyurt işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezinde protein tozu ve çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı şekilde satışının yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Cemal Enginyurt adına meclis kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erge ve Enginyurt adliyeye sevk edildi. Enginyurt adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da girdi. Avukatının itirazı üzerine de Kütahyalı serbest kaldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glooper'a ilişkin de yeni bilgiler ortaya çıktı.
10: Hayırlı uğurlu olsun.
11: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Deniz Olgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. Eski bakan Deniz Olgun Alihan Kuriş'in dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuriş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Deniz Olgun, şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fetika 1 kararı verdi. Deniz Olgun'un kabri açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuriş Suç Örgütü'nün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla etkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
1: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli de ifadeye çağrıldı.
8: Nişasta bazlı şeker farklı ürün adlarıyla faturalandırıldı. Ürünlere tatlandırıcı glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimler verilerek piyasaya sürüldü. Halk sağlığının tehdit edildiği belirlendi. Bu sahteciliği uygulayan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Firma yetkililerinin de aralarında olduğu 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
12: Geçelim hazırlığınlarla birlikte.
8: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu kapsamında belirlenen kota ve iç piyasaya satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İddiaya göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı ürünler aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda bazı üretici firmalarla toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişkiler olduğu anlaşıldı. Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu işlemlerin kayıt dışı satış, vergi kaybı, yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, piyasa fiyatlarının etkilenmesi gibi sonuçlar doğurabileceği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan toplam 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek. Şeker kanununa göre nişasta bazlı şeker üretimi ve satışı sıkı kotalara ve yasal sınırlamalara tabi.
1: Dış haberlere de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik paylaşımlarına devam etti. Trump bu kez de sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Amerikan Başkanı sonraki paylaşımında da İran'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini de belirtti. Görüşme planlanmadığını da söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın da süreceğini açıkladı. Bunun yanında deniz mayınlarının tamamının temizlendiğini duyurdu. Trump'ın Hürmüz Boğazı paylaşımına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de tepki gösterdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Garibabadi bu sözlere de yanıt vermiş. Hürmüz ne tweetle, ne uçak gemisiyle, ne de talimatlarla ele geçirilebilir ifadesini kullanmıştı. İran'ın Haydarabad Başkonsolosluğu da Trump'ın Hürmüz'ün ABD toprağı olacağı paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. Kaliforniya eyaletinin taralı olduğu bir ABD haritası paylaşan konsolosluk hesabı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni toprağı notunu düştü.
1: İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. İsrail'in Suriye'deki saldırısına da Ankara'dan sert tepki geldi. Yapılan açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma da çağrı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu'nun partisinin seçim afişini eleştirdi.
8: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
13: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
8: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
14: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
8: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
1: ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur askeri havalimanına yaptığı saldırıya ilişkin konuştu. Türkiye, İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi dedi. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı şekilde hazırlayabilirdi dedi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz dedi. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
2: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
15: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
2: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
1: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan tribün lideri Muzaffer Şirin'in adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Şirin, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testinin de sonucu çıktı. Şirin'in saçından alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Adana'da 10 yıldır tehdit edildiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bundan sonrası için endişe duyuyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağından endişe ediyor.
16: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
6: Yardım istedi, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı, ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ayşe Katırcı hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanlının cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı. Yandan attım.
1: 6 Şubat depremi sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Hatay Antakya'da Arslan Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Vahide Dilek Yılmaz da onlardan biri. Çocuklarını kaybettiği bina kaçaktı, müteahhiti kaçarken yakalandı. Dördü çocuk 6 kişinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada yalnızca 11 ay cezaevinde kaldı. Hapisten çıkınca 6 kişiye mezar olan o enkazın yerine yeniden ev yaptı ve ailesiyle de içinde yaşamaya başladı. Ve iddiaya göre bu evde kaçak.
16: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocukların öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
6: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, dördü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
16: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
6: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
16: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak, yapı arsa görünüyor.
6: Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocukların oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı veriyor.
16: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hışırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canımı yakıyor.
6: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
16: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
1: Düzenli bakımları yapılmayan ya da yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen oyun parkları tehlikeye davetiye çıkartıyor. Son örnek İstanbul Çekmeköy'den geldi. Bir sitenin bahçesindeki şişme oyun parkı rüzgarın da etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk da hafif yaralandı.
8: Sabitlenemedi, rüzgarın etkisiyle dönüp taklalar attı. O esnada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü, hafif yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'deki bir siteden.
17: 35 km bölü saatin üzerindeki bir rüzgar varsa zaten bunların tamamı iptal edilmesi lazım. Yani sabitlemek de yetmiyor.
8: Oyun parkları iş güvenliği standartlarına göre yapılmazsa ya da düzenli bakım gerçekleştirilmezse birçok tehlikeye neden olabiliyor.
18: Bütün anne ve baba muhakkak yani bir tereddüt ediyor yani parka götürdüğü zaman yani.
19: Düşme riskleri çocukların daha çok yüksek olduğu için yani daha çok böyle yumuşak zeminler hani patlar olduğu zaman yani içimiz daha rahat ediyor.
8: 2025 yılında İstanbul Bağcılar'daki parkta jetonlu oyuncağa binen 5 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı.
17: Etraftaki elektrik tesisatlarının olmaması, elektrik çarpma riskinin yaşanmaması, sivri, kesici, delici, ekipman malzemenin bulunmaması, eğer o tür bir oyun salonu varsa onların köşelerini mutlaka kauçuk malzemelerle izole edilerek yumuşatılması, ovalleştirilmesi gibi önlemler alınması lazım.
8: Parklarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olması çok önemli.
17: Salıncaklarda da keza aynı şekilde altında polietilen malzemesi, kauçuk malzemenin bulunması çocukların kazalanmasını ortadan kaldıracaktır.
8: Parkların bakımlarının her yıl aksatılmadan yapılması tehlike oluşturabilecek durumlardaysa belediyelere bildirilmesi gerekiyor.
1: Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Giresun'da dere taşkını sonucu 13 Ağustos'ta sele kapılan araçta öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada arama sürüyordu. 170'e yakın ekibin iş makineleriyle katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın etkisiyle geçen hafta nispeten serin geçti. Ancak Ağustos ayının son günlerinde hem İstanbul'da hem de yurt genelinde bunaltıcı sıcak yeniden kendini gösterecek. AKOM'un açıklamasına göre başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklarının artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden gelen iki sıcak hava dalgasının Perşembe gününden itibaren etkili olacağı, termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerinde göstereceği belirtildi. Tahminlere göre sıcak hava yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı yolda. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Memur ve işçinin faydalandığı bu haktan sözleşmeli personelin de yararlanabilmesi için düzenleme hazırlığı var.
20: Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenleme ile prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
1: E-ticarete yeni düzenlemeler geliyor. Pazar yerlerinde satış yapanlar bilgilerini, müşteri yorumlarını başka bir platforma taşıyabilecek. Tüketicilerin kargo sürecinde mağdur olmaları da engellenecek.
8: E-ticarette KOBİ hakları genişletildi. Kargo hasarına tazminat zorunluluğu getirildi. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette rekabetin artırılması amacıyla yeni düzenlemelere gidiyor. Hazırlanan taslak metinle tüketici ve satıcılara bazı haklar tanınacak. Platformlar satıcıların talebi halinde bilgileri başka platforma aktarmak zorunda olacak. Yani bir sitedeki ürün açıklamaları, görseller, iade verileri ve müşteri değerlendirmeleri başka bir e-ticaret sitesine taşınabilecek. Pazar yerleri teslimat ve iade aşamasında yaşanan kayıplara karşı önlem alacak. Yapılacak sözleşmelerde mağduriyetlerin sorumluluğu açıkça yer alacak. Tazminat mekanizması daha net bir şekilde tanımlanacak.
21: Pazar yerlerinin artık belli bir yerde durduğu, tedarikçi firmaların belli bir yerde durduğu ve eş zamanlı da tüketicilerin kendi haklarını korudukları bir mekanizma yaratmak aslında buradaki ana amaç.
8: Yeni uygulamaya sektör görüşleri alındıktan sonra son şekli verilecek.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
2: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
22: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
2: Mücadele İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada Lyon gole yaklaştı. Openda'nın vuruşu direğe takıldı. Devamında oyuna denge getiren Fransa temsilcisi skoru da son düdüğe kadar korumayı başardı. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
0: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
2: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım Fransa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Sarı lacivertliler 17 sezonluk Devler Ligi hasretini deplasmanda sona erdirmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
1: Bu haberle noktalamış olduk. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Reklamların ardından yakın planın son bölümündeyiz. Veysel Hocam, Amerika'ya rağmen İsrail bu saldırıları yapıyor olabilir mi? Son dönemde Amerika'nın tepkilerini İsrail'e de biliyoruz, özellikle Netanyahu'ya. Bu kümülatif olarak artar ve Netanyahu'ya seçimde Ekim'de bir bedel ödetir mi?
4: Ben ödeteceğini düşünüyorum açıkçası. Açmaya çalışayım bunu. Hem Amerika ile ilişkiler hem de İsrail'deki seçimler ve Netanyahu'nun seçimlerde gittikçe oy kaybettiğine dair işaretleri biraz konuşarak. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Tabii ki Amerika ile İsrail arasındaki ilişkiler Trump ile Netanyahu ilişkilerine indirgenemez. Onunla sınırlandırılamaz. Fakat nihayetinde Trump'tan bahsederken yakında seçime girecek olan bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Ve Netanyahu hükümetiyle gerek İran'la savaş konusunda, gerek Lübnan konusunda, Suriye konusunda, hatta neredeyse bütün bölgesel konularda ayrışan bir konjonktüre girdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunun da görmezden gelinmesi doğru olmaz. Trump bir şekilde bedel ödetir mi Netanyahu'ya? Ben ödeteceğini düşünüyorum. Fakat bunu yapmanın farklı yolları var. Yani tutup Trump'ın çok böyle İsrail karşıtı açıklamalar yapmasını falan bekleyemeyiz. Ama ne yapabilir Trump? İşte Tom Barak'ın mesela sergilediği duruşun Trump'tan habersiz olacağını ben düşünmüyorum. Ve en nihayetinde hem Amerikan kamuoyunda hem de İsrail kamuoyunda aslında bu tarz açıklamalar geldikçe şöyle bir algı yaratacak. Bizim İsrail'le genel olarak bir meselemiz yok, temelde bir meselemiz yok. Fakat bu iş Netanyahu'yla olmuyor. Haliyle bir taraftan Netanyahu'nun Trump'a karşı Washington'da kullandığı Yahudi sermayesini, Yahudi lobilerine yönelik verilen bir mesaj olarak da okunabilir bu. Fakat öte taraftan da İsrail iç kamuoyuna verilen bir mesaj. Hatta şu yorumu yapan analistler de var. 2020 seçimlerinde Netanyahu açıkça Trump'a karşı çalıştı. Yahudi lobilerinin Trump'a destek vermemesi için çeşitli ilişkilerini kullandı. Haliyle şu anda bir taraftan Trump'a intikam almak için de bir fırsat penceresi açılmış durumda. Bir taraftan da Trump aslında Netanyahu'nun kaybedeceğini de görüyor ve dolayısıyla kaybedecek bir kişiye açıktan bir destek vermek de çok rasyonel değil. Dolayısıyla bundan kaçınmak da Trump için oldukça rasyonel bir başarı. Dün başlayıp sanırım bugün tamamlanan mesela Likud Partisi içerisindeki ön seçimler vardı. Hani müsaade ederseniz çokça yararlandığım için ismini zikredeceğim. Fatih Şemsettin Işık bu konuyu çok yakından takip etti ve birebir verileri kendisi yayınladı. Netanyahu'nun hem kendisinin hem yakın ekibinin parti içerisinde gittikçe güç kaybettiğini gösterdi bu ön seçimler. Yani daha önceki seçimlerde, son seçimlerde 32 milletvekili çıkarmış bir Likud Partisi varken bugün bütün anketler neredeyse bu sayının 22-24 bandına çekildiğini gösteriyor. Dolayısıyla Likud'un neredeyse muhataplarına istediği bütün bakanlıkları verse bile bir hükümet kurması artık imkansız hale geliyor. Sadece bu değil. Netanyahu'nun kendisinin ve yakın ekibinin özellikle Likud'u aşırı sağ partiye çevirme noktasında çaba sarf eden kişilerin bu ön seçimlerde dediğim gibi oldukça gerilere düştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla aslında bir taraftan dediğim gibi İsrail'in son dönemde 7 Ekim'den sonra izlediği stratejide içine düştüğü çıkmaz. Çok kısa söyleyeyim. Mesela İran konusunda istediğini alamadı. Hamas'ı yok edeceğini ifade etti. Hamas'ı yok edemedi. Bugün Hamas'ın silahsızlandırılması üzerine müzakereler gerçekleştiriliyor. Bu Hamas'ın varlığını devam ettirecek olması demek. Öte yandan Lübnan'da yine Amerika'nın yürüttüğü, Amerika'nın ev sahipliğinde yürüyen ve nihayete eren müzakereler var. Biz hep Lübnan'da hayatını kaybeden binlerce insandan bahsediyoruz. Toprağını, yurdunu terk eden yine yüz binlerden bahsediyoruz. Fakat öte yandan şuna da dikkat çekmek gerekir. Lübnan sınırındaki İsraillerin de o bölgeyi terk ettiklerini ve Netanyahu'nun bu konuda verdiği en açık sözün bu insanların kendisinin iktidarda olduğu dönemde evlerine dönecekler sözüydü. Dolayısıyla bu sözünü de tutamamış oldu. Kısacası hem bölgesel politikada hem iç politikada yenilgi üstüne yenilgi alan ve gittikçe popülaritesini kaybeden bir başbakandan şu anda söz ediyoruz. Uluslararası arenada soykırımcı olarak anılan bir başbakandan söz ediyoruz. İçeride yolsuzluk davalarının devam eden bir başbakandan söz ediyoruz. Haliyle aslında Netanyahu hükümetinin, İsrail'in bu tarz adımları, yani siz de ifade ettiniz, vurdukları yer boş bir hava üssü. Evet, Türkiye'ye yakın olması Türkiye'de, Türkiye'nin yakından ilgilendirmesini gereken bir gelişme ki şimdiye kadar Şam'ı ve güney bölgelerini vurdu. Fakat ilk defa bu kadar kuzeyde bir bölgeyi vurmuş oldu İsrail. Haliyle bizim açımızdan da fazlasıyla İdlib'de, çünkü İdlib bölgesinde diyelim hala bizim askeri varlığımız söz konusu bazı bölgelerde. Dolayısıyla bu Türkiye'nin de yakından ilgileneceği bir konu. Sadece Trump'ın, affedersiniz, Netanyahu'nun çırpınışları olarak nitelendirip paranteze alacağımız bir mesele değil tabii ki. Fakat bir taraftan stratejik olarak, bir taraftan iç cephede güç kaybeden Netanyahu'nun aslında ucuz hamleleri olarak nitelendirebiliriz bunu.
3: Şakir Dinçhan, şimdi çok fazla İsrail iç siyasetine girmek istemiyorum ama biraz da dengeler açısından bakıldığı zaman Netanyahu'nun anketlerde oy kaybettiği, işte eski genelkurmay başkanının birebir karşılaştırmalarda 3 ila 6 puan fark ortaya koyduğu, işte Yair Lapid'le yine Naftali Bennett'in birlikte ortaya koyduğu bu ittifakın da yine aynı şekilde Netanyahu'nun partisinin önüne geçebileceği şeklinde pek çok boyutu var işin. Mesela Donald Trump çıkıp eski genelkurmay başkanına bu süreçte destek verir mi? Verirse ne olur? Bu anlamda Netanyahu'yu bir kenara itmek, yani İsrail ilişkileri dedik ya, İsrail-Amerika ilişkileri başka ama Donald Trump başka bir isme destek vermesi süreci nasıl etkiler?
5: Yani Donald Trump'ın vereceği destek Netanyahu'nun işine yarayabilir. Yani onun karşısındaki isme destek vermesi Netanyahu'nun işine yarayabilir. Onun için en doğru olan Donald Trump'ın şu anda yaptığı gibi tutumunu devam ettirmesi. Peki bu kalıcı bir tutum mu? Değil. Kasım ayına kadar tırmandırmak istiyor. Kim? Netanyahu. Seçime kadar tırmandırıp bu krizden istifade etmek istiyor. Ama bunun tam tersi Trump için geçerli. Kasım ayında Trump'ın da seçimi var. Aynı şekilde ya da tam tersi mantıktan Netanyahu'ya ve İsrail'e verilen destek artık sadece demokratlar tarafından değil, Amerika'da cumhuriyetçiler tarafından da eleştiri konusu oldu ve Trump desteğini kaybetmeye başladı. Hem Trump'tan hem J.D. Vance'den İsrail'i eleştiren açıklamalar işitmeye başladık. Bunun nedeni İsrail'e verdikleri desteğin bir bedeli olması artık Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerde. Onlar da Kasım ayına kadar Netanyahu'nun sessiz kalmasını, daha düşük profilli oynamasını istiyorlar. Her iki seçim bitince ne olur diye soracak olursanız, eğer Netanyahu seçimi kaybederse yeni gelen genelkurmay başkanı Netanyahu'nun geçmişine ve onun elindeki eli kanlı geçmişe sahip olmayan birisi olarak, soykırıma Netanyahu kadar bulaşmamış birisi olarak Netanyahu'nun yapmak istediği şeyi Trump'ı da arkasına alarak daha rahat yapabilir. Bu kötü bir senaryo biliyorum ama İran'da, Gazze'de, Lübnan'da Netanyahu'nun başlattığı şeyin karşı tarafın adayı tarafından Trump'ın da desteği alınarak daha ılımlı bir söylem kullanmak suretiyle yapılmaya devam ettiğini görebiliriz. Bunu da bir temenni olarak değil, maalesef bunun devam edebileceği ihtimalini düşünmek lazım. İkincisi, Netanyahu kalırsa ne olur? Şiddetli bir şekilde devam eder. Yani başladığı işi yapmaya devam eder diye düşünmek doğru olur. Hem Amerika'daki İsrail lobisi hem de İsrail'in hali hazırda başlattığı işler, biz her ne kadar bütün faturayı Netanyahu ve hükümetine kesiyor olsak da aslında belirli bir stratejinin parçası diye düşünülebilir. Ve bunları yapmak ve Amerikan yönetimini de buna destek vermeye zorlamak için de ellerinde hem çok güçlü bir lobi var, hem de burası komplo teorisi. Tabii ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama insanları tehdit etmek için Epstein dosyaları gibi bazı malzemeler de var mıdır? Olabilir, bilmiyoruz. Ama yani Amerikan hükümetinin körü körüne desteğinin, bazen Amerikan çıkarlarına aykırı bir şekilde desteğini açıklama gereği duyuyor insan. Ve bunu da sadece lobinin gücüyle değil, galiba böyle bir şey var diye bir açıklamaya muhtaç kalıyoruz. Epstein dosyaları olur mu diye komplo teorilerine sığınıyoruz. Belki vardır, belki yoktur. Ama Mossad'ın sicili bu konuda bu tür şeyler de olabilir. Uzun lafın kısası, seçimlerle beraber hem İsrail'de hem Amerika'da süreç bir tarafta frene basılmak suretiyle, bir tarafta gaza basılmak suretiyle birbiri tersine hareket eden iki devlet ortaya çıkmış gibi görünüyor. Amerika'nın ve İsrail'in karşı yönlerde, zıt yönlerde hareket ettiği gibi bir izlenime kapılıyoruz. Seçimler geçince zannediyorum bu böyle devam etmeyecek. Bunu da bir, dediğim gibi tekrar söyleyeyim, bir temenni olarak değil, maalesef daha kötü şeyler görebiliriz bu iki seçim bittikten sonra bu iki ülkede.
3: Ortak yorum aslında bu. İki seçim bir taraftan çok önemli ama bir taraftan daha vahim bir tabloya gebe olabilir korkusu da bölgede yok değil. Dolayısıyla bunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin önündeki riskler neler? Yani iki seçime gidiliyor ama diğer taraftan işte İsrail'in saldırıları devam ediyor. Gazze'de bir silahsızlanma süreci işletilmeye çalışılıyor ama daha ötesinde Amerikalıların yeni teması vardı zaten Hamas üyeleriyle. Dolayısıyla bakıldığı zaman önündeki riskler neler Türkiye'nin bu birkaç aylık süreçte?
7: Şimdi İsrail'in Ekim'de, Amerika'nın Kasım'da seçimleri var. Bugün her iki liderin söylemleri üzerinden yaptığımız analizlerin ben de çok rasyonel bir sonucunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika ile İsrail arasında çok simbiyotik bir ilişki var. Yani İsrail, Amerika'nın askeri gücüne, Amerika da İsrail'in aslında bu lobi desteğine son derece bağımlı bir haldeler. Trump'ın Netanyahu'ya açıktan destek vermiyor olması İsrail kamuoyu için çok kıymetli olmayabilir. Ama Netanyahu üzerinde söylemiyorum. İsrail'in desteğini kaybetmiş bir Amerika başkan adayının Amerika'da seçim kazanması çok riskli bir yapıyı tetikler. Şimdi bölgede özellikle İran Savaşı'nın da tetiklediği yeni bir sistem inşasından bahsediyoruz uzun zamandır. Amerika'nın yaklaşık 60 senedir, o 1945'lerden bu yana Körfez'de inşa ettiği model artık bir değişim ve dönüşüm evresinde. Biz Amerika'nın Körfez politikasını nasıl tanımlardık? Amerika gelir, bir takım iddialarla gelir, bir takım değerleri buraya ihraç etmek niyetiyle gelir, girer, Irak'ta yaptığı gibi yakar, yıkar, bir düzen inşa eder ve çıkar. Şimdi bugün İran'da aynısını yapamıyor olmasının tek sebebi İran'ın ortaya koyduğu yeni güç tanımları değil. Yani Amerika'nın bölgedeki varlığı da son derece yara aldı aslında. Körfez ülkeleriyle kurduğu güvenlik mimarisinin son derece zedelendiğini, özellikle bu İran Savaşı'nda hiç de taraf olmak istememelerine rağmen ve Amerika ile kurdukları savunma sanayi anlaşmaları bir nevi haraç olarak tanımlayabileceğimiz bu kadar maddi yatırıma rağmen Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin bu ülkeleri korumuyor olması ve İran'ın son derece düşük maliyetli dronlarla istikrar zeminlerini de hedef alarak yalnızca tahribat alanının enerji merkezlerinden ya da işte hedef aldığı yerlerden ibaret olmadığı, istikrar üzerine kurulmuş bütün finans yapılarını etkilediği bu süreçte Körfez'de değişen bir şeyler var. Ve Körfez'de bu kadar sistem değişirken aslında yeni bir güç paradigması, yeni bir diplomasi modeli inşa eden de bir Türkiye var. Dolayısıyla bu aslında değişim sisteminin merkezinde biz varız. Şöyle düşünelim, Mekke Anlaşması. Bundan birkaç sene önce konuşsak aslında bizim için son derece ya olur mu acaba diyeceğimiz yeni bir güvenlik paktından bahsediyoruz. Suudi Arabistan gibi bir ülkenin ilk kez Washington'a karşı yeni bir güvenlik paktının içerisinde Türkiye ile masaya oturması çok kıymetli. Yani üç ülkenin varlığından bahsediyoruz. Belki Katar'ın, belki Mısır'ın ilerleyen dönemlerde yeni ülkelerin de katılacağı bir güvenlik paktından bahsediyoruz ama mesela nüfus açısından baktığımızda bu üç ülkenin temsil ettiği nüfus 27 tane Avrupa ülkesinin Avrupa Birliği çatısı altında temsiliyetiyle neredeyse eşdeğer. Yeni bir güvenlik paradigması doğuyor ve bunu Türkiye inşa ediyor. Dolayısıyla İsrail'in bölgedeki varlığını hem nüfusu hem nüfuz alanıyla inşa ettiği bu istikrarsızlık zeminine paralel olarak Türkiye bölgeye yeni bir istikrar modeli öneriyor. Bu hem bu terörsüz bölge politikasıyla hem kurduğu yeni güvenlik paktlarıyla hem Ekim ayında daha fazla konuşmaya başlayacağımız yeni mavi vatan doktriniyle ve Türkiye'nin inşa ettiği ve müttefikleriyle güven zemininde ilerleyen yeni diplomasi modeliyle ki bunu çok önemsiyorum. Çünkü uluslararası ilişkilerde hiçbir ilişki modeli güven zemininde yapılmaz ama Türkiye bunu başardı. Bunu Ukrayna-Rusya krizinde de gördük, bunu Amerika-İran savaşında da gördük. Bütün tarafların Türkiye ile güven zemini üzerinden kurduğu bir ilişki modeli var. Dolayısıyla İsrail'in bölgedeki yeni gündem maddesi Türkiye'nin bölge politikası olacaktır diye düşünüyorum ben de.
9: Genel olarak zaten Amerikalı gazetecilerin de yaptığı yorumlar üzerinden yola çıkarak ki İsrail kaynaklarına ağırlıklı olarak bilgi alabilen, perde arkasında onlarla konuşabilen gazeteciler oluyor bunlar. Mesela Türkiye'nin ağırlığının artıyor olmasından İsrail'in duyduğu rahatsızlık ve bunun iki tarafı Suriye sahasında karşı karşıya getirebileceği yorumları zaten yeni yapılan yorumlar değil. Böyle bir ihtimali yani sıcak bir ihtimali görüyor musunuz? Çatışma ihtimali.
7: Ya şimdi Türkiye bir NATO ülkesi. Dolayısıyla yani yalnızca yeni kurduğu güvenlik paktı değil. Türkiye'nin NATO güvenlik şemsiyesi altında da bir temsiliyeti olduğu için ben İsrail'in doğrudan Türkiye ile sıcak bir savaşa girmeye cesaret edebileceğine inanmıyorum. Ama bu demek değil ki İsrail'in Türkiye ile savaşacağı başka alanlar ve mecralar olmayacak demek değil. Çünkü İsrail'in özellikle istihbarat servisi üzerinden yaptığı 5. kol faaliyetlerini devamlı konuşuyoruz. Yani bu operasyon nasyonel anlamda mutlaka devam edecek, yeni gerginlik sahaları yaratacaktır. Ama bu bir sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali ben çok rasyonel bulmuyorum.
9: Veysel Bey, siz rasyonel buluyor musunuz ya da bu tırmanış nereye kadar devam eder?
10: Bu tırmanış bir şekilde artık Netanyahu'nun ve İsrail'in pes ettiği bir noktaya kadar devam eder. Sıcak çatışma noktasında engelleyici faktörler var. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Çok affedersiniz. Öte yandan evet, sizin işaret ettiğiniz durumu hakikaten gözden kaçırmamak gerekir. Suriye'nin toparlanması, istikrarına kavuşması İsrail'in çok arzu edeceği bir şey değil. Hele hele Türkiye'nin bölgesel etkinliğinin tırmanışta olduğu bir dönemde Suriye'nin de istikrar kazandığı ve bu sinerjiye katılma potansiyelinin ihtimalinin gittikçe arttığı bir dönemde İsrail bundan rahatsız olacaktır. Sadece Netanyahu değil, doğrusunu isterseniz benim yaklaşımım sadece Netanyahu üzerinden şekillenmiyor. Haliyle burayı istikrarsızlaştırmak, Suriye'nin istikrarlı bir yapıya, yeniden inşasına, bir cazibe merkezine kavuşması, bugün alternatif enerji koridorlarının

0: göç eden bir toplumsal kesimden söz ediyoruz. Haliyle savaşma ve askeri yöntemlerin evet İsrail'in sıkça başvurduğu ve başvurduğunda da tırnak içerisinde kazandığı bir yöntemdi bugüne kadar. Fakat bunun sınırlarının ne olacağını da özellikle 7 Ekim'den sonra gördük aslında. Haliyle bu yöntemi eskisi kadar ve özellikle Türkiye'ye karşı cüretkar bir şekilde kullanabileceğini düşünmüyorum. Kaldı ki Türkiye'nin sizin işaret ettiğiniz, zikrettiğiniz İsrail-Suriye arasındaki çatışmasızlığı sağlayan 1974 anlaşmasına ilişkin de açık bir tavrı var. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin de promote edeceği, kullanacağı mekanizmalar da söz konusu. Askeri seçenek Türkiye açısından son seçenek. Fakat burada artık ulusal çıkarlar, ulusal çıkarlardan ziyade ulusal güvenlik söz konusu olduğunda da İsrail'e bu kadar müsamahakar davranılmaması gerektiğini de ifade etmek isterim açıkçası.
1: Şimdi tabii o kadar fazla şey yaşıyoruz ve üzerine o kadar çok şey koyuyoruz ki bazen unutuyoruz. O yüzden geri dönüp bir baktım. Aslında 2025'te Nisan 2025'te İsrail'le yine böyle bir gerilim yaşandığında yine Suriye sahasında çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Bakü'de bazı görüşmeler yapılmıştı. Bir mekanizmanın kurulması, işte daha önce Suriye'de gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasında olduğu gibi belli konularda belli alanlar, hava sahaları gibi belli noktalarda bir çatışmasızlık çerçevesi konulabilmesi için müzakereler vardı. Şimdi yeniden bir tura mı ihtiyaç duyulur Veysel Bey? Bir çok kısa bununla ilgili olarak yorumunuzu alayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin belki birazcık da desteğiyle. Ne dersiniz? İkinci bir süreci görür müyüz Türkiye-İsrail arasında eğer buraya savrulmayacaksa süreç?
0: Yani sizin hatırlattığınız üzere aslında bu mekanizma kuruldu. Dolayısıyla ama ihtiyaç duyulan şey aslında tam oraya geleceğim. Burada ihtiyaç duyulan şey İsrail üzerinde bir baskı oluşturmak. Bu arada bu çatışmasızlık mekanizması daha çok İsrail ile Suriye arasında. Çünkü en nihayetinde bütün bu saldırıların egemen bir devlete yapıldığını Suriye'yi kastediyorum. Hatırdan çıkarmamamız gerekiyor. Evet, Türkiye'nin güvenliğini ve çıkarlarını ilgilendirdiği boyutları var. Fakat burada egemen Suriye devletine yönelik bu saldırıların gerçekleştiğini hatırlatmak gerekir. Tabii ki o dönem alınan önlemlerin, varılan kararların İsrail'e hatırlatılması belki bir nebze çalışabilir. Fakat burada esas mesele bence İsrail üzerinde bölgesel ve Amerika üzerinden bir baskı oluşturmak sanki sonuç almak için daha doğru diye düşünüyorum. Ve bir taraftan da Netanyahu'ya az önce neredeyse hepimizin zikrettiği eline kendisini iç siyasette güçlendirebilecek, kaldıraç olarak kullanabileceği yeni fırsatların da verilmemesinin de gözetilmesi gerekir.
1: Şakir Dinçay'ın 3 dakika gibi bir sürem kaldı, 3-4 dakika. Ne dersiniz? Bu çatışmasızlık mekanizmalarının işletilmesi gerilimi düşürür mü?
2: Muhakkak böyle bir şeye ihtiyaç var. Tom Barak'ın bu konuda aktif olacağı kanaatindeyim. Yani Barak aslında büyük bir şans bölge ülkeleri için. Lübnan kökenli bir Amerikalı. Bu bakımdan bölgeyi iyi biliyor. Suriye'nin önemini iyi biliyor. Suriye'de barışın tesisi ve devletin yeniden inşa edilmesi aslında Lübnan'ın da istikrara kavuşması için işte aynı zamanda yani terör örgütleriyle irili ufaklı pek çok örgüt hala Suriye içerisinde var. Ne bileyim yani sadece Suriye değil, İsrail'e, Lübnan'a, Amerikan çıkarlarına tehdit oluşturabilecek unsurlar Suriye hükümeti tarafından bertaraf ediliyor, edilmekte. Bunlara karşı da Enşara hükümeti savaşıyor aslında. IŞİD'inden, işte DAEŞ'inden, Habti Şabilerine kadar pek çok unsurla hatta yani unutmayalım, Trump geçenlerde Hizbullah'a karşı Şarha'dan destek istemişti. Yani bu ne kadar doğru olur yanlış olur bilmiyoruz ama Şarha hükümetinin güçlenmesi, Suriye'nin yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkması İsrail'e ve Amerika'ya tehdit olmayacaktır. Aslında bölgeyi istikrarsız

0: istikrara kavuşturmak suretiyle onlara da dolaylı olarak ne diyelim onların istikrarına ya da güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Bunun bir şekilde İsrail tarafından görülmesini sağlamak gerekiyor. Bunu da tabii ki görüşmeler yoluyla yapmak mümkün olabilir. Tekrardan bu görüşmeleri Tom Barak sağlayabilir. Yine Bakü'de, Azerbaycan'da yapılabilir. Daha önce Paris'te görüşmeler yapıldı diye hatırlıyorum. Yine Amerika'nın aracılığıyla bu görüşmeleri tekrardan başlatmak ve iki tarafın hem endişelerini hem de gelecek vizyonlarını birbirlerine anlatmaları suretiyle, özellikle Şara'nın ne yapmak istediğini anlatması suretiyle rahatlatması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Amerikalıların da vereceği güvence ve İsrailleri ikna etmesi bu süreçte önemli rol oynar diye düşünüyorum tabii ki.
1: Peki, önemli bir süreç. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İsrail'in yaptığı bir saldırı var İdlib bölgesinde bir Suriye üssüne, ki birden fazla saldırıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin de sınırına 70 kilometre yakınlığında İsrail uçaklarının uçtuğu düşünülürse acaba bu gerilim daha da tırmanacak mı Suriye sahası özelinde diye sorularımızı sorduk. Yakın planda bu akşam 3 konuğumuz vardı. Elifşah'ın çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Stüdyo'dan yayınımıza katıldı. Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın uzaktan bize bağlandı. Sağ olun Şakir Hocam. Ve Ankara stüdyomuzda da Profesör Doktor Veysel Kurt vardı. Sağ olun Veysel Hocam, siz de yorumlarınız, katkılarınız için. Başta içerideki tartışmaları konuştuk. Özellikle Alihan Kuruş ile ilgili olarak yürüyen soruşturma ve bunun nereye evrileceği meselesini, sonrasında da Suriye boyutuyla yakın planda konuklarımıza sorular sorduk. Biz artık noktalıyoruz. Birazdan Buse Yıldırım sizlerle birlikte olacak günü toparlamak için. İyi akşamlar.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi. Bölgenin batısı açık. Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var. Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu. Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.

0: Mutlu sabahlar, saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik paylaşımlarına devam etti. Trump bu kez de sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Amerikan Başkanı sonraki paylaşımında da İran'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini de belirtti. Görüşme planlanmadığını da söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın da süreceğini açıkladı. Bunun yanında deniz mayınlarının tamamının temizlendiğini duyurdu. Trump'ın Hürmüz Boğazı paylaşımına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de tepki gösterdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Garibabadi bu sözlere de yanıt vermiş. Hürmüz ne tweetle, ne uçak gemisiyle, ne de talimatlarla ele geçirilebilir ifadesini kullanmıştı. İran'ın Haydarabad Başkonsolosluğu da Trump'ın Hürmüz'ün ABD toprağı olacağı paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. Kaliforniya eyaletinin taralı olduğu bir ABD haritası paylaşan konsolosluk hesabı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni toprağı notunu düştü.
0: Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Körfez'deki deniz taşımacılığına hedef alan iki balistik füze fırlattığını öne sürdü. İran'la tüm ticari ve finansal işletmeleri de askıya aldı. Tahran ise saldırı iddiasını kesin bir dille reddetti. Birleşik Arap Emirliği, iki balistik füzenin İran'dan ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Füzelerin denize düştüğü belirtildi. Saldırının deniz ulaşımına hedef aldığı savunuldu. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise iddiayı kesinlikle reddetti. Bekai, ABD ve İsrail'in sahte bayrak operasyonu olasılığına dikkat çekti. Gerilimin ardından Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu. İsrail yönetimine bir tepki de İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada İsrail'in son saldırılarının ardından yaptığı açıklamaların Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığı kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından İsrail'den Suriye'deki saldırılara yönelik gelen açıklamaya tepki gösterildi. O açıklamanın İsrail hükümetinin Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikaları sürdürme niyetinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada Türkiye uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi bölgemizde barışın kırılıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegane yolu Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir ifadeleri yer aldı. Türkiye'nin Suriye hükümetiyle işbirliği yapmayı sürdüreceği ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına izin verilmeyeceğinin altı çizildi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur askeri havalimanına düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu. Türkiye, İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı, Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi, dedi. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi, dedi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine de vurgu yaptı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş gözaltına alındı.
2: ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
3: Evet, öncelikle güzel haberden başlayayım. Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda, ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık 1,5 saat önce sayın vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
2: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni Parti Milletvekili Meriç, öğlen saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü. Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı.
4: Deliklerden bir tutalım. Tamam. Bir kişi daha gelsin. Yardım.
2: Olayda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından polis de harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Keleş, polisin çalışması sonucu yakalandı. Keleş'le birlikte bindiği aracın şoförü, araç değişiminden sonra kullandığı ticari aracın şoförü, Keleş'e yardım ettiği düşünülen bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden sayın milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
0: Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
7: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
6: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: İzmir Menderes Belediye Başkanı tutuklanmış, görevden de uzaklaştırılmıştı. İlçede başkan vekili seçimi yapıldı. Hayli tartışmalı geçen o seçimde CHP'de yeni parti anlaşamayınca AK Parti adayı başkan vekili seçildi. Bu durum CHP ile yeni parti arasında yeni bir tartışma da yarattı.
8: Gergin oylamanın ardından CHP ve yeni parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama yeni parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için yeni parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen yeni parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni Parti'den de suçlamalara yanıt geldi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
0: Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey hakkımdaki hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum dedi. Kararını sorumluluk duygusuyla aldığını söyledi. Mustafa Bozbey suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında geçen Nisan ayında tutuklanmıştı. Hakkında da 402 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
1: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
10: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
1: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
0: Terörle mücadele daire başkanlıkları yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede de görev alacaklar. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi bu yapılanmalara karşı yeni mücadele yöntemleri geliştirdiklerini söyledi. Çocukların hedef alınmasını önlemek için sosyal medyanın titizlikle takip edildiğine dikkat çekti.
8: Suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimleri değişti. Mücadele yöntemleri de buna göre geliştirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
11: Bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak. Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır.
8: Çiftçi bu yapıların siber dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, iş yeri kurşunlamadan haraç, tehdit ve silahlı saldırılara kadar farklı suçları işlediklerine dikkat çekti. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyorlar dedi.
11: O çocuğu bulan ve yönlendiren kişiye, silahı temin edene, parayı gönderene ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz.
8: Yeni nesil suç örgütlerinin çocukları etkilemek için sosyal medyayı kullandıklarını belirten çiftçi, bu alanın da yakından takip edildiğini, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını belirtti.
0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacağı davada ilk duruşma 1 Ekim tarihinde görülecek.
12: Annen neden öldürdün?
13: Tuğyan, anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
1: Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dava başlıyor. İddianamenin kabulüyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İddianamedeki diğer sanık da olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu. Ulu da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar ceza istemiyle yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verilmişti.
0: İstanbul Fatih'te silahlı kavga yaşandı. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Katip Kasım Mahallesi, Katip Kasım Camii sokakta. İki esnaf arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, taraflardan biri diğerine pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. İncelemede başından vurulan bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralı hemen hastaneye sevk edildi. Olayda silah kullanıldığı tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Ankara'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 14'ü yakalandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhuşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmalar sürüyor. Adana'da 10 yıldır tehdit edildiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bundan sonrası için endişe ediyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağından şüpheleniyor.
14: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
6: Yardım istedi, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ayşe Katırcı hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanların cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı. Yandan attım.
0: Düzenli bakımları yapılmayan ya da yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen oyun parkları tehlikeye davetiye çıkartıyor. Son örnek İstanbul Çekmeköy'den geldi. Bir sitenin bahçesindeki şişme oyun parkı rüzgarın da etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk yaralandı.
8: Sabitlenemedi, rüzgarın etkisiyle dönüp taklalar attı. O esnada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü, hafif yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'deki bir siteden.
15: 35 kilometre bölü saatin üzerindeki bir rüzgar varsa zaten bunların tamamı iptal edilmesi lazım. Yani sabitlemek de yetmiyor.
8: Oyun parkları iş güvenliği standartlarına göre yapılmazsa ya da düzenli bakım gerçekleştirilmezse birçok tehlikeye neden olabiliyor.
16: Bütün anne baba muhakkak yani bir tehdit ediyor yani parka götürdüğü zaman yani.
17: Düşme riskleri çocukların daha çok yüksek olduğu için yani daha çok böyle yumuşak zeminler hani patlar olduğu zaman yani içimiz daha rahat ediyor.
8: 2025 yılında İstanbul Bağcılar'daki parkta jetonlu oyuncağa binen 5 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı.
15: Etraftaki elektrik tesisatlarının olmaması, elektrik çarpma riskinin yaşanmaması, sivri, kesici, delici ekipman malzemenin bulunmaması, eğer o tür bir oyun salonu varsa onların köşelerinin mutlaka kauçuk malzemelerle izole edilerek yumuşatılması, ovalleştirilmesi gibi önlemler alınması lazım.
8: Parklarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olması çok önemli.
15: Salıncaklarda da keza aynı şekilde altında polietilen malzemesi, kauçuk malzemenin bulunması çocukların kazalanmasını ortadan kaldıracaktır.
8: Parkların bakımlarının her yıl aksatılmadan yapılması tehlike oluşturabilecek durumlardaysa belediyelere bildirilmesi gerekiyor.
0: Aksaray'da madeni yağ yüklü tırda şarampole yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybederken alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ankara-Niğde otoyolunda meydana gelen kazada madeni yağ yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilir devrilmez de alev aldı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun duman nedeniyle Ankara-Niğde yolu bir süre ulaşıma kapandı. Afyonkarahisar'da bir tırdan dökülen boya araçları mor renge boyadı. Sorunlar hakkında soruşturma başlatıldı. Olay 10 gün önce Dinar Çay Karayolu'nda meydana geldi. Bir tırdan döküldüğü belirlenen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girerek asfalt yüzeyinde yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçların lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı. Sürücüler araçlarını temizlemek için oto yıkamacılara akın etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sorumlular belirlendi. Haklarında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması gibi suçlardan adli soruşturma başlatıldı. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
6: Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerindeki kontenjanların %99,5'i doldu. Vakıfta ise doluluk %79,7 olarak açıklandı. Üniversitelerde toplam 37.998 kontenjan boş kaldı.
18: Bir sonraki yıl sınav sistemi değil ama soru sistemi değişecek. Bir an önce adaylar artık bir yere yerleşmek istiyorlar. Diğer bir neden de kontenjanlar daraltılıyor.
6: Tercih yapan 1.279.439 adayın 730.854'ü yerleştirildi. Bunun 641.478'ini örgün eğitime yerleşenler oluşturuyor. Bu yıl sınava ilk kez giren lise son sınıf adayların %45,7'sinin tercih yapmaması da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde 481.000 kontenjanın 479.000'i doldu. 2.292 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devletteki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Vakıf üniversitelerinde ise geçen yıl %75,8 olan doluluk oranı bu yıl %79,7'ye yükseldi. 176.080 toplam kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
18: Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. İşin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş.
6: Üniversite kayıtları 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
0: 18 yaşından küçük suçlulara yönelik düzenlemeler içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaştırılmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi için 3 aydan 2 yıla kadar hapis verilebilecek. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz, dedi. Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Kentteki ziraat odaları başkanları bir araya geldi. Kuru üzümde taban fiyat çağrısı yaptılar. Geçen yıl 120 lira olan fiyatın enflasyon oranında artırılması istendi.
6: Kuru üzüm üreticisi taban fiyat açıklanmasını istiyor. Türkiye'nin en fazla üzüm üretimi yapılan ili Manisa. Kentte hasat başladı. Diğer ürünlerde olduğu gibi üzümde de rekortenin artması bekleniyor.
19: Geçmiş yıllara göre bu üretim sezonunda doğal afetler fazla olmadığı için rekorte artmıştır. Odalarımızın ve binlerce çiftçimizin Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Orman Bakanımızdan ve Maliye Bakanımızdan ve TMO'dan beklentisi bir an önce kuru üzüm taban fiyatının açıklanması.
6: Kentteki Ziraat Odası başkanları hasadı değerlendirmek için bir araya geldi. Yaptıkları açıklamayla üzüm fiyatında taban fiyat artışı talep ettiler.
19: Sayın Cumhurbaşkanımızdan geçen yıl 120 TL olan üzümün son bir yılda enflasyon ve tarımsal girdi fiyat artış oranına göre fiyat artışı beklemekteyiz.
6: Üreticiler ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ürün alım miktarını arttırmasını istiyor.
0: Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Memişoğlu ekibi arayarak tebrik etti, hastalara da geçmiş olsun diledi.
6: Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ameliyatı gerçekleştiren ekibi arayarak tebrik etti.
20: İnsanlara şifa veren ellerinize sağlık arkadaşlar. Ekibinize teşekkür ediyorum, bütün ekibe.
21: Çok sağ olun Sayın Bakanım.
6: Memişoğlu'nun Siirt ziyareti sırasında ilde bypass ameliyatlarının yapılması gündeme gelmişti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.
21: Talimatınızdan sonra biz de tam gaz o 3-4 gün içerisinde hazırlıkları tamamladık. Perşembe, cuma 2 gün üst üste 3 damar bypass aldık. Hastalarımızı da zamanında taburcu ettik. Hemen postop birinde yoğun bakımdan servise çıktılar. Şu anda da süreçleri iyi.
20: Çok tebrik ediyorum sizi.
6: Memişoğlu hastalarla da konuştu.
20: Çok geçmiş olsun.
22: Sağ ol hocam, Allah razı olsun. Sabah işe giderken tuttu beni. Girdim acilden tahlillerimi aldılar. Sonra avcıya aldım. Anjede 3-4 tane damar tıkanıkları göründü.
20: Mehmet Bey geçmiş olsun.
23: Sağ ol, teşekkür ederim Sayın Bakanım.
6: Ekip şimdi diğer kalp ameliyatlarına hazırlanıyor.
24: Sayın Bakanım, yarın ilk kalp kapağı ameliyatını da yapacağız Siirt'te.
20: Bütün ekibe teşekkürler. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri kabul edilen Malazgirt Savaşı'nın 955. yılı için hazırlıklar başladı. Kutlamalar bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek.
25: Solo Türk göklerde kanat açacak, pehlivanlar meydana çıkacak, al bayraklar sokakları donatacak. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü bu yıl 10. kez kutlanacak. Van'ın Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde gerçekleştirilecek etkinlikler 23 Ağustos'ta başlayacak, 4 gün sürecek. Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor. Etkinlik programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara gösterilerinin yanında okçuluk, cirit atma ve yağlı güreş gibi geleneksel Türk sporları müsabakaları da yer alıyor. Fener alayı ve bayrak yürüyüşü gibi gösterilerin de olacağı program akşam saatlerinde konserlerle devam edecek. Okçular Vakfı'nın düzenlediği etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak. Tarihin izinde milli ruhla geleceğe temasıyla gerçekleşecek program 26 Ağustos akşamı sona erecek.
0: 2026-2030 yıllarını kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı resmi gazetede yayınlandı. Plan kapsamında 16 öncelikli eylem hayata geçirilecek.
6: 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen üzerine kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekayı Türkiye'nin yeni güç alanlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Plan kapsamında yetenek, finansman ve düzenleme alanlarında 16 öncelikli adım yer alıyor. Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Güvenli Kullanım Programı ile 24 ayda 5 milyon kişiye ulaşılacak. Ulusal Yapay Zeka Yetenek Programı hayata geçirilecek. 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye'de araştırma, girişim ve eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor. Plana göre kamu yapay zeka dönüşümüne öncülük edecek. Toplam kamu yatırım programları bütçesinden yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılacak. Yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleri de kurulacak. Yatırımcılara enerji ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lere ve araştırmacılara hızlı prototipleme imkanı sunulacak. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak ve projelerin %40'ının pilot veya prototipe ilerlemesi beklenecek. 15 milyar liralık Yapay Zeka Büyüme Fonu'yla da en az 20 girişime katkı verilecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ürünü paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz Saray'ın veya kendisinin propagandasını yaparken filmlerden şarkılara birçok eseri izin almadan kullanan başkan, bu kez de görselde kullandığı siyah at nedeniyle eleştirildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka marifetiyle ülkenin ilk başkanı George Washington'la at üstünde görselini paylaştı. Görselde siyah bir ata bindiği görülen Trump, siyah atın tarihte simgelediği anlamlar nedeniyle eleştirildi. Modern sanatta gizli arzuları ve karanlık sırları, Carl Jung'un psikanalitik çıkarımında bastırılmış öfkeyi, İncil'de ise kıyameti çağrıştıran siyah at figürünü kullanan Trump için sosyal medyada istemeden de olsa yerinde bir tercih yorumu yapılıyor. Trump daha önce Star Wars gününde elinde kırmızı ışın kılıcı tutarken resmedilmiş, Süpermen ve Örümcek Adam olmuş, sevilen şarkıları eser sahiplerinden izin almadan kullanmıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 eyalet Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarının çatı platformu Meta'ya dava açtı. Davanın gerekçesi ise bu uygulama tasarımlarının gençlerde bağımlılığa yol açtığı iddiası. Davanın duruşmaları başladı. Ayrıntıları da NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
3: Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Amerika'da önemli bir davayla karşı karşıya. 4 eyalet gençleri ve çocukları bağımlı hale getirecek şekilde bu platformları tasarlamak ve bunun olası zararlarını gizlemek suçlamasıyla Meta şirketine dava açtı. Kaliforniya'da görülen davada başsavcı Rob Bonta, Meta'nın sosyal medya platformlarını çocukların bu platformlarda gitgide daha uzun süre kalmasını sağlayacak şekilde tasarladığını savundu ve bunun çocuklarda fiziksel ve ruhsal zarara yol açabilecek boyutta olduğunu ileri sürdü. Başsavcı, en kırılgan insanları şirket karını artırmak amacıyla sömürmek hem ahlaken yanlış hem de yasa dışı ifadesini kullandı. Eyaletler şirketten 200 milyar dolarlık tazminat talep ediyor. Meta ise bu suçlamaları reddediyor. Şirketin sözcüsü eyaletlerin iddia ettiği gibi bu sosyal medya platformlarından herhangi bir kişinin zarar gördüğü iddiasına dair bir kanıt sunmadığını savundu. Eyaletleri de tazminat peşinde koşmakla suçladı Meta şirketi. Dava kapsamında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram'ın başında bulunan Adam Mosseri gibi isimlerin ifade vermesi bekleniyor. Dava açan eyaletler Facebook ve Instagram'ın işleyişinde köklü bir takım değişiklikler talep ediyorlar. Bunların arasında sonsuz kaydırma özelliğinin ve herkese açık beğeni sayılarının kaldırılması da var. Kaydırma özelliği özellikle genç kullanıcılar arasında kaygı, depresyon ya da düşük özsaygı gibi ruhsal bir takım sorunlarla özdeşleştiriliyor. Bu sosyal medya platformlarının çocuklarda ve gençlerde bağımlılık yarattığı suçlamasıyla açılan dava, kimileri tarafından Amerika'da 1990'larda sigara ve tütün şirketlerine karşı açılan davalarla da kıyaslanıyor. Bu davanın 6-8 hafta sürmesi bekleniyor. Şu emsal niteliğinde olacak bu dava Facebook ve Instagram'ın işleyişini ve sosyal medya deneyimini kökten değiştirebilir.
0: Teknoloji şirketleri Çin'deki üretimlerini sonlandırıyor. Bu yöndeki son karar Google'dan geldi. Amerikan basınındaki haberlere göre Google, Pixel cihazların Çin'deki üretimini tamamen sonlandıracak. Şirket tedarikçilerine konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Buna göre telefon, akıllı saat ve kablosuz kulaklık üretimi 2027'den itibaren Vietnam ve Hindistan'a kaydırılacak. Google, Çin'de üretimi sonlandırılan ikinci büyük küresel marka olacak. Daha önce Samsung Electronics de ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. İngiltere genelinde görülen salmonella salgınında 207 vaka tespit edildi, bir kişi de hayatını kaybetti. Salgının ülkeye ithal edilen yumurtalardan kaynaklandığı düşünülüyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı salgından etkilenenler arasında bebeklerle 90 yaşındaki yaşlıların da bulunduğunu duyurdu. İngiltere'de üretilen yumurta ve da kümes hayvanlarının salgının kaynağı olmadığı aktarıldı. Açıklamada ülkeye ithal edilen yumurtalara işaret edildi. Ayrıca rahatsızlanan kişilerin kontamine yumurtaları evde değil kafe ve restoranlarda tüketmiş olabileceği belirtildi. İran Savaşı, ABD Başkanı Trump'ın kendi ülkesinde seçmenden aldığı desteğin azalmasına yol açıyor. Washington Post gazetesi, Trump'ın dış politikada içine düştüğü zor durumun ülke içinde ekonomik ve siyasi soruna dönüştüğünü yazdı.
6: İran Savaşı, Trump'ı çıkmaza sürükledi. Bu tespit, Amerikan Washington Post gazetesinde yer alıyor. Gazete, Washington ve Tehran arasında varılan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük sürenin dolması ile ilgili bir analizi sayfalarına taşıdı. Gazeteye konuşan Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, Trump'ın İran konusunda askeri seçeneklerden sınırlı olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de kontrolü sağlayamadığını vurguladı. Orta Doğu Enstitüsü'nün uzmanlarından Alan Ayer, savaşın karmaşık bir sistemi bozduğunu ve savaş öncesinde dönülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Washington Post, elinde iyi seçenekler olmadığı için Trump'ın İran'a ekonomik baskıyı sürdürme kararı aldığına dikkat çekti. Ancak 10 yıllardır yaptırımların altında yaşayan İran'da ekonomik baskının sonuç vermesinin aylar sürebileceğine vurguda bulunuldu. Savaş sürerken Trump'ın halktan aldığı desteğin azalmaya başladığının altı çizildi. Trump'ın siyasi gücünün temelini oluşturan ve sadakatleriyle bilinen cumhuriyetçiler arasındaki desteğin de düşmeye başladığına dikkat çekildi. Son yapılan anketler, cumhuriyetçiler arasında Trump'ın aldığı desteğin göreve başlamasından bu yana 15 puan azalarak %79'a düştüğünü gösteriyor. Trump'ın performansına güçlü destek verenlerin oranı da %68'den %48'e geriledi. Washington Post gazetesi anket sonuçlarını değerlendirirken Trump'ın dış politikada içine düştüğü zor durumun ülke içinde ekonomik ve siyasi bir soruna dönüştüğünü yazdı. Marist Üniversitesi Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Lee Miringoff, savaşın seçmenlerin Trump'a olan güvenini sarstığına dikkat çekti. Ara seçimlerde daha büyük sonuçlar doğurabileceğine vurguda bulundu. Ancak Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, İran Savaşı'nın Trump için kalıcı siyasi zarara yol açmayabileceği görüşünde. Benzin fiyatlarının nispeten istikrarlı seyretmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süreli bir başka sıcak çatışmadan kaçınması halinde İran konusunun seçmenlerin gündeminden kademeli olarak düşebileceğini ifade etti.
0: Yemen'de İran destekli Husi milisler Karadeniz'deki saldırılarını arttırıyor. Husilerin saldırıları nedeniyle Yemen'deki Moka limanı kapatıldı.
6: Yemen'de Husi milislerle uluslararası toplum tarafından desteklenen hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaşıyor. Husiler, Babülmendeb Boğazı'nın kuzeyindeki Moka limanına yoğun saldırı düzenledi. Bu saldırılar nedeniyle Husi karşıtı güçlerin lojistik merkezi olarak görülen liman kapatıldı. Limanın kapanmasının Husilerle mücadele eden güçlerin tedarik sürecine sıkıntıya sokacağına dikkat çekiliyor. Limanda Husilerin saldırılarında 16 kişi ölürken operasyonların durmasıyla 1500 kişinin işsiz kalacağı belirtiliyor. Babülmendeb Boğazı'nın kıyıları Husilerin kontrolünde değil. Ancak kendi kontrollerindeki bölgelerden düzenledikleri saldırılarla boğazdaki trafiği aksatabiliyorlar. Babülmendeb'de geçen hafta Husilerin bir kargo gemisine düzenlediği saldırıda 4 kişi ölmüştü. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Aramco petrol tesisini de dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Husiler son haftalarda hem Suudi Arabistan topraklarına füze saldırıları düzenledi, hem de Kızıldeniz'de Suudi gemi ve tankerlerine abluka uygulayacağını duyurdu. Babülmendeb Boğazı'nın Husiler tarafından bu şekilde Suudi gemi ve tankerlerine kapatılması Riyad için alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından fiilen kapatılmasının ardından Suudi Arabistan petrolünü Yanbu limanından sevk etmeye başlamıştı. Bu limandan yüklenen petrol Babülmendeb Boğazı'ndan geçirilerek Asya'daki ülkelere ulaştırılıyordu. Suudi Arabistan bu sayede Hürmüz kapalı olsa da petrol satışını sürdürebiliyordu. Babülmendeb Boğazı dünyanın en kritik su yollarından biri. 32 kilometrelik boğaz Hint Okyanusu'nu Aden Körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor. Halen küresel ticaretin %12'si Babülmendeb Boğazı'ndan geçiyor.
0: Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki bir köyü vurdu. 10 sivil yaşamını yitirirken 18 sivil de yaralandı.
4: Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a füze saldırısı düzenledi. Rusya sınırındaki bir köy hedef alındı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırısında postane ve mağazalarla birlikte sivil yerleşimlerin vurulduğunu belirtti. Ukrayna yanıt verecek dedi. Rusya yaz boyunca başkent Kiev dahil birçok kenti vurdu. Birleşmiş Milletler verilerine göre Temmuz'da önceki aya kıyasla hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1/3 oranında arttı. Ukrayna'da Rusya'ya yönelik drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Özellikle petrol tesisleri ve lojistik altyapı hedef alınıyor. Amaçsa 4. kışa girilecek olan savaşta Rusya'nın askeri kapasitesine mümkün olan en büyük zararı vermek. Rusya ve İngiltere arasındaki gerilimin temelinde de Londra'nın Kiev'e askeri desteği var. Moskova yönetimi Ukrayna'nın son 2 insansız hava aracı saldırısında kullanılan ekipmanın İngiliz yapımı olduğunu açıkladı. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği İngiltere'yi Ukrayna'da savaşı kasten şiddetlendirmekle suçladı. Çatışmaya ne kadar çok dahil olurlarsa ödeyecekleri bedel de o kadar fazla olur denildi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İngilizlerin insansız hava aracı desteğinin İngiltere'nin savaşa dahil olması olarak değerlendirilebileceğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise Rus tehdidine yanıt verdi. Ukrayna'nın kendisini savunması için destek sağlıyoruz açıklamasını yaptı. Kendisinin de önceki başbakanlar gibi Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
0: Pakistan'da Yüksek Mahkeme eski Başbakan İmran Han'ın hapishaneden hastaneye sevk edilmesine hükmetti. Ailesi ve partisi uzun süredir bu talebi gündeme getiriyordu. Avukatları 73 yaşındaki İmran Han'ın hapishanedeyken sağ gözünde görme kaybı oluştuğunu ve genel olarak sağlık durumunun kötüleştiğini söylüyordu. Yüksek Mahkeme İmran Han'ın 48 saat içinde hastaneye sevk edilmesine ve 16 Eylül'e kadar burada tutulmasına hükmetti. Güven oylamasıyla iktidarını kaybeden İmran Han 2023'ten beri hapiste tutuluyordu. Yolsuzluk, yasa dışı evlilik, devlet sırlarını ifşa gibi suçlamalardan yargılanan İmran Han geçen yıl 14 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu. Belçika'daki orman yangını sürüyor. Doğa koruma alanını saran alevler nedeniyle 3000 hektarlık alan yandı.
8: 5 günde 3000 hektarlık alan yandı. Alevlerin önüne de hala geçilebilmiş değil. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Yangın 14 Ağustos'ta ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanlarından Hautfanne'de çıktı. 5. gününde de söndürülemeyen yangın hali hazırda 3000 hektarlık alanı kül etti. Bu Belçika'da 2011'de kaydedilen yaklaşık 1400 hektarlık önceki rekorun 2 katından fazla. Alevler doğa koruma altındaki metrelerce derinlikteki turbalıklara kadar ilerledi. Bu nedenle yangının tamamen söndürülmesinin aylar sürebileceği belirtiliyor. Yetkililer yangının çevresini sararak kontrol altına almak amacında. Bölgede yağmur etkili olmaya başlasa da rüzgarın da kuvvetlendiği, bu nedenle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Ülkenin doğusunda orman yangınıyla mücadele sürerken başkent Brüksel'de de kuraklık ve yangın riskine ilişkin tedbirler devam ediyor. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün kuraklık endeksine göre Brüksel bölgesi çok kurakla aşırı kurak kategorisinde bulunuyor.
0: Şimdi dünyanın farklı farklı noktalarına gideceğiz. Durağımız... İlk durağımız Kolombiya. Kolombiyalı şarkıcı Shakira 10 Ağustos'taki 7,4'lük depremde hasar gören Choco bölgesini ziyaret etti. AFZ'lerle bir araya geldi. Shakira uluslararası topluma AFZ'ler için daha fazla destek çağrısı yaptı. Ünlü şarkıcı bölgedeki okulların yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. İngiltere son yılların en kurak yazlarından birini yaşıyor. Stamford-on-Avon kentinde çekilen bu görüntülerde kuraklıktan etkilenen tarım arazilerindeki susuz kalmış tarlalar rahatlıkla görülüyor. Başbakan Andy Burnham, cumartesi günü kuraklıktan etkilenen çiftçilere yönelik 65 milyon sterlin ek destek açıkladı. Yetkililer ayrıca aşırı sıcaklar ve kurak koşullar nedeniyle İngiltere ve Galler'de sayısı rekor seviyeye ulaşan orman ve arazi yangınlarıyla mücadele ediyor. İngiltere'nin bu yıl 5 sıcak hava dalgası yaşadığını söyleyelim. Ülke genelinde de 45 milyon kişi kuraktan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Peru'nun başkenti Lima'da hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar yolları da ulaşıma kapattı. Evleri su bastı, eğitime ara verildi. Şiddetini artıran yağışlar başkentin güneyindeki 3 ilçede de su ve kanalizasyon sistemlerinin çökmesine yol açtı. Yetkililer onlarca ev ve yolun su altında kaldığını açıkladı. Etkilenen bölgelerde yüz yüze eğitime de tedbir amacıyla ara verildi. Selin vurduğu bir diğer ülke ise Costa Rica'ydı. Ülkeyi vuran şiddetli yağışlar nedeniyle pek çok kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri afetzedelere ulaşmak için şişme botlar kullandı. Eğitim Bakanlığı olumsuz hava koşulları nedeniyle 1000'e yakın okulda eğitime ara verildiğini duyurdu. Binlerce eve ise halen elektrik verilemiyor. Haber durağımızın son durağı Çin olacak. Çinli robot üreticisi Unitree yeni robotunu tanıttı. Superman denilen robot durduğu yerden 2 metre yukarı doğru zıplayabiliyor. Saniyede 12,6 metre hızla yani saatte 45,6 kilometre ile koşabiliyor. Dünyanın en hızlı insanı olarak kabul edilen Usain Bolt'un ulaştığı en yüksek hızsa 44,7 kilometre. Yani robot dünyanın en hızlı insanından bile daha hızlı koşma kapasitesine sahip. Henüz prototip aşamasında olan robotun yalnızca 3 ayda geliştirildiği belirtildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldılar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
5: İkinci maça kazanmak için

0: Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
1: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
0: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım Fransa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Sarı lacivertliler 17 sezonluk Devler Ligi hasretini deplasmanda sona erdirmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
2: Ünlü teknik direktör Jose Mourinho 13 yıl aradan sonra yeniden Real Madrid'in başına geçti. Portekizli teknik adam İspanyol deviyle 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Eve dönüyorum sözleriyle de duygularını dile getirdi.
3: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü resmiyet kazandı. 13 yıllarının ardından İspanyol devinin başına geçen Portekizli teknik direktör, kulübün antrenman tesislerinde düzenlenen sade bir törenle 3 sezonluk sözleşmeye imza attı. Mourinho törende başkan Florentino Perez ve kulübün onursal başkanı Jose Martinez Pirri ile bir araya geldi. Portekizli çalıştırıcı Real Madrid'e ikinci gelişinin ilkine göre daha duygusal hissettirdiğini söyledi.
4: 16 yıl önce buraya ilk geldiğimde dünyanın zirvesine ulaşma hissini yaşamıştım. Oysa şimdi evime dönmüş gibiyim. Daha duygusal ve içten hissediyorum. Ben sizden biriyim. Hep öyle oldum. Ve her zaman da öyle kalacağım. Real Madrid için çalışmanın ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Kendimi buraya ait hissediyorum.
3: 63 yaşındaki teknik direktör, kulüpte çalışkanlık, sorumluluk ve hırs kültürü oluşturmak istediğini belirtti.
4: Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Real Madrid'i çalıştırmak benim için bir görev gibi. Oyuncuların, kulüp personellerinin, kısacası herkesin daha iyi olması için buradayım. Çok çalışmak, sorumlu davranmak, hırslı olmak ve hepsinden önce çok iyi bildiğim bir şey için. Yani Real Madrid için buradayım. Bu kulüpte çalışmanın getirdiği sorumluluğun ve gururun bilinciyle yeni bir kültür yaratmak için buradayım.
3: Portekizli antrenör 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'de La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Son olarak Chelsea'nin başında 2015-2016 sezonunda Premier Ligi kazanan tecrübeli çalıştırıcı, kişisel kariyerindeki 11 yıllık lig şampiyonluğu hasretine Real Madrid'in başında son vererek Barcelona'nın La Liga'daki son 2 yıldır kurduğu hegemonyayı yıkmaya çalışacak.
5: Real Madrid'in adamaz.
2: Ve bu haberle birlikte bültenin sonuna geldik. Saat başında Osman Girgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
6: NTV Radyo.

0: Mexicano. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Komşu amcamız şöyle dedi bir gün. Bizim elektrik kesildi. Biraz da konuşurken yuvarlıyordu ağzında. Ne kesildi diye sordum. Elektrik, elektrik diye yineledi. Bu anlattığım en az 40 yıl önceydi. Teknik buluşlara falan yeni yeni alışıyoruz. Ama geçen gün bir sitede yanlış söylenen sözcükleri içinde elektriki de görünce bu konuyu işlemeden edemedim. Görülmez edilmez bir garip kuvvet. Bir komutan elektrik nedir söyleyin bakalım diye sormuş erlere. İçlerinden biri ne idüğünü kimse bilmez de ne ettiğinden anlaşılır komutanım diye yanıtlamış. Bunu nerede okumuştum unuttum şimdi ama keyifli bir tanım olduğunu düşünürüm. Sözü fazla uzatmayalım. Elektrik diyen çok az kişinin kaldığını düşünüyorum çünkü

0: Evlilik programlarında herkes elektrik alıp veriyor. Söylemiş olduk. Elektrik değil, elektrik. Elektrik deyince ceryan geldi aklıma. Hani arada bir gider de bizi karanlıklarda mum aramak zorunda bırakır. Nedir ceryan? Sorumu yanıtlayan dinleyicilerimize söyleyeyim. Sözlüklerde böyle bir sözcük yok. İnanmazsanız arayın, bulamayacaksınız. Ama cereyan diye ararsanız bulacaksınız, çünkü sözcüğün aslı bu. Peki cereyan ne demek? Bir yöne doğru akma, akış. Ama farklı anlamlarda kullanılıyor. Örneğin bir şeyin gelişme, olma durumu. En iyisi zorlamayacaksın, tabii cereyanına bırakacaksın. Sonra aynı eğilimde olan ya da aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket. Bütün dünyada aşırı ırkçılık cereyanlarının arttığı gözleniyor. Ve de fizik terimi olarak akım. Elektrik cereyanı. Cereyan çarpmak denir. Yani elektrik akımına tutulup etkisinde kalmak. Cereyan etmek. Geçmek, yapılmak, olmak, olup bitmek. Bu olay 3 gün önce cereyan etti. Ve nihayet cereyanda kalmak. Kapalı bir yerde, karşılıklı açık pencere veya kapı arasında meydana gelen hava akıntısında kalmak. Ceryan biçiminde söylenişinin ne kadar yaygın olduğunun farkındayız. Bugünlük vaktimiz doldu. Aman sayın dinleyiciler, havalar sakat. Sakın cereyanda kalıp üşütmeyin.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Eskişehir 32 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, İzmir 34 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Antalya'da 165 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul kent genelindeki trafik yoğunluğu şu dakikalarda %24 seviyesinde, ancak kısa süre önce meydana gelen iki farklı noktada iki kaza var. O bilgileri aktaralım. D100 Hacı Şerif Küçükçekmece yönünde sol şeritte bir trafik kazası meydana geldi ve bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü köprü üstünde sağ şeritte araç arızası var. Ve bu araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor yine şu dakikalarda. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM tarafında ise Esenyurt İkitelli arasında, Mahmutbeşi Gişeler bölgesi Edirne yönünde yine araç yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi

0: Haftanın ortasından merhaba. Pek çok başlık var yine. Yeni çözüm sürecine ilişkin bugün bir yeni toplantı var artık kurulla ilgili. İlerleyen dakikalarda bakacağız. Fenerbahçe'nin maçı vardı akşam. Zorlu bir karşılaşma. Fransa'ya kaldı umutlar Şampiyonlar Ligi için 17 yıl sonra. Konuğumuz olacak. Bütün bunları konuşacağız. Ama öncesinde nasıl olur bu dediğimiz bir mesele daha ortaya çıktı. Sokaktaki şiddeti hep anlatıyoruz. Suça sürüklenen çocuklar üzerinden, farklı çeteler üzerinden. İki siyasetçi, biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığı yapmış bir isim, diğeri de yeni partinin milletvekili Gaziantep'te. Bir şiddet olayına karışılabilir mi? Oldu bu da.
1: Kim olduğunu biliyor musunuz?
2: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
3: Evet, öncelikle güzel haberden başlayayım. Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda, ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık 1,5 saat önce sayın vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
2: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni Parti milletvekili Meriç, öğlen saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü. Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı.
4: Deliklerden bir tutalım.
5: Tamam.
4: Bir kişi daha gelsin.
5: Yardım.
2: Olayda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından polis de harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Keleş, polisin çalışması sonucu yakalandı. Keleş'le birlikte bindiği aracın şoförü, araç değişiminden sonra kullandığı ticari aracın şoförü, Keleş'e yardım ettiği düşünülen bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden sayın milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
0: Bu olaya karşı tabii ki siyasetin de tepkisi var.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yapılan saldırıyı kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
7: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez ifadeleriyle tepki gösterdi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıyı lanetlediğini söyledi. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz, ifadesini kullandı.
0: Şimdi çerçeve yasaya bir bakalım. Özellikle geride bıraktığımız hafta işte artık resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte dün daha doğrusu bunu aktarmıştık. Geride bıraktığımız haftadan beri artık bu kurul nasıl çalışacak soruları da soruluyor. Bugün ilk toplantısı yapılacak.
8: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
9: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
5: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
9: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Dün yine bu konuya ilişkin söz ettiğimiz, aslında bakarsanız bu hafta boyunca söz ettiğimiz bir konu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportaj. O röportaj serisinin devamı bugün de yayımlandı. Bir bakalım ona. Terörsüz Türkiye'nin hedefinin lider ülke ve süper güç olmak olduğunu ifade ediyor Bahçeli. Röportajın 3. bölümünde Türkiye'nin muhtıralar, darbeler, yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını söylüyor. Stratejik hedefin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi Türkiye'nin diyor Bahçeli. Türkiye'nin milli ülkülerinin istikametinde yürüdüğünü vurguluyor. Ayağımızdaki zincirleri kıracağız, çalışıp üretip kuvvetli Türkiye'yi inşa edeceğiz diye konuştu. Lider ülke öyküsünü ulaşarak mazlumların umut olacağının, dünyaya nizam vereceğinin de altını çiziyor verdiği bu mesajda. Geçelim şimdi iç siyasete. İç siyasette bu belediyelere yönelik soruşturmalar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik soruşturmalar tartışılıyordu zaten 19 Mart'tan beri. Şimdi yeni partinin kurulmasıyla, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan atanmasıyla birlikte önce bir siyasi taktik olarak konuşulmuştu. Belediyeler yeni partiye geçecek mi, geçmeyecek mi? Belediye meclis üyelikleri burada önemli diye. Ama soruşturmalarla görevden alınan belediye başkanları oldukça bazı yeni tartışmalar çıkmaya başladı. Mesela ilk örneğini Ankara'da sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanının tutuklanmasından sonra oradaki seçimde görüldü. CHP'nin de desteğiyle Cumhur İttifakı'nın adayı orada Etemeskut'ta belediye başkanı olmuştu. Dün bir benzerini Menderes'te ifade ettik ama bu kez bir tartışma var. İzmir Menderes belediye başkanının AK Parti'ye geçmesinde yeni parti ve CHP arasında tartışma var. CHP'liler diyorlar ki mutlak butlan yönetimindeki isimler, Müslüm Sarı işte parti sözcüsü şu ifadeyi kullanıyor. Biz daha önce ortak aday çıkaralım diye bir uzlaşma çağrısında bulunduk. Buna rağmen aday çıkardılar. Biz buna rağmen destekledik ama olmadı diye bir ifade var. Yeni parti sözcüsü ise şu ifadeyi kullanıyor. Artık mutlak butlan yönetimi Cumhur İttifakı'nın ortağı.
10: Gergin oylamanın ardından CHP ve yeni parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama yeni parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için yeni parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen yeni parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni Parti'den de suçlamalara yanıt geldi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması da biliyorsunuz bu hafta başladı. İkinci gününde bu celsenin Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebi reddedildi. Tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan duruşma sanık kürsüsüne gelen ilk isim Beyaz İnşaat'ın yöneticilerinden Seyfi Beyaz'dı. Beyaz'ın savunması sonrasında kürsüye kardeşi Muzaffer Beyaz çıktı. Duruşma savcısı Beyaz'ın savunması sonrası çelişkili beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Ama mahkeme heyeti buna tutuklama talebini reddederek yanıt verdi. Asıl dün pek çok tartışma olmuştu bildiğiniz gibi. Daha önce ara verilmişti biliyorsunuz duruşmalara. O zaman İmamoğlu yeterli bir sürenin kendisine verilmediğini ifade ederek savunma hakkının kısıtlandığını söylemişti. Dün duruşmalar başlarken önceki gün daha doğrusu yine aynı ifadeyi kullanarak savunma yapmak istediğini ifade etti. Daha uygun bir tarihte, uygun bir zamanda ifadesini kullanarak savunma yapması İmamoğlu'nun ertelendi. Buna tepki gösteriyor oradaki tutuklu bulunan isimler ve yeni partililer. Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Böyle bir iddiayla bir soruşturma var şimdi ve bu kapsamda yeni partinin milletvekili, Ordu milletvekili, İstanbul milletvekili daha doğrusu Ordulu, Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'la Mehmet Sedat Erge ifadeye çağrıldı. Enginyurt işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge'nin soruşturma başlatıldığını söyleyelim onların hakkında. Bu iddiaya göre Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezinde protein tozu ve çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı şekilde satışının yapıldığı iddia ediliyor. Ayrıca Cemal Enginyurt adına meclis kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçlarında bazı sevkiyatlarda kullanıldığı iddiası var. İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erge ve Enginyurt adliyeye sevk edildi ve adli kontrol talebiyle de serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis, nitelikte dolandırıcılık, rüşvet alma, kara para aklama ve benzeri suçlardan tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla Rasim Ozan'ın da aralarında olduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da girmişti. Avukatın itirazı üzerine şimdi serbest. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adana'da polis Furkan Vakfı kurucu başkanı Kuytul, Alparslan Kuytul'un evinde sabah saatlerinde bir arama yapıyor. Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesindeki evin çevresinde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de görüldü. Aramanın ardından Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Tabii ki soruşturmanın ve hakkındaki iddiaları savcılığın açıklamasını bekliyoruz. Bunu da olduğu takdirde aktarmayı sürdüreceğiz. Sabah saatlerinde olan bir durumdur. Özellikle bu operasyonun Alihan Kuriş örgütüne, suç örgütüne yani Mavi Takkeliler yahut Süleymancılar olarak bilinen örgüte yapılan, daha doğrusu gruba yapılan o operasyondan sonra yapılması biraz daha dikkat çekiyor. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütü ifadesiyle başlatılan o soruşturmaya dönelim. Şimdi daha önce bu işle ilgili ne olabilir, nasıl gidebilir, Fethullahçı terör örgütüne benzerlikleri nelerdir bu grubun gibi bazı söylemler vardı. Konuşuluyordu, tartışılıyordu. Operasyondan sonra bu benzerlik artık daha farklı bir halde konuşuluyor. Özellikle haberleşme programı Baylo'yu nasıl FETÖ kullandıysa burada da yine benzer bir şekilde Alihan Kuriş'in ve ekibinin, özellikle yöneticilerin böyle bir haberleşme ağı üzerinden haberleştikleri konuşuluyor şimdi bu soruşturmada. Buna dair bir bilgi var ama bir yeni gelişme de var. Akrabalarından da olan, yani dayısı olan ve eskiden bakanlık yapmış bir isim Arif Ahmet Deniz Ongun. Onun ölümüne ilişkinde tıpkı FETÖ ile ilgili açılan bazı dosyalar olduğu gibi bir dosya açılıyor şimdi. Şüpheli bulunuyor eski bakanın ölümü. Bu Kuriş ve işte örgütü sebebiyle bir kez daha gündeme geldi ve şimdi kabri açılacak.
12: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Deniz Olgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. eski bakan Deniz Olgun, Alihan Kuruş'un dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuruş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Deniz Olgun, şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fetika bir kararı verdi. Deniz Olgun'un kabri açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuruş Suç Örgütü'nün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla etkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
0: Şimdi neye güveneceğiz sorusunu ortaya çıkaran bir yeni soruşturma, bir operasyon da var. Nişasta bazlı şeker üretimi ve kullanımına ilişkin başlatılan bu soruşturmayla Şeker İş Sendikası'ndan da bir açıklama geldi bu konuyla ilgili. Bir bakalım artık. Pek çok ürünlerde, pek çok ünlü tanıdık bir mağazada da, üründe de bu konuyla ilgili bir artık durum ortaya çıkıyor. Bu başlatılan soruşturmada Genel Başkan İsa Gök'ün de bu ürünlerin hem insan sağlığına hem gıda sektöründe olumsuz etkilerine yönelik bir tepkisi var. Operasyon için geç bile kalındı diyor.
13: Şeker sektöründeki sıkıntıları herkes şahit. Bu sıkıntıların başında nişasta bazlı şekerler ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, yani yapay tatlandırıcılar da geliyor. Bu bakımdan yapılan operasyonların çok doğru zamanının geç bile kaldığını söylemek mümkün.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök operasyona destek verdi. Bu tür tatlandırıcıların insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çekti.
13: Bazı yapay tatlandırıcılar ve fruktozlar insanlara tokluk hissi vermiyor. Açlık hissi vererek daha fazla tüketmeye zorluyor ve insanımızın 4 kişiden bir kişinin obez olduğunu görüyoruz. Çocuklarda bunun daha da fazla arttığını görüyoruz.
10: Gök yasal düzenleme yapılması çağrısında da bulundu.
13: Şeker kanununda mutlaka yapay tatlandırıcıların, kimyasalların da şeker kotasına ikame olarak neyin şekerin neye karşılığına ikame ediyorsa o miktarda isimlendirilerek koyulmasını ve vergilendirilmesini istiyoruz. Yapay tatlandırıcılar ve kimyasal tatlandırıcıların gıda sektöründe kullanılması gerekenlerin gıdaya girmelerinin mutlaka önlenmesi veya iyi kontrol edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi terörsüz Türkiye ile ilgili de konuşabiliriz. Bundan sonra olan biteni, olacakları, bitecekleri. Bu işin hani bugün de Türk Gün Gazetesi'ne yansıyan ifadeyle bölgeyle ilgili de alakalı olduğunu, sadece içerideki barışla değil, dün de mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir ifadesi vardı. Bu aslına bakarsanız bölgeye Türk barışını getirecek bir durumdur diye. Elbette burada Suriye sahası, Suriye sahasında PKK'nın Suriye kolu YPG ne olacak gibi bazı sorular son derece önemli. Bunun karşısında kim olur diye sorduğunuzda ilk olan şüpheli elbette İsrail. Ve Suriye sahasıyla İsrail artık farklı bir şekilde konuşuluyor. Dün bir haber vermiştik. O haberin ayrıntısıyla baktığınız zaman daha da farklı okuyabileceğimiz bir haber. Şimdi izleyeceğiniz haber. Dün Cumhurbaşkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi oldu ve hem İsrail hem Gazze hem Suriye konuşuldu. Çünkü İsrailliler İdlib'e, yani Türkiye sınırına gözle görülebilecek bir mesafede bulunan bir yere hava saldırısı düzenlediler. Aslına bakarsanız elbette bu Ankara'ya karşı bir mesaj içeren durum. Cumhurbaşkanının dünkü telefon konuşmasını da, Trump'la yaptığı o telefon konuşmasını da bu gözle okuduğunuzda farklı bir durum. Şimdi sıralı birkaç haber vereceğiz. Amerika'da acaba burada İsrail'den farklı Ankara'nın yanında mı duruyor dedirtecek bazı haberler de var. Önce bu saldırıyı izleyelim.
9: İsrail ordusu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Yerel kaynaklar İsrail savaş uçaklarının gece 3 sıralarında saldırdığını kaydetti. Suriye'de yetkililer üsse 8 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Suriye dışişlerinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları kınandı. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık şekilde ihlal edildiği kaydedildi. Saldırılar İsrail'in bölgeyi daha fazla gerilimle istikrarsızlığa sürükleme girişimi olarak tanımlandı. Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.
0: Şimdi biri daha dünle bugün verdiğimiz haberleri peş peşe biraz o çerçeveyle bakayarak anlamaya çalışalım ne olduğunu bu saldırının. Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı arasındaki telefon görüşmesinden söz etmiştik. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasını da dün aktardık. Orada pek çok ayrıntısı var. Bakıp daha fazla bilgi almak için o siteye girip ilgilenebilirsiniz bu meseleyle. Ama o toplantıdan sonra, o telefon diplomasisinden sonra dün Amerika'nın Ankara temsilcisi, ama başka şapkaları da var bildiğiniz gibi, Irak ve Suriye özel temsilcisi Trump'ın olması gibi, yani Tom Barak'tan söz ediyoruz. Yani içeride de yaptığı bazı açıklamalarla özellikle muhalefetin de çok tepkisini çeken bir isimden bahsediyoruz. Bu kez farklı bir açıklama yaptı. İsrail'i kınadı bu Ebu Zuhur askeri havalimanını vurduğu için ve Türkiye bu İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı, gereğini yapabilirdi gibi bir ifadesi de var. Bu şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi diyor Tom Barak. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'e düzenlediği saldırıdan önce uyarılmamasını vurguladı. İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurguluyor. Bu nedenle, yani bu cümle önemli, Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine gözlemlendiğini vurgulaması, Ankara'nın İsrail'in gelip İdlib'deki o yeri vurduğunun farkında ve bir teyakkuz halinde olduğunu da gösteren bir durum. Bir kez daha hatırlayalım, dün Cumhurbaşkanı ile Trump'ın arasında da bir telefon görüşmesi olmuştu bu konuyla ilgili. İşte bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi diyor. Yani işin özü, Türkiye'de buna mukabele gösterebilirdi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasındaki çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz ifadesini kullandı. Şimdi Ankara'nın Tom Barak'ın açıklamasından sahada bir mukabele hazırlığı içerisinde olduğunu anlıyoruz. Siyasette de sert tepki var.
10: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
14: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
10: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
7: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
10: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
0: O sırada Trump ne yapıyor bölgeyle alakalı? Bu İsrail'le ilgili durumu bir kez daha hatırlatalım. İran Savaşı'na geçmeden önce şu çok net bir şekilde karşımızda 28 Şubat'ta bu İsrail'in katkısıyla, tırnak içinde zorlamasıyla Trump'ın İran'a başlattığı savaşta bir kara harekatı olacak mı diye konuşulurken, bugün çok konuştuğumuz, bu çözüm süreciyle de içeride çok konuştuğumuz Suriye kolu ne olacak, İran kolu ne olacak PKK'nın sorularında, İran kolunun İran'a karşı içeride silahlandırılıp bir kara harekatında kullanılacağı Kürt kozu olarak da ifadeyle kullanılmış, Ankara'nın tepkisiyle bu işin geri plana atıldığını haberleştirmiş ve bunun yurt dışındaki bazı medya organlarında da haberleştirildiğini aktarmıştık sizlere. Böyle bir durum var ama İran Trump'ın başına tırnak içinde biraz bela olmuşa benziyor. İçeride konuşuluyor, seçime gidiliyor şimdi. Tam da böyle bir durumda Trump'tan Trumpça bir durum var yine. Bu kez İran'ın tepkisini çeken. Nasıl ki daha önce Maduro'yla ya da benzer ülkelerle Grönland'da yaptı, şimdi de Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı gibi gösteren bir harita paylaştı.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik paylaşımlarına devam etti. Trump bu kez de sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Amerikan Başkanı sonraki paylaşımında da İran'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini de belirtti. Görüşme planlanmadığını da söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın da süreceğini açıkladı. Bunun yanında deniz mayınlarının tamamının temizlendiğini duyurdu. Trump'ın Hürmüz Boğazı paylaşımına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de tepki gösterdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Garibabadi bu sözlere de yanıt vermiş, Hürmüz ne tweetle, ne uçak gemisiyle ne de talimatlarla ele geçirilebilir ifadesini kullanmıştı. İran'ın Haydarabad Başkonsolosluğu da Trump'ın Hürmüz'ün ABD toprağı olacağı paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. Kaliforniya eyaletinin taralı olduğu bir ABD haritası paylaşan konsolosluk hesabı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni toprağı notunu düştü.
0: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın Körfez'deki bu deniz taşımacılığını hedef alan iki balistik füze fırlattığı ile ilgili bir iddia da var. İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri askıya aldı. Tahran ise saldırı iddiasını kesin bir dille reddediyor. Bu işin bölgemizdeki en çok etkisi elbette savaşın ilk unsuru insanların hayatını kaybetmesi ama ekonomik olarak daha farklı bir halde hissediliyor. Özellikle bu Hürmüz Boğazı ve bölgedeki Amerikan üslerine Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılar sebebiyle şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de iki füzenin İran'dan ateşlendiğini tespit ettik diyor. Füzelerin denize düştüğünü söylüyor. Saldırının deniz ulaşımına hedef aldığı söyleniyor ama İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai de kesinlikle ifadesiyle reddetti bir kez daha bunu. ABD ve İsrail'in sahte bayrak operasyonu olasılığına dikkat çekiyor. Yani onlar vurdu, bizim üzerimize attı diyorlar. Gerilimin ardından Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Bu da bakalım nasıl yansıyacak direkt bizim cebimize. Bizim cebimize direkt yansıyan unsur petrolün artması, Brent petrolün. Altının, ons altının gerilemesi, onun içeride gram altına yansıması. An itibariyle durum ne? Ona bir bakalım.
9: Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimi petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 60 günlük mutabakatın süresi doldu. Taraflar ateşkesin yeniden uzatılmasına dair mesaj paylaşmadı. Son olarak Trump, mutabakatı uzatmak istemiyoruz mesajını paylaştı. Ateşkesin rafa kalkmasına ek olarak Hürmüz'den geçişlerinde zayıflaması petrolü yükseltti. Brent petrol yeniden 90 doların üzerine çıktı.
15: Son 6 ayda da beklentilerin birçok dönem, ki Haziran'da bu çok yükseldi. Savaşın bitmesine yönelik olmasına rağmen henüz böyle net bir sonuç yok. Ve bu tansiyonun da kademeli olarak arttığı bir gösterge içerisinde hala piyasalar biraz daha temkinli olmaya devam ediyor.
9: Petrol fiyatında haftalık artış %3'ün üzerinde. Brent petrolde yılbaşından bu yana değer kazancı ise %50'ye yakın.
15: piyasa arka planda bir görüşme trafiği olabileceği yönündeki beklentisini koruyor. Bu nereye kadar korur, ne kadar devam eder? Tabii o biraz daha aslında bir kırılıma işaret edeceği zamanları da gösterecektir.
9: Altın fiyatlarında savaşın belirsizliğiyle geri çekilme takip edildi. Ons altın 4400 doları geçmeye çalışıyor. Gram altın ise 6700 liralı seviyelerde.
0: Bir de canlı olarak getirelim ekrana piyasayı. Bakalım nasıl? 90 dolar seviyesinde haberde de aktardığımız gibi seyrini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı. Hemen bakalım altına da. Altın ne durumda? Altının onsu da savaşın öncesinde 5000 dolarları aşacağı ifade edilirken 4000 dolarlara kadar düşmüştü. Şimdi de işte seyri 4351 dolar civarında seyrediyor. İçeriye baktığımız zaman gram altın 6650-6700 civarında. Kapalı çarşıda ve bankaların kurlarında bu şekilde ifade edildiğini söyleyelim. Pek çok kişinin ekonomisini ilgilendiren bir haber daha var. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personelle ilgili bir haber. Prim hakkı telafisi var artık. Prim telafisi hakkı getiriliyor daha doğrusu. Bu grupta çalışanlar emeklilik için eksik günlerini tıpkı işte ödenmeyen Bağkur borçları gibi ödeyerek tamamlayabilecekler.
16: Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek, emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenleme ile prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
0: Şimdi bir firmada çalışan yönetici şirketin sahibine manen yıprandın ve yoruldum diye sitem içeren bir e-posta gönderince işveren çalışanını istifa etmiş sayarak tazminatsız işten çıkardı. İş mahkemesine gidildi tabii ki. Çalışan tazminatını bir kez daha talep etti mahkemeden. Ancak Yargıtay'dan döndü bu iş. İşveren haklı bulundu.
17: 3 sene çalıştı, bir sabah patronuna sitem dolu e-posta attı. O e-posta çalışanın istifası sayıldı.
18: Artık patronunuza yoruldum derken iki kez düşünmeniz gerekiyor. Bir çalışanın işverene gönderdiği manen yıprandım, yoruldum yazılı sitem maili istifa sayılarak işten çıkartılmasına neden oldu. Yargıya taşınan sitem mailinde işveren haklı bulundu. Çalışanın tazminat talebi reddedildi. Yargıtay'ın kararı emsal teşkil ediyor.
17: İddiaya göre bir çalışan e-postasında son bir yıldır mobbinge maruz kaldığını ve priminin düşürüldüğünü belirtti.
19: İşçi yoruldum diyerek işverenin vermiş olduğu işleri yapmadığı halde artık buradaki durumu istifa olarak nitelendirilmesi Yargıtay'ın da son vermiş olduğu kararda karşımıza çıkmaktadır.
20: Ama adam 4 sene 5 sene çalışmış, bir gün yoruldum demiş. Adamların işine geliyor, işverenlerin tazminat vermeyen diye.
17: Çalışan manevi olarak yıprandığı için bu durumu işverene ilettiğini ancak istifa olarak yorumlandığını gerekçe göstererek tazminat davası açtı. Yerel mahkeme işçiye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi. İşveren de konuyu Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay işvereni haklı bularak işçinin tazminat talebini reddetti.
21: Belki anlık bir psikolojik olarak bir şey yaşadı, yoruldu, bir sorun oldu. Dolayısıyla böyle bir şey de bence yani kişinin bu şekilde tazminatsız çıkartılması yanlış.
19: İşçinin her ne kadar yoruldum şeklindeki beyanı yerel mahkeme tarafından haklı nedenle fesih kabul edilse de Yargıtay bunu haklı nedenle fesih kabul etmediği gibi işçinin burada istifa beyanı olarak kabul ediyor ve hiçbir işçilik alacaklarının kendisine ödenmemesi gerektiğine de aslında karar veriyor.
0: Birkaç gündür geride bıraktığımız haftadan beri özellikle ikinci el araç piyasasındaki durgunluktan söz ediyoruz. Sadece otomotivde yok bu. Konutta da benzer bir durum var.
9: Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor. Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre konut fiyatları enflasyonun altında artış kaydetti. Böylece reel bazda geri çekilme devam etti. Konut fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 yükseldi. Yıllık artış ise %25 olarak kayıtlara geçti. Yıllık tüketici enflasyonu ise %31,75 olarak kaydedilmişti. Böylece enflasyon rakamı baz alındığında reel kayıp %5,1 oldu.
1: Yatırım amacıyla konut alımı bu aralar trend değil. Neden? Çünkü alternatif getirilerin daha fazla olduğu yerler var. İşte mevduat faizi var, para piyasası fonları var. Dolayısıyla böyle dönemlerde konut çok yatırım olarak cazip bir enstrüman olmuyor.
9: Yeni kiracı kira endeksi verilerine göre kira tarafında da reel düşüş izlendi. Türkiye genelinde kiralar %28,4 arttı. Yine enflasyon baz alındığında reel kayıp %2,6 oldu. İstanbul'da ise yıllık kira artışı Temmuz'da %32,4 artışla enflasyonu geçti.
1: Son iki çeyrektir artık kira artışları da yeni kiracı endeksi olarak söylüyorum bunu. Yeni kiralarda da enflasyonun altında kaldığını yani reelde negatif olduğunu söyleyebilirim. Tabii kiralardaki artış aslında kendisini düzeltiyor. İşte 16 yıllara geldi Türkiye ortalamasında kiradan amorti etme süresi. Hani biz bunun 20 yıllar olduğu dönemleri de görmüştük geçmişte. Dolayısıyla amorti etme süresi düşüyor ama kiralarda bir taraftan kendisini düzeltiyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
22: Mobile Systems.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Mobiliz, araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç takipte.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara Niğde Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerinde ve Ankara Kırıkkale Yolu'nun 19-22. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: Ağustos ayının son günlerinde 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece ay tutulması olacak. Gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağı, gözlemlemek isteyenler için tavsiyelerini sorduk.
7: Ay tutulması var. Ay tutulması deyince aklımıza kanlı ay geliyor. Yani ayı kırmızı göreceğimizi düşünüyoruz ama bu tutulma parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek. Yani biz sabaha karşı ayın batışını izlerken onu böyle birazcık daha yarısı kararmış şekilde göreceğiz ve çok keyifli izlenecek. Birazcık erken kalkıp izlenebilir diye düşünüyorum. Kaçırmamak lazım.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakika itibariyle %44 seviyesine ulaşmış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamca-Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise aynı yöndeki yoğunluk yine Elmalı'da yoğunlaşıyor, başlıyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'li Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM tarafında Esenyurt İkitelli arasında, Mahmut Bey Gişeler bölgesinde de Edirne yönüne araç yoğunluğu var. Anadolu yakası Finans Kenti önünde TEM bağlantı noktası Çamca Gişeler yönüne yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
8: İstanbul yol durumu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
5: Tek reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
9: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
11: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
13: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
14: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
16: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
17: Kerem abi.
18: Hayrola çocuklar?
17: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
19: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
18: Turkcell çözüm gücü.
20: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
18: Turkcell çözüm gücü.
20: Vallahi bravo Turkcell'e.
18: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
21: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
22: Turkcell'le bağlan hayata.
23: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Hırvat yazar Dubravka Ugrešić'in Ten Çağı adlı denemeleri Everest'ten yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Zeynep Tür çevirmiş. Yarı Bulgar, yarı Yugoslav bir ailenin kızı olan Dubravka Ugrešić 1949'da Kutina, Yugoslavya'da doğdu. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum, artık Yugoslavya isimli bir ülke yok. Ugrešić Zagreb Üniversitesi'nde edebiyat eğitimi gördü. 1993'te iç savaş sürerken Hırvatistan'dan ayrıldı. 1996'dan sonraki yaşamını ve çalışmalarını yerleştiği Amsterdam, Hollanda'da sürdürdü. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok üniversitede dersler verdi. Çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olan Ugrešić 2023 yılında Amsterdam'da öldü. Dubravka Ugrešić'in Türkçe'de yayımlanan kitaplarını hatırlayalım. Koşulsuz Teslimiyet Müzesi, Tilki ve Amerikan Kurguluğu. Bugün sözünü ettiğimiz ten çağı, bedeniyle hesaplaşan, zamanın teninde bıraktığı izleri okuyan, hafızanın katmanlarını aralayan bir kadının sesi. Dubravka Ugrešić, kendine özgü keskin zekası, kara mizahı ve ironisiyle yaşlanmayı sadece bir süreç olarak değil, kimliğimizin, anılarımızın ve toplumsal baskıların bir aynası olarak ele alıyor. Modern dünyada yükselen milliyetçilik ve sosyal medya kullanımı üzerine düşündüren ama kimi zaman da kahkahalarla okunan denemeler yazmış Ugrešić. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Türkiye genelinde sıcaklık artıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da aşırı sıcak ve yüksek nem etkili olacak. Rüzgarın da zayıflamasıyla sıcaklık stresi artacak. Özellikle öğle saatlerinde direkt güneş ışınlarından kaçınılmalı. Isı çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
6: NTV Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarılaşmertler, playoff turu ilk maçına konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
10: Fenerbahçe, Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarılaşmertler, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
11: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
10: Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada Lyon gole yaklaştı, Openda'nın vuruşu direğe takıldı. Devamında oyuna denge getiren Fransa temsilcisi skoru da son düdüğe kadar korumayı başardı. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
12: Vraiment surpris par les supporters.

0: veda etti. Galatasaray, Batrakovic'in bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Alexey Batrakov, geçen sezon 36 maçta 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş, Vlahovic'in lisansını çıkarmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklediği izni aldı. Sırp Yıldız'la ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki işlemler de tamamlandı. Vlahovic hem Kauna Zalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. 26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Venus Williams, Amerika Açık'ta mücadele edecek. İki kez Amerika Açık şampiyonu olan 46 yaşındaki tenisçi turnuvaya Wild Card'la katılacak. Williams geçen yıl Amerika Açık'ın ilk turunda Çek raket Karolina Muhova'ya elendi. Venus Williams ve kardeşi Serena pazartesi günü Cincinnati Açık'ta da yeniden çiftler kortuna çıkmıştı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Televizyon deyince vatan.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
12: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento. Mobile Systems.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo.
2: Tekrar merhaba. Saatler 8. Dolayısıyla güne başlarken ikinci dilimindeyiz. Nasıl olur dedirten haberle başlayacağız yine. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Merih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Üstelik bu bıçaklı saldırıyı yapan isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep Oğuzeli eski ilçe başkanı.
3: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
4: Evet, öncelikle güzel haberden başlayayım. Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda, ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık 1,5 saat önce sayın vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
3: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni Parti Milletvekili Meriç, öğlen saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü. Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı.
5: Deliklerden bir tutalım. Tamam. Bir kişi daha gelsin. Yardım.
3: Olayda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından polis de harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Keleş, polisin çalışması sonucu yakalandı. Keleş'le birlikte bindiği aracın şoförü, araç değişiminden sonra kullandığı ticari aracın şoförü, Keleş'e yardım ettiği düşünülen bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden Sayın Milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
2: Gelelim şimdi terörsüz Türkiye yani yeni çözüm sürecine. Biliyorsunuz resmi gazetede de yayınlandıktan sonra artık süreç başladı. Yani silah bırakmayı koordine edecek kurul ve o kurulun toplantısı. İlk toplantı hafta başında.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
8: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
7: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
2: Şimdi İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakalım. Az önce gazetelerde girizgahını yapmıştık aslına bakarsanız. Artık bu suça sürüklenen çocukları suça sürükleyen yeni nesil suç örgütleri terörle mücadele daire başkanlıkları artık onlara bakacak.
9: Suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimleri değişti. Mücadele yöntemleri de buna göre geliştirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
10: Bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak. Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır.
9: Çiftçi bu yapıların siber dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, iş yeri kurşunlamadan haraç, tehdit ve silahlı saldırılara kadar farklı suçları işlediklerine dikkat çekti. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyorlar dedi.
10: O çocuğu bulan ve yönlendiren kişiye, silahı temin edene, parayı gönderene ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz.
9: Yeni nesil suç örgütlerinin çocukları etkilemek için sosyal medyayı kullandıklarını belirten çiftçi, bu alanın da yakından takip edildiğini, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını belirtti.
2: Şimdi Trabzon'a gideceğiz. Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Allah'tan can kaybı yok. Vali Tahir Şahin'in açıklamalarına bir bakalım.
11: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
12: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
11: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
2: Güllü'nün ölümüne bakalım şimdi. İddianamede korkutan, dehşete düşüren bazı ifadeler vardı. Acaba kovuşturmaya dönüşecek mi deniliyordu. Kızı Duyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Yargılanacak daha doğrusu bu davada ve tutuklu. Artık 1 Ekim'de başlayacak duruşmalar.
11: Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dava başlıyor. İddianamenin kabulüyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İddianamedeki diğer sanık da olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu. Ulu da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar ceza istemiyle yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verilmişti.
2: Adana'dayız. 10 yıldır tehdit edildiği eski işi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Geçtiğimiz haftadan beri pek çok haberini yaptık bunun ama şimdi bundan sonrası için endişe duyuyor. Ne bekliyorsunuz beni korumak için diye soruyor. Çünkü tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağını düşünüyor.
13: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
7: Yardım istedi, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı, ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın, Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ayşe Katırcı hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanların cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı.
2: Dün yaşanan ve ekrana son dakika bilgisi olarak getirdiğimiz bir takım kazalar var. Onlara bir bakalım. Sivas'ta şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 4 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Gaziantep'te ve Muğla'da da tırla çarpışan 2 yolcu otobüsünde şoför ve muavinin arasında olduğu 4 kişi öldü. Antalya'da da bir tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçları arkadan çarpmıştı. Orada da 17 kişi yaralandı.
7: Yolcu minibüsü şarampole devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Zara-Suşehri Karayolu, Geminbeli geçidi yakınlarında gerçekleşti. Sivas'a giden minibüs taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi de yaralandı. Burası da Antalya. Tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazaya 3'ü tur aracı, 6 araç karıştı. Zincirleme kazada turistlerin de arasında olduğu 17 kişi yaralandı.
14: Karşıyaka'dan geliyordum, aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu.
7: Minibüste bulunan turistler şoförün uyuduğunu iddia etti. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsünün tırı arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, TAK otoyolunun Nurdağ geçişleri yakınında tıra çarptı. Otobüsün sürücüsü 61 yaşındaki Turan Delikanlı'yla otobüste muavinlik yapan Mehmet Sayit Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 17 kişiden ikisinin durumu ağır. Muğla'da da yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü Söke-Milas Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen demir yüklü tıra çarptı. Yolculardan ikisi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 18 kişi de yaralandı.
2: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan tribün lideri Muzaffer Şirin'in adli tıp kurumundaki uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bahis soruşturmasında Galatasaray'ın Ultraslan taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerin ardından Şirin yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrolle serbest kalmıştı. Adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testinin sonucu da artık açıklandı. Saçından alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Şimdi spora parantez açacağız. Az önce bahsetmiştik Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçından. Dün geriye düştüğü maçta ikinci yarının hemen başında bulduğu Mason Greenwood'un golüyle berabere kaldı. Ama tabii ki bundan sonraki şans merak ediliyor. Konuğumuzla konuşacağız. Önce bir dün akşamki maçı hatırlayalım.
11: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
15: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
11: Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada Lyon gole yaklaştı, Openda'nın vuruşu direğe takıldı. Devamında oyuna denge getiren Fransa temsilcisi skoru da son düdüğe kadar korumayı başardı. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
16: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
11: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım Fransa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Sarı lacivertliler 17 sezonluk Devler Ligi hasretini deplasmanda sona erdirmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
2: Evet, artık hem dünkü maçı hem bazı eleştiriler var. İşte oyuncu değişiklikleri acaba geç mi kaldı vesaire gibi. Tribünde de farklı bir atmosfer vardı dün. Bütün bunları konuşacağız. Tur şansıyla birlikte Fanatik.com.tr yayın yönetmeni Mesut Aydınkale bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
2: Öncesindeki çağrıyla taraftarın çok uzunca bir süre sonra stada maçtan saatler önce gidişiyle, öncekindeki işte koreografiyle, tribün şovlarıyla vesaire çok uzun zamandır görmediğimiz bir atmosfer vardı aslında Kadıköy'de. İlk belki de 20-25 dakika işler istediğimiz gibi de gitti. Ne oldu sonra?
17: Evet, senin de dediğin gibi müthiş bir atmosfer vardı. Fenerbahçe taraftarı bu sezon özellikle bir önceki Sturmgrad maçı ve dün akşamki Lyon maçında eski günlerine döndü. Yani Fenerbahçe takıma çok umutlu bakılıyor. Yapılan transferlere, yönetime inanmış durumda ve gerçekten Fenerbahçe taraftarı ne olursa olsun orada oluyor. Takımını baştan sona 90 dakika boyunca asla yalnız bırakmıyor. Evet, dediğiniz gibi çok baskılı bir oyunla başladı Fenerbahçe. İyi bir başlangıç yaptı. Ama karşıdaki de Lyon, Fransa'nın en tecrübeli. Evet, son dönemlerde performansları sorgulansa da yeni bir yapılanmalar ve Fenerbahçe'nin tam tersi tecrübeli ve tam istediğini alabilecek bir oyunla dün akşam ayrıldı. Fenerbahçe'nin ilk başladığı 15-20 dakika çok ciddi bir baskısı vardı. Skor üretmekte hiç sorun yaşamadı. Ancak Fenerbahçe'nin ön alanda üretim sıkıntısı hep yani geçtiğimiz yılda vardı. Bu sezonda hala devam ediyor. Ben biraz daha Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon hem kendi kariyerinde gol ve asist konusunda rekor kıran Asensio'nun daha yaratıcı bir rolde sahada olmasını bekliyordu ama işte ilk 4 maçta Şampiyonlar Ligi öneme maçlarında Talisca'nın skor katkısı nedeniyle net bir golcünün olması gerekirse de İsmail Kartal bugün dün akşam farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Bu kadro biraz daha Fenerbahçe'nin hücumda üretkenliğini azalttı. Çünkü sol kanada baktığımızda Kerem, evet, dribling yapabilen, ön alan baskısını yapabilen, sağ tarafta Greenwood müthiş işler yapıp tek başına üretim, sürpriz işler yapabilir ama Talisca'ydı, Vedat Muriç'ti daha sonuç odaklı. Yani Fenerbahçe'nin daha çok birinci bölgenin ikinci bölgeye geçerken, ikinci bölgenin üçüncü bölgeye geçerken daha üretim, daha yaratıcı işler yapabilmesi gerekiyordu. Dün akşam bundan biraz yoksun kaldı. Senin de bahsettiğin gibi biraz önce oyuncu değişiklikleri de çok geç kaldı. Yani Fenerbahçe'de dün akşam...
2: Oraya gelmeden istersen saydığınız isimlerle ilgili bir soru sorayım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar denk de görünse Olympique Lyon, sizin de söylediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi. Talisca bunca yani sezona fırtına gibi tabiri caizse başlamasına rağmen, her maç bir gol atmasına rağmen, işin içine Vedat'ı da koyalım. Fenerbahçe'nin hücum hattı yani Talisca ve Vedat Muriç. Şampiyonlar Ligi seviyesi için düşük mü kaldı yoksa sezonun başında olduğumuz için mi bunu böyle görüyoruz? Çünkü dün kaçan goller var, işte baskı kurmakta ya da savunmaya gelmekte bazen sıkıntı yaşanan yerler var. Ceko'da çok eleştirilen, yaşlı denilen Ceko'da özlediği Fenerbahçe taraftarının topu dağıtma ve tutmada Vedat'ın dün yaşadığı bazı sıkıntı var. Yani bu seviyeyle alakalı şöyle, mı sezon başı olduğu için mi?
17: Ben şunu da şöyle söylemek isterim. Yani evet, rakip Lyon ne olursa olsun tecrübeli ve yani buraları iyi oynuyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ni, ön eleme maçlarını ve daha tecrübeli, Fonseca gibi bir tecrübeli bir hocaları var. Rakibini tanıyorlar, rakibin neler yapabileceğini iyi analiz etmişler ve evet, dediğiniz gibi Vedat daha hala %60, %70'lerinde. Evet, çok iyi bir ligde. Yani 45 gol atılan Mallorca'da 25 golünü atıp yani küme düşse de Fenerbahçe'ye transfer olan ama talihsiz bir sakatlık geçirdi. Biraz aslında oyun planlamasında, hücumda özellikle ben evet, Talisca çok iyi başlangıç yaptı ama baktığınızda Talisca'nın oyununa çok iyi bitirici, kendini artık net bir 9 numara, bir forvet olarak da bu sezon konumlayan pozisyonu değişti. Daha çok Fenerbahçe'de bir 10 numara bir oyun kurucu defansın ortasında işte Gündüz'ü ile Kante'den daha fazla top alıp oyun kurmasını beklerken o neredeyse Vedat o pozisyona geçip 10 numara pozisyona geçip Talisca ara ara forvette oynadı. Evet yani Talisca'nın bitiricilik konusunda çok ciddi ligin en kaliteli isimlerinden ama oyun geneline baktığında 90 dakikanın Talisca'nın oyunu 90 dakikaya baktığımızda Talisca'nın birebirlerinde oyun kurulumlarında ve özellikle de akan oyunda çok fazla varlık gösteremediğini yani ilk yarı sonunda baktığımda topla en az buluşan en az etki ceza sahasında en az buluşan kişilerden biriydi. Fenerbahçe'nin dediğim gibi bu süreçte Vedat Muriç'ten, Talisca'dan veya işte Kerem ve Greenwood'dan bir yaratıcılık alamadığında top Lyon, Tolisso gibi bir çok tecrübeli bir orta sahada oyuncuları var. Top ne? Gündüz'ü ve Kante'ye bindi yük. Oradan da işte onların yorgunluğunu, onların performansının düşmesiyle de top biraz daha defans oyuncularına bindi. O yüzden Fenerbahçe'nin hücum hattının daha yaratıcı, daha kendini bilen, daha top yapabilen, rakibi daha çok koşturacak bir hücum hattından kurulma olması gerekiyor.
2: Fenerbahçelilerin bir travması var büyük oyuncularla ilgili. O da Alex'in gönderilmesi. Yine büyük bir oyuncu ve büyük bir hoca. Bence Fenerbahçe'nin çok önemli bir parantezi. Aykut Kocaman bile ismi anıldığında hep Alex'le tartışılıyor. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen. İsmail Hoca da çok sevilen bir hoca olmasına rağmen. Özellikle 99 puanlı sezonda. Bu yıl her zamankinden sanki bu Asensio meselesiyle ilgili daha fazla eleştiriliyor gibi geliyor bana. Dün tribünde de tabiri caizse Asensio'yu oyuna tribün aldı gibi bir durum çıktı ortaya. Hem İsmail Hoca'nın Asensio ile ilgili söylemine, hem bu işi yönetiş şekline, hem de Asensio'nun formuna ne dersiniz?
17: Evet yani önce Asensio'nun formuyla başladım. Evet geçtiğimiz sezon zaten sakatlık yaşamasaydı İspanya milli takımında Dünya Kupası'na gidecek isimlerden biriydi. Dediğim gibi yani hem kariyer rekoru kırdık hem gol hem asist olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi hücumda taşıyan bir isimdi. Evet krizli başladı. İsmail Hoca'nın da aslında ilk sarılacağı bir isimlerden birinin kesinlikle Asensio olması gerekiyordu. Ama tabii ki kendi bildiği, kendi daha samimi olduğu, belki de geçmişten kalan görüştüğü işte isimlerle biraz daha gelişini tutunmaya çalıştı. Ama yani şu an İsmail Hoca özellikle Gençler Birliği maçından sonra, dün akşamki maçtan sonra biraz daha artık o 99 puanlık işte süreçten kredisinden yemeye başladı diye düşünüyorum. Çünkü önümüze baktığımızda Konya, Samsun ve bir Beşiktaş maçı var Fenerbahçe'nin. Çok kritik bir 4 hafta aslında baktığınızda. Lyon maçının deplasmandaki Lyon maçında sayarsak olumsuz bir süreçte tüm bu oyuncularla yaşadıkları, Asensio'yla yaşadıkları polemikler, belki genç oyuncuları oyuna alınması, bazı oyuncuların sürekli işte ilk 11 tercihi. Evet ben de bundan yanayım, istikrardan yanayım, istikrarlı bir 11'den yanayım ama dün akşam mesela Kerem'in aksadığı yerde Nene'nin girdikten sonra kattığı enerjiyi İsmail Hoca'nın bence idmanlarda da birçok oyuncu elinde çok büyük bir havuz var. Evet muhtemelen yarısından fazlası birkaç gün içinde aramızda takımdan ayrılacak ama hani daha geniş kadroyu daha iyi kullanabilmesi gerekiyor ve hani dediğim gibi Asensio bu takımın en yaratıcı ismi, ne olursa olsun Talisca skor üretebilir ama bazı maçlarda bazı yıldızların çıkıp sahneye çıkıp maçı alması gerekiyor. Bence Asensio da oyunculardan biriydi. Dün akşam İsmail Hoca dediğiniz gibi çok fazla taraftar baskısından dolayı hani hem çünkü Asensio gibi yaratıcı oyuncular, Lukaku gibi yıldız oyuncular 15-20 dakikaya ben baktım maçtan sonra 4'er kez topla buluşabilmişler. 4 kez topla buluşabilen oyunculardan çok fazla bir etki bekleyemezsin.
2: Bence Gençler Birliği maçında etkisi var tabii burada.
17: Mutlaka hocanın zaten maç sonu açıklamalarında da mesela yani o da bir bahane gibi geldi aslında bana hocanın açıklamaları. Yani işte rotasyona gittik. Bu oyuncuların işte birkaçı Gençler Birliği maçında oynadı yorgun ama sadece o maça baktığımızda işte Ake, Şikrinyar, Gündüz'ü oynadı. Aslında 3 oyuncusu vardı ve diğer 8 oyuncu tamamen ilk kez dün akşam yani Gençler Birliği maçında oynamayan oyunculardı. Tam aslında şöyle söyleyeyim. Greenwood'un golünden sonra Asensio mutlaka hani tam rüzgarı arkaya almışken taraftarın da çünkü ikinci yarının hemen başında çok güzel bir golle öne geçti. Beraberliği yakaladı Fenerbahçe. Belki oradaki oyuncu değişiklikleri ve rakibin de dengesini bozdu. Çünkü ilk yarı işlemeyen bir sistemi ikinci yarıda uzun bir süre devam ettirdi hoca. Maalesef bundan sonra hani İlk maçı Olympic Lyon istediği gibi aldı. Çok sert bir deplasmana gidecek Fenerbahçe. Dediğim gibi bizden daha, yani Fenerbahçe olarak daha genç bir takım. Yeni kurulan bir takım. Tecrübeli bir hocası var. O yüzden hani ikinci maç biraz daha sıkıntılı geçebilir Fenerbahçe için.
2: Greenwood ve Lukaku'ya da bir parantez açmak isterim. Bilmiyorum çıplak izlediniz mi Greenwood'u? Ama yani oyunda topun olmadığı yerlerde de defansa katkısıyla da farklı bir isim ve daha henüz sezonun başı ve henüz hazır olmamasına rağmen böyle. Dün attığı gol de kaç kişi atabilir diye sordurtan bir goldü ve tribünü de artık farklı bir şekilde ayağa kaldırdı. Diğer taraftan da Lukaku'nun girişi çok fazla olmadı ama erken alınabilir miydi? Yani önümüzdeki maçta bu iki isim 11'de başlar mı ve yani anahtarı turun onlar olabilir mi diye bir soru sorayım.
17: Mutlaka tecrübeleriyle Fenerbahçe'ye çok şey katacaklar. Belki turu alabilecek isimler. Dediğiniz gibi Greenwood'u bir önceki maçlarda da yani yüzde hala %60, %70 ile oynayan bir oyuncunun işte arkasında Mert oynuyorsa, Semedo oynuyorsa defansa gidiyor, oyun kuruyor. Aslında burada Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik aslında Greenwood gibi bir oyuncunun daha serbest, daha yaratıcı bir şekilde oynayacakken işte topu almaya gitmesi, oyun kurması, ters kanata oyun açması, hücumda olması, dediğiniz gibi müthiş bir gole imza attı. Sağ ayağıyla vuracakken bir anda sola çekip hani kaleciyi ve defansı da avlayabildi. O yüzden Greenwood'un performansı gittikçe, ama yanına işte bu daha ayağını top yapabilecek Asensio niteliğinde daha yetenekli isimlerle ben Greenwood'un daha faydalı olmasını düşünüyorum. Ve Lukaku'nun sahada olması mutlaka zaten hani rakip defansa bir psikolojik olarak net bir üstünlük sağlıyorsunuz. Evet, Vedat Muriç de belki kendi performansına gelince %100'lerine ulaşınca daha katkılı olacaktır ama ben ne olursa olsun bu takımın birinci forvetinin Lukaku, sağlığı el verdikçe Lukaku olmasını düşünüyorum.
2: Peki şimdi hem turu dileriz, yani önümüzdeki hafta yine bir yayın yapar ve Şampiyonlar Ligi'ni konuşuruz. Ama
17: İnşallah.
2: Bir haftadır, 10 gündür transfer yani çalışması Lukaku'da açıklandıktan sonra Fenerbahçe'de transfer şöyle konuşuluyor. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa şunlar gelebilir, şu mevkilere oyuncular gelebilir. İşte 23 atası gelebilir veya bir oyuncu daha gönderilip ana kadroya 10 kişiye gelebilir. Ama Avrupa Ligi'ne kalırsa, yani tur gelmezse Allah korusun, öyle bir durum olursa farklı bir kadro olabilir diye. Bu takıma, dünkü takıma baktığınızda Şampiyonlar Ligi'ne gitse gitmese ana hedefte lig olduğuna göre nereye eksik görüyorsunuz? Nereye? Sağ bek mi, sol bek mi, stoper mi, forvet mi? Neresi?
17: Aslında dediğiniz gibi şu anki lig için belki de seviye Fenerbahçe için iyi ama eksikler kesinlikle bazı alanlarda, bazı pozisyonlarda rekabet, özellikle sol açıkta. Yani Kerem bu takımın ilk 11'inin vazgeçilmez isimleri olacak şu an İsmail Kartal'ın görüntüsünde, ama oraya bir rekabetçi bir oyuncu mutlaka olması lazım. Fenerbahçe'nin kanat beklerinde istediği desteği, istediği orta desteği, sonuçta Lukaku ve Vedat Muriç gibi bir pivot santraforların net golcülerin olduğu süreçte mutlaka oraya orta yapabilecek, işte kanattan bir indirebilecek güçlü isimler gerekiyor. Tabii ki transferde şöyle, ben hani Mert Güney'in sakatlığı ve Osterwolde'nin sakatlığı Fenerbahçe'yi transferde de etkilemiştir.
2: Tamam, onu soracağım. Çünkü mesela Rashford konuşuluyor ya şu anda. İsmi çok yani cazip bir isim ve taraftarı heyecanlandıran bir isim. Buna bir formül bulunsa deniliyor vesaire ama stoper mi Rashford mı?
17: Bence Rashford, çünkü bu arada öncelikle şöyle olabilir. Fenerbahçe'nin savunmada da hala sorunları var. Ama zamanla oturacaktır. İki yeni tandem birlikte oynayacaktır ama iletişimcilikte Fenerbahçe'nin şu an sorunu var. Yani Sturmgrans başta baktığında, Garnik başta baktığında evet hepsini Talisca atmış durumda ama şu an Talisca'nın attığı hani birer gol ve genel anlamda 90 dakikada çok akan oyunda hiçbir şekilde yaratıcılık da olmadığı için Fenerbahçe'nin daha yaratıcı. Yani işte nasıl Greenwood çıktı, sol ayağıyla çekti, vurdu. Aynı şeyi Rashford'un da yapması gerekiyor. Çünkü bizim Fenerbahçe olarak diğer takımlar, yani diğer rakiplere sadece şu an Greenwood'dan başka çok fazla tehdidi gözükmüyor. O da bireysel yetenekler. Ama dediğiniz gibi transferde de şöyle bir durum var. İşte Mert Günok'un sakatlığı, Ederson transferinin şu an takımdan ayrılmasıyla alakalı bir sabitle, yani kalması daha ön plana çıktı. Aynı şekilde işte şu an Livakovic'in ayrılığı bekleniyor. Genel anlamda transferi bitirdiğini söylüyor Fenerbahçe'li yöneticiler. Daha U13'te 10+4'e uygun birkaç rekabetçi oyuncu düşünüyorlar ama hani ilerleyen süreçte daha değerli, yani takımda daha değerli, işte Fred bu sezon performans gösterebilirdi. İyi de başlamıştı ama değerli bir oyuncu olduğu için mutlaka transferi gerçekleşti. Ben aynı şekilde belki birkaç sürpriz ismin ayrılığından sonra, belki Semedo olabilir bu, belki Osterwolde olabilir. Bunların yerine Fenerbahçe mutlaka bir transfer yapacaktır yaş uygunluğuna göre.
2: Peki, çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Dileriz, temennimizi bir kez daha tekrar edelim. Haftaya Şampiyonlar Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi şansını konuşuruz. Mesut Aydınkale bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyorum bir kez daha.
17: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
2: Yurda dönelim şimdi. Giresun'daki selde kaybolan dayı ve yeğenden bahsediyorduk. 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu, cansız bedenleri bulunduğuna yazık ki 13 Ağustos'ta sele kapılıp o araçta öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Abdullah Muhammed Hakkıoğlu kaybolmuştu. Suda sürüklenmişti dayı ve yeğen. Bölgeden yaklaşık 9 kilometrelik uzaklıkta bir alanda ne yazık ki bulundular cansız bedenleri. Bir kez daha hatırlatalım bunu. Havalara bir bakalım. Biraz daha serin bir haftayı geride bırakıyoruz ama İstanbul'da artık Poyraz'ın da etkisiyle nispeten o serin geçen Ağustos'un ilk günlerine nazaran şimdi artık yarından itibaren özellikle bunaltıcı sıcaklar kendisini yeniden gösterecek. AKOM'un açıklamasına göre başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden gelen iki sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkili olacağı, termometrelerinde 30 derecenin üstünde göstereceği söyleniyor. Tahminlere göre sıcak hava yaklaşık 110 gün boyunca etkili olacak. Düzenli bakımları yapılmayan yahut yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen oyun parkları tehlikeye davet çıkarmaya devam ediyor. Dün bir haber vermiştik. İstanbul'da Çekmeköy'de bir sitenin içerisindeki şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters dönmüş ve altında çocuklar kalmıştı. Neyse ki diyerek dünkü olayı tırnak içinde yine ucuz atlattık ama geride bıraktığımız yıldan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuklar var. Daha önceki yıllardan birkaç yıl öncesinde yine elektrik akımına kapılan suyla ilgili, selle ilgili bir sıkıntı yaşayan oyun parklarında ya da oyun havuzuna girip boğulan çocukların haberlerini sıklıkla yaptık. Dolayısıyla ne kadar daha canımız gidecek, nasıl bir önlem alacak sorusu var.
9: Sabitlenemedi, rüzgarın etkisiyle dönüp taklalar attı. O esnada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü, hafif yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'deki bir siteden.
18: 35 km bölü saatin üzerindeki bir rüzgar varsa zaten bunların tamamı iptal edilmesi lazım. Yani sabitlemek de yetmiyor.
9: Oyun parkları iş güvenliği standartlarına göre yapılmazsa ya da düzenli bakım gerçekleştirilmezse birçok tehlikeye neden olabiliyor.
19: Bütün anne baba muhakkak yani bir tehdit ediyor yani parka götürdüğü zaman yani.
20: Düşme riskleri çocukların daha çok yüksek olduğu için yani daha çok böyle yumuşak zeminler hani pat patlar olduğu zaman yani içimiz daha rahat ediyor.
9: 2025 yılında İstanbul Bağcılar'daki parkta jetonlu oyuncağa binen 5 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı.
18: Etraftaki elektrik tesisatlarının olmaması, elektrik çarpma riskinin yaşanmaması, sivri, kesici, delici ekipman malzemenin bulunmaması, eğer o tür bir oyun salonu varsa onların köşelerinin mutlaka kauçuk malzemelerle izole edilerek yumuşatılması, ovalleştirilmesi gibi önlemler alınması lazım.
9: Parklarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olması çok önemli.
18: Salıncaklarda da keza aynı şekilde altında polietilen malzemesi, kauçuk malzemenin bulunması çocukların kazalanmasını ortadan kaldıracaktır.
9: Parkların bakımlarının her yıl aksatılmadan yapılması tehlike oluşturabilecek durumlarda ise belediyelere bildirilmesi gerekiyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Reklam.
9: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
10: Arvento. Mobile Systems.
11: Murat Ferman'la evdeki hesap.
12: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon size.
13: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bilindiği üzere ödemeler dengesi ve ödemeler dengesi ile ilgili gelişmeler herhangi bir ekonominin gidişatı, rekabetçi gücü, kabiliyet ve yetenekleri bakımından önemli göstergeler arasında yer alıyor. Öyle ya dış alemle ilişkileri, dış aleme karşı rekabetçi durumu, dezavantaj ve avantajları gösteren önemli bir bilanço yaklaşımından bahsediyoruz. Genel anlamıyla bilindiği üzere bir denge başlığı altında aslında dışarı aleme transfer edilenlerle dış alemden gelenlerin dengesi araştırılıyor. Tabii ödemeler dengesi denildiğinde maalesef Türkiye'de genellikle hep aklımıza açık geliyor. Yani cari açık. Cari açık durumu Türkiye ekonomisi bakımından adeta kanıksanan yerleşik bir sendrom haline geliyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde gene bu mikrofonlardan paylaştığımız cari ödemeler dengesi ne demek? Yani geçerli en son güncel cari olan cari açık Haziran ayı sonu itibariyle aylık bazda 4,5 milyar dolara yaklaştı. Şimdi 2026 yılı için beklentiler 55 milyar doların bir tık altında kalacak. Ama özellikle son dönemde, son günlerde yaşanan petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme, bu 60 günlük geçici ateşkes mutabakatının rafa kaldırılması ve yerine yeni bir sürecin başlatılmaması gibi sıkıntılı jeopolitik gelişmeler bir parça daha bu riski yükseltiyor. Nitekim Sayın Ticaret Bakanımız da Aksaray'da yaptığı bir takdimde bununla ilgili olarak savaşlara bağlı yükselen enerji faturamızı ortaya koyuyor. Özellikle altın ve enerji ithalatı ödemeler dengesinde belimizi büküyor. Peki bizim durumumuzu ne kurtarıyor? Gelir kısmında, pozitif kısmında ne var? Orada da tahmin edeceğiniz gibi dış ticaret önemli. Turizm ve ihracat bu açıdan bakıldığında dış alemden elde edilen gelirler bakımından pozitif noktayı oluşturuyor. Orada da biliyorsunuz hem turizmde hem Özellikle dış ticarette tabii bizim için önemli olan ihracat bacağı veya ihracat fazlası. Sürekli olarak rakamları takip ediyoruz ama bir dış ticaret dengesizliği açığı olduğu da ortada. Son rakamlar, cari rakamlar da bunu destekliyor. İmam Güneş, ekonomi basınının çalışkan isimlerinden bir tanesi, TÜİK'in son 3 yıllık dış ticaret rakamlarına bakarak güzel bir çalışma yapmış ve şu tespite ulaşmış. Son 3 yılın hareketli ortalamaları ihracattaki değer artışının sipariş ve üretimden değil maliyet baskısından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Birim fiyatlar yükselirken miktar endeksinde gerileme görülüyor. Dolayısıyla ihracatımızda katma değerli büyüme yerine maliyet enflasyonunun ihracata yansıdığı ve rakamları şişirdiği görülüyor. Bu neyi bize anlatıyor? Özellikle katma değer eksenli yeniden duruma vaziyet edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. 1,5 doların altında hala seyrini sürdüren, ihracatın ithalatı karşılama oranı gibi kritik göstergelerde %70'ler alarmını veren bir profilin sürmesi mümkün değil, sürdürülmesi mümkün değil. Onun için turizmde de paralel gelişmeler var biliyorsunuz. Elde edilen gelirin önemli bir kısmının dışarı turizm gideri olarak dengelendiği görülüyor. Dolayısıyla hem turizm yani döviz kazandırıcı, ödemeler dengesini pozitif tarafa taşıyıcı, hem turizm hem dış ticarette yeniden vaziyet etmenin zamanı gelmiş de geçmiş bulunuyor. Bugün 19 Ağustos muhterem Profesör Doktor Güngör Uras büyüğümüzün, ağabeyimizin ölüm yıl dönümü. 8 yıl evvel kendisini kaybedeli 8 yıl oldu. Profesör Doktor Tevfik Güngör Uras bu programı kendisinden devraldığımız ve emanetine sahip çıkmaya çalıştığımız değerli büyüğümüz. Bilindiği üzere Türkiye'de ekonomi basını denildiğinde bilimin kamuya yayılması, ekonominin güncel ve anlaşılabilir bir formda kamuyla paylaşılması konusunda öncü bir isim Güngör Uras hocamız. 19 Ağustos 2018'de aramızdan ayrılmıştı. Hem gazete yazılarıyla hem bu mikrofonlarda başlattığı ve halen aramızda yaşayan ve daima yaşayacak olan Ayşe teyze yaklaşımıyla ekonomiyi hem olduğu gibi hem de anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalıştı. Tabii enteresan bazı hayat buluşmaları da kendisiyle bizim aramızda gerçekleşmişti. Çünkü hem kendisi hem de muhterem eşi Nurhan Hanımefendi Ankara Mülkiye Mektebi'nden rahmetli babam Cumhur Ferman'ın talebeleri olarak eğitimlerini sürdürdüler ve çok başarılı kariyerlere imza attılar. Bu vesileyle Profesör Doktor Güngör Uras'ı bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve anma çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün biliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
10: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
12: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi güne 14.127 puandan başlayacak. Serbest piyasada dolar 47 lira 90, euro 55 lira 50 kuruştan alıcı bularak başlayacak. Gram altın 6.700, çeyrek altın 10.980 lirada. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise 91 dolar seviyelerinden işlem görecek.
10: NTV Radyo Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
14: Mobile Systems.
8: Reklam.
15: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
16: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin.
14: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
18: Büyük rahatlık PTR. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
21: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
22: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Sulak alanlarda yetişen tuzcul bitkilerden gidiyoruz. Evet, deniz börülcesinin cam yapımıyla ilgili son derece aslında bileşik bir geçmişi var dedik. Hep böyle değişik isimlerden bahsettim. Çünkü her coğrafyada bir şeye benzetilerek başka bir isim konulmuş. Evet, bu glassware camla ilgili bağlantısı ta Mezopotamya'dan çıkan, Akdeniz kıyılarından dolaşan, Venedik'e giden ve oradan ta İngiltere'ye giden uzun bir hat taşıyor. Fakat genellikle de mesela Salicornia adı kullanılıyor. Bunun için de Latince'ye bakmak lazım. Çünkü Salicornia aslında artık gastronomi dünyasında genel kabul edilen bir isim haline geldi. Yani her ülkede belki de deniz börülcesine farklı bir isim verildiği için genellikle Samphire veyahut da Salicornia kelimeleri kullanılıyor. Şimdi Samphire kullanılması, o da biraz karışık, ona da gideceğiz. Çünkü birden fazla başka bitkiye de aynı şekilde isim takılabiliyor. Dolayısıyla Salicornia aslında bizim deniz börülcesine yapışmış bir isim. Peki bu nereden geliyor? Tabii ki sal kelimesini görünce hemen sale, İtalyanca sale, yani tuz kelimesine gidiyoruz. Oradan Latince'ye gidiyoruz. Burada da tuz ve boynuz kelimelerinin birleşimine gideceğiz. Sal, tuz. Cornu ya da cornea burada boynuza işaret ediyor. Aynı kaktüs gibi içinde su toplayan bir sükulant bir bitki. Şimdi bu ne oluyor? İçinde suyu tuttuğu için böyle gayet dik duruyor. Boynuz gibi durduğu için tuzlu boynuz ya da tuz boynuzu anlamında Salicornia demişler. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Şimdi Samphire kelimesine gelince de mesela kaya koruğu içinde rock samphire kelimesi kullanılabiliyor. Halbuki biz onu koruk halinde olan üzüme benzetmişiz. Orada da Fransa'ya gideceğiz. Denizlerin koruyucusu Aziz Peder Saint-Pierre var. Saint-Pierre denizi ve denizden gelen her şeyi koruyor. Dolayısıyla balıkçıların azizi kabul ediliyor. Deniz kıyısında bataklık alanlarda, hele hele Fransa'da Normandiya bölgesinde sular bir gelgit yapar. Böyle bir bakarsınız her yer su, bir bakarsınız su tamamen gitmiş tarla gibi. İşte oralarda bu bitki yetiştiği için, yani deniz börülcesi oraların bitkisi olduğu için Saint-Pierre otu demişler. Ot gitmiş, Saint-Pierre. Saint-Pierre de İngilizceye Samphire olarak geçmiş. Evet, böyle enteresan bir geçmişi var. Her ülkede başka bir kılığa bürünmüş bizim deniz börülcesi. Peki deniz börülcesini biz en çok nasıl seviyoruz? Kısaca bir haşlayın. Hiç haşlama suyuna tuz koymayın. Hatta sadece buğulayın diyeceğim. Tencerenin içine bir kaide oturtursunuz. Üstüne bir süzgeç koyarsınız. Suya değmeden çok güzel bir şekilde kaynayan suyun buğusunda deniz börülcesini haşlayabilirsiniz. Peki olduğunu nasıl anlayacaksınız? 5-10 dakikada kendini yumuşatacaktır. Bütün hikaye ortasındaki Messina gibi neredeyse sert böyle kılçığını çıkartmak. Yani orada da deniz börülcesiniz iki parmağın arasıyla şöyle bir sıyırırsanız o diken gibi adeta balık kılçığı gibi olan, ben balık avlamakta kullanılan Messina'ya benzetiyorum. İşte orasını sıyırdığınız zaman deniz börülcesi üstüne birazcık limon veya sirke, zeytinyağı sofraya gelmeye hazırdır. Tuz ekmeye bile gerek yok ama kıyılmış domatesle de bir başka yakışır. Sarımsağı da unutmayalım. Takipte kalın, hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Adana-Osmaniye yolunun 12-13. Kilometrelerinde ve Tekirdağ-Muratlı yolunun 11-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Dünya Orangutan Günü bugün. Vahşi doğadaki bu büyüleyici canlıların refahı ve uzun yıllar yaşaması için

0: sebeplerini de belirtiyor. Vahşi orangutanların eklem ve kaslarındaki hastalıkları tedavi için tıpkı yerel halk gibi bitkilerden faydalandıkları da biliniyor. Bugün 3 tür orangutan var. Borneo, Sumatra, Tapanuli orangutanı ve hepsi kritik derecede tehlike altında. En büyük tehditler yaşam alanları olan ormanların bozulması, yiyecek aramak için gittikleri yerlerde çiftçiler tarafından öldürülmeleri ve yasa dışı hayvan ticareti. Unutmayın, korumak için bilmek, bilmek için tanımak gerekir. Dünya Orangutan Günü kutlu olsun.
1: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Kazancım net, SigortamNet.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
15: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
17: Türkcell'le bağlan hayata.
18: Reklam.
19: Her mevsimde, her havada.
20: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor.
19: Her mevsimde, her havada.
20: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
23: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
24: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: Tekrar merhaba. Üçüncü ve son dilimiyle güne başlarkenin karşınızdayız. Bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Biliyorsunuz bu Mavi Takkeliler ya işte Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri özellikle bu konuyla ilgili Alihan Kuriş suç örgütü olarak ifade ediliyor. Bu konuyla alakalı da bir mezar açma işlemi var bugün. Çünkü daha önceki lideri eski bakan ve Kuriş'in de yeğeni olduğu isimle ilgili ölümüyle ilgili bir soruşturma, o dosya şüpheli bulunduğu için bir kez daha açılmıştı. Dolayısıyla bu konuyla alakalı artık ne durumdayız? Bir Karacaahmet'e gireceğiz. Dilek Yaman Demir bizi orada bekliyor. Dilek'te söz.
1: Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin FETÖ haber işlemleri dakikalar önce başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekiliyle birlikte olay yeri inceleme ekipleriyle adli tıp uzmanları az önce FETÖ haber işlemleri için mezar açma çalışmalarına başladı. Peki Ahmet Arif Deniz Olgun'un yaklaşık 10 yıl önce ölmesine rağmen neden bugün mezarı açılıyor? İddiaya göre 2016 yılında Beykoz'daki evinde ölü bulunan Ahmet Arif Deniz Olgun, eski bir bakan, aynı zamanda milletvekili ve devlet görevini bitirdikten sonra da Süleymancılar cemaatinin lideri olan bir isim. Yani hem devleti hem de cemaati yakından tanıyan bir isim. Evinde ölü bulunmuş, yaklaşık 3 saat sonra ise cansız bedenine ulaşılmıştı. O dönemde ölümüne ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un ölümü ise doğal ölüm, yani normal ölüm şeklinde raporlandırılmıştı. İşte bu sebeple o zaman 2016 yılındaki soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanmış, yani dosya kapatılmıştı. Yaklaşık 10 yıl sonra 2026 yılında Alihan Kuriş, Süleymancılar liderinin, Süleymancılar cemaatinin yeni liderine ilişkin, yeni lideriyle birlikte üyelerine ilişkin bir soruşturma başlatıldı. İşte bu soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in de içinde bulunduğu 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabi soruşturmada bir de ifade çıktı. O ifadede 2016 yılında ölen Ahmet Arif Deniz Olgun'un, yani Alihan Kuriş'in dayısının ölümünde şüphe olduğu ileri sürüldü. O dönemde Adli Tıp Kurumu tarafından Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin normal ölüm şeklinde rapor veren doktorlar da Fethullahçı terör örgütü üyeliği kapsamında görevden uzaklaştırılan isimler arasındaydı. İşte 10 yıl sonra Deniz Olgun'un ölümü şüphe üzerine yeniden dosya raftan indirildi. Şu sıralarda FETÖ haber işlemleri yapılıyor, çünkü FETÖ haber işlemlerinde DNA örnekleri alınacak. Bu örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürülecek ve Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme de Ahmet Arif Deniz Olgun'un neden öldüğü, yani kesin ölüm sebebi araştırılacak. Kesin ölüm sebebine ilişkin bir rapor sunulacak. O rapordan sonra da Alihan Kuriş'le birlikte söz konusu ifadeye imza atan şüpheliler hakkında bir soruşturma tekrar başlatılacak mı? Adli Tıp Kurumu'nun raporu sonrası her şey belli olacak. Ahmet Arif Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin verilen bu karar üzerine, yani dosyanın tekrar raftan indirilmesi üzerine FETÖ'ye bir kararı verilmişti. FETÖ'ye bir kararının verilmesiyle birlikte sabah saatlerinde burada Karacaahmet Mezarlığı'nda Adli Tıp Kurumu uzmanları da geldi. Adli Tıp Kurumu uzmanları ile birlikte soruşturma savcısıyla görevli bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili de tam da arkamdaki Karacaahmet Mezarlığı'nda mezar başında şu sıralarda mezar açma işlemi yapıyor. Bu Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yapılacak FETÖ haber raporu sonrasında 2016 yılında kapatılan bu dosyaya ilişkin yeni bir ışık tutulacak. Yeniden soruşturma şu sıralarda raftan indirildi ve açıldı. Adli Tıp Kurumu raporu sonrasıyla da Ahmet Arif Deniz Olgun'un kesin ölüm sebebi belli olacak. O rapordan sonra da belki bu soruşturma kapsamında Deniz Olgun'un öldürüldüğü ya da ölümünün gerçekten doğal ölüm olduğuna bir rapor sunulacak. O rapor ışığında da Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümü araştırılmış olacak.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Bu konu son derece önemli. Bu konunun içinden neler çıkacağı daha da önemli. Çünkü mesela burada işte Baylok gibi bir haberleşme ağı üzerinden konuşuluyor, söz ediliyor, FETÖ ile benzeştiriliyor. FETÖ ve FETÖvari yapılara yönelik acaba ne durumda devletin operasyonları soruları sorulurken bir son dakika bilgisi daha var mesela şimdi. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen o gruba yönelik de bir soruşturma var. Mustafa Berber telefon attığımızda, çünkü Adalet Bakanı bununla ilgili de bir açıklama yaptı. Ne diyor Adalet Bakanı Mustafa?
2: Osman, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığını duyuruyor Adalet Bakanı Akın Gürlek ve kuytulcular olarak da bilinen, yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde ettiği tespit edilen gelirlerin mercek altına alındığını belirtiliyor. 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Suçlamanın ise müşteki ve tanık beyanlarıyla mali analizler ve banka hareketleri incelendiğinde dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanunu muhalefet suçlarından bu 32 kişi hakkında işlem başlatıldı. Adana merkezde 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Tam 49 adrese baskın yapıldı ve bu gruba ait olduğu belirlenen 5 şirkete kayyım atandı. Yine örgüt lehine, suç örgütü lehine faaliyette yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ve bu noktada da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünce veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut delil suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı ve iddialarını, mali delilleri konu almaktadır diyor Adalet Bakanı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Siber Güvenlik Başkanlığı ekiplerinin bu konuda görev yaptığını belirtiyor Akın Gürlek.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Mustafa Berber aktardı olan biteni. Bakalım bu soruşturmanın ayrıntısı nasıl olacak? Son derece önemli. Özellikle bu konuyla ilgili bundan sonra çıkacak durum, işte özellikle FETÖ-vari yapılara yönelik bu operasyonların yapılması, Baylok benzeri uygulamaların çıkması ne oluyor sorusunu sordurtuyor. Ayrıntısı ekrana geldikçe, daha doğrusu haber merkezimize ulaştıkça ekrana getirmeyi sürdüreceğiz. Şimdi nasıl olur dediğimiz bir haber var. Sokaktaki şiddetten hep bahsediyoruz. Nasıl engellenecek diye mecliste bununla ilgili bir takım çabalar gösterilse ya da bazı yasalar çıkarılsa mı diye... Ama artık olmayacak da oldu. Yeni Parti'nin Gaziantep milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Hem de başka bir siyasi tırnak içinde tarafından 27 suç kaydı olduğu iddiası var hakkında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep eski Oğuzalı ilçe başkanı. O bu saldırıyı yapan isim.
3: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
4: Evet, öncelikle güzel haberden başlayayım. Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda, ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık 1,5 saat önce sayın vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
3: Görüntüler Gaziantep'in Akkent mahallesinde kaydedildi. Yeni Parti milletvekili Meriç, öğlen saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü. Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı.
5: Deliklerden bir tutalım. Tamam. Bir kişi daha gelsin. Yardım.
3: Olayda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından polis de harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Keleş, polisin çalışması sonucu yakalandı. Keleş'le birlikte bindiği aracın şoförü, araç değişiminden sonra kullandığı ticari aracın şoförü, Keleş'e yardım ettiği düşünülen bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden Sayın Milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
0: Çerçeve yasaya bakalım. Çerçeve yasa geçtikten sonra önceki gün artık resmi gazetede de yayınlanmasıyla birlikte yasalaşmıştı biliyorsunuz. Ama herkesin bundan sonra işte silah bırakma nasıl koordine edilecek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul ne yapacak gibi bir takım soruları vardı. Pazartesi ilk toplantı yapılacak.
6: teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
8: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
7: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk'ün gazetesine röportajını sürdürüyor. Üçüncü diliminde bu röportajın bu konuyla ilgili milli meselelere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Siyasette bölünmeye, kısır çekişmelere ihtiyaç yok açıklamasını yaptı. CHP'deki ayrışmayı da tasvip etmediğini ifade ediyor. Türk Gün gazetesine konuşmayı sürdürdü Bahçeli. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını temenni ediyoruz dedi. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini görüldü diye konuştu. O parti yöneticileriyle milletvekillerinin ayrı oy kullanması, serbest bırakılmasıyla ilgili kararı eleştiriyor Bahçeli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Burası son derece önemli. Daha önce de bir anayasa değişikliği gündeme geldiğinde 100 maddelik bir yasa tasarısından söz etmişti MHP. O zaman da işte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tadilat yapılması tırnak içinde ifadeyle gerektiği söylenmişti. Şimdi buna benzer durumu bir kez daha aktarıyor. Gençlerimize bırakamayacağımız en büyük mirastır diye vurguladı. Tek derdi MHP azımsızlığı olan mahvillerin içinde bulunduğu şizofrenik durumdan bir an önce kurtulmaları ülkemizin, milletimizin, hatta kendilerinin de hayrına olacaktır diyor. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır, heba edilmeyecektir diye konuştu. İsrail'in Suriye'deki saldırılarına bakalım. Ankara'dan sert tepki var. Bu açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı.
9: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
10: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
9: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
11: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
9: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarılaşmertler playoff turu ilk maçına konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
2: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarılaşmertler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
3: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
2: Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada Lyon gole yaklaştı, Openda'nın vuruşu direğe takıldı. Devamında oyuna denge getiren Fransa temsilcisi skoru da son düdüğe kadar korumayı başardı. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
4: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
2: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım Fransa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Sarı lacivertliler 17 sezonluk Devler Ligi hasretini deplasmanda sona erdirmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
1: Galatasaray transferdeki sessizliğini Alexey Batrakov'la bozmaya hazırlanıyor. Batrakov için sarı kırmızılılarla Lokomotiv Moskova anlaştı. Rus futbolcunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov takımının Rostov'la oynadığı maçın ardından taraftarlarına veda etti. Galatasaray Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Alexey Batrakov geçen sezon 36 maçta 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş, Vlahovic'in lisansını çıkarmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklediği izni aldı. Sırp Yıldız'la ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki işlemler de tamamlandı. Vlahovic hem Kaunas-Zalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. 26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Jose Mourinho 13 yıl sonra yeniden Real Madrid'in başına geçti. Portekizli teknik adam İspanyol deviyle 2029'a kadar sözleşme imzalarken eve dönüyorum sözleriyle duygularını dile getirdi.
5: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü resmiyet kazandı. 13 yıllarının ardından İspanyol devinin başına geçen Portekizli teknik direktör kulübün antrenman tesislerinde düzenlenen sade bir törenle 3 sezonluk sözleşmeye imza attı. Mourinho törende başkan Florentino Perez ve kulübün onursal başkanı Jose Martinez Pirri ile bir araya geldi. Portekizli çalıştırıcı Real Madrid'e ikinci gelişinin ilkine göre daha duygusal hissettirdiğini söyledi.
6: 16 yıl önce buraya ilk geldiğimde dünyanın zirvesine ulaşma hissini yaşamıştım. Oysa şimdi evime dönmüş gibiyim. Daha duygusal ve içten hissediyorum. Ben sizden biriyim. Hep öyle oldum. Ve her zaman da öyle kalacağım. Real Madrid için çalışmanın ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Kendimi buraya ait hissediyorum.
5: 63 yaşındaki teknik direktör, kulüpte çalışkanlık, sorumluluk ve hırs kültürü oluşturmak istediğini belirtti.
6: Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Real Madrid'i çalıştırmak benim için bir görev gibi. Oyuncuların, kulüp personellerinin, kısacası herkesin daha iyi olması için buradayım. Çok çalışmak, sorumlu davranmak, hırslı olmak ve hepsinden önce çok iyi bildiğim bir şey için, yani Real Madrid için buradayım. Bu kulüpte çalışmanın getirdiği sorumluluğun ve gururun bilinciyle yeni bir kültür yaratmak için buradayım.
5: Portekizli antrenör 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'de La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Son olarak Chelsea'nin başında 2015-2016 sezonunda Premier Ligi kazanan tecrübeli çalıştırıcı, kişisel kariyerindeki 11 yıllık lig şampiyonluğu hasretine Real Madrid'in başında son vererek Barcelona'nın La Liga'daki son 2 yıldır kurduğu hegemonyayı yıkmaya çalışacak.
1: Barcelona, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalayan Katalan devi, transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek.
2: Barcelona, İspanya milli takım kaptanı Rodri'yi kadrosuna kattı. Katalan devi Manchester City'den transfer ettiği 30 yaşındaki orta sahayla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Bu transferde ezeli rakibi Real Madrid'i geride bırakan Barcelona'nın kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 88 milyon dolarlık bonservis bedeli çıktı. 30 yaşındaki futbolcu ligde ve Avrupa'da zirve hedeflediklerini söyledi.
4: Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Yaptığımız transferlerle ve oluşturduğumuz kültürle her şeyi kazanmayı, Avrupa'da da bir adım daha ileri gitmeyi ve La Liga'da da bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak için sabırsızım. Umarım sezon sonunda hepimizin kafasındaki bütün hedefler gerçeğe dönüşür.
2: 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Rodri, geçtiğimiz ay İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde de kaptan olarak önemli rol oynadı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Manchester City'de 6 sezon geçiren Rodri, İngiliz ekibiyle 4 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Rodri'nin kısa süre önce geçirdiği bel ameliyatı nedeniyle sezon başlangıcını kaçırması bekleniyor.
1: Venus Williams, Amerika Açık'ta mücadele edecek. İki kez Amerika Açık şampiyonu olan 46 yaşındaki tenisçi turnuvaya wild card'la katılacak. Williams geçen yıl Amerika Açık'ın ilk turunda Çek raket Karolina Muhova'ya elendi. Venus Williams ve kardeşi Serena, pazartesi günü Cincinnati Açık'ta da yeniden çiftler kortuna çıkmıştı. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Akbank.com'da.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Grundig 75 GQ 750A 75 inç 189 santim 4K Ultra HD Google Smart QLED TV uydu alıcılı 44.999 liraya Vivo X300 16'ya 512 GB akıllı telefon 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Ugreen 25.000 mAh 145 watt PDQC LED göstergeli taşınabilir hızlı şarj cihazı powerbank hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan GCM yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu bizimle birlikte olacak. Değerli izleyenler, şöyle bir baktığımız zaman özellikle son dönemde uluslararası gelişmelerin, başta Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı olmak üzere uluslararası gelişmelerin yurt içini de etkisini arttırdığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu gelişmeler acaba nereye varabilir? Evren Kırıkoğlu'na soracağız. Neyi konuşacağız? Amerika-İran Savaşı'nın olası etkileri zaten aylardır konuşuyoruz. Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası, bir taraftan Amerikan tahvilleri, bir taraftan Trump'ın seçimi yaklaşıyor. Hala ne yapmaya çalışıyor? Belki bir cevap bulabileceğiz. Bütün dünyanın cevabını aradığı bu sorulara Evren Kırıkoğlu ile birlikte. Haberlerimiz ve rakamlarımız da ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek. Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır denildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin enerji ithalat faturasının 100 milyar dolara çıktığını belirtti. Bakan Bolat, bir yılda 50 milyar dolarlık ek artış yaşandığını ifade etti. Konut fiyat artışında zayıf seyir devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre Temmuz'da konut fiyatları enflasyonun altında arttı. Reel bazda bakıldığında kayıp %5 oldu değerli izleyenler. Türkiye genelinde kiralar ise %28,4 arttı Temmuz itibariyle. Yine enflasyon baz alındığında orada da kira tarafında da reel kayıp %2,6 olmuş durumda. Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran'la yürütülen veya planlanan herhangi bir görüşme olmadığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika ile yaşanan savaş sırasında geçici bir ateşkes arayışında değiliz dedi. Biz geçici ateşkes aramıyoruz dedi. İran'ın hedefi savaşın tamamen sona ermesi dedi. Çünkü geçici ateşkes yeni çatışmalara zemin hazırlıyor diye görüşünü aktardı. Birleşik Arap Emirliği iki balistik füzenin İran'dan ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Füzelerin denize düştüğü belirtildi. Saldırının deniz ulaşımını hedef aldığı savunuldu. Tahran yönetimi ise saldırı iddiasını kesin bir dille reddetti. Gerilimin ardından Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu. Önceki günde yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir ticari gemisine el koymuştu, hatırlayacaksınız İran. Petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerin tıkanması, ateşkesin sona ermesi, yenilenmemesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin bitme durma noktasına gelmesi, yani dünyaya petrol arzının daralması, bu risklerin devam etmesiyle üst üste dördüncü günde yükseldi. İran alternatif ihracat rotalarına yönelmesi ve Çinli tanker şirketlerinin bölgedeki seferleri durdurması piyasadaki endişeyi doğal olarak arttırdı değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi piyasaları, rakamlara geçmeden önce piyasalar üzerinde etkili olan unsurlardan bir tanesi diyoruz ya, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı, bir de belki daha fazla etkili olan Donald Trump'ın açıklamaları var. İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kendi ülkesinde seçmenden aldığı desteğin azalmasına yol açıyor. Bu tabii bir günlük, iki günlük bir hikaye değil. Bu bir süreç, bu bir periyot. Bir süredir desteğin azaldığı ölçümleri yapılıyor. En son olarak Washington Post gazetesi Donald Trump'ın dış politikada içine düştüğü zor durumun içeride de ekonomik ve siyasi bir soruna dönüştüğünü yazdı.
1: İran Savaşı Trump'ı çıkmaza sürükledi. Bu tespit Amerikan Washington Post gazetesinde yer alıyor. Gazete, Washington ve Tehran arasında varılan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük sürenin dolması ile ilgili bir analizi sayfalarına taşıdı. Gazeteye konuşan Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, Trump'ın İran konusunda askeri seçeneklerden sınırlı olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de kontrolü sağlayamadığını vurguladı. Orta Doğu Enstitüsü'nün uzmanlarından Alan Ayer, savaşın karmaşık bir sistemi bozduğunu ve savaş öncesinde dönülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Washington Post, elinde iyi seçenekler olmadığı için Trump'ın İran'a ekonomik baskıyı sürdürme kararı aldığına dikkat çekti. Ancak 10 yıllardır yaptırımların altında yaşayan İran'da ekonomik baskının sonuç vermesinin aylar sürebileceğine vurguda bulunuldu. Savaş sürerken Trump'ın halktan aldığı desteğin azalmaya başladığının altı çizildi. Trump'ın siyasi gücünün temelini oluşturan ve sadakatleriyle bilinen cumhuriyetçiler arasındaki desteğin de düşmeye başladığına dikkat çekildi. Son yapılan anketler, cumhuriyetçiler arasında Trump'ın aldığı desteğin göreve başlamasından bu yana 15 puan azalarak %79'a düştüğünü gösteriyor. Trump'ın performansına güçlü destek verenlerin oranı da %68'den %48'e geriledi. Washington Post gazetesi anket sonuçlarını değerlendirirken Trump'ın dış politikada içine düştüğü zor durumun ülke içinde ekonomik ve siyasi bir soruna dönüştüğünü yazdı. Marist Üniversitesi Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Dean Miringoff, savaşın seçmenlerin Trump'a olan güvenini sarstığına dikkat çekti. Ara seçimlerde daha büyük sonuçlar doğurabileceğine vurguda bulundu. Ancak Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, İran savaşının Trump için kalıcı siyasi zarara yol açmayabileceği görüşünde. Benzin fiyatlarının nispeten istikrarlı seyretmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süreli bir başka sıcak çatışmadan kaçınması halinde İran konusunun seçmenlerin gündeminden kademeli olarak düşebileceğini ifade etti.
0: Eğer Donald Trump başka bir sıcak çatışmaya girmezse ve benzin fiyatları hızlı düşerse bu oy kaybı geçici olabilir değerlendirmesi de var haberin içerisinde. Bu da karşıt görüş olarak aktarılmış değerli izleyenler. Ama hani şunu da hatırlamakta fayda var. Kaybedilen 2 yıl, geride kalan 2 yılda hani üstüne koyup devam etmek varken bu noktada olmak hani bu unutulur mu? Bilemiyorum elbette. Dönelim bakalım şimdi piyasalara. Borsada dün BIST 100 endeksi 14.128 puandan kapandı. %0,03 yani sadece 4 puanlık bir geri çekilmeyle yatay negatif bir kapanış gerçekleşti. 14.043 puan dün gördüğümüz en düşük seviye, onun altına sarkmadı. Yukarıda ise 14.209 puan. Dün sabah açılışın ardından bir yukarı deneme, ondan sonra aşağıya geldi zaten. Bu aralıkta işlemler gerçekleşti. 158,2 milyar liralık bir işlem hacmi vardı. Bankacılık çok hafif bir kayıp, %0,25'lik bir geri çekilme. Holdinglerde yine yarım puan, sigorta yarım puan, sanayi endeks o kadar bir geri çekilme var. Dünün en çok yükselen endekslerinden bir tanesi ise ticarette, biliyorsunuz bilanço döneminde gelen başta gıda perakendesi olmak üzere beklentilerden, tahminlerden daha iyi bilanço dün ticaret endeksinin de yükselişine, %4'lük yükselişine yansıdı. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 62 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarına baktığımız zaman dünden bugüne çok büyük bir değişiklik yok. Dolar endeksi dün 99,6 idi. Bugün 99,5'lere doğru hafif bir geri çekilmiş durumda. Euro dolar karşısında 1.1580'ler, 1.1590'larda. Şimdi bu akşam Amerikan Merkez Bankası Fed'in son yaptığı toplantının tutanakları yayınlanacak. Biraz o öne çıkmış gibi görünüyor. O toplantı tutanaklarına göre biraz pozisyon beklentiler ona göre oluşuyor. Dolayısıyla önceki günlerde 1.16'ya değen euro dolar paritesinin özellikle son dönemde euro bölgesinden pozitif veriler gelse de orada doğalgaz fiyatları ciddi manada savaş nedeniyle fırlamış durumda. Sadece Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı değil, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan zaten problem yaşıyordu Avrupa doğalgaz meselesinde. Bir de üstüne tuz biber ekince depoların boşaldığı haberleri geldi. Bunlar doldu, dolmadı, fiyatlar yüksek. Evet, Euro bölgesinden iyi veriler geliyor ama sıkıntılı. Dolayısıyla FED tutanakları öncesinde 1.16'yı aşmakta zorlanıyor. Çok da istekli değil yatırımcı orayı aşmakta yorumları da yapılıyor. Onun da altını çizelim. Sterlin dolar karşısında 1.3540, 1.3550 aralığında. Dönelim altın fiyatlarına. Uluslararası piyasalarda altın dün dünkü işlemlere baktığımızda 4426 dolara kadar, 4400 doların üzerinde 4426 dolara kadar gün içinde gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Sonra oradan yaklaşık olarak 100 dolar geri çekildi. %2'lik bir düşüşle günü de 4325 dolardan kapattı. Bugün dünkü kapanışının %0,11 üstünde dolar endeksindeki hafif geri çekilmenin de etkisiyle diyebiliriz altının ons fiyatında. Petrolde dünkü işlemlerde 91 dolarda son derece yatay bir 91,5, 91,6, 91,7 oralarda seyretti. Bu sabah onun hafif altında ama önceki kapanışına göre gördüğünüz gibi Brent petrolün varil fiyatı 90,22. Vadeye göre de değişebiliyor elbette. Eylül vade, Ekim vade, Kasım vade değerli izleyenler. Petrol fiyatlarının ardından Asya piyasalarına bakalım. Bugün orada satışlar var. Japonya'da %3'ün üzerinde bir kayıp var. Güney Kore'de %5,5 civarında bir geri çekilme var. Çin'de %2'lik bir düşüş var. Hong Kong'da ise yatay pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan borsalarında da dünkü kapanışlar eksideydi. Bu sabah da yine %0,40'lara varan kayıplar olduğunu ifade edelim. Kripto para evrenine son olarak baktığımızda Bitcoin 64.300 dolarda yatay seyrediyor. Ethereum bu sabah 1900 doların üzerine atmış gibi görünüyor. 1910-1915 dolarlar civarında. Ripple'da yatay pozitif bir seyir var. Solana %1,5 artıda. Cardano'da ise %1,2'lik bir yükseliş var. Yani büyük oranda yatay pozitif diyebileceğimiz bir seyir var. Kripto para evreninde de değerli izleyenler. Şimdi hemen konuğumuza döneceğiz. GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu bizimle birlikte. Evren Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler Evren Bey. Şimdi demin de altını çizmeye çalıştık. Kasım ayında Donald Trump seçime girecek. Şubat ayından beri devam eden bir İran savaşı var. Bu savaşın sadece Amerikan ekonomisine değil bütün dünyaya etkileri var. Başka görüşler, hani bakıyorsunuz Körfez'deki askeri varlığını azaltmaya hazırlanıyor deniyor Amerika için. Bir taraftan Trump diyor ki mühimmatımız çok fazla, hiç eksilmedi, daha fazlası da var, daha da fazlasını yapabiliriz diyor. Bir taraftan yok, aslında yapamayacak deniyor. Askeri abluka, bunun yanına ekonomik ablukayı ekleyeceğim diyor. İran geri adım atmıyor ve sonuçta hiçbir şey çözüme ulaşmıyor. Bu ortamda bütün dünyayı en basit haliyle germeye devam ediyor ekonomik veriler ve geleceğe dönük projeksiyonlar anlamında. Şimdi ben size hani bu konulara kafa yordunuz, takip ettiğiniz ve farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalıştığınız için, bunu bildiğim için soracağım. Donald Trump ne yapmaya çalışıyor diye soracağım. Hani kendi ekonomisine yarıyor mu? Yaramıyor. Faizleri düşüreceğim diyordu. 4.74'e gelmiş. Tabii orada Fed'in de şeyi var elbette ama Fed de niye faiz indiremiyor? Bu sebeplerden dolayı. Hani ne yapmaya çalışıyor? Ne hedefliyordu? Hakikaten çok kısa süreceğini zannetti de orada bir tuzak mı vardı yoksa enflasyon Trump'ın işine mi yarıyor? Faizin düşmemesi işine mi yarıyor? Ne dersiniz?
2: Evet, yani bunların hepsini birbirine göreceli olarak ele almamız lazım. Göreceliden kastım şu, bir önceki durum, yani Trump başkan olmadan önce, başkanlığa gelmeden önce ve başkanlığa gelip de İran savaşı başlamadan önceki durum ile şu anki durumda yönetmesi gereken süreç farklı. Bence sorunuzun cevabı %50-50. Yani bir kısmı gerçekten hesap kitap hatası var. Trump lehine, Trump'ın kendi öngörmediği şekilde bir boyutu var. Orası kesin. Bir de onun ötesinde kontrol ettiği, bilinçli bir biçimde yürüttüğü bir diğer boyut var. Bu iki farklı boyut ışığı süreci açıklayayım. Yani ne demek istediğimi detaylandırayım. Bir kere hesaplı olmayan konu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlayabileceğine dair olan idrak geçmişte yoktu. Yani geçmişte Trump başkanlığına gelmeden önce neydi durum? İran'ın nükleer programı devam ettirmek istediği için bir takım yaptırımlar üzerindeydi ve bunun karşılığında Amerika'da zaten bu yaptırımlar dışında o bölgeyi kontrol ediyordu ve Hürmüz Boğazı açıktı, yani petrol tarafından herhangi bir sıkıntı yoktu. Şu an baktığımız durumda hem Hürmüz Boğazı kapalı kalıyor hem de nükleer programın gidişatına ilişkin pazarlıklar gündeme gelmiş durumda. Yani savaş öncesine kıyasla zaten nükleer program üzerinde yaptırımlar varken Hürmüz Boğazı çıktı. Şimdi aynı sonuç için Hürmüz Boğazı'nın aynı sonuç karşısında Hürmüz Boğazı kapalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu Trump seçmeni açısından bir soru içerdi. Yani biz Hürmüz Boğazı açılsın diye nükleer program üzerindeki baskılardan geri adım atacaksak o zaman ne kazandık işte? Çünkü geçmişe kıyasla daha dezavantajlı bir duruma ilerlediği görülüyor. Dolayısıyla bu yeni bilgi, yani İran Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini ve bunu bir nükleer programda pazarlık haline getirebileceğini öğrenmiş oldu. Bu hesaplanmayan veya işte yeni olan için konusu. Diğer %50 boyut Trump'ın yönettiği, o da kendi tercihleriyle, kendi yani sadece o savaşın organik gelişimi değil, Trump'ın yönettiği bir boyut var. O da şu, petrol fiyatlarından çok fazla etkileniyor. Yani petrol fiyatları 80 doların altına indiğinde, 70-75 dolar seviyesindeyken masadaki pazarlıklarda biraz daha elini kuvvetlendiğini hissedip daha sert açıklamalar yapma lüksü bulabiliyor. Ama 90 dolar veya 100 dolara yaklaştığı noktada tüketici güveni çok fazla gerilemeye başladı. Enflasyon ise çok fazla ön plana çıkmaya başladığı için. Orada da biraz geri adım atıp ateşkesi vurgulayan mesajlar vermeye başlıyor. Yani bu böyle bir işte 75 dolar 95 dolar arasındaki bir bantla yönetiyor gibi bir tablo var. Şimdi eğer bu yönetiliyorsa bence bu yönetmemiz gereken konu Amerika'nın seçim takvimi. Biliyorsunuz Kasım ayında Senato için ara seçimler gerçekleşecek.
0: Evren Bey, beni duyabiliyorsunuz, çok özür dilerim. Seste bir ufak problem var. Arkadaşlarım sizi hemen yeniden arayacaklar. Bağlantıyı yenileyelim çünkü söylediklerinizi takip edemedik son dakikalarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz Evren Kırıkoğlu ile beraber. Değerli izleyenler, hakikaten hani merak cevabını merak ettiğimiz soru şuydu. Tekrar hatırlatalım. Donald Trump'ın planı neydi? Ne yapmaya çalışıyor? Faizleri düşürüp, enflasyonu düşürüp, ekonomiyi tekrar Amerika'nın içine, üretimi tekrar Amerika'nın içine çekmeyi ve üreticiye yeni teşvikler vermeyi, bütün dünyadan mal almak yerine, oraya dolar saçmak yerine bütün dünyaya mal satmayı mı planlıyor? Yoksa mevcut borçlar, bütçe açıkları, bütün bunlar, mevcut faiz seviyeleri, bütün bunlar düşünüldüğünde acaba yüksek enflasyon Donald Trump'ın işine mi yarıyor? Yani ne yapmaya çalışıyor? Kasım ayında seçimler de yaklaşıyor. Bu bir türlü neden çözüme ulaşmıyor? Başta Amerikan ekonomisi üzerinde ve bütün dünyanın üzerinde baskı yaratan Amerika-İran savaşı neden bir türlü bir tatlıya bağlanmıyor diye Evren Bey'in de cümleyi, cevabının ilk cümlesi muhtemelen sorunuzun cevabı %50-50. Yani hem ondan var hem bundan var diyerek başladı cevaba. Hangisi ağır basacak? Bu herhalde biraz daha zaman gösterecek. Bir sonraki sorumuzda hangi taraf, terazinin hangi kefesi daha ağır basacak, onu biraz daha zaman gösterecek ama zaman kalmadı orada da çünkü Kasım ayında seçime gidiyor Amerika'da Donald Trump. Şimdi bir sonraki sorumuzda döndüğümüz zaman Evren Bey'e tamamlaması için tekrar fırsat vereceğiz ama bir sonraki sorumuzda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yeni başkanı Kevin Warsh'a acaba nasıl bakıyor? Çünkü Kevin Warsh göreve geldiği zaman dedi ki ben bundan sonra sözlü, yazılı yönlendirme yapmayacağım. Çünkü piyasalar buna alıştı. Piyasalar sözlü, yazılı yönlendirme ile rahat davranıyor. Haddinden fazla risk alıyor. Ve bu da yönetimi zorlaştırıyor. Ben bunu yapmayacağım dedi. Yani bu açıklamadan herhalde birkaç gün sonraydı. Yanlış hatırlamıyorsam yine bir Amerikalı yatırımcı bir bağlantı esnasında, değerlendirme esnasında demişti ki bu bir belirsizlik politikasıdır. Bu da yine bir yönetim biçimidir. Bunu da konuşacağız ama Evren Bey'le bağlantımız yenilendi. Hemen tekrar dönelim. Evren Bey, kaldığımız yerden ben size şeyi sormuştum. Donald Trump ne yapmayı planlıyor diye. Siz de dediniz ki %50-50, yani hem yüksek enflasyon yarıyor hem bir taraftan da şeyi düşürmeye, borçları düşürüp faizleri düşürmeye çalışıyor diye. Buyurun, kaldığımız noktadan devam edelim.
2: Evet, ya özetle şunu belirtmeye çalışıyordum. Bir kontrolünde olmayan kısım var. Yani İran'ın nükleer programı için yürüttüğü pazarlıklarda Hürmüz Boğazı'nı bir koz olarak kullanabileceği yeni bir bilgi. Dünya bunun yeni idrakına vardı. Normalde Hürmüz Boğazı açıktı. İran'ın nükleer programı da durdurulmuştu ve yaptırımlar vardı. Şimdi İran elinde böyle bir lüks olduğunu farkına varmış durumda. Dolayısıyla bu yeni bilgi, bu Trump'ın kontrol dışında gelişen kısım bu. Dolayısıyla orada bir miktar herhalde İran'a taviz vermek durumunda kalacaktır diye düşünüyorum Amerika tarafı. Bir de Trump'ın kontrolünde olan boyut var. O da Kasım ayındaki Amerika'daki Senato ara seçimlerine kadar tansiyonu gerektiği biçimde kendi iç siyasi seçmenine ve görev onayına ve anketlere göre, seçim anketlerine göre tansiyonu gerektiği şekilde arttırıp azaltma stratejisi, taktiği uyguluyor gibi duruyor. Orada da benim tahminim şu, yani bu tabii tamamen spekülasyon ama kendi naçizane gözlemlerimden yorumlayabildiğim kadarıyla sanki seçimlere yeteri kadar bir süre kalana kadar tansiyon yüksek seyredip, petrol fiyatları da dolayısıyla yüksek seyredip riskli, olumsuz bir tablo izleyeceğiz ama yeteri kadar seçime tam süre kaldığı zaman bir ateşkes anlaşması veya bir işte kalıcı petrol fiyatını düşürücü bir hamleyle sanki işte bu sorunu çözmüş ve işte o petrol fiyatlarının düşüşü, benzin fiyatlarının düşüşüyle beraber Amerika'da da kamuoyunda bir olumlu bir tablo yaratacak bir taktik uygular gibime geliyor. Çünkü bunu bu süreci petrol fiyatlarını sadece açıklamalarıyla, tweetleriyle veya diğer bir takım basına duyurularıyla manipüle edebildiğini geçmişte gördük. Bunun denemeleri yapıldı. Yani bu tamamen burada böyle bir şeyi var, yetkinliği var. Dolayısıyla sanki seçimden önce, Kasım ayında seçimlerden yeteri kadar bir süre kalmadan önce şeyler, bu tansiyon geri gelecektir gibi duruyor. O zamana kadar yani herhalde Ekim mi, Ekim ortası mı artık nasıl olur bilmiyorum ama o zamana kadar oynaklık yüksek seyredip ondan sonra petrol fiyatlarının gerilemesini beklerim. Ondan sonra seçimlerden sonra, yani Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra 2028 başkanlık seçimlerine kadar geçecek olan sürede biz büyük ihtimalle petrol fiyatlarını oynaklık izlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü orada da dediğim gibi yani ilk faktör, yani İran'ın geri adım atmak zorunda olmaması, Hürmüz'ün kullanılabilir bir koz durumunda olması, yani bunu bir oyun teorisine döktüğüm zaman İran neden geri adım atsın? Bununla ilgili çok fazla böyle gerçek anlamda bir baskı oluşacak faktör oluşmuyor. Dolayısıyla biz bunu 2027 perspektifinde düşündüğümüzde de petrol fiyatları herhalde yüksek kalmaya devam edecek gibi duruyor. Hem siyasi analiz ışığında hem de arz talep dinamikleri ışığında bu dönemde tüketilen stoklar da yerine geri konmak zorunda olacağı için bir stok yenileme talebi de petrol üzerine devam edecektir. Dolayısıyla ben petrol fiyatlarının Kasım ayında seçimler döneminde bir miktar gelip ondan sonra 2027 perspektifinde hala oynak ve yüksek seyretmeye devam etmesini beklerim.
0: İnşallah daha pozitif bir senaryo. İnşallah daha pozitif bir senaryo olur. 2027 hem Türkiye hem dünya açısından. Peki bütün bu senaryo içerisinde bir diğer çıpa diyebileceğimiz nokta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz politikası. Yeni bir başkan var, Kevin Warsh var. Kevin Warsh'u Donald Trump önerdi. Şimdi Jerome Powell'la dünya kadar itişti biliyorsunuz. Hatta zaman zaman hakaret hamiz evet. ifadeler kullanmaktan da kaçınmadı ama Jerome Powell ne yapıyorsa Kevin Warsh'la aynısını devam ettirmek durumunda kaldı mevcut gelişmeler. Demin bize anlattığınız gelişmeler ve olası senaryolar sebebiyle. Dolayısıyla ha bir de bunun üzerine sözlü yazılı yönlendirme yapmayacak dedi ve bunun bir evet. belirsizlik modeliyle, yöntemiyle yönetim olduğu değerlendirmeleri yapıldı. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapardan ziyade ben siz Kevin Warsh'u nasıl buluyorsunuz? Kafasında ne var? Ne düşünüyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Sizce yaklaşımı, şu ana kadar yaklaşımı nasıl ve sizce nasıl devam edecek?
2: Ya ben Kevin Warsh'un hani yetkinliğini sorgulayabilecek bir durumda değilim. Öyle bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. İşin gereği neyse Fed'in de isimden tepesindeki isim elbette çok önemli ama o isimden bağımsız olarak arkasındaki kurumsallığının, kurumsal kuvvetinin de etkisiyle beraber o anki veriler ışığında ne gerekiyorsa yapacağını düşünenlerdenim. Bunu hatta Powell dönemine de bağlıyorum. Çünkü hani Trump Powell'la çok fazla işte didişiyordu. Warsh'u işte kendi tavsiye etti, kendi işte bir takım ümitler ışığında oraya getirdi demek de doğru değil. Çünkü zamanında birinci başkanlık döneminde Powell'ı da zaten Trump getirmişti yine. O dönemki Fed Başkanı Yellen'la da Trump didişirken yerine Powell'ı önerdiğinde Powell için de aynı tartışmalar yaşanmıştı. Sonrası zaten herkesin malumu. Yani göreve getirdikten sonra o görevin gerekliliklerini başkan yaparken tekrardan Trump'la zıtlaşabilir. Aynısı Warsh için de geçerli olabilir. Ben bu anlamda hani Warsh'un kişisel özelliklere veya görev yetkinliğiyle alakalı konularda herhangi bir sorgulamam yok. Orada Fed'in daha çok Fed'in kurumsallığı içerisinde görüşleri nasıl etkili olur? Buna odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Orada da zaten bu veri odaklılık bir kere ileri vadeli yönlendirmeyi Fed şimdi sonlandırdı. Geçmişte açıklama metinlerinde ve faiz kararlarından sonraki toplantılarda daha net sinyaller paylaşıyorlardı. Şimdi onu tamamen sonlandırdılar. Warsh işte burada biraz fark yaratabiliyor. Yani ileri vadeli sözlü yönlendirmenin etkisine çok fazla inanmadığını belirtiyor. Haklı çıktığı durumlar da var. O da mesela şu an Amerika'daki uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş aslında Fed'in faiz arttırmadığı yerde Fed faiz arttırmıyor diye sebebi de o olacak şekilde aslında uzun vadeli tahvillerde bir yükseliş izleniyor ve bu bile Fed faiz arttırmamasına rağmen aslında piyasayı sıkılaştırıyor. Warsh da zaten bunu çok fazla altını çiziyor. Diyor ki biz kısa vadeli faizleri arttırmasak bile piyasadaki uzun vadeli piyasa faizlerinin, tahvil faizlerinin yükseliyor olması zaten bizim yapmadığımız sıkılaşmayı gerçekleştiriyor, yapıyor diye de bunun altını çiziyor. Dolayısıyla hani Fed'in piyasayı kontrol etmesi sadece kendi faiz politikası üzerinden değil, genel finansal koşulları nasıl etkileyebildiği üzerinden şekillendiği için, bu böyle bir gerçeklik ile şekillendiği için Ben bu yönetimi, yani çok boyutlu bir şekilde yönettiğini düşünüp bunu da çok hani çok fazla eleştirecek bir taraf bulamıyorum. Şunu da tabii hatırlamak lazım. Bir Merkez Bankası'nın, yani işte burada Fed örneği üzerinden gideceksek, enflasyona karşı piyasayı sıkılaştırması için illa faiz arttırması gerekmez. Yani pek çok farklı araç var. Bizim Merkez Bankamız da Türkiye'de bunları kullanıyor. İşte makro ihtiyati tarafta ve diğer likidite yönetimiyle alakalı çok fazla yapılabilecek şey var, ama hepsinin ötesinde sadece verdiği mesajlarla kendisi faiz arttırmıyor diye, eğer uzun vadeli faizler yükseliyorsa, yani bugün faizler düşük kalıyor diye ileri vadedeki enflasyon beklentileri yükselip ileri vadeli tahvil faizleri yukarı gidiyorsa, o zaten kredi ve borçlanma ve konut piyasası, konut kredileri, mortgage piyasası üzerinden ekonomiyi yeteri kadar soğutabilir. Walsh da zaten bunu savunuyor. Diyor ki sadece bizim faiz kararlarımıza odaklanmayın. Biz faiz arttırmıyoruz diye, eğer uzun vadeli faizler yükseliyorsa biz zaten koşulları sıkılaştırmışızdır anlamına geliyor diye ekliyor. Dolayısıyla ben bu tabloya baktığımda Walsh çok fazla hani en azından şu noktada eleştirecek veya hani olumsuz bulacak bir taraf göremiyorum. Biraz daha izleyip yeteri kadar süre geçtikten sonra, belki bir, 1,5 yıl sonra geriye dönüp de daha sağlıklı değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ama bence henüz şu an o noktada değiliz. Borç'u eleştirmek için.
0: Sizi dinlerken aslında aklıma şu geldi. Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'nun bu kurumlar teorisi, hani Fed'den evet. bahsederken kurumlar teorisi geldi aklıma. Gerçi Ekonomist dergisinde biraz eleştirel bir yaklaşım gelmiş, ama kurumları kaybetmeden o kurumların ne kadar önemli olduğunu, hani bir deyim vardır ya, futbol asla futbol değildir diye. Daron Acemoğlu'nun kurumlar evet. teorisindeki kurumlar da asla kurumlar değil, çok daha fazlası, gerçekten çok daha fazlası. Hani

0: Yeni bir şey konacak deniyordu. Sanıyorum o teoride geride bırakıldı. Bambaşka bir döneme mi giriyoruz? Bir şeylerin kırılma dönemi mi? Bir şeylere hazırlık dönemi mi? Bilebilmek gerçekten mümkün değil belki ama son iki dakika sizin bir bakışınız, bir projeksiyonunuz var mı?
1: Şu an bildiklerimiz dışında ben hiçbir değişiklik veya hani böyle geleceğe dair çok hani uzun vadeli olarak tahmin yapma anlamında hiçbir değişiklik oluşacağını düşünmüyorum. Ne Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatı, ne işte Orta Doğu'da İran Savaşı'nın gidişatı, ne küresel olarak doların hegemen oyasından işte çıkış, ne enerji bağımlılığı veya bununla ilgili süreçlerde çok büyük bir böyle oyunu değiştirecek herhangi bir gelişme öngöremiyorum. Yapay zeka ve diğer işte bu veri merkezi yatırımlarının etkileri biliniyor ama oradaki enerji ihtiyacının ve sermaye ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair de belirsizlikler var. Bir de bu tabii çok yakın tarih var. Yani son 5-6 seneye baktığımızda 2019-2020 yılından beri işte önce Covid, sonra savaşlar, sonra bir takım diğer gelişmeler. Dünyada normalde her 10 senede 15 senede bir olabilecek nitelikte böyle sürpriz gelişmeler. Her 2-3 senede bir çok büyük sürpriz yaşıyoruz. Hatta 1-2 senede bir çok büyük sürpriz yaşıyoruz. Biraz dünyanın bu haber akışının da ve işlerin gidişatı da yani sürpriz yaşama sıklığımız da artıyor. Dolayısıyla bugünden yarına hani çok büyük böyle uzun vadeli tahminlerde bulunup da ondan sonra bunun bir anda hiç öngöremediğimiz, şu an öngöremeyeceğimiz bir gelişmeyle terse dönmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla dünya da zaten genel olarak böyle çok fazla sürprizli bir noktaya evrildiği için ve bu konuştuğumuz konularda da işte oyun teorisi açısından baktığımız, o şekilde analiz ettiğimizde çok fazla kilitlenmiş nokta olduğu için böyle çok uzun vadeli tahminlerde bulunabileceğimizi düşünmüyorum. O yetkinliğimizin kısıtlandığı dönemlerden geçiyoruz. Biraz daha kısa vadeye odaklanarak en azından kısa vadede ayakta kalmak için kısa vadede işlerimizi sürdürebilmek için, sürdürülebilirliğimizi garanti altına almak için stratejilere odaklanmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu hem ulusal çapta işte tüm politikalarda hem de bireysel işte kendi işimiz gücümüzle evet. alakalı stratejileri biraz daha kısa vadede ayakta kalma üzerine kurmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani evet. bunlar hani üzerinden önümüzdeki eğitimlerde daha da tabii detaylı isterseniz yorumlarda bulunabiliriz.
0: Dediğiniz gibi hakikaten belki parayı katlama değil var olanı koruma dönemlerinden geçiyoruz. Evet. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler. Bizimle birlikte olduğunuz için mutlu günler diliyorum.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli izleyenler, biz de bir ara vereceğiz şimdi, sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: NTV Radyo. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerinde ve Tekirdağ-Muratlı yolunun 11-12. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın. Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandık.

0: Ekoboya hava durumunu sunar.
1: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Şimdi Mustafa Berber ayrıntıları aktaracak. Mustafa.
1: Burak, sadece Alparslan Kuytul ve eşi değil, aynı zamanda o iki ismin de arasında olduğu 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında. Soruşturmayı sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde ettiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda. Ve delilleri sıralıyor aslında: müşteki beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer delillerin toplanmasıyla birlikte 32 kişi hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. Adana merkezli 6 ilde bu operasyonlar gerçekleştirildi. O iller arasında Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep'te bulunuyor. 49 adrese baskın yapıldı ve bu suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen 5 şirkete de yine kayyım atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda suç örgütü kapsamında faaliyet yürüten, onlar lehine paylaşımda bulunduğu tespit edilen 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini söyledi ve bir vurgulama yaptı paylaşımında. Özellikle vurgulamak isterim ki, dedi, bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi ve hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Aslında bu Kuytullar suç örgütüne yönelik, ki Alparslan Kuytul suç örgütü olarak nitelendiriliyor, İlk soruşturma değil. Daha önce de haklarında iddianame hazırlanmıştı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguları istismarı suretiyle dolandırıcılık, yine kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, silahlı terör örgütü FETÖ-PYD'ye bilerek ve isteyerek yardım etme, yayın yoluyla terör örgütü PKK-KCK propagandası yapma ve mal varlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizleme suçlarından da bu suç örgütü hakkında daha önce iddianame hazırlandığına dikkat çekiliyor.
0: Mustafa Berber aktardı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada da önemli gelişmeler var. Alihan Kuriş'in dayısı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü bir kez daha gündeme geldi. Vefat olayının yetkili makamlara geç bildirildiği belirtiliyordu ve şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. NTV muhabiri Dilek Yaman Demir şimdi Karacaahmet Mezarlığı'ndan karşımızda. Dilek.
2: Ahmet Arif Denizolgun'un fethi kabir işlemleri yaklaşık bir saat önce başladı. Yani fethi kabir işlemlerini de bir saati geride bıraktık diyebiliriz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve birden fazla personelle birlikte adli tıp ekibi de, adli tıp doktorları da burada fethi kabir işlemleri için çalışmalarını halen sürdürüyor. Ahmet Arif Denizolgun yaklaşık 10 yıl önce Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu. 10 yıl önceki o ölümüne ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Denizolgun'un ölümüne ilişkin normal, yani doğal bir ölüm şeklinde rapor sunulmuştu. O rapordan sonra bu soruşturma, yani Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma, takipsizlik kararıyla sonuçlandırılmış, dosya kapatılmıştı. Yaklaşık 10 yıl sonra Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlendi. Alihan Kuruş'un da aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve bu soruşturmada bir de tanık beyanı ortaya çıktı, bir şüpheli beyanı ortaya çıktı. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin 10 yıl önce Alihan Kuriş'in bilgisi olduğu iddia edilmişti. Bir başka iddia ise Deniz Olgun'un o dönemde normal ölüm, yani doğal ölüm şeklinde rapor tutan doktorların da Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden görevden uzaklaştırıldıkları belirtilmişti. İşte bu yüzden Deniz Olgun'un ölümü artık şüpheli olduğu dosya raftan indirildi ve bu sıralarda da fethi kabir işlemleri yapılıyor. Şimdi Alihan Kuriş'in ölümüyle birlikte eski bir bakan olan Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yeni şüpheler ortaya çıktı. Bu şüphelerin aydınlatılması için fethi kabir işlemi yapılıyor. Önce Adli Tıp Kurumu'nun bir toksitoloji, yani zehirlenme bulgusu var mı, ona bakılacak ve ardından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapordan sonra Deniz Olgun'un neden öldüğü ya da bir ölümüne ilişkin dışarıdan bir etken var mı, yani doğal olmayan bir sebeple mi öldüğüne ilişkin Adli Tıp Kurumu rapor verecek. Rapordan sonra da Deniz Olgun'un ölümü artık açıklığa kavuşacak. Şüpheli ölüm üzerine dosya raftan indirildi dedik. Bu soruşturmanın tekrar başlatılmasının sebebi de Alihan Kuriş suç örgütü operasyonundan sonra verilen bir tanık beyanıydı. Yaklaşık bir saat oldu. Bir saat önce başlatıldı fethi kabir işlemleri. Buradaki güvenlik önleminden de bahsedelim. Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'ndayız. Ana kapıyla birlikte mezarlığın tüm kapılarında neredeyse üst düzey bir güvenlik önlemi var. Basın mensuplarının da içeri alınmadığını belirtelim ama fethi kabir işlemleri yaklaşık bir saattir sürüyor.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Birazdan adli tıp uzmanı Profesör Doktor Hakan Kar yayın konuğumuz olacak. Bu incelemeden nasıl bir sonuç çıkabilir? İnceleme prosedürleri nedir? Biraz daha ayrıntılı biçimde konuşacağız. Devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde siyasette bölünmeye, kısır çekişmelere değil, milli meselelerde uzlaşıya ihtiyaç olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışmayı tasvip etmediğini belirtti. Türk Gün Gazetesi'ne konuşmayı sürdüren Bahçeli, CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın da son bulmasını temenni ediyoruz dedi. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun yeni partide henüz temin edilemediği görüldü ifadesini kullandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun olan anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmediğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır diye vurguladı. Tek derdi MHP hazımsızlığı olan mahfillerin içinde bulunduğu şizofrenik durumdan bir an evvel kurtulmaları ülkemizin, milletimizin hatta kendilerinin de hayrına olacaktır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır. Heba edilmeyecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik paylaşımlarına devam etti. Trump bu kez de sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Amerikan Başkanı sonraki paylaşımında da İran'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini de belirtti. Görüşme planlanmadığını da söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın da süreceğini açıkladı. Bunun yanında deniz mayınlarının tamamının temizlendiğini duyurdu. Trump'ın Hürmüz Boğazı paylaşımına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de tepki gösterdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Garibabadi bu sözlere de yanıt vermiş, Hürmüz ne tweetle ne uçak gemisiyle ne de talimatlarla ele geçirilebilir ifadesini kullanmıştı. İran'ın Haydarabad Başkonsolosluğu da Trump'ın Hürmüz'ün ABD toprağı olacağı paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. Kaliforniya eyaletinin taralı olduğu bir ABD haritası paylaşan konsolosluk hesabı İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni toprağı notunu düştü.
0: Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Körfez'deki deniz taşımacılığını hedef alan iki balistik füze fırlattığını öne sürdü. İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri askıya aldı. Tahran ise saldırı iddiasını kesin bir dille reddetti. Birleşik Arap Emirliği, iki balistik füzenin İran'dan ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Füzelerin denize düştüğü belirtildi. Saldırının deniz ulaşımını hedef aldığı savunuldu. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise iddiayı kesinlikle reddetti. Bekai, ABD ve İsrail'in sahte bayrak operasyonu olasılığına dikkat çekti. Gerilimin ardından Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu. Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek. Dev etkinlik öncesi İzmit Körfezi'nde TCG Anadolu, Heybeliada, Derya ve Prevezen'in de aralarında olduğu Türk donanmasının seçkin platformlarıyla Bayraktar, TB2, TB3 ve Akıncı insansız hava araçları Türk yıldızlarının geçiş gösterisi yapılacak. Etkinlikleri gün boyu NTV muhabiri Sinan Kunter takip edecek. Şu anda yayına hazır. Hemen soralım. Sinan, neredesin? Bugünkü programın ayrıntıları nedir? Gemiler de herhalde artık gözükmeye başladı.
4: Evet, ayakları yere batmayan festival Teknofest geçtiğimiz yıldan bu yana artık Mavi Vatan'ı da kapsıyor ve Mavi Vatan Teknofest başlığıyla ikinci organizasyon yarından itibaren başlayacak. Şu anda bulunduğumuz nokta İzmit Körfezi'nin Değirmendere kıyıları ve senin az evvel bahsettiğin Türk donanmasının amiral gemilerinin yer aldığı geçiş başladı. Şöyle çekilerek size İsmail Kamit'in göstermesini sağlayacağım. En başta o geçişe Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu önderlik ediyor ve arkasında sırasıyla TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Preveze ve TCG Salih Reis başta olmak üzere Türk donanmasının gurur kaynağı olan unsurlar, fırkateynler, çıkarma botları hepsi sırasıyla yer alıyor. Ve tabii bu geçiş için bir çağrı yapılmıştı. Tüm Kocaeli'de yaşayan, İzmit'te yaşayan vatandaşlara bayrağını al, körfeze gel şeklinde ve o çağrı da karşılık buldu diyebiliriz. Çok sayıda vatandaş şu anda Değirmendere sahilinde Türk donanmasının bu gururlu geçişini izliyor. Bugün neler olacak? Bu geçiş öğle saatlerine kadar devam edecek. İzmit'ten de gözlemlenebilecek öğle saatlerinde saat 1 sularında ve ardından Seka Park'ta sona erecek. Ardından sahneyi bir anlamda gökler alacak ve Türk yıldızları gösterisi başlayacak. Bu gösteride Türk yıldızlarına Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 ile Akıncı insansız hava araçları da eşlik edecek ki bu gösteri aslında insansız hava araçlarıyla pilotlar tarafından kullanılan uçakların senkronize bir şekilde yaptığı dünyadaki nadir gösterilerden biri olma özelliği taşıyor. Tabii bu gösteri aslında bugün için bir geçiş niteliğinde, bir selamlama niteliğinde. Ardından yarın Teknofest Mavi Vatan'ın başlamasıyla birlikte deyim yerindeyse Gölcük Körfezi, ki Gölcük bildiğiniz gibi Türk donanmasının kalbinin bulunduğu nokta, en büyük deniz üssünün Türk donanmasının bulunduğu nokta, işte burada Gölcük'te Teknofest Mavi Vatan başlayacak. Gün boyu çeşitli etkinliklerle hem çevredeki vatandaşları hem de havacılık ve teknoloji meraklılarını bu bölgeye çekecek. Çok fazla stand kuruluyor. İçinde Türk donanmasının, Türk teknoloji kuruluşlarının son dönemde yeni olarak geliştirdiği pek çok gelişme de bu festivalle birlikte ilk kez sergileniyor. Evet, dediğimiz gibi şu anda Değirmendere sahilindeyiz, Kocaeli'nde. Ve TCG Anadolu önderliğinde Türk donanmasının en yeni gemileri, fırkateynleri burada geçişlerini sergiliyor. Tekrar edelim, bu geçiş öğle saatlerine kadar devam edecek ve saat 14.30 sıralarında da Türk yıldızlarının insansız hava uçaklarıyla beraber gösterisi başlayacak.
0: Bültenin açılışında bir bağlantı yapmıştık ve eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un Fethi Kabir işlemini aktarmıştık. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyonun ardından aileden gelen bazı şikayetler üzerine ölümünün şüpheli görüldüğü anlaşıldı ve mezarın açılması, yeniden incelemelerin yapılması kararı alındı. Şimdi biraz daha bu meseleyi bir uzmanla konuşacağız. Ne olabilir, nasıl işlemler yapılacak bunu soracağız. Adli tıp uzmanı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Kar yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Hocam şimdi baştan alırsak eğer, şimdi işlem başladı. Fethi kabir işlemi yapılıyor. Bu işlemde nelere dikkat edilecek? Mezar açıldığında neyle karşılaşacak? Oradan alınan örnekler ne olacak? Önce bir bu prosedürü bize anlatabilir misiniz?
5: Tabii ki. Öncelikle fethi kabir işlemi önceden gömülmüş bir cesedin bir şüphe ortaya çıkması durumunda ya da bir iddia ortaya çıkması durumunda savcılık ve mahkeme tarafından karar alınarak ister önceden otopsisi yapılmış ister yapılmamış bir gömülmüş bir cenaze olsun savcılık ya da mahkeme tarafından karar alınarak cesedin tekrar çıkarılıp incelenmesini içeren bir işlem fethi kabir işlemi. Bu işlemde cenaze çıkarılıp cenazeden yumuşak doku varsa yumuşak doku örnekleri yoksa kemik örnekleri ve cenazenin gömülmüş bulunduğu topraktan mezardan hem cenazenin gömüldüğü toprağın alt kısmından yan kısımlarından ve etrafından kefenle birlikte örnekler alınarak yapılan bir işlem. Sayın Bakan'ın ölümünden 10 yıl geçti yaklaşık. 10 yıllık bir cenazeye toprak altında neler olur? Bunu tabii etkileyen faktörler var. Toprağın durumunun kirli ya da yumuşak toprak olması gibi. Ama ortalama birkaç ay içerisinde çürümeye yardımcı olan bakteriler ve böcekler yavaş yavaş yumuşak dokuların çürümesine yardımcı oluyor. Yaklaşık bir yıl, birkaç ay ile bir yıl arasında çürüme başlamış oluyor. İskeletleşme yavaş yavaş açığa çıkmaya başlıyor. 3 ila 5 yıl içerisinde normal şartlarda bir cenazenin tamamen iskeletleşmesini bekliyoruz. 10 yıl geçtiği için muhtemelen karşımıza fethi kabir sonucunda cenazenin sadece iskeleti çıkacak. Bu iskeletten mutlaka DNA incelemesi için diş, azı dişi örnekleri ve uzun kemiklerden, kol ve bacak uzun kemiklerinden örnekler alınacak. Buradan mutlaka ve mutlaka DNA elde edilecek. Çünkü 10 yıl DNA için oldukça geçerli ve kısa bir süre. Bunun dışında ölüm nedeniyle ilgili bir takım bulgular araştırılacak. Her ne kadar yumuşak doku kalmadığını bekliyor isek de sadece iskelet karşımıza çıkacak olsa da bu iskelette meydana gelen travmatik değişiklikler, patolojik değişiklikler, bir muhtemel bir ateş silah yarasının giriş çıkış deliği olabilir. Künt ve ezici bir travmanın kemikteki bıraktığı etkiler olabilir. Kesici, delici, kesici, ezici aletlerin kemikte bıraktığı olası bulgular mutlaka varsa not ediliyor. Ayrıca boğulma eylemlerinde, elle boğma, bağla boğma eylemlerinde boyun bölgemizde yer alan hiyoid kemikte de iskeletleşme olsa dahi bulunabilecek bir deformasyon, kırık ya da çatlak bir soruşturmanın çok değişik yere yönelmesine neden olacaktır.
0: Hocam yani bu kemikte şimdi tabii ilk akla gelen bu tip durumlarda hep zehirlenme olur. Hani yumuşak doku da kalmadığını ifade ettiniz. Sadece kemikler üzerinden bir zehirlenme, bir toksikoloji incelemesi yapmak mümkün oluyor mu?
5: Evet, sadece kemikler var derken saçlar da yerinde olabilir, tırnaklar da yerinde olabilir. Diğer yumuşak dokular yok olsa dahi. Şimdi bazı zehirler var, özellikle ağır metaller. Kurşun, civa, işte talyum, arsenik gibi ağır metaller on yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir muhakkak. Birçok inorganik maddeyle zehirlenme de 10 yıl içerisinde kemikten, saçtan ve tırnaktan tespit edilebilir. Ancak uçucu maddeler, kolay çözünen, kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Ayrıca radyoaktif zehirlenmelerde, çünkü bunları daha önce eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünde bu araştırılmıştı. Sonrasında özellikle Rusya'da meydana gelen ölümlerde radyoaktif maddeyle zehirlenmeler araştırılmıştı. Burada da radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor Adli Tıp Kurumu'nda.
0: Hocam peki burada şimdi yaklaşık ne kadar sürer bu yapılacak çalışmalar? Bir de kesin sonuçlara mı ulaşılır yoksa hani bazı ihtimaller üzerinden de bir rapor yazılabiliyor mu bu yapılacak incelemelerde?
5: Şimdi şöyle, Adli Tıp Kurumu bütün ülkeye hizmet veren çok büyük bir kurum. Dolayısıyla iş yükü çok fazla. Bu laboratuvar incelemelerinde de sırada incelenmesi bekleyen on binlerce örnekten bahsediyoruz. Ama kamuoyuna mal olmuş ve önem gösteren, ehemmiyetle hızlıca açıklanması gereken durumlarda bu örneklerin incelenmesine öncelik verildiğini, kısa süre içerisinde bu sonuçlara ulaşılabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu bir kimyasal analizde önce bir maddenin varlığı ve yokluğu, eğer var ise hangi dozda olduğu çalışılıyor ve bu bir süreç alıyor. Bu sürecin sonunda o maddenin varsa varlığı yoksa yokluğu kesin olarak raporlanıyor. Dozu da hesaplanırsa, bu cihazdan çıkıyor çünkü, şüpheye yer vermeyecek kadar kesin bir şekilde çıkıyor. Çünkü Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvarları Avrupa Laboratuvar Birliği ağlarına bağlı denetlenen bir kurum. Dolayısıyla oradan cihazdan çıkacak sonuç şüpheye yer bırakmayacak bir sonuç olacaktır.
0: Anladım. Hocam şöyle, peki az önce biraz bahsettiniz ama tabii zehirlenme üzerinde konuşuyoruz. Fakat başka, eğer doğal yollarla gerçekleşen bir ölüm değilse, işte ifade ettiğiniz gibi bir kurşun veya bir darp neticesinde gerçekleşmiş bir durum varsa bunu tespit etmek herhalde çok daha kolay, değil mi?
5: Evet, kemiğe etkisi var ise, mesela bir kurşun, bir kere mermi çekirdeğinin kendisi bulunabilir, kovanı bulunabilir. Bunun yanı sıra kemiklerde bıraktığı izler bulunabilir. Bunun yanı sıra kült travmalarda kemikte darp, babalı bir çatlak, ezik var ise bu tespit edilebilir. Mesela kemikte bir travma tespit edildiğinde fetika bir işleminde, adli antropologlar bunun ölümden önce meydana gelen bir travma mı, ölümden sonra iskeletine yapılmış bir travma mı olduğunu da ayırt ediyorlar. Dolayısıyla kemikte bir travma izi varsa muhakkak bu da tespit edilecektir. Mesela elle bağla boğmalarda, dediğim gibi hiyoid kemik, boyundaki hiyoid kemikteki kırık, çatlak ya da anormal hareketler mutlaka değerlendirecektir, eğer var ise tabii ki.
0: Hocam şimdi birçok alanda tabii teknolojik ilerlemeyi, yapay zekanın etkisini konuşuyoruz. Sizin alanınızda da teknolojinin yarattığı böyle 10 sene 20 sene önce çözülemeyecek ama teknoloji sayesinde şimdi gerçekleri daha rahat ortaya çıkarma imkanı sağlayan gelişmeler var mı?
5: Evet, özellikle DNA teknolojisi çok gelişti 10 yıllar içerisinde. Eskiden bozulmuş, çürümüş ya da uzun süre geçmiş cesetlerde ya da biyolojik bir lekede, bir yere bulaşmış kan, tükürük gibi bir vücut sıvılarında biraz süre geçtiğinde neredeyse hiçbir şekilde DNA tespit edemiyorken, şimdi gelişmiş teknolojiyle birlikte bırakın yılları, yıkanmış çamaşırlarda dahi, birkaç kez yıkanmış çamaşırlarda dahi DNA tespit edilebilmekte. Yöntemler çok gelişti. Hem toksikolojik cihazlar çok gelişti, hem genetik cihazlarımız çok gelişti. Dolayısıyla giderek teknolojinin yardımıyla suçların çözülmesi biraz daha kolaylaşıyor. Ancak bunun bir de diğer tarafı var. Delilleri örtbas etmek için, delilleri yok etmek için de karşı tarafında, suçlu tarafında ya da şüpheli tarafında teknolojiyi kullandığını maalesef görüyoruz.
0: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
5: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Giresun'da dere taşkını sonucu 13 Ağustos'ta sele kapılan araçta öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada arama sürüyordu. 170'e yakın ekibin iş makineleriyle katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma ile ilgili Şeker İş Sendikası'ndan açıklama var. Genel Başkan İsa Gök, bu ürünlerin hem insan sağlığına hem gıda sektörüne olumsuz etkilerine dikkat çekti. Operasyon için geç bile kalındı dedi.
6: Şeker sektöründeki sıkıntıları herkes şahit. Bu sıkıntıların başında nişasta bazlı şekerler ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, yani yapay tatlandırıcılar da geliyor. Bu bakımdan yapılan operasyonların çok doğru, zamanının geç bile kaldığını söylemek mümkün.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök operasyona destek verdi. Bu tür tatlandırıcıların insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çekti.
6: Bazı yapay tatlandırıcılar ve fruktozlar insanlara tokluk hissi vermiyor. Açlık hissi vererek daha fazla tüketmeye zorluyor ve insanımızın 4 kişiden bir kişinin obez olduğunu görüyoruz. Çocuklarda bunun daha da fazla arttığını görüyoruz.
7: Gök yasal düzenleme yapılması çağrısında da bulundu.
6: Şeker kanununda mutlaka yapay tatlandırıcıların, kimyasalların da şeker kotasına ikame olarak şekerin neye karşılığına ikame ediyorsa o miktarda isimlendirilerek koyulmasını ve vergilendirilmesini istiyoruz. Yapay tatlandırıcılar ve kimyasal tatlandırıcıların gıda sektöründe kullanılması gerekenlerin gıdaya girmelerinin mutlaka önlenmesi veya iyi kontrol edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: E-ticarette yeni düzenlemeler geliyor. Pazar yerlerinde satış yapanlar bilgilerini, müşteri yorumlarını başka bir platforma taşıyabilecek. Tüketicilerin kargo sürecinde mağdur olmaları engellenecek.
7: E-ticarette KOBİ hakları genişletildi. Kargo hasarına tazminat zorunluluğu getirildi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette rekabetin artırılması amacıyla yeni düzenlemelere gidiyor. Hazırlanan taslak metinle tüketici ve satıcılara bazı haklar tanınacak. Platformlar satıcıların talebi halinde bilgileri başka platforma aktarmak zorunda olacak. Yani bir sitedeki ürün açıklamaları, görseller, iade verileri ve müşteri değerlendirmeleri başka bir e-ticaret sitesine taşınabilecek. Pazar yerleri teslimat ve iade aşamasında yaşanan kayıplara karşı önlem alacak. Yapılacak sözleşmelerde mağduriyetlerin sorumluluğu açıkça yer alacak. Tazminat mekanizması daha net bir şekilde tanımlanacak.
8: Pazar yerlerinin artık belli bir yerde durduğu, tedarikçi firmaların belli bir yerde durduğu ve eş zamanlı da tüketicilerin kendi haklarını korudukları bir mekanizma yaratmak aslında buradaki ana amaç.
7: Yeni uygulamaya sektör görüşleri alındıktan sonra son şekli verilecek.
0: Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge ifadeye çağrıldı. Enginyurt işlemlerin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezinde protein tozu ve çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı şekilde satışının yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Cemal Enginyurt adına meclis kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erge ve Enginyurt adliyeye sevk edildi. Enginyurt adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
3: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
9: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
3: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
0: Düzenli bakımları yapılmayan ya da yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen oyun parkları tehlikeye davetiye çıkarıyor. Son örnek İstanbul Çekmeköy'den geldi. Bir sitenin bahçesindeki şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk hafif yaralandı.
7: Sabitlenemedi, rüzgarın etkisiyle dönüp taklalar attı. O esnada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü, hafif yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'deki bir siteden.
10: 35 km bölü saatin üzerindeki bir rüzgar varsa zaten bunların tamamı iptal edilmesi lazım. Yani sabitlemek de yetmiyor.
7: Oyun parkları iş güvenliği standartlarına göre yapılmazsa ya da düzenli bakım gerçekleştirilmezse birçok tehlikeye neden olabiliyor.
11: Bütün anne ve baba muhakkak yani bir tereddüt ediyor yani parka götürdüğü zaman yani.
12: Düşme riskleri çocukların daha çok yüksek olduğu için yani daha çok böyle yumuşak zeminler hani patlar olduğu zaman yani içimiz daha rahat ediyor.
7: 2025 yılında İstanbul Bağcılar'daki parkta jetonlu oyuncağa binen 5 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı.
10: Etraftaki elektrik tesisatlarının olmaması, elektrik çarpma riskinin yaşanmaması, sivri, kesici, delici, ekipman malzemenin bulunmaması, eğer o tür bir oyun salonu varsa onların köşelerinin mutlaka kauçuk malzemelerle izole edilerek yumuşatılması, ovalleştirilmesi gibi önlemler alınması lazım.
7: Parklarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olması çok önemli.
10: Salıncaklarda da keza aynı şekilde altında polietilen malzemesi, kauçuk malzemenin bulunması çocukların kazalanmasını ortadan kaldıracaktır.
7: Parkların bakımlarının her yıl aksatılmadan yapılması tehlike oluşturabilecek durumlarda ise belediyelere bildirilmesi gerekiyor.
0: Bir firmada çalışan yönetici şirketin sahibine manen yıprandım, yoruldum diye sitem ifadeleri içeren mail gönderdi. İşveren çalışanını istifa etmiş sayarak tazminatsız işten çıkarttı. İş mahkemesine başvuran çalışanın tazminat talebi mahkeme tarafından haklı bulunsa da Yargıtay işvereni haklı buldu ve iş sözleşmesini çalışanın feshettiğine karar vererek tazminat talebini reddetti.
13: 3 sene çalıştı, bir sabah patronuna sitem dolu e-posta attı. O e-posta çalışanın istifası sayıldı.
14: Artık patronunuza yoruldum derken iki kez düşünmeniz gerekiyor. Bir çalışanın işverene gönderdiği manen yıprandım, yoruldum yazılı sitem maili istifa sayılarak işten çıkartılmasına neden oldu. Yargıya taşınan sitem mailinde işveren haklı bulundu, çalışanın tazminat talebi reddedildi. Yargıtay'ın kararı emsal teşkil ediyor.
13: İddiaya göre bir çalışan e-postasında son bir yıldır mobbinge maruz kaldığını ve priminin düşürüldüğünü belirtti.
15: İşçi yoruldum diyerek işverenin vermiş olduğu işleri yapmadığı halde artık buradaki durumu istifa olarak nitelendirilmesi Yargıtay'ın da son vermiş olduğu kararda karşımıza çıkmaktadır.
16: Ama adam 4 sene 5 sene çalışmış, bir gün yoruldum demiş. Adamların işine geliyor, işverenlerin tazminat vermeyeyim diye.
13: Çalışan manevi olarak yıprandığı için bu durumu işverene ilettiğini ancak istifa olarak yorumlandığını gerekçe göstererek tazminat davası açtı. Yerel mahkeme işçiye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi. İşveren de konuyu Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay işvereni haklı bularak işçinin tazminat talebini reddetti.
17: Belki anlık bir psikolojik olarak bir şey yaşadı, yoruldu, bir sorun oldu. Dolayısıyla böyle bir şey de bence yani kişinin bu şekilde tazminatsız çıkartılması yanlış.
15: İşçinin her ne kadar yoruldum şeklindeki beyanı yerel mahkeme tarafından haklı nedenle fesih kabul edilse de Yargıtay bunu haklı nedenle fesih kabul etmediği gibi işçinin burada istifa beyanı olarak kabul ediyor ve hiçbir işçilik alacaklarının kendisine ödenmemesi gerektiğine de aslında karar veriyor.
0: 2026-2030 yıllarını kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı resmi gazetede yayımlandı. Plan kapsamında 16 öncelikli eylem hayata geçirilecek.
18: 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen üzerine kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekayı Türkiye'nin yeni güç alanlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Plan kapsamında yetenek, finansman ve düzenleme alanlarında 16 öncelikli adım yer alıyor. Ulusal Yapay Zeka Okur Yazarlığı ve Güvenli Kullanım Programı ile 24 ayda 5 milyon kişiye ulaşılacak. Ulusal Yapay Zeka Yetenek Programı hayata geçirilecek. 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye'de araştırma, girişim ve eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor. Plana göre kamu yapay zeka dönüşümüne öncülük edecek. Toplam kamu yatırım programları bütçesinden yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılacak. Yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleri de kurulacak. Yatırımcılara enerji ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lere ve araştırmacılara hızlı prototipleme imkanı sunulacak. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak ve projelerin %40'ının pilot veya prototipe ilerlemesi beklenecek. 15 milyar liralık Yapay Zeka Büyüme Fonu'yla da en az 20 girişime katkı verilecek.
0: Yapay zeka şirketlerinin geçtiğimiz aylarda büyük miktarlarda kitap satın alarak bu kitapları dil modellerini eğitmek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Yapılan yeni bir araştırma, içine takip cihazı konulan nadir bir kitabın Amazon şirketinin deposuna gittiğini ortaya koydu.
18: Bağımsız gazeteciler nadir bir kitabın içine gizlice bir takip cihazı yerleştirdi. Kitabın konumu takip edildi. Cihaz son olarak Amazon şirketine ait bir yapay zeka eğitim tesisinde sinyal verdi. Böylelikle kitabın Amazon tarafından satın alındığı kanıtlanmış oldu. Haberi bağımsız gazetecilerden oluşan 404 medya internet sitesi duyurdu. Gazeteciler toplu kitap siparişi verilen bir kitapçı ile iletişime geçti ve kitaplardan birinin içine takip cihazı yerleştirdi. Kitap adım adım takip edildiğinde son durağın bir Amazon tesisi olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki VGT-3 isimli tesiste sinyal alınan kitabın burada tarandıktan sonra imha edildiği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Amazon tarafından yapılan açıklamada, müşterilerimizin kullandığı ürün ve hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla ticari kanallar üzerinden kitap satın alıyoruz ifadesi yer aldı. Amazon, Google, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen şirketler yapay zeka alanında rekabet edebilmek için büyük miktarda özgün eğitim verisine ihtiyaç duyuyor. Şirketler sahip oldukları rekabet avantajını kaybetmemek için kullandıkları eğitim verilerini büyük bir gizlilikle koruyor. Nadir kitaplarda yapay zeka modellerini eğitmek özellikle Anthropic ve xAI gibi rakip şirketlerin nadir veya antika kitapları eğitim amacıyla kullanmadıklarını açıkça belirtmiş olması nedeniyle Amazon'a avantaj sağlayabilir. VGT-3 isimli tesiste çalışanların internet üzerinden yaptığı tartışmalarda Amazon'un bu yıl başlarında taramak için yeterli kitap bulmakta zorlandığı öne sürülüyor. Tesise gönderilen toplu nadir kitap siparişlerinin sistematik olarak imha edildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Avrupa'daki sahiplerden binlerce kitabın yapay zeka şirketleri tarafından satın alınarak toplandığı ve tarandıktan sonra imha edildiği ortaya çıkmıştı. Anthropic yapay zeka şirketinin de daha önce Project Panama adlı projeyle milyonlarca ikinci el kitabı satın alıp taradıktan sonra imha ettiği kamuoyuna yansımıştı.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
20: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
21: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
22: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
23: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
24: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
25: Türkiye genelinde sıcaklık artıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da aşırı sıcak ve yüksek nem etkili olacak. Rüzgarın da zayıflamasıyla sıcaklık stresi artacak. Özellikle öğle saatlerinde direkt güneş ışınlarından kaçınılmalı. Isı çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
24: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
26: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
27: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Hırvat yazar Dubravka Ugrešić'in Ten Çağı adlı denemeleri Everest'ten yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Zeynep Tür çevirmiş. Yarı Bulgar, yarı Yugoslav bir ailenin kızı olan Dubravka Ugrešić 1949'da Kutina, Yugoslavya'da doğdu. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum, artık Yugoslavya isimli bir ülke yok. Ugrešić Zagreb Üniversitesi'nde edebiyat eğitimi gördü. 1993'te iç savaş sürerken Hırvatistan'dan ayrıldı. 1996'dan sonraki yaşamını ve çalışmalarını yerleştiği Amsterdam, Hollanda'da sürdürdü. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok üniversitede dersler verdi. Çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olan Ugrešić 2023 yılında Amsterdam'da öldü. Dubravka Ugrešić'in Türkçe'de yayımlanan kitaplarını hatırlayalım. Koşulsuz Teslimiyet Müzesi, Tilki ve Amerikan Kurguluğu. Bugün sözünü ettiğimiz ten çağı, bedeniyle hesaplaşan, zamanın teninde bıraktığı izleri okuyan, hafızanın katmanlarını aralayan bir kadının sesi. Dubravka Ugrešić, kendine özgü keskin zekası, kara mizahı ve ironisiyle yaşlanmayı sadece bir süreç olarak değil, kimliğimizin, anılarımızın ve toplumsal baskıların bir aynası olarak ele alıyor. Modern dünyada yükselen milliyetçilik ve sosyal medya kullanımı üzerine düşündüren ama kimi zaman da kahkahalarla okunan denemeler yazmış Ugrešić. Britanyalı tarihçi Profesör Hamish Scott'ın yayına hazırladığı Erken Modern Avrupa Tarihi isimli serinin 7. ve son kitabı Uluslararası Rekabetler Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Derlemeyi dilimize Sinan Çakır çevirmiş. Efendim, dediğim gibi Erken Modern Avrupa Tarihi bir dizi kitaptan oluşmakta. Öncelikle daha önce yayınlanan 6 kitabı da hatırlayalım. Esaslar, Toplumlar ve Ekonomiler, Kiliseler, İnançlar ve Mezhepler, Düşünce, Sanat ve Kültür, Avrupa Ötesinde Avrupa, Yönetenler ve Yönetilenler. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi Uluslararası Rekabetler, yani bugün sözünü ettiğimiz kitap, 14. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına uzanan dönemi. Askeri dönüşümler, deniz aşırı mücadeleler, diplomatik kurumların gelişimi, mali yapıdaki değişimler ve büyük savaşların şekillendirdiği tarihsel bir süreç olarak ele alıyor. Kitap, erken modern Avrupa'yı tek merkezli bir anlatı üzerinden okumak yerine, savaş meydanlarından tersanelere, sınır bölgelerinden diplomatik çevrelere uzanan çok katmanlı bir rekabet alanı olarak değerlendiriyor. Kara savaşlarının ve silah teknolojilerinin dönüşümü, deniz gücünün giderek belirleyici hale gelişi, Osmanlı İmparatorluğu'nun süreçteki kurucu ve yön verici rolü, devletler arası güç dengelerinin değişimi ve diplomasinin bağımsız bir siyasal alan haline gelişi kitabın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Avusturyalı akademisyen, felsefeci Liz Hirn'in İnsan Nedir isimli çalışması Lejant kitaptan yayımlandı. Alt başlığı Kırılganlığın Antropolojisi olan kitabı dilimize Ebu Bekir Demir çevirmiş. 1984 doğumlu Liz Hirn, Graz, Paris, Viyana ve Katmandu'da felsefe eğitimi almış. Felsefeyle yetinmemiş, şarkıcılık eğitimi de almış. Sahne kariyeri konusunda bir bilgi yok ama felsefe alanında son derece aktif bir kariyeri olmuş. Halen Viyana Üniversitesi'nde görev yapmakta. Gelelim kitaba. Liz Hirn, İnsan Nedir de, İnsan ile hayvan arasındaki sınır gerçekten sandığımız kadar açık mı sorusuyla başlayıp, teknoloji, yapay zeka ve biyopolitik dönüşümler çağında, yani siyasal iktidarların doğrudan biyolojik yaşama müdahale ettiği koşullarda, insan fikri hala hangi zeminde ayakta duruyor sorusuna ulaşıyor. Hirn, modern insanın kendisini mutlak akıl, güç ve hakimiyet üzerinden tanımlama biçimini sorguluyor. İklim krizi, pandemi tecrübesi ve giderek derinleşen küresel krizler karşısında üstün insan fikrinin neden çöktüğünü tartışıyor. Bunu yaparken de Platon'dan Nietzsche'ye, Freud'dan Foucault'a uzanan geniş bir düşünsel alanı kullanıyor. Yazar kitabın alt başlığını da oluşturan kırılganlık antropolojisi kavramıyla akıl sahibi, egemen bir varlık olan insanı aynı zamanda yaralanabilir, bağımlı ve sınırlı bir canlı olarak kavrayan yeni bir yaklaşım öneriyor. Çok yeni olduğu söylenemez herhalde. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
26: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
23: Her güzele bir Mindus.
26: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Sıradan olduğunu sandığımız kafa çarpmaları aslında uzun vadede kafa travmalarına neden olabilir. Hangi belirtiler meydana gelebilir? Bu semptomlar görülürse ne yapılmalı? Nörolog Beyza Çitçi, NTV Radyo'da anlattı.
2: Şimdi kafa travması, çocukken yataktan düşmüştüm, bir şey oldum. Onun bir hasarı o zaman olduysa oldu ama hani artık iyileşmişsiniz demektir. Öyle hani geçmişte olmuş travmalar bugün bir şey yaratmadıysa onun çok üstünde durmaya gerek yok. Ama olduğu anda tabii kafa travması bazen çok şiddetli olmasa bile beyin zarları da, beynin işte bir kemik var, kemiğin arasında bir boşluk var ve beyin başlıyor. Beyin zarları arasında sızıntı şeklinde kanama yapabilir. İşte subdural kanama dediğimiz, bazen bu travmadan birkaç gün sonra da ortaya çıkabilir. Onun için özellikle kafa travması çok şiddetliyse, kafanızı bir yere çarptıktan sonra uzun süre baş ağrısı olduysa, bu baş ağrısıyla beraber kısa süreli bile olsa bir şuur bozukluğu olup düzeldiyse mutlaka doktora başvurup bir muayenelerinin, belki tomografilerinin çekilmesi gerekir. Geç dönem kanama olabilir ve o geç dönem kanama giderek artıp ondan sonra ciddi bir kafa içinde basınç artışına sebep olabilir. Yani o geçiştirilmemesi gerekiyor ama hani hafif çarptınız, çok baş ağrınız olmadı, onlar çok tehlikeli olmayabilir. Ama baş ağrısı devam ediyorsa mesela kafa travmasından sonra mutlaka doktora görülmeniz gerekiyor. Çarptınız, bir iki saat çarptığınız yer ağrıdı, geçti, problem yok. Ama hani o bir gün, iki gün geçti, hala başınız ağrımaya devam ediyor ya da şiddetli bir ağrı, ağrı giderek artıyor, o zaman gözükmek lazım doktora.
23: Her güzele bir Mindus.
26: 19 Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Herkese sanat.
4: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
5: Balet kendine vücut dediğiyle.
4: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten öyle mi?
8: Serum malzemesi çok.
4: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
6: Siz yoksanız sanat da yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
4: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı-lacivertler play-off turu ilk maçına konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
2: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı-lacivertler Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
3: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
2: Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada Lyon gole yaklaştı, Openda'nın vuruşu direğe takıldı. Devamında oyuna denge getiren Fransa temsilcisi skoru da son düdüğe kadar korumayı başardı. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
4: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
2: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım Fransa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Sarı-lacivertliler 17 sezonluk Devler Ligi hasretini deplasmanda sona erdirmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
1: Galatasaray transferdeki sessizliğini Alexey Batrakov'la bozmaya hazırlanıyor. Batrakov için sarı-kırmızılılarla Lokomotiv Moskova anlaştı. Rus futbolcunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov takımının Rostov'la oynadığı maçın ardından taraftarlarına veda etti. Galatasaray Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Alexey Batrakov geçen sezon 36 maçta 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş, Vlahovic'in lisansını çıkarmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklediği izni aldı. Sırp Yıldız'la ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki işlemler de tamamlandı. Vlahovic hem Kauna Zalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. 26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Jose Mourinho 13 yıl sonra yeniden Real Madrid'in başına geçti. Portekizli teknik adam İspanyol debiyle 2029'a kadar sözleşme imzalarken eve dönüyorum sözleriyle duygularını dile getirdi.
5: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü resmiyet kazandı. 13 yıllarından

0: Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Real Madrid'i çalıştırmak benim için bir görev gibi. Oyuncuların, kulüp personellerinin, kısacası herkesin daha iyi olması için buradayım. Çok çalışmak, sorumlu davranmak, hırslı olmak ve hepsinden önce çok iyi bildiğim bir şey için. Yani Real Madrid için buradayım. Bu kulüpte çalışmanın getirdiği sorumluluğun ve gururun bilinciyle yeni bir kültür yaratmak için buradayım.
1: Portekizli antrenör 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'de La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Son olarak Chelsea'nin başında 2015-2016 sezonunda Premier Ligi kazanan tecrübeli çalıştırıcı, kişisel kariyerindeki 11 yıllık lig şampiyonluğu hasretine Real Madrid'in başında son vererek Barcelona'nın La Liga'daki son 2 yıldır kurduğu hegemonyayı yıkmaya çalışacak.
2: Barcelona, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalayan Katalan devi, transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek.
3: Barcelona, İspanya milli takım kaptanı Rodri'yi kadrosuna kattı. Katalan devi Manchester City'den transfer ettiği 30 yaşındaki orta sahayla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Bu transferde ezeli rakibi Real Madrid'i geride bırakan Barcelona'nın kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 88 milyon dolarlık bonservis bedeli çıktı. 30 yaşındaki futbolcu ligde ve Avrupa'da zirve hedeflediklerini söyledi.
4: Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Yaptığımız transferlerle ve oluşturduğumuz kültürle her şeyi kazanmayı, Avrupa'da da bir adım daha ileri gitmeyi ve La Liga'da da bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak için sabırsızım. Umarım sezon sonunda hepimizin kafasındaki bütün hedefler gerçeğe dönüşür.
3: 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Rodri, geçtiğimiz ay İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde de kaptan olarak önemli rol oynadı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Manchester City'de 6 sezon geçiren Rodri, İngiliz ekibiyle 4 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Rodri'nin kısa süre önce geçirdiği bel ameliyatı nedeniyle sezon başlangıcını kaçırması bekleniyor.
2: Venus Williams Amerika Açık'ta mücadele edecek. İki kez Amerika Açık şampiyonu olan 46 yaşındaki tenisçi turnuvaya wild card'la katılacak. Williams geçen yıl Amerika Açık'ın ilk turunda Çek raket Karolina Muhova'ya elendi. Venus Williams ve kardeşi Serena pazartesi günü Cincinnati Açık'ta da yeniden çiftler kortuna çıkmıştı. Şansa kalmaz
5: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta

0: Sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.
3: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler var. Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de bir kez daha gündeme geldi. Vefat olayının yetkili makamlara geç bildirildiği belirtiliyordu ve şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. NTV muhabiri Dilek Yaman Demir şimdi bir kez daha Karacaahmet Mezarlığı'ndan karşımızda. Dilek.
4: Fethi kabir işlemleri yaklaşık 2 saat önce başladı ve şu sıralarda da halen devam ediyor. Ahmet Arif Denizolgun yaklaşık 10 yıl önce Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu ve cansız bedenine yaklaşık 3 gün sonra ulaşılmıştı. İddiaya göre o dönemde yapılan otopsi, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi işlemlerinde Ahmet Arif Denizolgun'un ölümü ise normal ölüm, yani doğal ölüm olarak kayıtlara geçmişti. Bu sebeple Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilerek kapatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Deniz Olgun'un yeğeni Alihan Kuriş, yani Süleymancılar cemaatinin lideriyle birlikte üyelerine bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Alihan Kuriş ile birlikte 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu soruşturma kapsamında birden fazla şüpheli beyanı da dosyaya girdi ve 2016 yılında Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünde Alihan Kuriş'in haberi olduğu iddiaları dosyaya girdi ve bu şüphe üzerine de 2016 yılında takipsizlikle kapatılan Ahmet Arif Denizolgun dosyası raftan indirilmiş oldu. O dönemde Denizolgun'un ölümüne ilişkin normal ölüm, doğal ölüm şeklinde rapor veren doktorların ise Fethullahçı terör örgütü üyeliği kapsamında görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi. Yani o ölümde aslında şüpheli olarak kayıtlara geçmiş oldu. Şimdi 10 yıl sonra Ahmet Arif Denizolgun'un cenaze işlemleri yapılıyor, fethi kabir işlemleri yapılıyor. Adli Tıp Kurumu inceleme yapacak fethi kabirden, yani Denizolgun'un cansız bedeninden örnekler alınacak. Önce bakılacak işlemse toksikoloji olacak. Yani zehirlenme bir bulgusu var mı yok mu? Ardından ölümün doğal olarak mı ölümün gerçekleştirildiği, yoksa ölüme başka bir dışarıdan etken oldu mu? Buna bakılacak. Adli Tıp Kurumu doktorları bir rapor hazırlayacak. Rapordan sonra da ölümüne ilişkin bir şaibe ortada kalkacak mı, yoksa doğal ölüm mü olacak, belli olacak. Şimdi Karacaahmet Mezarlığı'nda Adli Tıp Kurumu uzmanları var. Bir Cumhuriyet Savcısı var ve bir de Cumhuriyet Başsavcı Vekili var. Burada fethi kabir işlemleriyle birlikte olay yeri inceleme de var. Tabii çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Cenaze işlemlerinin, yani fethi kabir işlemlerinin şu sıralarda halen sürdüğünü söyleyelim. İlerleyen dakikalarda artık örneklerin alınmasıyla birlikte fethi kabir işlemi sonlandırılacak ve topraklar tekrar o cenaze, o ölüm yeri kapatılacak. Ama yaklaşık 2 saat süren fethi kabir işlemlerinin devam ettiğini belirtelim.
3: Dilek Yaman Demir aktardı. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adana'da polis Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinde sabah saatlerinde arama gerçekleştirdi. Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesindeki evin çevresinde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin bilgi verdi. 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çever, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş gözaltına alındı.
5: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
6: Evet, öncelikle güzel haberden başlayayım. Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda, ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık 1,5 saat önce sayın vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
5: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni Parti milletvekili Meriç, öğlen saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü. Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı.
7: Deliklerden bir tutalım. Tamam. Bir kişi daha gelsin. Yardım.
5: Olayda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından polis de harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Keleş, polisin çalışması sonucu yakalandı. Keleş'le birlikte bindiği aracın şoförü, araç değişiminden sonra kullandığı ticari aracın şoförü, Keleş'e yardım ettiği düşünülen bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden sayın milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
3: Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'e yapılan bıçaklı saldırıya Ankara'dan ard arda tepkiler geldi ve saldırı kınandı.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'e yapılan saldırıyı kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
9: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez ifadeleriyle tepki gösterdi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıyı lanetlediğini söyledi. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz, ifadesini kullandı.
3: İzmir Menderes Belediye Başkanı tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmıştı. İlçede başkan vekili seçimi yapıldı. Bir hayli tartışmalı geçen o seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti anlaşamayınca AK Parti adayı başkan vekili seçildi. Bu durum CHP ile yeni parti arasında yeni bir tartışma yarattı.
10: Gergin oylamanın ardından CHP ve yeni parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama yeni parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için yeni parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen yeni parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni Parti'den de suçlamalara yanıt geldi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
3: Terörle mücadele daire başkanlıkları yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede görev alacak. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi bu yapılanmalara karşı yeni mücadele yöntemleri geliştirdiklerini söyledi. Çocukların hedef alınmasını önlemek için sosyal medyanın titizlikle takip edildiğine dikkat çekti.
10: Suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimleri değişti. Mücadele yöntemleri de buna göre geliştirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
12: Bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak. Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır.
10: Çiftçi bu yapıların siber dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, iş yeri kurşunlamadan haraç, tehdit ve silahlı saldırılara kadar farklı suçları işlediklerine dikkat çekti. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyorlar dedi.
12: O çocuğu bulan ve yönlendiren kişiye, silahı temin edene, parayı gönderene ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz.
10: Yeni nesil suç örgütlerinin çocukları etkilemek için sosyal medyayı kullandıklarını belirten Çiftçi, bu alanın da yakından takip edildiğini, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını belirtti.
3: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacağı davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
13: Tuğyan, anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
8: Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dava başlıyor. İddianamenin kabulüyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İddianamedeki diğer sanık da olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu. Ulu da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar ceza istemiyle yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verilmişti.
3: İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. Saldırıya Suriye'den tepki geldi.
14: İsrail ordusu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Yerel kaynaklar İsrail savaş uçaklarının gece 3 sıralarında saldırdığını kaydetti. Suriye'de yetkililer üsse 8 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Suriye dışişlerinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları kınandı. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık şekilde ihlal edildiği kaydedildi. Saldırılar, İsrail'in bölgeyi daha fazla gerilimle istikrarsızlığa sürükleme girişimi olarak tanımlandı. Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.
3: İsrail'in Suriye'deki saldırısına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma çağrı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu'nun partisinin seçim afişini eleştirdi.
10: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
5: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
10: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
9: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
10: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
3: Şimdi bu meseleyi biraz daha ayrıntılı konuşacağız. NTV program yapımcısı Mete Çubukçu. Stüdyoda konuğumuz, hoş geldin.
15: Hoş bulduk Burak.
3: Şimdi ilk akla gelen soru, Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede bir hava üssü. İsrail geliyor burayı vuruyor. Bu konuda Türkiye'ye herhangi bir bilgi de verilmiyor. Tabii soru şu, İsrail ne yapmak istiyor?
15: Valla Netanyahu'nun başında olduğu İsrail diye belki başlamak gerekiyor Burak. Ekim ayındaki seçimler ve bugüne kadar bölgede Türkiye'nin hem Gazze konusu başta olmak üzere hem 7 Ekim'den sonra bu bölgede İsrail'in yaratmak istediği bütün o dehşet, katliamlar, saldırılar ve Netanyahu'nun bütün bunların sonunda bir şekilde kendi kitlesini de ikna edememesi, evet, yani bir zafer anlatısı yazamamasının sonuçlarından bir tanesi bu. Birincisi bu. İkincisi şöyle bir şey, yani Esad rejimi devrildikten sonra Şara yönetimine bir şekilde sanki orası İsrail topraklarıymış, egemen bir ülkenin toprağı değilmiş gibi davranarak daha önce hem İsrail'le, özür dilerim, Suriye ile yaptığı anlaşma ki Ocak bu yılın başı 2026, onu getirdim. Ve 2025 Nisan ayında Türkiye-İsrail arasında biliyorsunuz teknik komite kuruldu, evet, Bakü'de. Oradaki komiteye rağmen bütün bunları ihlal ederken tamamıyla kışkırtıcı.
3: Amaç neydi orada? Bir çatışmayı önlemek. Tabii, değil mi? Yani bir orada Suriye sahasında istenmeyen böyle bir karşılaşmanın ortaya çıkmasının önüne geçmek.
15: Tabii ki, yani çünkü o günden itibaren başlamıştı. Zaten biliyorsunuz Golan'dan aşağıya doğru indi. Gürzilerin bulunduğu bölgede 15-20 kilometre içeride, hala da içeride.
3: İçeride.
15: Şam'a çok yaklaştılar, zaman çok zaman çekildiler ama orada fiili olarak zaten içeride bir işgal söz konusu. 2000 bu yılın başında Suriye ile yaptıkları anlaşma Paris'te yapıldı. Türkiye'de bunun takipçisi oldu. İki ülke arasında güvenlik önlemleri adı altında bir mutabakat söz konusu. Burada deniyor ki Golan Tepelerindeki tampon bölgeler kastediliyor ve orada Suriye buraya yanaşmayacak diyor. Hı hı. Ya Suriye egemen bir ülke. Belki şu anda gücü yok. Tamam, oraya yanaşamıyor.
3: Ediyorum.
15: Ama bahsedilen yer İsrail sınırı. Yani İsrail-Suriye sınırı ile ilgili. Gelelim yapılan saldırıya. Türkiye sınırı 70 kilometre. Baktım gelmeden. Tel Aviv'e 510 kilometre uzaklıkta. Hoş, yani uçağı kaldırdığında hemen uçak oraya gidebiliyor. Üssün yapısına baktığımızda 2013'ten bu yana kullanılmıyor. Yani bir şekilde ıskartaya çıkarılmış. Biz. Evet, yani bir üs niteliği var ama yani görüntülerde de görünür. Barınaklar ya zaten yıpranmış, pistler bozulmuş. Tabii. Uçaklar ıskartaya çıkmış. Öyle bir üs. Türkiye'nin Şara yönetimiyle birlikte Suriye'nin güvenlik mekanizmasını oluşturmak istediği ve bu konuda görüşmelerin yapıldığı da biliniyor.
3: Evet.
15: Ve gidip yani Türkiye 70 kilometre ötede ve birkaç gün önce ya da bir süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzmanlarının orada bir takım hani
3: inceleme yaptığı
15: da biliniyor. Bunu bilmelerine rağmen böyle bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Bu şimdi aslında çok vahim bir şey. Yani bunu hafife almamak gerekiyor. Yani hakikaten İsrail'in artık Gazze'den sonra bütün Lübnan'dan Hizbullah'a yönelik İran Savaşı'ndan sonra işi buraya kadar vardırması çok daha farklı sonuçları olabilir. Yani hep şu söyleniyor. Yani Orta Doğu'da en olabilecek hani en kötümser senaryo İsrail ile Türkiye'nin bir anla karşı karşıya gelmesi ve çatışması. Ve Netanyahu giderek bunu kışkırtmaya başlıyor ama Türkiye yaptığı açıklamalarla hem hakikaten aklı selime davet ediyor hem de bir şekilde bunun bence bir sınırının olduğunu da söylüyor ki Tom Barak da yaptığı açıklamada
3: yani
15: onun altını çizmiş.
3: Tom Barak şunu söylüyor. Türkiye yaklaşan savaş uçaklarını fark etti diyor kendisine doğru.
15: Çok riskli bir
3: yani
15: şey. Evet.
3: Radar orayı görüyor. Bunu fark etti ama jetlerin nereye gittiğini bilmiyor diyor Türkiye. Yani ve bunu diyor bir tehdit olarak algılayıp o jetlere karşı bir hamlede bulunabilirdi diyor.
15: Bulunabilirdi.
3: Ve yani işte o çatışmanın o gerçekleşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla ama diyor Türkiye burada hani az önce ifade ettiğiniz gibi aklı selimle davrandı ve böyle bir çatışma gerçekleşmedi ama gerçekleşebilirdi.
15: Şimdi Burak şöyle bir şey var. Yani Nisan 2025'te kurulan bir teknik heyet var. Evet. Bu teknik heyet İsrailli ve Türkiye'nin askeri yetkililerinin oluşturduğu bir şekilde karşılıklı bir hareket olacak ise onu daha önceden bildirme anlamına geliyor. Bakü'de yapıldı bu. O da şu nedenle oldu. Ondan önce de T-24 ve Palmyra gibi üsler vardı. Oraları gitti vurdu. Çünkü şu diyordu yani Türkiye buraları yeniden imar edecek. Belki yerleşecek gibi bir takım böyle yine vehimlere kapılmıştı. Onun üzerine böyle bir mekanizma kuruldu. Yani bir askeri hareketlilik olacaksa karşı tarafa bildirilecek. Bakü aracı
3: çünkü
15: oldu.
3: Orada sahada o sırada İşte askerler olabilir, Türk askeri olabilir, istihbarat unsurları olabilir değil mi? Bunun önüne geçilmesi.
15: Tabii ki. Yani sonuçta Türkiye ile Suriye arasında bir takım anlaşmalar var. Yani orada askeri anlaşmalar çerçevesinde gidiyorsun. Yani eskiliğinizi inceliyorsun. Ne yapılabilir? Bilgi veriyorsun Suriyelilere ya da nasıl yapılacağına dair. Bunlar çok normal şeyler. Evet. Yani bir de egemen bir ülke. Bakü'de Bakü aracı oldu ve Amerika'da bu mekanizmayı destekledi. Şimdi Barak Tom Barak'ın söylediği mekanizma da bu. Yani bu mekanizmayı da ihlal etti İsrail. Yani biz atıyorum uçaklar gidiyor bile demedi. Bu Suriye'ye değil. Yani
3: bu Türkiye.
15: Tamamıyla Türkiye. Yani çok da çıtayı da üst tarafa koymak istemiyorum. Çok nazik bir konu hakikaten. Tamam. Ama sonuçta Türkiye'ye yönelik ve bütün bu yani hem Ocak 2026 Paris Suriye İsrail anlaşması hem Nisan'daki Bakü'de Türkiye İsrail mekanizmasına aykırı ki Tom Barak'ın bir şekilde iki gündür hatta bugün de Reuters'a vermiş. Çünkü işin şeyin farkında yani ne kadar nazik olduğunun, ne kadar hassas olduğunun farkında. Dediğin gibi yani F-16'lar sınırı aşıp o tarafa gitseydi ne olurdu karşılıklı? Yani burada inanılmaz bir kışkırtma, inanılmaz bir provokasyon söz konusu. Oradan yapılan açıklamalarda efendim anlaşmalara, işte bu mutabakatlara aykırı davranılıyor.
3: Şunu söylüyorlar, burada Türkiye gidip o vurdukları üste, Türkiye burada üst kuracak, buraya hava kuvvetlerini yerleştirecek, bana tehdit oluşturacak diyor. Ama yani baktığımız zaman 70 kilometre Türkiye sınırına mesafesi bu üssün. Ve hava kuvvetleri için hani 70 kilometre anlamlı bir mesafe değildir herhalde pek yani.
15: Yani tabii ki bu tamamıyla bir bahane.
3: Bahane.
15: Bir Suriye egemen bir ülke. Evet belki birçok açıdan hala yani kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanıyor. Birçok açığı var. Türkiye onun için yani Suriye Silahlı Kuvvetleri diyeceğiz ya da Suriye'nin güvenlik sektörünü tahkim etmek, işte üstleri yenilemek, eğitimler vermek vesaire yapmak konusunda anlaşmaları var. Bunları yapmak istiyor. Ama İsrail, ya Suriye bunu başka bir ülkeyle de yapabilir.
3: Tabii.
15: Varsayalım Irak'la anlaştı, Suriye ile, Suudi Arabistan'la anlaştı ve onlarla bu tür askeri mekanizmalarla ilişki kuracak. Şimdi İsrail'in amacı, siz hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir ülkeyle bu bağlantıyı kuramazsınız. Ama Türkiye parantezi onlar için çok çok daha önemli.
3: Türkiye'yle hiç kurmayın diyorlar.
15: Hiç kurmayın çünkü İran saldırısından sonra yani hakikaten şimdi içeride belki seçimi kazanabilir ama zorlanan ve ikna etmekte güçlük çeken bir Netanyahu var. Bir zafer kazanmış değil kendi kitlesi önünde. Ve aylardır görüyoruz, hatta uzun süredir görüyoruz ki hedefe Türkiye'yi almış. Hem Gazze meselesi hem İran hem de genel gelişmeler anlamında. Çünkü Türkiye sürekli İsrail deşifre ediyor. Yani hem katliamları anlamında hem de uluslararası platformlarda, diplomasi anlamında dışarıda da çok sıkıştılar. Tamam. İzole, giderek izole oluyorlar. Bütün bunların toplamında tekrar Türkiye'yi bahane gösteriyor ama bence çok tehlikeli noktalara gidiyorlar. Amerika onun için de, Tom Barak onun için, muhtemelen Amerikalılar da bir dakika diyecek, ne oluyor diyecek. Şimdi, Trump'ı da yanına alamıyor tam.
3: Alamıyor. Evet. Pazartesi günü şimdi doğrudan siyasette konuşmuştuk uzun uzun o seçim kampanyası afişini, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi var orada. Üstünde Netanyahu'nun kazanmasını istemiyorlar yazıyor. Evet. Altında onların kazanmasına izin vermeyin. Hemen ardından böyle Türkiye'ye yönelik bir hamle geliyor. Yani Netanyahu gittikçe seçim kampanyasını, evet retorik belki kullanılabilir seçimlerden önce. Benzer durumları daha önce de gördük evet. Ama iş böyle fiiliyata döndüğünde bu seçim kampanyası olmaktan çıkıp çok tehlikeli bir hal almaya başlıyor.
15: Yani Netanyahu artık hani kendi kişisel ikbali ya da hakkındaki davalar vesaireyi geçtim. Hakikaten yani bölgeyi zaten bir cehenneme çevirdi. Yani yaptığı katliamlarla ya da o bozduğu dengelerle. Ama onun da ötesine gitmeye çalışıyor. Tamamıyla hani ben gidersem her şey benle birlikte gitsin diye. Ama dediğim gibi yani şimdi bütün bu yani hem güvenlik uzmanları hem diplomatlar İsrail-Türkiye karşı karşıya karşılaşmasının çok bölgeyi çok daha farklı bir noktaya götüreceğini biliyor. Ayrıca yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Türkiye'nin kapasitesinin yani evet yani İran'ın bir takım nükleer çalışmalar olabilir. Elinde çok güçlü balistik füzeler olabilir ama Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki diğer ordulara benzemez. Yani bu başka bir şey. Bunu İsrailler de biliyor. Yani aklı başında İsrailli uzmanlar açıp baktığınız şey yaptığınız zaman bunun mantıklı olmadığını, bu karşılaşmayı tırmandırmamak gerektiğini defaten söylüyorlar. Hala söyleyenler de var. Yani bu Türkiye'ye yönelik Netanyahu'nun hırsı, efendim işte seçim için yaptıkları söylediklerini vesaire çok tehlikeli bir noktaya gideceğini. İşte Amerikalılar da Tom Barak muhtemelen bugün mekanizmalar yeniden işlemeye başlıyor. Ama Türkiye'den de sert yani şu anda diplomatik. Ama yani uslubu yerinde hem aklı selime çağıran hem uluslararası topluma mesaj veren yani Suriye'nin egemenliği anlamında hem de bir şekilde hani hani aba altından sopa demeyeyim ama gerekli zamanda gerekli dersi verebilecek nitelikte açıklamalar geliyor. Bu bir iki gün sıcak geçebilir ama İsrail hakikaten çok tehlikeli oynuyor.
3: Ya büyük ihtimalle şundan da herhalde hayli rahatsızlardır. Yani Türkiye'nin Suriye üzerinde, Suriye yönetimi üzerinde bir etkisi var. İyi ilişkileri var. Hatta son günlerde mesela Efkan Ala'nın iki gün önce paylaştığı bir sosyal medya mesajı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında verdiği, yaptığı bir konuşma vardı o videoda. İşte bir gün Şam'a gideceğiz, kardeşlerimizle kucaklaşacağız, Emevi Camii'nde namazımızı kılacağız dedi. Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi'nin yine yaptığı açıklamalar vardı orada. Cumhurbaşkanı yıl sonuna kadar burayı ziyaret edebilirdi. Sadece askeri anlamda değil, sosyal, siyasi anlamda bu ilişkinin güçlenmesini de çok istemiyorlardır herhalde.
15: Kesinlikle istemiyorlar. Yani şunun farkında. Aslında ama bunu kabul etmiyorlar. Yani bölgedeki eski statüko kaymış durumda. Yani Hamas 7 Ekim sonrası özellikle daha sonra soykırıma kadar varan Gazze olayları ya da Gazze saldırısıyla birlikte ve İran'a yönelik saldırıyla birlikte ve o arada tabii ki Esad rejiminin düşmesi neticesinde bölgede statüko tamamen artık değişti. Bunu herkes biliyor. Amerika da biliyor. Şimdi Amerika bunu bildiği için yani hem bu Nisan anlaşması hem 2026 Ocağı'ndaki Paris anlaşmasında tarafların karşı karşıya gelebileceğini, Netanyahu'nun bu şekildeki potansiyelini bildiği için bir takım mekanizmalar kurma ihtiyacı hissetti. Ve şunu biliyor yani Amerika Suriye'de Suriye'nin istikrarında Türkiye'nin ne kadar önemli bir rol oynadığını bunu biliyor. İkincisi evet yani içeri girilmiş Suriye topraklarına işgal edilmiş fiili işgal devam ediyor Golan'ın dışında işgal ediyor. Buna da ses çıkarmıyor bir süre böyle gidilsin diyor. Yani hatırlarsan Netanyahu Washington'a gittiğinde Trump hani fırça atmıştı yani sen de biraz söz dinle.
3: Makul ol sen
15: makul
3: de.
15: Ol sen de biraz diye. Çünkü Türkiye'nin yani Suriye'nin istikrarında ne kadar önemli rol oynadığını biliyor. Ama zemin kayboluyor. Yani İsrail şunu anlaşmış. Ben istediğim yeri vururum. Esas zamanında vurdu. Şimdi de siz diyor ordu sahibi olmayacaksınız. Uçağınız, tankınız, topunuz yani güvenlik gücünüz olabilir hafif silahlarla. Onun dışında yapamam. Böyle bir şey yok. Bu dönem değişti. Yani bunu algılamak durumunda ama dediğim gibi yani Netanyahu artık gözünü karartmış durumda bunları hiç görmüyor. Tahminim benim yani şu mekanizma yani Bakü'de kurulan mekanizmayı daha işler hale getirmek ve Tom Baran söylediği belki Trump da işte uyanınca kalkınca bir açıklama yapar çünkü riskli bir şey yani Amerika açısından da.
3: Amerika açısından riskli daha yeni 7-8 Temmuz'da. Ankara'da da 1,5 ay olmadı yani NATO zirvesi vardı burada. Yani Türkiye bir NATO üyesi. Bunu da unutmamak
15: zaten
3: lazım.
15: İsrail ya da Netanyahu yönetimini inanılmaz rahatsız eden. Yani
3: şimdi o NATO'nun yanına bir de tabii onu rahatsız eden Mekke anlaşması var. Eklendi.
15: NATO zirvesi, Mekke anlaşması. Mekke anlaşması da çok rahatsız ediyor ki Mekke anlaşmasını defaten bunun hiçbir ülkeyi
3: tabii bir saldırı amacı gütmedi.
15: Doğrudan
3: barış için
15: almadı.
3: Aslında yapılan bir anlaşma
15: zaten
3: olduğu ifade ediyor.
15: Zaten adı üstünde savunma ittifakı, evet. Bir saldırı ittifakı falan değil. Yani orada metnini de biliyoruz. Ama üzerine alınıyor. Çünkü benim dışında kimse bu bölgede düzen kuramaz. Her şey benim elimde.
3: Kendisi altında. Güney Kıbrıs Yunanistan'la kurmak istiyor o hattı.
15: Tabii ki orada. Ama dediğim gibi bu statüko değişti. Yani bunun farkındalar ama farkında değillermiş gibi daha yakarak yıkarak gitmeye çalışıyorlar. Onun için bakalım yani bu mekanizma dediğim mekanizma ne kadar daha ileri gidecek, Amerika ne kadar araya girecek ama ben Türkiye'den eğer böyle giderse çok daha sert açıklamalar geleceğini tahmin ediyorum.
3: Yani Netanyahu da biraz daha sanki seçime kadar bu işleri böyle kaşıyacakmış gibi gözüküyor.
15: Bence de.
3: İkime kadar.
15: Bir de şu var son onu ekleyeyim yani bütün bu süreçte işte terörist Türkiye barış süreci ya da ismini ne koyacaksak. Özellikle en azından şimdi de görünür şeyde resimde PKK kartını da kaybetmiş. Evet,
3: kaybetmiş.
15: Evet ya da kaybetmekte olduğunun da farkında. Yani artık Irak'ta Suriye'de çok fazla at oynatacak elinde malzeme kalmıyor. Tamam. Ve bütün bunları topladığımızda da böyle Netanyahu'nun bu şekilde çok riskli ve tehlikeli girişimler ortaya çıkıyor.
3: Peki Mete Çubukçu ile beraberdik efendim. Suriye'de yaşanan İsrail saldırısını etkilerini olabilecekleri konuştuk. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
17: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İnsanlık tarihi boyunca pek çok krizle, savaşla ve dönüşümle karşı karşıya kaldık. Ancak hiçbiri evimiz olan bu gezegenin geleceğini bugünkü kadar doğrudan tehdit etmedi. Dünyanın gözü iklim krizine karşı küresel büyük uzlaşmanın aranacağı Antalya'da gerçekleşecek olan COP31 zirvesine çevrilmişken biz de ekranlarınızda 13 haftalık çok özel bir yolculuğa başlıyoruz. İklim zirvesine doğru programında sadece eriyen buzulları veya uzak kıtalardaki kuraklığı değil, soframızdaki gıdadan giydiğimiz kıyafete, teknolojiden ekonomiye kadar hayatımızın nasıl kökten değiştiğini konuşacağız.

0: öncelikle iklim diplomasisinin sürecine bakalım. 1979'da Cenevre'de yapılan ilk iklim konferansından Antalya'ya nasıl gelindi? Kritik virajlar hangi yıllarda alındı? Yani kısaca 31. zirveye nasıl geldik? İzleyelim.
1: Dünyanın ilk geniş çaplı iklim toplantısı 1. Dünya İklim Konferansı adıyla 1979'da Cenevre'de yapıldı. Bu daha çok bilim insanlarının hükümetleri bir şeyler ters gidiyor diye uyardığı bilimsel bir buluşmaydı. 1992 Rio zirvesi ise işin hukuki ve diplomatik temelinin atıldığı yer oldu. Rio'da imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kritik bir eşikti. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra imza atan ülkeler ilk kez 1995 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. İşte bu toplantı COP1, yani birinci taraflar konferansı olarak tarihe geçti. O günden beri de pandemi dönemi hariç her yıl düzenli olarak yapılıyor. 1997'deki Kyoto Protokolü ilk önemli kırılma tarihi oldu. Gelişmiş ülkelere emisyon azaltım yükümlülüğü getirildi, ancak Amerika Birleşik Devletleri onaylamadığı için küresel ölçekte tam başarıya ulaşılamadı. 2015'te Paris'teki COP21'de ise ilk kez hem gelişmiş hem de gelişmekte olan tüm ülkeler ortak bir hedef etrafında birleşti. Paris Anlaşması'nın ana hedefi, küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 derecenin oldukça altında tutmak ve mümkünse 1,5 derece sınırında sabitlemekti. Anlaşmada yukarıdan aşağı dikte edilen cezai bir kota konmadı. Her ülke kendi imkanlarına göre karbon salımını ne kadar azaltacağını taahhüt ettiği ulusal katkı beyanları sundu. 2015'ten bu yana 5 yılda bir küresel stok sayımı yapılıyor. Yani ülkelerin vaatleriyle gezegenin gerçek durumu karşılaştırılıyor. Ülkelerin şu ana kadar sunduğu mevcut politikalara bakıldığında dünya bu yüzyılın sonunda 2,8 derecelik bir ısınmaya doğru gidiyor. Tüm taahhütler kusursuz uygulansa bile bu oran ancak 2,3-2,5 derece seviyesine iniyor. Bilim insanları artık 1,5 derece sınırının en azından geçici bir süreliğine aşılacağını kesin bir dilde belirtiyor. Artık strateji bu aşımın süresini ve şiddetini minimumda tutmak.
0: Dünyanın gözü Kasım ayında Antalya'da olacak. Bu zirve neden önemli? Hangi başlıklar öne çıkacak ve iklim değişikliğine karşı çalışmaların finansmanı nasıl olacak? Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Şirket Analizi Grup Başkanı Behrin Mahmutoğlu ile konuştuk. Behrin Hanım, hoş geldiniz. Şimdi diyoruz ki işte dünyanın gözü COP31 zirvesinde olacak, Antalya'da olacak. Kasım'a bir geri sayım var, bir heyecan var. Burada aslında bir büyük uzlaşı aranacağını da biliyoruz iklim değişikliğine karşı, iklim krizine karşı. Ama bu bildiğimiz cümlenin ötesinde iklim zirvesine ilişkin olarak bu zirve neden bu kadar önemli ve Antalya neden bu kadar öne çıktı? Önce bunu sorarak başlayayım.
2: Bu COP'un sadece Türkiye'nin, Antalya'nın ev sahipliği yapıyor olması ya da ülkemizin ön plana çıkıyor olmasından daha büyük bir önemi var bizler için. Bu COP'un başkanlığını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız üstlendi ve Türk heyeti burada COP'un ana vizyonu olarak geleceğin COP'u uygulama kopu olarak belirledi bu vizyonu. Bunun altında yatan ana misyonsa diyalog, uzlaşı ve akabinde de uygulama. Bunu neden böyle bir misyon yüklendi Türkiye diye sorarsanız, bugüne kadar biraz önce bahsetmiş olduğum ana temalarda aslında sadece müzakereler yapıldı. Bu müzakereler kapsamında uluslararası taahhütler verildi. Ve bu taahhütlerle beraber bir finansman politikası oluşturuldu ama bu finansman politikasının nereye, nasıl, hangi mekanizma ile ulaşacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Bir mekanizma ortaya konmadı. Biz bugün Türkiye olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız aracılığıyla aslına bakarsanız şunu söylüyoruz. Şimdi artık uygulama zamanı. Çünkü bugüne kadar ülkeler bütün taahhütlerini verdiler. Bunun sahaya inmesi, aksiyon alınması ve uygulamaya geçmesi gerekir mottosuyla böyle bir ajanda oluşturdular.
0: Aslında bu anlattığınız, hani zirvede bu yıl ne konuşulacak ve ana başlıklar neler olacak, hangi başlıklar öne çıkacak sorusunun da biraz yanıtı gibi. Bu sene artık uygulamayı göreceğiz diyoruz.
2: Çok doğru. Onun altında gene bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu 10 tane önemli konu var. İklim eylem planımız, ajandamız kapsamında. Bu 10 önemli konunun içinde 5 tanesi çok ön plana çıkıyor. Belki bunlardan biraz bahsetmek faydalı olabilir. Birincisi elektrifikasyon. Türkiye elektrifikasyonu konuşurken aslında enerji talebinin içerisinde, enerji kullanımının içerisinde elektriğin payının artırılması ile ilintili 2035'e kadar %35 hedefiyle, bütün globale böyle bir hedefle gitti. Avrupa şunu söyledi bu yeni stratejisinde, dedi ki ben 2040'a kadar elektrifikasyonu %46'ya çıkartacağım. Bu sadece bir iklim politikası olarak algılamak biraz yetersiz kalabilir. Elektrikten kaynaklanacak olan enerji talebini bu tarafa doğru çevirecek olan bir politika sadece iklim politikası olmasa gerek. %46'lık bir hedefe vermiş olan Avrupa aynı zamanda sanayisini de dönüştürüyor demektir. Sanayi dönüştürüyor olması artık rekabetin çok daha farklı kulvarlarda yer alacağını gösteriyor. Biz Avrupa'yı neden çok yakından takip ediyoruz? Aslında sebebimiz çok basit. Türkiye'nin dış ticaretinin %40'dan fazlasını Avrupa piyasası oluşturuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla oraya ihracat yapan firmalarımız için Avrupa'da uygulanacak olan tüm koşullar, rekabet politikalarının hepsi aynı şekilde önem arz ediyor. Burada totalde baktığınızda Türkiye'de yaklaşık 4 milyona yakın şirket var. Bunun %99.6'sı, neredeyse %100'üne yakını diyelim, KOBİ'lerden oluşuyor. Dolayısıyla Avrupa'ya ihracat yapan kurumsal şirketlerimizin yanında, onlardaki bu dönüşüm sürecinin yanında bu kriterler aynı zamanda KOBİ'lerimizi de dolaylı yoldan çok etkilediği için Avrupa piyasasına bakmak ve oradaki ihracat potansiyelimizi korumak için çeşitli önlemler almak zorundayız. İkinci sırada ise sıfır atık geliyor. Sıfır atık Türkiye'nin başlatmış olduğu bir hareket, şu an global bir harekete döndü. Bu sıfır atıkla beraber de şöyle bir hedef veriyor globale. Diyor ki bugüne kadar buradaki atıktaki artış hızınızı 2035'e kadar yarı yarıya indirelim. Bunu yaparak biz aslında döngüsel ekonomiyi gündeme getirmiş olacağız ve dolayısıyla metan gazını ağırlıklı olarak bizim süper kirleticiler dediğimiz bu gazları da azaltmış olacağız. Bunun çok büyük bir faydası olacak. Üçüncü konu dirençli şehirler. Bu dirençli şehirlerde tabii ki bina sektöründe enerji tasarrufunu sağlayacak binalar yapmak. Birinci sırada, ikinci sırada da iklim değişikliğine uygun binaları gerçekleştirmek önem arz edecek. Ve en sonu tabii ki bütün konuların bağlandığı yer her zaman finanstır.
0: Peki bu finansman konusunda Ziraat Bankası'nın yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz?
2: Teşekkür ederim. Ziraat Bankası öncelikle kendini dönüştürdü son dönemde. Ziraat Bankası Türkiye'de 1800'e yakın şubesi olan bir banka. En büyük, Türkiye'nin en büyük bankası. Ve bu banka olarak biz kullandığımız, tükettiğimiz enerjinin tamamını kendi öz tüketimimiz, kendi 64 megawattlık GES santralimizden karşılıyoruz. Bununla beraber kendi iş sistemlerimizde uluslararası çevre, sosyal ve yönetişim sistemlerini kullanıyoruz. Değerlemelerimizi bunun üzerinden yapıyoruz. Bununla beraber çok yeni İklim yol haritamızı açıkladık. 2030 yılına kadar seçmiş olduğumuz elektrik üretimi, demir çelik, çimento ve bitkisel tarımda mısır, buğday ve arpada emisyon yoğunluğumuzu azaltma ile ilintili hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Burada önemli olan emisyon yoğunluğumuzu azaltacak şekilde kredi portföyümüzü yönlendirmek ve bunu yaparken de her bir sektörün kendi içindeki üretim sürecindeki iyileştirmelere yöneldik. Buradaki süreçteki iyileştirmeler ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile ilgili konulardaki kredilendirme faaliyetlerimizle bunu yapıyor olacağız. Diğer taraftan sürdürülebilir konusu çok önemli bir konu olduğu için 2026 yılında yapmış olduğumuz rekor sayıdaki katılımla gerçekleşmiş olan sendikasyonumuzda 1.7 milyar doları sürdürülebilir temalı kredilerimizle oluşturduk. Dolayısıyla sürdürülebilirliği her alanda kendi içimizde de yaşatıyoruz. Diğer taraftan da emisyon yoğunluğumuzu yöneterek kredi portföyümüzü büyütmeyi hedefliyoruz.
3: İklim değişikliği elbette yaşamın birçok alanını olumsuz etkiliyor. Bunların başındaysa tarım geliyor. Soframızdaki ekmek, içtiğimiz su iklimle doğrudan ilişkili. Bu yıl yaşanan doğa olayları tarımsal üretime nasıl yansıdı bakalım.
4: Tarım bacasız fabrikaya benzetilir. Üretimin temel ham maddesi de yağmurdur. Ancak tarımda iklim değişikliği nedeniyle planlama her geçen gün zorlaşıyor. Hem de birbirine tam zıt iki doğa olayı yüzünden. Bir yıl kuraklık, bir yıl aşırı yağış ekinleri tehdit ediyor. Bu yılın ilk 6 ayında sel, aşırı yağışlar, dolu ve don gibi doğal afetler tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Afetler 70'ten fazla ilde görüldü. 20 ilde sel ve su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve 6 ilde de hortum felaketi yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre 900 bin hektarlık üretim alanında zarar oluştu. Bu alanların yarısı sel ve su baskınlarına maruz kaldı. İklim değişikliği sadece Türkiye'nin sorunu değil, tüm dünyada etkisini hissettiriyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporu, tarımda her yıl 144 milyar dolarlık doğal afet zararı yaşandığını ortaya koydu. 1990'lı yıllarda zarar yıllık 64 milyar dolar seviyesindeydi. Türkiye 2026'da normalin %34'ü üzerinde yağış aldı. 2025'e göre ise %75 daha fazla yağmur yağdı. Yani neredeyse iki katı kadar. 2025'te zirai donun ardından kuraklık ve susuzluk oluşmuştu. Bu yılsa aşırı yağış gündem oldu. Uzmanlar bunun iyiye işaret olmadığını söylüyor. Bu yıl oluşan yağış fazlalığının gelecek yıl kuraklık olmayacağı anlamı taşımadığını belirtiyor. Tarımda planlama yapmanın zorlaştığını ifade ediyorlar.

0: Ziraat Bankası İklim Zirvesi'ne Doğru programını sundu.
1: NTV Radyo. Reklam.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFCO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
10: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
13: Türkiye genelinde sıcaklık artıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da aşırı sıcak ve yüksek nem etkili olacak. Rüzgarın da zayıflamasıyla sıcaklık stresi artacak. Özellikle öğle saatlerinde direkt güneş ışınlarından kaçınılmalı. Isı çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Mobiliz. Tek reklam.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
16: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
17: Yapay zeka ile bir metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
18: İki farklı süreç var. Birincisi yapay zeka modelinin eğitilmesi, ikincisi ise bizim her gün kullandığımız çıkarım aşaması, eğitilmiş modele soru sormamız. Modelin eğitilmesinden başlayacak olursak bu başlı başına bir kaynak yoğun süreç. Bu süreçte çok büyük veri setleri kullanılıyor ve binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda haftalar hatta aylar boyunca çalıştırılıyor kesintisiz olarak. Her bir modelin eğitim sürecinin ne kadar kaynak tükettiğine dair verilere ulaşmak kolay değil. Yapay zeka şirketleri bu verileri tam anlamıyla açıklamayabiliyorlar. Ancak buna dair yaklaşık

0: toparladığınızda ortaya çok büyük bir enerji ve süt tüketimi çıkıyor. Gezegene olan yükü yaratan da tam olarak bu ölçek. Bu tam olarak ne istediğinize, soruyu nasıl sorduğunuza, hangi modeli kullandığınıza, metnin uzunluğuna, talep ettiğiniz işleme göre değişiyor. Mesela spam filtresi gibi metin sınıflandırma işlemleri en az enerji tüketen işlemler. Bunun ardından kısa metin üretme fonksiyonu geliyor. Yani yapay zeka modelinin sorduğunuz bir soruya kısa bir iki paragraflık bir yanıt vermesi veya bir metni özetlemesi. Bunu görsel üretimi izliyor. Mesela bir görsel üretiminin enerji kullanımı kısa metin üretiminin ortalama 60 katına denk gelebiliyor. En fazla enerji harcayan da video üretimi. Örneğin yapay zekanın karmaşık bir videoyu üretmesi için ortalama 4 litre su kullanılıyor. Bu bir insanın 2 günlük su ihtiyacına denk. Aynı zamanda şöyle deniyor, bir LED ampulü 40 saatten fazla çalıştıracak bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde başka verilerde yeni çıkan Birleşmiş Milletler Üniversitesi çalışmasında mevcut, hani merak edenler bakabilir. Yani evet, gerçekten gerekli olmayan durumlarda sırf alışkanlık haline geldiği için her aramayı veya işlemi yapay zeka ile yapmak kesinlikle sorgulanması gereken bir konu. Ama asıl mesele tek tek bireysel kullanıcıların davranışında değil. Daha önce de dediğim gibi milyarlarca insanın aynı anda yapay zekayı bu şekilde kullandığını düşünmek, yani bu etkiyi ölçekte değerlendirmek önemli. Bu anlamda yapay zeka kendi talebini de yaratıyor. Biraz da tüketicilerin kontrolü veya talebi dışında başka platformlara veya üretim süreçlerine entegre ediliyor. Mesela Google aramaya entegre edilen yapay zeka asistanını düşünün. Normal bir Google araması bir birim enerji tüketirken yapay zeka destekli olanı bunun 10 katı kadar tüketebiliyor. Çoğu durumda normal bir arama işimizi görecek oysa yapay zekanın bunun gibi diğer pek çok alanda gereksiz kullanımı söz konusu. Yani sonuç olarak insanlar yapay zekayı hiç kullanmasın demiyoruz. Yapay zekanın sağlıkta, bilimde, afet yönetiminde, enerji sistemlerinde çok önemli faydaları olabilir. Evet, ancak günümüzde yapay zekanın sosyal açıdan faydalı, faydasız ayrımı yapılmadan çoğu durumda gereksiz kullanılması söz konusu. Gezegene olan yükünü düşündüğümüzde asıl büyük sorun bu.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Aragaz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Eskişehir 32 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, İzmir 34 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Antalya'da 165 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zanlılar suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor. Şüphelilerin vakıf üyelerinden düzenli şekilde para topladığı, itiraz edenlerin ise topluluk içinde itibarsızlaştırıldığı ileri sürülüyor. Ayrıca kurban bağışı, Ramazan kolisi ve fitre yardımı adı altında vatandaşlardan toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtiliyor. Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul daha önce iki kez tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma sonrası eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü incelemeye alındı. Savcılık emriyle Denizolgun'un kabri açıldı. Sabah erken saatlerde başlayan Fethi kabir işlemi devam ediyor mu? Son durum ne? Ayrıntıları almak için bir bağlantı yapacağız. Karacaahmet Mezarlığı'ndan Dilek Yaman Demir aktarıyor.
2: İşlemi dakikalar önce bitti. Az önce olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte savcılık Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Savcısı ve adliye personelinin bulunduğu araç Karacaahmet Mezarlığı'ndan ayrıldı. Olay yeri inceleme otobüsüyle birlikte olay yerine gelen adli tıp ekibi de olay yerinden ayrıldı. Şu sıralarda Karacaahmet Mezarlığı'nda bir hareketlilik yaşanıyor. Artık son burada bekleyen Çevik Kuvvet ekipleri, güvenlik güçleri de şu sıralarda Karacaahmet Mezarlığı'ndan artık ayrılıyor. Yaklaşık 3 saat sürdü bu Fethi kabir işlemleri. Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin Fethi kabir kararı alınmış ve bugün sabah saatlerinde saat 8.30 sıralarında Fethi kabir işlemi için işte ekipler burada işlemlerini tamamladılar. Buradaydılar ve işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte işte şu sıralarda da Karacaahmet Mezarlığı'ndan artık ayrılıyorlar. Güvenlik güçlerinin ve çevik kuvvet ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren burada olduğunu da belirtelim. Güvenlik önlemleri üst safhadaydı ve buradaki güvenlik önlemlerinin şu sıralarda artık Karacaahmet Mezarlığı'ndan ayrılarak buranın normalde de artık güvenlik güçlerinin ayrılmasıyla döndüğünü de söyleyelim. Sabah saatlerinden beri çok hareketlilik vardı. Bir yandan Süleymancılar lideri, eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü, şüpheli ölümü 10 yıl sonra raftan indirilmişti. Bunun raftan indirilme sebebi de Alihan Kuriş, yani Süleymancılar cemaatinin yeni liderine yapılan operasyon ve tutuklanmasıyla birlikte başlatılan bu soruşturmaydı. Çünkü işte Alihan Kuriş soruşturmasında bir tanık beyanı çıktı ortaya ve 2016 yılında, yani yaklaşık 10 yıl önce öldürülen hem eski bakan olan hem de Süleymancılar liderinin, Süleymancılar cemaatinin lideri olan Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünde şüpheler birden Alihan Kuriş'e yönlendirildi. 2016 yılında bu ölümünden hemen sonra bir soruşturma başlatılmıştı halbuki ve o soruşturma doğal ölüm olarak raporlandırılıp takipsizlik kararı verilmiş ve dosya kapatılmıştı. 10 yıl sonra cesedinde birden fazla bulgu olduğu iddia edildi. Yine ölümüne ilişkin birden fazla şüphe ortaya atıldı ve işte bu şüphelerin giderilmesi için de yeniden dosya raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. İşte bu şüphelerin giderilmesi için Ahmet Arif Denizolgun'un Fethi'nde, yani Fethi kabirinde işlemler yapıldı. Adli tıp kurumu örnekler aldı. Önce bakılacak şey toksikoloji olacak. Yani zehirlenme bulgusu var mı? Ardından adli tıp kurumu inceleme yapacak ve doğal ölüm mü yoksa bir başka etken sebebiyle mi, dışarıdan yapılan bir olay sebebiyle mi hayatını kaybetti? İşte buna ilişkin bir rapor sunulacak. Rapordan sonra o 10 yıllık artık o şüphe ya ortadan kalkacak ya da iddia başka bir şekilde ölüm dosyasına gidecek, cinayet dosyasına gidecek ve Ahmet Arif Denizolgun'un ölümü bu aşamada, soruşturma aşamasında. Şimdi bu adli tıp kurumuna gönderilecek, örnekler incelenecek, bir rapor sunulacak. Rapordan hemen sonra Ahmet Arif Denizolgun'un artık ölüm sebebi, yani kesin ölüm sebebi belli olacak. 2016 yılında doğal nedenlerle öldüğüne dair rapor veren doktorlar hakkında da bir başka iddia vardı. O iddiada o doktorların Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıydı. Yani aslında sahte bir belge düzenlendiği iddiasıydı. Şimdi artık bu iddialar savcılık tarafından yapılan Fethi kabir işlemlerinden sonra, adli tıp kurumu raporundan sonra kesinleşecek.
1: Ayrıntıları Dilek Yaman Demir'den aldık. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması ve yeni partinin kuruluşu da vardı.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gerginlik ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini söyledi. CHP'de mutlak butlan tartışması ve yeni partinin kuruluşunu değerlendirerek, Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var dedi.
4: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi, belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
3: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inilebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
4: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
3: Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
1: Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkımdaki hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum diyerek kararını sorumluluk duygusuyla aldığını söyledi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla Nisan ayında tutuklanmıştı. Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç dün akşam bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş gözaltına alındı.
5: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
6: Güzel haberden başlayalım. Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda, ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık 1,5 saat önce sayın vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
5: Yeni Parti milletvekili Meriç, öğlen saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü. Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı.
7: Deliklerden bir tutalım, bir kişi daha gelsin.
5: Olayda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından polis de harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Keleş, polisin çalışması sonucu yakalandı. Keleş'le birlikte bindiği aracın şoförü, araç değişiminden sonra kullandığı ticari aracın şoförü, Keleş'e yardım ettiği düşünülen bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden Sayın Milletvekilimizin genel durumu iyi olup, sağlık sürecini yakından takip ediyoruz, dedi.
1: Nişasta bazlı şeker üretimi ve kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma ile ilgili Şeker İş Sendikası'ndan açıklama geldi. Genel Başkan İsa Gök, bu ürünlerin hem insan sağlığına hem gıda sektörüne olumsuz etkilerine dikkat çekti.
8: Şeker sektöründeki sıkıntıları herkes şahit. Bu sıkıntıların başında nişasta bazlı şekerler ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, yani yapay tatlandırıcılar da geliyor. Bu bakımdan yapılan operasyonların çok doğru, zamanının geç bile kaldığını söylemek mümkün.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök operasyona destek verdi. Bu tür tatlandırıcıların insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çekti.
8: Bazı yapay tatlandırıcılar ve fruktozlar insanlara tokluk hissi vermiyor. Açlık hissi vererek daha fazla tüketmeye zorluyor ve insanımızın 4 kişiden bir kişinin obez olduğunu görüyoruz. Çocuklarda bunun daha da fazla arttığını görüyoruz.
9: Gök, yasal düzenleme yapılması çağrısında da bulundu.
8: Şeker kanununda mutlaka yapay tatlandırıcıların, kimyasalların da şeker kotasına ikame olarak, neyin şekerin neye karşılığına ikame ediyorsa o miktarda isimlendirilerek koyulmasını ve vergilendirilmesini istiyoruz. Yapay tatlandırıcılar ve kimyasal tatlandırıcıların gıda sektöründe kullanılması gerekenlerin gıdaya girmelerinin mutlaka önlenmesi veya iyi kontrol edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına Kütahyalı'nın MASAK raporları da girdi. Avukatının aylık rutin itirazı sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı. Yeni eğitim yılı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgede okul güvenliği ve kayıt ücreti alınmasına dair uyarılar yer aldı. Okul güvenliğine dair hazırlanan genelgelerin eksiksiz olarak uygulanması istendi. Rutin aralıklarla okulların denetleneceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre okul ve çevresine yönelik olası riskler gözden geçirilecek. Okula giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevusuz ziyarete gelen veli içeri alınmayacak. Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yılda okulları kayıt esnasında velilerden ücret almamaları için uyardı. Genelgede velilere yönelik bir uyarı da dikkat çekti. Okul kayıtlarının e-okul üzerinden dijital olarak gerçekleştirildiği, bu sayede kayıt parası veya başka adı altında zorunlu ücret talep edilemeyeceği vurgulandı. Sivas'ta kene bir can daha aldı. Vücuduna kene yapışan bir çiftçi hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Aziz Kaya, Yıldızeli ilçesinde çiftçilik yapıyordu. 20 gün önce vücuduna kene yapıştı, bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece bu yıl Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
0: NTV Radyo.
1: Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki bir köyü vurdu, 10 sivil yaşamını yitirdi. Savaş, Moskova ile Londra'yı da karşı karşıya getirdi.
10: Rus ordusu, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a füze saldırısı düzenledi. Rusya sınırındaki bir köy hedef alındı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırısında postane ve mağazalarla birlikte sivil yerleşimlerin vurulduğunu belirtti. Ukrayna yanıt verecek dedi. Rusya yaz boyunca başkent Kiev dahil birçok kenti vurdu. Birleşmiş Milletler verilerine göre Temmuz'da önceki aya kıyasla hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1/3 oranında arttı. Ukrayna da Rusya'ya yönelik drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Özellikle petrol tesisleri ve lojistik altyapı hedef alınıyor. Amaçsa 4. kışa girilecek olan savaşta Rusya'nın askeri kapasitesine mümkün olan en büyük zararı vermek. Rusya ve İngiltere arasındaki gerilimin temelinde de Londra'nın Kiev'e askeri desteği var. Moskova yönetimi Ukrayna'nın son iki insansız hava aracı saldırısında kullanılan ekipmanın İngiliz yapımı olduğunu açıkladı. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere'yi Ukrayna'da savaşı kasten şiddetlendirmekle suçladı. Çatışmaya ne kadar çok dahil olurlarsa ödeyecekleri bedel de o kadar fazla olur denildi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İngilizlerin insansız hava aracı desteğinin İngiltere'nin savaşa dahil olması olarak değerlendirilebileceğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise Rus tehdidine yanıt verdi. Ukrayna'nın kendisini savunması için destek sağlıyoruz açıklamasını yaptı. Kendisinin de önceki başbakanlar gibi Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
1: Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın deniz taşımacılığını hedef alan iki balistik füze fırlattığını öne sürdü. İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri askıya aldı. Emirlik, iki balistik füzenin İran'dan ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Füzelerin denize düştüğü belirtildi. Saldırının deniz ulaşımını hedef aldığı savunuldu. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai iddiayı reddetti. ABD ve İsrail'in sahte bayrak operasyonu olasılığına dikkat çekti. Gerilimin ardından Birleşik Arap Emirliği, İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden görüşmenin yollarını arıyor. Amerikan basınına göre Trump, bu sonbaharda Kim'le yüz yüze görüşmek için ekibine hazırlık talimatı verdi.
5: İddia, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Olası görüşme, Trump'ın Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için bölgeye gitmesi halinde gerçekleşebilir. Trump ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore lideriyle 3 kez bir araya gelmişti. 2018'de başlayan nükleer müzakerelerde Trump, Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin nükleer programının tamamını tasfiye etme konusunda uzlaşmaması üzerine 2019'da masadan kalkmıştı. Amerikan Başkanı, müttefiki Seul yönetiminin İran Savaşı'nda destek talebini geri çevirdiği gerekçesiyle Güney Kore ile tatbikatları azaltacağını duyurmuştu. Trump aynı dönemde Kuzey Kore'ye göz kırparak Kim'in kendisiyle görüşme çağrılarına karşılık verdiğini söylemişti. Son gelişmelerin ardından ABD, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatı küçültme kararı aldı. Hafta başında başlayan Ulçi Özgürlük Kalkanı tatbikatı planlanandan bir hafta erken sona erecek. Pyongyang ise tatbikatlara tepki göstermeyi sürdürüyor. Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'yi savaş kışkırtıcısı olmakla suçladı. İran savaşından istediği sonucu alamayan Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer dosyasını yeniden açarak diplomatik bir zafer kazanma amacında olduğu değerlendirmeleri basına da yansıdı. Kimi uzmanlara göre Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesindeki artış ve Rusya ile Çin'le güçlenen ilişkileri Pyongyang'ı olası müzakere masasında daha güçlü hale getiriyor.
1: Amerika'da 4 eyalet Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarının çatı platformu Meta'ya dava açtı. Davanın gerekçesi bu uygulamaların gençlerde bağımlılığa yol açtığı iddiası. Ayrıntılara NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
11: Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Amerika'da önemli bir davayla karşı karşıya. 4 eyalet gençleri ve çocukları bağımlı hale getirecek şekilde bu platformları tasarlamak ve bunun olası zararlarını gizlemek suçlamasıyla Meta şirketine dava açtı. Kaliforniya'da görülen davada başsavcı Rob Bonta, Meta'nın sosyal medya platformlarını çocukların bu platformlarda gitgide daha uzun süre kalmasını sağlayacak şekilde tasarladığını savundu ve bunun çocuklarda fiziksel ve ruhsal zarara yol açabilecek boyutta olduğunu ileri sürdü. Başsavcı, en kırılgan insanları şirket karını artırmak amacıyla sömürmek hem ahlaken yanlış hem de yasa dışı ifadesini kullandı. Eyaletler şirketten 200 milyar dolarlık tazminat talep ediyor. Meta ise bu suçlamaları reddediyor. Şirketin sözcüsü, eyaletlerin iddia ettiği gibi bu sosyal medya platformlarından herhangi bir kişinin zarar gördüğü iddiasına dair bir kanıt sunmadığını savundu. Eyaletleri de tazminat peşinde koşmakla suçladı Meta şirketi. Dava kapsamında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram'ın başında bulunan Adam Mosseri gibi isimlerin ifade vermesi bekleniyor. Dava açan eyaletler Facebook ve Instagram'ın işleyişinde köklü bir takım değişiklikler talep ediyorlar. Bunların arasında sonsuz kaydırma özelliğinin ve herkese açık beğeni sayılarının kaldırılması da var. Kaydırma özelliği özellikle genç kullanıcılar arasında kaygı, depresyon ya da düşük özsaygı gibi ruhsal bir takım sorunlarla özdeşleştiriliyor. Bu sosyal medya platformlarının çocuklarda ve gençlerde bağımlılık yarattığı suçlamasıyla açılan dava, kimileri tarafından Amerika'da 1990'larda sigara ve tütün şirketlerine karşı açılan davalarla da kıyaslanıyor. Bu davanın 6-8 hafta sürmesi bekleniyor. Şu emsal niteliğinde olacak bu dava, Facebook ve Instagram'ın işleyişini ve sosyal medya deneyimini kökten değiştirebilir.
1: Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek. Etkinlik öncesi İzmit Körfezi'nde Türk donanmasının unsurlarıyla Bayraktar ve Akıncı insansız hava araçlarıyla Türk yıldızlarının geçiş gösterisi yapılacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Sinan Kunter'den dinleyelim.
12: Ayakları yere basmayan festival olarak başlamıştı ama 2 yıldır o ayakları yere basmayan gökyüzünde dolaşan festival bir anlamda denizlerle de buluştu ve Mavi Vatan temasıyla gerçekleşiyor. Geçen sene ilki Tuzla Komutanlığı'nda gerçekleşmişti ve bu sene ikinci Mavi Vatan Teknofest Gölcük'te Türk donanmasının en büyük üssünde gerçekleşiyor. Ve bu etkinlik kapsamında da sabah saatlerinden itibaren başta Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu olmak üzere çeşitli donanmaya ait gemilerin olduğu bir geçiş töreni tertipleniyor İzmit Körfezi'nde ve vatandaşlar da o töreni izlemek üzere Kocaeli'nin İzmit Körfezi'ne bakan kıyılarındalar, al bayraklarıyla bu geçişi takip ediyorlar. Başta da belirtmiştim, TCG Anadolu liderliğinde yapılıyor bu geçiş. Arkasından TCG Heybeliada, TCG Derya, Preveze, Salih Reis başta olmak üzere denizaltılar, sahil güvenliğe bağlı gemiler tümü bu geçişte bir anlamda vatandaşları selamlıyorlar, halkı selamlıyorlar. Saatler 14.20'yi gösterdiğinde ise Türk yıldızları burada sahne alacak ve TB3, Akıncı, Bayraktar gibi insansız hava uçaklarıyla beraber yine bir selamlama geçişi gerçekleştirilecek. Yarın Mavi Vatan Teknofest'in ilk günü ve ilk günü olması nedeniyle de çok farklı etkinlikler bizleri bekliyor. Neler var o etkinlikler kapsamında? Sualtı roket yarışmalarından insansız deniz aracı yarışmalarına kadar Mavi Vatan'ın savunmasında, korunmasında en son geliştirilen teknolojilerin gösterilmesine kadar çok farklı alanda standlar kurulacak, etkinlikler gerçekleşecek ve tüm vatandaşlara da açık olacak bu etkinlikler. Tabii önceden girip kayıt yaptırmak gerekiyor. Bir anlamda aslında Türkiye'nin sahip olduğu deniz gücünün gösterilmesi, dışişleri dilinde soft power, yani bir parça o yumuşak gücün, Türk donanmasının sahip olduğu gücün yumuşak bir biçimde gösterilmesi anlamını taşıyor bu görüntüler, bu gösteriler. Ama belki de en önemlisi çok sayıda gence, çocuğa teknolojiye yönelmeleri, belki bir Bahriyeli olmaları konusunda da bir ilham kaynağı oluyor Mavi Vatan Teknofest buluşmaları. Ve az evvel de belirttiğimiz gibi bu yıl Gölcük'te Türk donanmasının en büyük üssünde gerçekleşiyor. Bu etkinlikler kapsamında Mavi Vatan Teknofest alanına giren hem öğrenciler hem de aileler, Savarona, TCG Anadolu gibi Türk donanmasının göz bebeklerini gezebilecekler. Bazı tarihi değer müze gemi olma özelliği taşıyan, az evvel belirttiğim Savarona da bu etkinlik kapsamında Gölcük'e getirildi. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin kurucusunun son yaşamının son dönemini geçirdiği gemiydi. Tüm bunlar yarından itibaren Mavi Vatan Teknofest kapsamında Gölcük donanma üssünde vatandaşları bekliyor olacak ve etkinlikler 26 Ağustos'a kadar da devam edecek.
1: Ayrıntıları Sinan Kunter'den aldık.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertler play-off turu ilk maçına konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
2: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
3: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
2: Mücadele İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada Lyon gole yaklaştı, Openda'nın vuruşu direğe takıldı. Devamında oyuna denge getiren Fransa temsilcisi skoru da son düdüğe kadar korumayı başardı. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
4: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
2: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım Fransa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Sarı lacivertliler 17 sezonluk Devler Ligi hasretini deplasmanda sona erdirmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
1: Galatasaray transferdeki sessizliğini Alexey Batrakov'la bozmaya hazırlanıyor. Batrakov için sarı-kırmızılılarla Lokomotiv Moskova anlaştı. Rus futbolcunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov takımının Rostov'la oynadığı maçın ardından taraftarlarına veda etti. Galatasaray Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Alexey Batrakov geçen sezon 36 maçta 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş, Vlahovic'in lisansını çıkarmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklediği izni aldı. Sırp Yıldız'la ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki işlemler de tamamlandı. Vlahovic hem Kaunas Žalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. 26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Jose Mourinho 13 yıl sonra yeniden Real Madrid'in başına geçti. Portekizli teknik adam İspanyol deviyle 2029'a kadar sözleşme imzalarken eve dönüyorum sözleriyle duygularını dile getirdi.
5: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü resmiyet kazandı. 13 yıllarının ardından İspanyol devinin başına geçen Portekizli teknik direktör kulübün antrenman tesislerinde düzenlenen sade bir törenle 3 sezonluk sözleşmeye imza attı. Mourinho törende başkan Florentino Perez ve kulübün onursal başkanı Jose Martinez Pirri ile bir araya geldi. Portekizli çalıştırıcı Real Madrid'e ikinci gelişinin ilkine göre daha duygusal hissettirdiğini söyledi.
6: 16 yıl önce buraya ilk geldiğimde dünyanın zirvesine ulaşma hissini yaşamıştım. Oysa şimdi evime dönmüş gibiyim. Daha duygusal ve içten hissediyorum. Ben sizden biriyim. Hep öyle oldum. Ve her zaman da öyle kalacağım. Real Madrid için çalışmanın ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Kendimi buraya ait hissediyorum.
5: 63 yaşındaki teknik direktör, kulüpte çalışkanlık, sorumluluk ve hırs kültürü oluşturmak istediğini belirtti.
6: Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Real Madrid'i çalıştırmak benim için bir görev gibi. Oyuncuların, kulüp personellerinin, kısacası herkesin daha iyi olması için buradayım. Çok çalışmak, sorumlu davranmak, hırslı olmak ve hepsinden önce çok iyi bildiğim bir şey için, yani Real Madrid için buradayım. Bu kulüpte çalışmanın getirdiği sorumluluğun ve gururun bilinciyle yeni bir kültür yaratmak için buradayım.
5: Portekizli antrenör 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'de La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Son olarak Chelsea'nin başında 2015-2016 sezonunda Premier Ligi kazanan tecrübeli çalıştırıcı, kişisel kariyerindeki 11 yıllık lig şampiyonluğu hasretine Real Madrid'in başında son vererek Barcelona'nın La Liga'daki son 2 yıldır kurduğu hegemonyayı yıkmaya çalışacak.
1: Barcelona, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalayan Katalan devi, transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek.
2: Barcelona, İspanya milli takım kaptanı Rodri'yi kadrosuna kattı. Katalan devi Manchester City'den transfer ettiği 30 yaşındaki orta sahayla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Bu transferde ezeli rakibi Real Madrid'i geride bırakan Barcelona'nın kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 88 milyon dolarlık bonservis bedeli çıktı. 30 yaşındaki futbolcu ligde ve Avrupa'da zirve hedeflediklerini söyledi.
4: Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Yaptığımız transferlerle ve oluşturduğumuz kültürle her şeyi kazanmayı, Avrupa'da da bir adım daha ileri gitmeyi ve La Liga'da da bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak için sabırsızım. Umarım sezon sonunda hepimizin kafasındaki bütün hedefler gerçeğe dönüşür.
2: 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Rodri, geçtiğimiz ay İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde de kaptan olarak önemli rol oynadı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Manchester City'de 6 sezon geçiren Rodri, İngiliz ekibiyle 4 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Rodri'nin kısa süre önce geçirdiği bel ameliyatı nedeniyle sezon başlangıcını kaçırması bekleniyor.
1: Venus Williams, Amerika Açık'ta mücadele edecek. İki kez Amerika Açık şampiyonu olan 46 yaşındaki tenisçi turnuvaya wild card'la katılacak. Williams geçen yıl Amerika Açık'ın ilk turunda Çek raket Karolina Muhova'ya elendi. Venus Williams ve kardeşi Serena pazartesi günü Cincinnati Açık'ta da yeniden çiftler kortuna çıkmıştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Dünya Orangutan Günü bugün. Vahşi doğadaki bu büyüleyici canlıların refahı ve uzun yıllar yaşaması için orangutanları koruma, farkındalık oluşturma günü. Orangutan, ağaçlarda yaşayan en büyük memelidir. Sumatra ve Borneo'daki yağmur ormanlarında zamanının neredeyse tamamını ağaçlarda geçirir. Bu durum kollarının neden bacaklarından daha uzun olduğunu açıklar. Çünkü ağaç dallarında sarkar, daldan dala atlar. Orangutan ağırlıklı olarak meyveyle beslenir ve yağmur ormanlarında yediği meyvelerin tohumlarının yayılmasını sağlar. Ekosisteme bu önemli katkısı nedeniyle ona yağmur ormanlarının bahçıvanı denir. Orangutan zeki ve duyarlıdır. Sesle, vücut dili ve yüz ifadesiyle iletişim kurar. Araştırmacılar kendi aralarında geçmiş hakkında konuşabildiklerini de belirtiyor. Vahşi orangutanların eklem ve kaslarındaki hastalıkları tedavi için tıpkı yerel halk gibi bitkilerden faydalandıkları da biliniyor. Bugün 3 tür orangutan var. Borneo, Sumatra, Tapanuli orangutanı ve hepsi kritik derecede tehlike altında. En büyük tehditler yaşam alanları olan ormanların bozulması, yiyecek aramak için gittikleri yerlerde çiftçiler tarafından öldürülmeleri ve yasa dışı hayvan ticareti. Unutmayın, korumak için bilmek, bilmek için tanımak gerekir. Dünya Orangutan Günü kutlu olsun.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Akbank.com'da.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam. NTV Ekonomi başlıyor.
11: İkinci çeyreğinde geriledi. Veriler 21 yılın en düşük çeyreğine işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde İşsizlik oranı 0,3 puan gerileyerek %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Veri, işsizlik veri setinin en düşük çeyreği olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azalışla %29,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık azalışla %13,9 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 arttı. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde, en düşük artışsa Balıkesir ve Çanakkale'de kaydedildi.
12: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı illerse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6'yla üçüncü oldu.
11: 2026-2030 yıllarını kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı resmi gazetede yayımlandı. Plan kapsamında 16 öncelikli eylem hayata geçirilecek.
12: 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen üzerine kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekayı Türkiye'nin yeni güç alanlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Plan kapsamında yetenek, finansman ve düzenleme alanlarında 16 öncelikli adım yer alıyor. Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Güvenli Kullanım Programı ile 24 ayda 5 milyon kişiye ulaşılacak. Ulusal Yapay Zeka Yetenek Programı hayata geçirilecek. 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye'de araştırma, girişim ve eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor. Plana göre kamu, yapay zeka dönüşümüne öncülük edecek. Toplam kamu yatırım programları bütçesinden yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılacak. Yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleri de kurulacak. Yatırımcılara enerji ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lere ve araştırmacılara hızlı prototipleme imkanı sunulacak. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak ve projelerin %40'ının pilot veya prototipe ilerlemesi beklenecek. 15 milyar liralık Yapay Zeka Büyüme Fonu'yla da en az 20 girişime katkı verilecek.
11: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bölge ekonomilerini yapay zekaya karşı uyardı. Lagarde, Avrupa'nın yapay zeka yarışında geride kalmaması gerektiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı, yapay zekanın küresel ekonomiyi dönüştürdüğüne dikkat çekti. Avrupa'nın bu yarışta geride kalmaması gerektiği konusunda uyarılar yapan Christine Lagarde, kıtanın ilk dijital devrimi büyük ölçüde kaçırdığını ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Euro bölgesi şirketlerinin bu yıl toplam yatırımlarının yaklaşık %9'unu yapay zekaya ayıracağını gösteren anket verilerinin umut verici olduğunu vurguladı. Sırada piyasalar var değerli izleyenler. Öncelikle bizim borsamıza bakacağız. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %1 yükselişle 14.274 puan seviyelerinde ki 14.280 puanın da üzerine çıkarak gün içi seviyeli en yüksek seviyelere ulaştığını biraz önce gözlemledik değerli izleyenler. Aşağıda gördüğümüz en düşük seviye ise şu ana kadar 14.071 puan oldu. Baktığımız zaman bankacılıkta %1'in üzerinde bir prim var. Petrokimya aynı şekilde. Sigortacılıkta %2'ye yaklaşan bir yükseliş var. Genel anlamda endekslerde, alt endekslerde, sektör endekslerinde yarım puan ile %1 arasında yükselişler olduğunu söyleyebiliriz. Günün ilk yarısında işlem hacmi de 70 milyar lira seviyelerinde. Para piyasalarında dolar 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 67 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarına baktığımızda bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in, Merkez Bankası Fed'in son toplantısının tutanakları yayınlanacak. Öncesinde dolar endeksinin sabaha göre bir miktar gerilediğini söyleyebiliriz. 99,4'lerde euro dolar karşısında 1.16'ya geldi. 1.1603, 1.1605'lerde sterlin dolar karşısında 1.3550'lerdeki seyrini sürdürüyor. Altın fiyatları da dünkü kapanışı 4.335 dolardı. Onun üzerinde %0,57 yukarıda 4.360 dolara geldi. Petrol fiyatları da, altının ons fiyatı elbette, petrol fiyatları da 90-91 dolar bandındaki hareketini sürdürüyor yine oralarda. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.718 lira, çeyrek altında 11.033 lira seviyesinden işlem görüyor. Konuğumuza döneceğiz şimdi. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle birlikte. Soner Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
13: Selamlar, hoş bulduk.
11: Soner Bey, günün ilk yarısında bugün pozitif bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Başta bankacılık endeksi olmak üzere herhalde. Hani bugünü diğer günlerden ayıran bir gelişme, bir haber ya da daha geniş manada soralım. Piyasanın gündeminde hangi beklentiler var?
13: Yani bugünkü bu yükselişle birlikte önemli bir direnci de yukarı yönde kırdığımızı ifade edeyim. 14.200'ler açıkçası önemli seviyeler. Temmuz'dan Ağustos'a doğru bakmak lazım. Temmuz ayında 13.200'e kadar çekilmiş bir Borsa İstanbul'un ardından Ağustos ayında biraz daha pozitif bir görüntü var. Temmuz'da ne vardı? Yeniden savaş hayatımıza girdi. Faizler daha uzun süre daha yüksek kalmıştı. İçeriye özel, bize özel de uluslararası endekslerin bu fonlarla ilgili uyarıları vardı. Şimdi biz en son yine dün FTSE'den bir uyarı aldık bu fonlarla ilgili, hesaplamalarla ilgili. Bu biraz bizim özelimizde piyasada baskı oluşturan bir unsurdu. Yani küresel gelişmeler itibariyle biz biraz negatif ayrıştık Temmuz ayı boyunca bu uyarılarla. Ama dün akşam özellikle piyasaya gelen bir haber, SPK'nın bu fon tebliğine ilişkin, fon rehberine ilişkin düzenlemeleri tamamladığı ve önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacağı noktasında böyle bir belirsizliğin kalkıyor olması ve burada iyi de piyasanın da seveceği, yabancının da seveceği şekilde bu iş neticelenirse o baskının kalkması anlamına gelir. Piyasada yukarı yönde bir katalizör oluşturması anlamına gelir. Yani biz yurt dışı bu kadar iyi değilken biz bugün neden %1'in üzerinde böyle pozitif ayrışıyoruz hikayesinin sebebi bu fon rehberine ilişkin o tasla hazırlanması hikayesi. Piyasa biraz buraya odaklandı diyebilirim.
11: Peki yurt dışına bakacak olursak eğer orada da Amerikan Merkez Bankası Fed'e odaklanmış, savaş ve Fed'e odaklanmış bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Aslında kafalar da biraz karışık gibi Soner Bey. Geçen hafta bakıyorsunuz Amerikan borsaları rekor gidiyor. Sonra bu haftaya bakıyorsunuz işler tersine dönmüş oluyor. Amerikan Merkez Bankası faiz arttırmayacak. Şimdi bakıyorsunuz 2027'de faiz indirimi mi fiyatlanıyor? 10 yıllık tahvil faizleri 4.70'in altına gelmiş durumda. Hani hakikaten bir kafa karışıklığı var galiba dışarıda değil mi?
13: Kafa karışıklığı biraz belki de bilinçli oluşturuluyor. Çünkü biliyorsun bu Warsh'un özellikle iletişim politikasında ileri yönelik yönlendirme yapmaktan, rehberlik yapmaktan özellikle çekinen bir duruşu var. Bundan önceki Fed toplantılarında neredeyse bir ay kala piyasa neredeyse %90-95 olasılıkla Fed'in kararını fiyatlardı ve genel itibariyle de o beklentiler dahilinde bir karar gelirdi. Haliyle toplantılarda fiyatlamalar çok sert olmazdı. Ama önümüzdeki döneme ilişkin şunu söyleyebilirim. Fed toplantılarını daha fazla takip edeceğiz ve alınan kararlar piyasada anlık daha fazla volatiliteye sebep olacak. Bugün itibariyle 16 Eylül toplantısına ilişkin piyasa %30 ihtimalle bir faiz artışı, %70 ihtimalle pas geçmesini fiyatlıyor. Burada %30 önemli bir beklenti alanı ve pas geçmesi halinde dahi yani beklenen gelmesi halinde dahi piyasada bir volatilite oluşturacak. Çünkü dediğim gibi önceki toplantılarda böyle %90'larda 95'lerde bir konsensus oluşuyordu. Bugün itibariyle bu konsensus %70. Kafa karışıklığı birincisi biraz burada. İkincisi tabii savaşa ilişkin, petrol fiyatlarına ilişkin gelişmeler. Bu belirsizlik çokça uzadı. Birçok bence otoritenin önceden hesapladığından daha fazla uzadı. Bunun bir miktar oluşturduğu ortam var. Enflasyona ilişkin ve dolayısıyla faizlere ilişkin beklentiler. Bu biraz uzun vadeli tahvilleri yukarı yönde ittiriyor. Diğer taraftan tabii 40 trilyona geldi Amerika'da bu borçluluk problemi. Bunun para piyasaları üzerinde, tahvil piyasaları üzerinde etkisini görüyoruz. Bir de tahvil piyasasında artık yavaş yavaş yeni oyuncular geliyor. Bu oyuncular da şunlar, önceden Amerikan hazinesiyle piyasa arasında olan bir şey. Şimdi yapay zeka yatırımları paralelinde büyük şirketlerin de tahvil piyasası üzerinden borçlanmaya gittiğini görüyoruz. Bu rekabet de yine uzun vadeli tahvilleri biraz yukarı yönde koşturuyor diyelim. Küresel anlamda ne var? İstihdam piyasası bozuluyor. Amerika'da ciddi anlamda bozuluyor. Enflasyon öyle faizi hemen arttıracak kadar alarm vermiyor ama petrol fiyatlarının düşmüyor olması, 90 doların üzerinde askıda kalmış olması da piyasada o arttırım ihtimalleri ve beklentilerini sürekli diri tutuyor. Yani bir tahta revalli, bir tarafta bozulan istihdam piyasaları ve korkulan kadar yükselmeyen enflasyon, bir tarafta da yüksek petrol fiyatları. Ne oluyor kafa karışıklığında? Bu yapay zeka fiyatlamasını biraz önden yapan özellikle teknoloji şirketleri hemen ilk baskıyı görüyor küresel anlamda. Ama genel itibariyle hisse senedi piyasalarının güçlü olduğunu da söylemek lazım. Yani baktığımızda S&P, Nasdaq, diğer şirketler ya rekorda ya da rekora yakın seviyelerde. Biraz Asya bu noktada özellikle çip piyasasına ilişkin beklentilerle volatilitenin yüksek seyrettiğini görüyoruz ama açıkçası faiz indirmek için aslında atanmış bir Fed başkanı önümüzdeki aylarda faiz arttırmak zorunda kalacak mı kalmayacak mı bunu takip edeceğiz. Burada da belirleyici unsur aslında petrol fiyatları ve Hürmüz'ün durumu olacak.
11: Çok teşekkürler. Soner Bey son bir dakika bizim Merkez Bankamız 3 PPK toplantısı kaldı. İçeride peki durum nedir? Bizde beklentiler nedir? Son bir dakika.
13: Önümüzdeki dönemde bir kere işler faizinin 40'tan 37'ye çekilmesini bekliyoruz. Yani haftalık repoya geçilmesi ihtimali çok güçlü. Ama sonrasında yılın geri kalanına ilişkin politika faizi anlamında 100 bas puan kadar bir indirim alanımız olduğunu değerlendiriyoruz. Yani biz yılı 30 enflasyon, 35'lerde bir politika faiziyle kapatacağız gibi görünüyor. Temel unsurlarda yeni şok değişiklikler olmazsa. İstihdam verilerini de aldık, görüyoruz. Hizmetler tarafında istihdam güçlü ama sanayide ciddi bir kayıp var. Türkiye ekonomisi bu yüksek faizle birlikte aslında belki biraz üretim kasından kaybediyor olabilir. Bu işin faiz indirimi gereksinimi tarafı ama diğer taraftan da finansman ihtiyacı, rezerv biriktirme ihtiyacı, vadesine 12 aydan az kalmış döviz yükümlülüğümüz 200 milyar doların üzerinde. Bu rezervi de Türkiye'ye getirecek faiz haddi gerekiyor. Bu noktada indirim alanının kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz.
11: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, çok teşekkürler. Bizleri bilgilendirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler dilerim.
13: Sağ olun.
11: Değerli izleyenler, şimdi artık piyasa ekranında sona geldik, sona yaklaştık. Hemen bir anımsatmamız, bir saygı duruşumuz olacak. Yıllarca NTV'de yorumculuk yapan ünlü ekonomist Güngör Uras'ın aramızdan ayrılışının 8. yılı. 85 yaşında hayatını kaybeden Güngör Uras, ekonomi konularını herkesin anlayabileceği bir dille anlatan bir isimdi. Ekonomi dünyasına Ayşe teyzenin ekonomisi terimini kazandıran kişiydi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Böylelikle piyasa ekranının sonuna geldik. Hoşçakalınız.
14: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
15: Bilindiği üzere ödemeler dengesi ve ödemeler dengesiyle ilgili gelişmeler herhangi bir ekonominin gidişatı, rekabetçi gücü, kabiliyet ve yetenekleri bakımından önemli göstergeler arasında yer alıyor. Öyle ya, dış alemle ilişkileri, dış aleme karşı rekabetçi durumu, dezavantaj ve avantajları gösteren önemli bir bilanço yaklaşımından bahsediyoruz. Genel anlamıyla bilindiği üzere bir denge başlığı altında aslında dışarı aleme transfer edilenlerle dış alemden gelenlerin dengesi araştırılıyor. Tabii ödemeler dengesi denildiğinde maalesef Türkiye'de genellikle hep aklımıza açık geliyor. Yani cari açık. Cari açık durumu Türkiye ekonomisi bakımından adeta kanıksanan yerleşik bir sendrom haline geliyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde gene bu mikrofonlardan paylaştığımız cari ödemeler dengesi ne demek? Yani geçerli, en son güncel cari olan cari açık Haziran ayı sonu itibariyle aylık bazda 4,5 milyar dolara yaklaştı. Şimdi 2026 yılı için beklentiler 55 milyar doların bir tık altında kalacak. Ama özellikle son dönemde, son günlerde yaşanan petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme, bu 60 günlük geçici ateşkes mutabakatının rafa kaldırılması ve yerine yeni bir sürecin başlatılmaması gibi sıkıntılı jeopolitik gelişmeler bir parça daha bu riski yükseltiyor. Nitekim Sayın Ticaret Bakanımız da Aksaray'da yaptığı bir takdimde bununla ilgili olarak savaşlara bağlı yükselen enerji faturamızı ortaya koyuyor. Özellikle altın ve enerji ithalatı ödemeler dengesinde belimizi büküyor. Peki bizim durumumuzu ne kurtarıyor? Gelir kısmında, pozitif kısmında ne var? Orada da tahmin edeceğiniz gibi dış ticaret önemli. Turizm ve tabii ihracat bu açıdan bakıldığında dış alemden elde edilen gelirler bakımından pozitif noktayı oluşturuyor. Orada da biliyorsunuz hem turizmde hem özellikle dış ticarette tabii bizim için önemli olan ihracat bacağı veya ihracat fazlası sürekli olarak rakamları takip ediyoruz ama bir dış ticaret dengesizliği açığı olduğu da ortada. Son rakamlar, cari rakamlar da bunu destekliyor. İmam Güneş, ekonomi basınının çalışkan isimlerinden bir tanesi. TÜİK'in son 3 yıllık dış ticaret rakamlarına bakarak güzel bir çalışma

0: %70'ler alarmını veren bir profilin sürmesi mümkün değil, sürdürülmesi mümkün değil. Onun için turizmde de paralel gelişmeler var biliyorsunuz. Elde edilen gelirin önemli bir kısmının dışarı turizm gideri olarak dengelendiği görülüyor. Dolayısıyla hem turizm yani döviz kazandırıcı, ödemeler dengesini pozitif tarafa taşıyıcı, hem turizm hem dış ticarette yeniden vaziyet etmenin zamanı gelmiş de geçmiş bulunuyor. Bugün 19 Ağustos muhterem Profesör Doktor Güngör Uras, büyüğümüzün, ağabeyimizin ölüm yıl dönümü 8 yıl evvel kendisini kaybedeli 8 yıl oldu. Profesör Doktor Tevfik Güngör Uras bu programı kendisinden devraldığımız ve emanetine sahip çıkmaya çalıştığımız değerli büyüğümüz. Bilindiği üzere Türkiye'de ekonomi basını denildiğinde bilimin kamuya yayılması, ekonominin güncel ve anlaşılabilir bir formda kamuyla paylaşılması konusunda öncü bir isim Güngör Uras hocamız. 19 Ağustos 2018'de aramızdan ayrılmıştı. Hem gazete yazılarıyla hem bu mikrofonlarda başlattığı ve halen aramızda yaşayan ve daima yaşayacak olan Ayşe teyze yaklaşımıyla ekonomiyi hem olduğu gibi hem de anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalıştı. Tabii enteresan bazı hayat buluşmaları da kendisiyle bizim aramızda gerçekleşmişti. Çünkü hem kendisi hem de muhterem eşi Nurhan Hanımefendi Ankara Mülkiye Mektebi'nden rahmetli babam Cumhur Ferman'ın talebeleri olarak eğitimlerini sürdürdüler ve çok başarılı kariyerlere imza attılar. Bu vesileyle Profesör Doktor Güngör Uras'ı bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve anma çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün biliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Perşembe günden itibaren Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık yükselişini İstanbul ve Marmara bölgesi daha fazla hissedecek. Bugünlerde rüzgarların da hafiflemiş olması hissedilen sıcaklıkları yükseltiyor. Sıcak hava dalgası ülkemizde Ağustos'un sonuna kadar kalacak.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: NTV Radyo. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
4: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
5: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
5: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Burası NTV Radyo. Saat 13.

Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden çarşamba, gündem ekrana taşıyacağız. Yoğun. Önce birkaç başlık verelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Gündem dedik, gündem yargı ağırlıklı gelişiyor son dönemde. Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmayı takip ediyoruz. Önemli bir gelişme var. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü üzerine bir şüphe doğmuştu.

0: Mahkeme Fethi Kabir kararı verdi. Deniz Olgun'un mezarı açıldı. İnceleme yapılacak. Biz de son durumu canlı bağlantıyla aktaracağız. Yargı cephesinden gelişmeler demiştik. Bir yeni operasyon daha var. Bu sabah öğrendik. Bu kez hedefte Adana'da Kuytulcular olarak da bilinen Furkan Vakfı var. 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Alparslan Kuytul'un da olduğu çok sayıda kişi gözaltında. Neyle suçlanıyorlar? Operasyona dair ayrıntı birazdan. Suriye'de saha hareketli. İsrail dün Türkiye sınırına yakın bir bölgede bir Suriye askeri üssüne hava saldırısı düzenledi. Tansiyon yükseldi. İsrail nereyi, niçin vurdu? Ankara ve Washington'dan tepki var. Ne deniyor? Yanıtı öğle bülteninde olacak. Ve son başlığımız Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırı Ankara'nın takibinde. Arka arkaya tepki mesajları geldi. Hem olaya hem de yapılan açıklamalara bakacağız öğle bülteninde. Başlıyoruz. Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü şüpheli bulunmuştu. 2016'daki adli tıp incelemesinin eksik olduğu ve vefat olayının yetkili makamlara geç bildirildiği belirtiliyordu. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere bu sabah mezar açıldı ve işlemler az önce sona erdi. NTV muhabiri Dilek Yaman Demir de Karacaahmet Mezarlığı'nda gelişmeleri takip ediyor. Dilek, 10 yıl önceki adli tıp incelemelerinde bir eksikliğin olduğu iddiaları vardı. Bugün orada ne yapıldı, nasıl gelişti işlem?
1: Arif Ahmet Deniz oldu.
2: Ahmet Arpat, evet. 10 yıl önce cinayet mi işlendi yoksa doğal mı öldü Ahmet Arif Deniz Olgun? İşte bu sorunun cevabı için bugün sabah saatlerinde Fethi Kabir işlemleri başladı. Karacaahmet Mezarlığı'na saat 8.30'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp Kurumu uzmanları buradaydı. Sabah saatlerinde başlayan o Fethi Kabir, yani mezar açma işlemi de yaklaşık 3 saat sürdü. 3 saat boyunca burada adli tıp doktorları örnekler aldı. Şimdi ben biraz çekileyim size, olay yerini Mustafa Özdemir göstersin. Burada Alihan Kuriş suç örgütüne uzanan bir iddia ortaya atıldı. O iddialarda 10 yıl önce Arif Ahmet Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? Çünkü bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'le birlikte bir 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte bu soruşturmada bir tanık beyanı, bir şüpheli beyanı ortaya çıktı. 10 yıl önce Deniz Olgun'un öldürüldüğünden Alihan Kuriş'in, yani yeğeninin haberi olduğu iddia edildi. İşte bu iddialar üzerine 10 yıl önce takipsizlik kararıyla kapatılan Ahmet Arif Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin o dosya yeniden raftan indirildi ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Fethi Kabir işlemleri yapıldı. Şimdi Fethi Kabir işlemlerinin yapılmasının en önemli nedeni Deniz Olgun'un ölüm nedeninin kesin tespit edilmesi. Çünkü o dönemde doğal ölüm, yani normal ölüm şeklinde tutulan o raporu düzenleyen doktorların Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu, yani resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddia edildi. İşte bu ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti yoksa dış bir müdahale mi var sorusunun cevabı için burada örnekler alındı. Deniz Olgun'un otopsi işlemleriyle birlikte yeniden alınan DNA örnekleri adli tıp kurumuna götürülecek. Adli tıp kurumunda bilimsel bir inceleme yapılacak. Önce bakılacak şey toksitoloji, yani zehirlenme bulgusu var mı? Dışarıdan bir müdahaleye maruz kaldı mı? Ardından da yapılacak bu rapor, adli tıp işlemleri sonrası, otopsi raporu sonrası da bir rapor tutulacak. O rapordan hemen sonra da Deniz Olgun'un kesin ölüm nedenine ilişkin bir rapor sunulacak. O raporda işte şüpheli ölüm, doğal ölüm mü yoksa bir dışarıdan müdahaleyle mi ölüm, işte bu sorunun cevabı aranacak. O sorunun cevabı için de adli tıp kurumu sabah saatlerinde yaklaşık 3 saat süren mezar açma işlemini dakikalar önce bitirdi. Örnekler alındı. Örnekler şu sıralarda adli tıp kurumu müdürlüğüne götürüldü. İncelemeler yapılacak. İncelemelerden hemen sonra da tutulacak. Rapor dosyaya girecek. 10 yıllık o soru işareti artık cevap bulacak. Öldürüldü mü yoksa gerçekten doğal mı öldü? Çünkü öldükten 2016 yılında Deniz Olgun öldükten sonra 3 gün boyunca cansız bedenine ulaşılamamış ve hatta iddiaya göre bedeninin üzerinde de birden fazla şüpheli bulgu vardı. İşte bu soruların cevabı için yapılan Fethi Kabir işlemi 3 saat sürdü ve adli tıp kurumu, artık Gözler Adli Tıp Kurumu'nda o rapor sonrasında şüpheli ölüm aydınlatılmış olacak.
0: Dilek, sen de altını çizdin. Örnekler alındı. Adli tıp kurumuna götürülüyor. İncelenecek. Peki bir takvim söz konusu mu? Ne kadar sürede sonuçlanır bu inceleme?
2: Adli tıp kurumu doktorlarının bir hafta ile 15 gün içerisinde yapılacak değerlendirme sonrasında rapor tutulması bekleniyor. Çünkü şüpheli ölümün aydınlatılması için o rapor artık delil niteliği taşıyacak. 2016 yılındaki doktorlar tarafından, adli tıp doktorları tarafından düzenlenen raporda doğal ölüm neden, yani doğal ölüme ilişkin o tutulan raporla şimdi yapılacak rapor kıyas edilecek. O kıyasla eğer normal ölümse dosya yeniden takipsizlik kararıyla sonuçlanacak, ama eğer değil ve dışarıdan bir müdahale tespit edilirse ya da müdahaleye ilişkin bir olgu ortaya çıkarsa işte bu soruşturma artık cinayet soruşturmasına dönecek ve cinayet dosyası haline gelen bu Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin birden fazla şüphelinin ifadelerine başvurulacak. İfadelerine başvurulması için, yani bu dosyanın cinayet dosyasına dönmesi için adli tıp kurumunun yapacağı ve yaklaşık 15 gün sürecek olan o rapordan sonra da gerçek ölüm nedeninin ortaya çıkmasıyla birlikte de soruşturmanın seyri değişecek Ahmet Arpat.
0: Dilek Yamandibir aktardı. Adana'da kuysulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aralarında Alparslan Kuysul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi sabaha karşı gözaltına alındı. Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuysul daha önce iki kez tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı.
3: Buyurun. 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
4: Bu atıklı yürüyüşlere de tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
3: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma başlattı. Mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyaller teknik takibe alındı. 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Güllek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
5: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil. Dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
3: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi vergide sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Operasyona ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, itiraz edenleri topluluk içerisinde itibarsızlaştırdığı belirlendi. Ayrıca kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat ve fitre yardımı adı altında vatandaşlardan toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
4: Bankada para bırakmasın.
3: Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 2018'de tutuklanan Alparslan Kuytul bir yıl sonra tahliye edilmişti. Kuytul 2022'de ise iş insanı Koray Sarısaçlar'ın kaçırıldığı iddiasıyla bir kez daha tutuklandı. 2023'te tahliye edildi.
0: Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak, ilk toplantı yapılacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. İlk önemli gündemi ise kurulun alt kurulların oluşturulması olacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileri de uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Bu süreçte kısır tartışmalara ihtiyaç olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma tasvip ettiğimiz bir durum değil diye konuştu.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde gerginlik ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini söyledi. CHP'de mutlak bulttan tartışması ve yeni partinin kuruluşunu değerlendirerek Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var dedi.
6: CHP'de mutlak bulttan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
3: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inilebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
6: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
3: Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
0: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yapılan bıçaklı saldırıya Ankara'dan ard arda tepkiler geldi ve saldırı kınandı.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yapılan saldırıyı kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
8: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez ifadeleriyle tepki gösterdi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıyı lanetlediğini söyledi. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz, ifadesini kullandı.
0: Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başlıyor. Dev etkinlik öncesi İzmit Körfezi'nde TCG Anadolu, Heybeliada, Derya ve Preveze'nin de aralarında olduğu donanmamızın seçkin platformları selamlama geçişi yaptı. Etkinlikleri NTV muhabiri Sinan Kunter takip ediyor. Sinan, neler aktaracaksın bu görkemli geçiş törenine dair?
9: Ahmet, bulunduğum nokta Kocaeli'nin Derince sahili. Aslında o geçişin final olarak finalinin gerçekleştiği yer diyebiliriz. Başta Türk ordusunun amiral gemisi TCG Anadolu olmak üzere diğer önemli tüm gemiler Körfez içinde, İzmit Körfezi içinde bir tur attıktan sonra hemen karşıda bulunan Gölcük'teki Türk donanmasının en büyük üssüne demirlediler. Onun açıklarında duruyorlar şu anda. Bir denizaltıyı görüyoruz. Yine TCG sınıfı Türk donanmasına ait gemilerden olan ve arkasında da yine TCG Anadolu, Preveze, Heybeliada gibi Türk donanmasına ait gemileri görüyoruz. Gökyüzünde ise şu anda Bayraktar sanıyorum Akıncı sınıfı bir insansız hava aracı bir selamlama uçuşu yapıyor. Saatler 2'yi gösterdiğinde burada yine bu sefer Türk yıldızları yine Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı uçağıyla beraber bir selamlama uçuşu yapacaklar. Sabah saatlerinde başladı geçiş. TCG Anadolu liderliğindeki Türk donanmasına ait gemiler İzmit Körfezi kıyılarında ellerinde al bayraklarıyla bekleyen vatandaşları selamladılar ki özellikle Seka Park ve şu anda bulunduğumuz Derince sahili de vatandaşlarla dolu diyebilirim. Şu anda İsmail Kamit size İzmit Körfezi'ndeki Türk donanmasına ait gemileri gösteriyor ama bizim bulunduğumuz kıyı bölümünde de çok sayıda vatandaş var. Bugün Kocaeli sahilinde çocuklarla beraber bu geçiş törenini, merasimi takip ediyorlar. Tabii tüm bunlar ne için yapılıyor? Ayakları yere basmayan festival Teknofest 2 yıldır artık Mavi Vatan'da. Mavi Vatan Teknofest temasıyla gerçekleşiyor. Geçen yıl Tuzla İstanbul Donanma Komutanlığı bu organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Bu yılda Gölcük'te Türk donanmasının en büyük üssü olan noktada gerçekleşecek Teknofest Mavi Vatan ve bir anlamda aslında Türk donanmasının geldiği noktayı, son teknolojik gelişmeleri ve Türkiye'nin denizlerine, Mavi Vatan'ına nasıl sahip çıktığını aktaracak, gösterecek diyebiliriz. Tüm vatandaşlar internetten de akredite olarak bu etkinlikleri takip edebilecekler. Bugün bir anlamda Teknofest Mavi Vatan'ın geçiş selamlama törenleri gerçekleşiyor diyebiliriz. Önce sabah saatlerinde TCG Anadolu liderliğindeki gemileri gördük İzmit Körfezi'nde. Saat 14'ten sonra da 14.20 sularındaysa Türk yıldızları insansız hava araçlarıyla, yerli ve milli üretim hava araçlarıyla burada bir selamlama uçuşu yapacak.
0: Program asıl yani Teknofest Mavi Vatan yarın başlıyor. Ziyaretçileri konuk alacak. Programda neler var? Sinan duyabildi mi acaba bizi? Sinan duyabiliyor musun bizi? Sanırım bir sıkıntı var. Teknofest Mavi Vatan ki biraz önce Sinan da altını çizmişti. Ayakları yere basmayan festival. Bu zamana kadar hep hava teknolojileri, uçaklar, son teknoloji sergileniyordu. Son 2 yıldır da artık deniz gücü, Mavi Vatan başlığı altında bir Teknofest düzenleniyor. Program nedir? Onu da sorayım Sinan.
9: Ahmet, program yine dop dolu ama şu bilimsel bilgiyle başlayayım önce. Gökyüzüne biz hep odaklanıyoruz, uzaya odaklanıyoruz ama bakın dünya denizlerinde, okyanuslarda bilinmeyenler gökyüzünden çok daha fazla. Yani okyanuslarda neler olup bittiğini, denizlerde neler olup bittiğini araştırmak üzere de çok büyük araştırmalar yapılıyor. İşte bu araştırmalar ışığında elde edilen teknolojik gelişmeler var. Öncelikle insansız deniz araçları, bakın sualtı roketleri var, içlerinde sonar sistemleri sistemler var, sualtı mayın temizleme cihazları var ki aslında son dönemde Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber bu sualtı mayınlarının halen dünyada nasıl büyük bir tehlike yarattığını görmüştük. Karadeniz kıyılarında sıkça sürüklenerek bizim kıyılarımıza da ulaşmıştı. İşte özellikle Türk ordusunun ve özel girişimlerin bu sualtı mayınlarını, deniz mayınlarını, serseri mayınları yok etmek üzere, bertaraf etmek üzere geliştirdiği çok sayıda teknoloji var. Bunları görebiliyoruz Mavi Vatan Teknofest içinde, roket yarışmalarını görebiliyoruz. Öğrencilerin dahil olduğu çok sayıda organizasyon var. T3 Vakfı'nın standı mutlaka ziyaret edilmesi gerekenler arasında ki bildiğiniz gibi TCG Anadolu Türkiye'nin aynı zamanda uçak gemisi üzerine insansız hava araçları ve helikopterler inip kalkabiliyor. İşte tüm bu gelişmeleri Mavi Vatan Teknofest kapsamında vatandaşlar birebir ilgilenip görebilecekler. Özellikle gençlere ve çocuklara önemli oranda ilham kaynağı olacak. Ama belki de en önemli nokta var ki o da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adeta bir çocuğu beklediği gibi onu bekledim dediği Savarona yatı tarihsel önemiyle bir müze gemi olması önemiyle bu organizasyonda en çok öne çıkan ziyaret edilecek noktalardan biri olacak. TCG Savarona geçen yıl gördüğü uzun bir restorasyon işleminden sonra Türk donanması tarafından yenilenerek tekrardan suya indirildi ve bir anlamda hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bizlere bir yadigar olarak bu organizasyonda Teknofest Mavi Vatan'da bizleri selamlayacak hem de Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında neler yaşandığına dair ziyaretçilere önemli bilgiler sunacak.
0: Sinan Kunter aktardı. Körfez bölgesinde tansiyon yine yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri dün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmalarını askıya aldı. Hürmüz Boğazı'nda ise İran'ın kontrolünü kaybetmeye başladığı iddia edildi.
3: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mayıs'tan bu yana ilk kez füze alarmı verildi. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki balistik füze atıldığı açıklandı. Füzelerin gemi trafiğini hedef aldığı belirtildi. Füzelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara suları içine, diğeri kara sularının dışına düştü. Tepki olarak Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ticaretini askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'la tüm ticaret ve finansal işlemler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur denildi. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı düzenlemediğini duyurdu. Abu Dhabi geçen haftalarda da İran'ı tankerlerini hedef almakla suçlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki doğrudan gemiyle kargo taşıma açıldığı Haziran ayı sonlarında Dubai'deki Cebel Ali Limanı üzerinden yeniden başlamıştı. İran, savaşın ilk dönemlerinde yaklaşık 3000 İHA ve füze fırlatmış, en çok Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef almıştı. Tahran ve Washington arasında Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmasının ardından İran, diğer Körfez ülkelerinin aksine Birleşik Arap Emirlikleri'ne hiç füze fırlatmadı. Birleşik Arap Emirlikleri savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri ambargosu altındaki İran'ın en önemli ticari ortaklarından biriydi. İran, Hürmüz Boğazı'nda da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemi ve tankerlere saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Amerikan CNN kanalı ise bu dönemde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolü büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti. Uluslararası Enerji Veriş Şirketi KİPLER'e göre Hürmüz'de son iki haftadır geçen gemilerin %80'den fazlası Umman rotasını kullandı. Boğaz'ın kontrolün kendisinde olduğunu söyleyen İran, bu rotanın kullanılmasına karşı çıkıyor ve bu rotayı kullanan gemileri hedef alıyordu. Saldırı riskine rağmen gemilerin Amerika Birleşik Devletleri donanmasının korumasına güvenerek Umman rotasından geçtikleri belirtildi. Bir ay önce ise Umman rotasını neredeyse hiçbir gemi kullanmıyordu.
0: İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. Saldırıya Suriye'den tepki geldi.
3: İsrail ordusu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Yerel kaynaklar İsrail savaş uçaklarının gece 3 sıralarında saldırdığını kaydetti. Suriye'li yetkililer üsse 8 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Suriye dışişlerinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları kınandı. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık şekilde ihlal edildiği kaydedildi. Saldırılar İsrail'in bölgeyi daha fazla gerilimle istikrarsızlığa sürükleme girişimi olarak tanımlandı. Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.
0: Yaşanan bu gelişme bölgede tansiyonu yükseltti. İsrail'in bu saldırısına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma çağrı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu'nun partisinin seçim afişini eleştirdi.
10: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
11: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
10: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
8: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
10: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
0: Konuya ilişkin bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak, Türkiye-İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi dedi. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi dedi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz açıklaması yaptı. ABD ile İran arasındaki gerilimin dozu yükselirken çatışmanın Orta Doğu sınırlarını aşabileceği belirtiliyor. İngiliz Financial Times'ın özel haberine göre ABD İran'a yeniden saldırı başlatarak çatışmayı tırmandırma yoluna girerse Tahran yönetimi ABD'nin Avrupa'daki askeri hedeflerini vurmayı bir seçenek olarak değerlendiriyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri gerilimi tırmandırırsa İran Avrupa'daki Amerikan hedeflerini vurmayı değerlendiriyor. İran'ın potansiyel hedefleri arasında Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü ve Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri Hava Üssü'nün de bulunduğu belirtiliyor. Bu iddialar İngiliz Financial Times gazetesinin haberinden. Gazete haberini rejime yakın iki kaynağa dayandırıyor. Bulgaristan'ın geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının Bezmer hava üssünü kullanmasına izin verdiği için İran'ın hedefi olabileceği belirtiliyor. Ayrıca İran'ın çatışmanın tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırmayı da masadaki seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. İran'ın Orta Doğu dışındaki hedefleri vurabileceğinin sinyali daha önce verilmişti. İran devrim muhafızları geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiliz askeri üslerini kullanması nedeniyle İngiltere'yi tehdit etmiş ve İran topraklarına yönelik saldırı başlatmak için kullanılan her üssün meşru hedef olarak kabul edileceği konusunda uyarmıştı. Uzmanlar İran'ın Avrupa ve diğer bölgelerdeki hedeflere yönelik füze tehdidini gerçek ancak sınırlı olarak nitiliyor. İran'ın Şahap serisi gibi orta menzilli balistik füzeleriyle Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri unsurlarını hedef alabileceği, ancak daha uzak mesafelerdeki noktalara etkili hasar verme konusunda zorlanacağı belirtiliyor. Washington yönetimi, savaşın başladığı Şubat ayında İran'ın yaklaşık 4000 kilometre mesafedeki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia üssüne birden fazla füze fırlattığını açıklamıştı. Ancak füzelerin hiçbiri hedefe ulaşmadı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından Douglas Berry, bu saldırının İran'ın elinde 2000 kilometreden daha uzun menzilli füzelerin olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söylüyor. Berry, İran'ın elinde bu kadar uzun menzile sahip kaç füzenin olduğununsa kesin olarak bilinmediğine işaret ediyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği karşılığın Washington'ın atacağı adımlara bağlı olacağı vurgulanıyor.
0: Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki bir köyü vurdu. 10 sivil yaşamını yitirirken 18 sivil de yaralandı. Rusya, Moskova'ya düzenlenen drone saldırılarında İngiliz dronlarının tespit edildiğini açıkladı. Londra'ya tepki gösterdi.
8: Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a füze saldırısı düzenledi. Rusya sınırındaki bir köy hedef alındı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırısında postane ve mağazalarla birlikte sivil yerleşimlerin vurulduğunu belirtti. Ukrayna yanıt verecek dedi. Rusya yaz boyunca başkent Kiev dahil birçok kenti vurdu. Birleşmiş Milletler verilerine göre Temmuz'da önceki aya kıyasla hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1/3 oranında arttı. Ukrayna'da Rusya'ya yönelik drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Özellikle petrol tesisleri ve lojistik altyapı hedef alınıyor. Amaçsa 4. kışa girilecek olan savaşta Rusya'nın askeri kapasitesine mümkün olan en büyük zararı vermek. Rusya ve İngiltere arasındaki gerilimin temelinde de Londra'nın Kiev'e askeri desteği var. Moskova yönetimi Ukrayna'nın son iki insansız hava aracı saldırısında kullanılan ekipmanın İngiliz yapımı olduğunu açıkladı. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği İngiltere'yi Ukrayna'da savaşı kasten şiddetlendirmekle suçladı. Çatışmaya ne kadar çok dahil olurlarsa ödeyecekleri bedel de o kadar fazla olur denildi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İngilizlerin insansız hava aracı desteğinin İngiltere'nin savaşa dahil olması olarak değerlendirilebileceğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise Rus tehdidine yanıt verdi. Ukrayna'nın kendisini savunması için destek sağlıyoruz açıklamasını yaptı. Kendisinin de önceki başbakanlar gibi Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
0: Trabzon'da Artsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
7: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
12: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
7: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Artsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Artsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
0: Üniversite kazanmanın sevinciyle Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını sosyal medyadan paylaşılanları uzmanlar uyarıyor. Sonuç sayfasında yer alan kişisel bilgiler üzerinden dolandırabilirsiniz. Dolandırılabilirsiniz. Peki nasıl mı? Cevabı haberimizde.
13: Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok aday mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Ancak uzmanlara göre paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çünkü o sayfalarda kişisel bilgiler de yer alıyor.
14: Ya sınav formu, ya YÖK'ten alınan form, ya da E-Devlet üzerinden alınan formlar, bunların tamamında maalesef ciddi sayıda kişisel veri maalesef herkesle açık bir şekilde paylaşılabiliyor. Bu noktada aslında biz doğrudan potansiyel olarak dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz.
13: Kişisel veriler üzerinden dolandırıcılar farklı yöntemlerle gözlerini kestirdikleri kurbanlarıyla iletişime geçiyor.
14: Bankacılık işlemi için aranıyor olabilirsiniz dolandırıcılar tarafından, ya da sigortacılık işlemleri için yine dolandırıcılar sizi arayabilir ve kendilerini gerçekten bankacı ya da sigortacıymış gibi göstermek için sizin orada paylaştığınız kişisel verilerinizi size söyleyerek aslında güven elde edebilirler.
13: Dolandırıcılar kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirleyebiliyor.
14: Örneğin Kütahya'da bir üniversiteyi kazandığınızı varsayalım. Verilebilecek burslar ya da Kütahya'da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilmeye başlanıyor olabilir. Bu ciddi anlamda da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalıştığınızın en büyük ispatı olacaktır.
13: Peki dolandırıcıların radarına girmemek için ne yapılması gerekiyor?
14: Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin kapalı olması, TC kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması, yani kimseyle paylaşılmaması, ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde dolandırılma riskini de en düşük seviyeye düşürecektir.
0: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Binlerce genç geleceklerine yön çizmek için, iş bulabilmek için fakültelere yerleşti. Diğer taraftansa Türkiye'de önemli bir ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pek çok alanda şirketler ve esnaf özellikle genç personel bulamadıkları için eksik kadroyla çalışıyor. Otosanayi sitelerinde, araç tamirhanelerinde de durum benzer şekilde. İşverenler gençlerin ve ailelerin meslek anlayışının değiştiğine dikkat çekiyor.
15: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
16: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu otosanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
17: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
16: Sektör temsilcilerine göre gençlerin otosanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
18: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi, sen artık otosanayidesin, bak başını çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
16: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
17: Lise zamanında girdim abi. Meslek lisesiydi. O zaman girdim atölyeye. O zamandan beri çalışıyorum. 3 yıl olacak. Bakım, disbalata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum abi.
19: İlk başlarda maaş beklentisi pek yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş. Artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş. Yani o zaman artış gözükebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 binden başlar gider yani yukarı doğru.
18: Bu mesleği yaptıkları takdirde birçok o kurumsal firmalarda çalışan insanlardan çok daha iyi imkanlara ve iyi maaşlara sahip olabilirler.
16: Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin ayrıntıyı Ahmet Öğüsoğlu'ndan alacağız. Ahmet.
20: Ahmet, Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce Japonya Başbakanı Sane Takachi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Japonya ilişkili ilişkileri ama bununla beraber bölgesel ve küresel konuların ele alındığını da söylemekte fayda var. Erdoğan'ın bu görüşmede bazı önemli mesajları var. Türkiye-Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdürdü Erdoğan ve Türkiye olarak ABD ile İran arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğimizi söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bununla beraber Erdoğan'ın bir taziyesi de var. Geçtiğimiz ay Kumamoto'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı'na taziyede bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan bu telefon görüşmesinde.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu stajyer öğrencilerle buluştu. Pek çok konuda tavsiyelerini paylaşan Bakan Uraloğlu gençleri özellikle yapay zeka kullanımı konusunda uyardı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması kapsamında bakanlığının bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle buluştu. Her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmak. Hedefimizin bu olması lazım dedi. Özellikle yapay zeka kullanımına ilişkin gençleri uyardı.
1: Yapay zeka bizim hayatımıza girmiş, onu her alanda kullanacağız ama bileceğiz ki o yapaydır değerli gençler. O insan ürünüdür. Onu üretenlerin, o yazılımı yapanların isteğine bağlı hareket edendir. Bu noktayı mutlaka kaçırmayalım diye bir kardeşiniz olarak tavsiye ederim.
3: Bakan Uraloğlu, öğrencilerden gelen soru üzerine Türkiye'yi 48 saatte dolaşabilmek için 10 bin kilometre daha demir yoluna ihtiyaç olduğunu söyledi.
1: 14 bin kilometre demir yolu ağımız var. Yapımı devam eden 4800 kilometre. 2028'e kadar 3000 kilometresini bitirmiş olacağız. Yani 17000 olacak. Biz Türkiye'yi 48 saatte gezebilmek için 28500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var. Kabaca söylüyorum, başlayıp bir 10000 daha bitirmemiz gerekir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet birleşti. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta'ya dava açtı. Davada şirkete yöneltilen suçlama çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmak. Çözüm için Meta'dan 1,4 trilyon dolara kadar tazminat ve Facebook'la Instagram'da kapsamlı değişiklikler talep ediliyor.
10: Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta, çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmakla suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet Meta'ya karşı birleşti. 1,4 trilyon dolarlık dava açtı.
21: Birinci savunmaları, bunları biz yapmıyoruz, algoritmalar yapıyor diyor. Fakat algoritmalar öyle bir ayarlanmış vaziyette ki insanların ve özellikle çocukların ilgisini çekebilecek nitelikte sözler, klipler, görüntüler, ifadelerle dolu. Ve çocuk ilgisini çeken bir yere tıklayıp da o içeriği görmek istediği zaman aşağı indiğinde artık çocuğun seçtiği içerik değil, algoritmanın seçtiği içerik geliyor.
10: Dava dosyasında 13 yaşın altındaki çocukların verilerinin ebeveynlerinin bilgisi dışında toplandığı ve bunun federal hukuku ihlal ettiği belirtiliyor. Talepler arasında Facebook ve Instagram'da genç kullanıcılar için ebeveyn onayı, filtrelerin kaldırılması, belli bir süre sonra kaybolan içerik paylaşımının sonlandırılması yer alıyor.
22: İçeriği ne kadar kullandığı, nasıl kullandığı, gece kullanıyor mu, sabah kalkar kalkmaz bakıyor mu? Yani aynı alkol bağımlılığının aslında internete ve oyuna bağlanmış halini düşünebiliriz.
10: Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletlerinin duruşması başladı. Diğer 25 eyaletin duruşmaları ileri bir tarihte görülecek. Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in haftalar sürecek duruşmalarda ifade vermesi bekleniyor.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
23: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
13: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla. Reklam.
14: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
15: Merhabalar. Sulak alanlarda yetişen tuzcul bitkilerden gidiyoruz. Evet, deniz börülcesinin cam yapımıyla ilgili son derece aslında bileşik bir geçmişi var dedik. Hep böyle değişik isimlerden bahsettim. Çünkü her coğrafyada bir şeye benzetilerek başka bir isim konulmuş. Evet, bu glassware camla ilgili bağlantısı ta Mezopotamya'dan çıkan, Akdeniz kıyılarından dolaşan, Venedik'e giden ve oradan ta İngiltere'ye giden uzun bir hat taşıyor. Fakat genellikle de mesela Salicornia adı kullanılıyor. Bunun için de Latince'ye bakmak lazım. Çünkü Salicornia aslında artık gastronomi dünyasında genel kabul edilen bir isim haline geldi. Yani her ülkede belki de deniz börülcesine farklı bir isim verildiği için genellikle Samphire veyahut da Salicornia kelimeleri kullanılıyor. Şimdi Samphire kullanılması, o da biraz karışık, ona da gideceğiz. Çünkü birden fazla başka bitkiye de aynı şekilde isim takılabiliyor. Dolayısıyla Salicornia aslında bizim deniz börülcesine yapışmış bir isim. Peki bu nereden geliyor? Tabii ki sal kelimesini görünce hemen sale, İtalyanca sale, yani tuz kelimesine gidiyoruz. Oradan Latince'ye gidiyoruz. Burada da tuz ve boynuz kelimelerinin birleşimine gideceğiz. Sal, tuz. Cornu ya da cornea burada boynuza işaret ediyor. Aynı kaktüs gibi içinde su toplayan bir sükulant bir bitki. Şimdi bu ne oluyor? İçinde suyu tuttuğu için böyle gayet dik duruyor. Boynuz gibi durduğu için tuzlu boynuz ya da tuz boynuzu anlamında Salicornia demişler. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Şimdi Samphire kelimesine gelince de mesela kaya koruğu içinde rock Samphire kelimesi kullanılabiliyor. Halbuki biz onu koruk halinde olan üzüme benzetmişiz. Orada da Fransa'ya Fransa'ya gideceğiz. Denizlerin koruyucusu Aziz Peder Saint-Pierre var. Saint-Pierre denizi ve denizden gelen her şeyi koruyor. Dolayısıyla balıkçıların azizi kabul ediliyor. Deniz kıyısında bataklık alanlarda, hele hele Fransa'da Normandiya bölgesinde sular bir gelgit yapar. Böyle bir bakarsınız her yer su, bir bakarsınız su tamamen gitmiş tarla gibi. İşte oralarda bu bitki yetiştiği için, yani deniz börülcesi oraların bitkisi olduğu için Saint-Pierre otu demişler. Ot gitmiş, Saint-Pierre. Saint-Pierre de İngilizceye Sapphire olarak geçmiş. Evet, böyle enteresan bir geçmişi var. Her ülkede başka bir kılığa bürünmüş bizim deniz börülcesi. Peki deniz börülcesini biz en çok nasıl seviyoruz? Kısaca bir haşlayın. Hiç haşlama suyuna tuz koymayın. Hatta sadece buğulayın diyeceğim. Tencerenin içine bir kaide oturtursunuz. Üstüne bir süzgeç koyarsınız. Suya değmeden çok güzel bir şekilde kaynayan suyun buğusunda deniz börülcesini haşlayabilirsiniz. Peki olduğunu nasıl anlayacaksınız? 5-10 dakikada kendini yumuşatacaktır. Bütün hikaye ortasındaki misina gibi neredeyse sert böyle kılçığını çıkartmak. Yani orada da deniz börülcesini iki parmağın arasıyla şöyle bir sıyırırsanız o diken gibi, adeta balık kılçığı gibi olan, ben balık avlamakta kullanılan misinaya benzetiyorum. İşte orasını sıyırdığınız zaman deniz börülcesi üstüne birazcık limon veya sirke, zeytinyağı sofraya gelmeye hazırdır. Tuz ekmeye bile gerek yok ama kıyılmış domatesle de bir başka yakışır. Sarımsağı da unutmayalım. Takipte kalın, hoşça kalın.
14: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 19-22. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
17: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
14: Bilgilendiriyor.
13: Cilt bariyeri nasıl korunur?
14: Cilt bariyeri cildimizi dış etkenlere karşı koruyan doğal savunma katmanıdır. Aşırı sıcak suyla yıkanmak, sert içerikli temizleyiciler kullanmak ve çevresel koşullar bu yapıyı zamanla zayıflatabilir. Cildi nazikçe temizlemek, nem dengesini korumaya özen göstermek ve gereksiz tahrişten kaçınmak cilt bariyerinin sağlıklı işleyişini destekleyen temel alışkanlıklardır.
3: Her güzele bir Mindus.
14: Mindus bilgilendirdi.
17: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
18: Söyleniş hatalarının daha çok yabancı dillerden gelen sözcüklerde olduğu su götürmez. Bugün yine vaktimiz yettiğince bu tür sözcüklere göz atacağız. Örneğin müracaatla başlayalım. Müracat, müracaat tarzında söylense de doğru söylenişi müracaat, ilk karşılığı başvuru. Bize yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi bildirmişsiniz. İlk A uzun, C'den sonraki A uzun değil, iki tane. Müracaat. Kimi büyük kuruluşlarda başvurulacak yer olarak artık yerini danışmaya bıraksa da hala rastlıyoruz müracaata. Biz bunu bilemeyiz efendim, lütfen müracaata sorun. Şimdi biraz müdahaleye bakalım. Müdahale de Arapçadan, girmek, dahil olmak demek olan duhulden geliyor. Müdahaleyi bir işin gidişine el atma, karışma anlamında kullanıyoruz. Durum o hale gelmişti ki müdahale etmek zorunda kaldım. Bir dava sonucu verilecek kararın dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları da müdahale. Davaya müdahale eden kişiye de müdahil deniyor. Müdahil avukat. Müdahale derken de, müdahil derken de D'den sonraki A sesini uzatıyoruz. İkinci A'yı E'ye dönüştürerek müdahale biçiminde yanlış bir söylenişi de hayli yaygın. Tekrar edelim. Müdahale ve müdahil. Sefa mı, safa mı? Her ikisi de kullanılıyor. Kafamızı karıştırmadan sözlükler arasında ufak bir tarama yaptığımızda Osmanlıcayı esas alan sözlüklerde ve Meydan Larousse'da safa öncelikte. Ancak Türk Dil Kurumu ve diğer Türkçe sözcüklerde sefa ana madde. Safa, bakınız, sefa şeklinde alınmış. Biz Türkçe sözlüklerdeki biçimiyle biraz daha yakından bakalım. Sefa, gönül rahatlığı, kaygısız ve sakin olma. Eğlence, zevk, neşe anlamlarında. Sondaki A sesi uzun söyleniyor. Sefa geldiniz. Sefa ya da sefalar bulduk. Ve de zevk ve eğlenceye düşkünlük anlamında sefahat. 100.000 Leyla doğar alemde her gün. Senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün. Daha ilk adımda nedamet et.

0: Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
1: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 derecelere yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi. Bölgenin batısı açık. Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var. Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu. Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14. NTV Radyo.
3: Merhaba, saat 2, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeye devam edileceğini belirtti. Görüşmede ABD-İran gerginliği de ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı görüşmede Kumamoto'da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaichi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden görüşmenin yollarını arıyor. Amerikan basınına göre Trump, bu sonbaharda Kim'le yüz yüze görüşmek için ekibine hazırlık talimatı verdi. ABD aynı zamanda Güney Kore ile ortak askeri tatbikatı planlanandan bir hafta

0: önce bitirme kararı aldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden masaya oturmak istiyor. Trump'ın bu sonbaharda Kim'le yüz yüze görüşmek için ekibine hazırlık yapılması talimatı verdiği öne sürüldü. İddia American Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Olası görüşme, Trump'ın Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için bölgeye gitmesi halinde gerçekleşebilir. Trump ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore lideriyle 3 kez bir araya gelmişti. 2018'de başlayan nükleer müzakerelerde Trump, Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin nükleer programının tamamını tasfiye etme konusunda uzlaşmaması üzerine 2019'da masadan kalkmıştı. Amerikan Başkanı, müttefiki Seul yönetiminin İran Savaşı'nda destek talebini geri çevirdiği gerekçesiyle Güney Kore ile tatbikatları azaltacağını duyurmuştu. Trump aynı dönemde Kuzey Kore'ye göz kırparak Kim'in kendisiyle görüşme çağrılarına karşılık verdiğini söylemişti. Son gelişmelerin ardından ABD, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatı küçültme kararı aldı. Hafta başında başlayan Ulçe Özgürlük Kalkanı tatbikatı planlanandan bir hafta erken sona erecek. Pyongyang ise tatbikatlara tepki göstermeyi sürdürüyor. Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'yi savaş kışkırtıcısı olmakla suçladı. İran Savaşı'ndan istediği sonucu alamayan Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer dosyasını yeniden açarak diplomatik bir zafer kazanma amacında olduğu değerlendirmeleri basına da yansıdı. Kimi uzmanlara göre Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesindeki artış ve Rusya ile Çin'le güçlenen ilişkileri Pyongyang'ı olası müzakere masasında daha güçlü hale getiriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu. Türkiye, İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye, makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi, dedi. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi, dedi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz, dedi. İran'ın meclis başkanı ve baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor. Galibaf, ilk olarak devrim muhafızları ordusuna bağlı eski Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin anıtını ziyaret etti. Süleymani'nin öldürüldüğü Bağdat Havalimanı'ndaki anıtın önünde gazetecilere açıklama yaptı. İran meclis başkanı ziyaretinin amacını dış müdahale olmaksızın bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini ele almak sözleriyle nitelendirdi. Galibaf'ın 2 gün sürecek ziyaretinde üst düzey Iraklı isimlerle görüşmesi, ayrıca Kerbela'da İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek törene katılması bekleniyor. Dünyada 2025 yılında insani yardım görevlilerine yönelik şiddet olaylarında yeni bir rekor kırıldı. 1000'e yakın yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı. Listenin başında ise Gazze var.
2: Gazze'de hayat kurtarmak için çalışanlar da hedefte. Bölge 2025'te en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yer oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yeni bir rapor paylaştı. Rapora göre dünyada 2025'te öldürülen, yaralanan ya da kaçırılan insani yardım çalışanı sayısı 907. Bunun 350'si can kaybı olarak kayıtlara geçti. Listenin başında ise Gazze yer alıyor. İsrail saldırılarının ve ablukasının hedefindeki Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü. Gazze'yi 71 yardım çalışanının öldüğü Sudan izledi. Birleşmiş Milletler raporunda silahlı insansız hava araçlarının çoğalmasını endişe verici olarak nitelendirdi. İnsani yardım çalışanlarının giderek daha fazla SİHA'nın hedefinde yer aldığı da aktarıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mart ayında düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisinin öldürüldüğü, Ukrayna'da da Mayıs'ta sadece bir hafta içinde 4 insani yardım konvoyunun vurulduğu belirtildi. Rapora göre 2026'da ise şu ana kadar dünya genelinde 82 yardım görevlisi öldürülmüş durumda. Yetkililer insani yardım çalışanlarına yönelik genel şiddet düzeyinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
0: Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi sabaha karşı gözaltına alındı. Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul daha önce iki kez tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı.
2: 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
3: Bu atıklı yürüyüşlere de tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma başlattı. Mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyaller teknik takibe alındı. 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Güllek 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
4: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil. Dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
2: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi vergide sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Operasyona ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, itiraz edenleri topluluk içerisinde itibarsızlaştırdığı belirlendi. Ayrıca kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat ve fitre yardımı adı altında vatandaşlardan toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
3: Bankada para bırakmasın.
2: Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 2018'de tutuklanan Alparslan Kuytul bir yıl sonra tahliye edilmişti. Kuytul 2022'de ise iş insanı Koray Sarısaçların kaçırıldığı iddiasıyla bir kez daha tutuklandı. 2023'te tahliye edildi.
0: Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Kereş olduğu ortaya çıktı. Kereş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
2: İlçe başkanlığına aday gösterilmedi. Alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Kedeş ve 4 kişi gözaltında.
5: Pişmanım arkadaşım. Çok tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum.
6: Şahıs. Dün itibariyle olayın gerçekleştiği an itibariyle o saatlerde evinde olduğunu, işte alkol aldığını, daha sonra Sayın Vekil'in oraya geldiği anda da işte evden o olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini, bunları ifade etti.
2: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaretteydi. Korumasına özel işleri için izin vermişti. Ziyaret sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Kedeş, ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkiliydi. Kedeş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında aynı konu yüzünden tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Kedeş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı.
6: Partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partide de ilçe başkanı olmak istiyor yeni partisinde. Ama tabii siyasettir. O siyasi bir süreç orada devam ediyor. Sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışmalar var aslında. Ve onun sonucunda da dünkü olay gerçekleşiyor.
2: Gereç'le birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Gedeş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Melih Meriç, ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
0: Adana'da yaşayan bir iş insanı inşaat malzemeleri götürmek için fil dişi sahillerine gitti. Ancak iddiaya göre kaçırıldı. Ailesi kaçıran kişilerin kendilerini de tehdit ettiğini öne sürdü. İki aydır haber alınamayan iş insanından bir iz aranıyor.
2: Fil dişi sahillerine inşaat malzemesi götürdü. Bir süre sonra kayboldu. Kayıp iş insanından iki aydır haber alınamıyor.
7: Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı ben Facebook'ta gördüm, satlığa sunmuşlar kaçıran kişiler. Onu da aldırttım, karakola getirttim onu.
2: Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan inşaat malzemeleri ticareti yapıyor. Mayıs ayında malzeme götürmek için fil dişi sahillerine gitti. Ancak bir süre sonra ailesinin kendisiyle iletişimi kesildi.
7: 5 Mayıs'ta fil dişi sahillerine gitti. 18 Haziran'da kardeşim beni tehdit ediyorlar dedi malzeme hakkında araba için. 19 Haziran'da da haber alamadık abimden. Kaçıranlar bana ulaşıyor. İşte abin bizim elimizde. Alamazsınız gibi laflar kullanıyorlar.
2: Ailesi Süleyman Kaplan'ın kaçırıldığını öne sürüyor. Ayrıca iddiaya göre kaçıran kişiler Kaplan ailesini de tehdit etti. Aile fil dişi sahillerindeki Türk yetkililerle görüştü. Ancak iki aydır herhangi bir izler rastlanmadı. Aile bir an önce Süleyman Kaplan'dan gelecek güzel haberi bekliyor.
0: Sivas'ta kene bir can daha aldı. Vücuduna kene yapışan bir çiftçi hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Aziz Kaya, Yıldızeli ilçesinde çiftçilik yapıyordu. 20 gün önce vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş, kusma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Böylece Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması için bir kez daha uyardı.
2: Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair iş ve işlemler konulu genelgesini yayımladı. Genelgede okul güvenliği ve kayıt ücreti alınmasına dair uyarılar dikkat çekti. 81 ile gönderilen yazıda okul güvenliğine dair hazırlanan genelgelerin eksiksiz olarak uygulanması istendi. Rutin aralıklarla okulların denetleneceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre okul ve çevresine yönelik olası riskler gözden geçirilecek, gerekli planlamalar yapılacak. Okula giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak. Kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli terliyeyi sağlayacak, bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlanacak. Okullardan güvenlik riski içeren her türlü ihbar ve şikayetleri değerlendirerek önlem almaları da istendi. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevusuz ziyarete gelen veli içeri alınmayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu da genelgede hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da sürüyor. Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yılda okulları kayıt esnasında velilerden ücret almamaları için uyardı. Kayıt bölgesi dışında öğrenci alınmaması istendi. Bakanlık velilerden bu yönde gelen şikayetlere ilişkin de gereğinin yapılacağını belirtti.
0: Aydın'da orman yangınında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralanan besici 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çine ilçesinde 30 Temmuz'da orman yangını çıkmış. Bazı evler zarar görmüştü. Yangın 3 gün sonra kontrol altına alınmıştı. 35 yaşındaki besici Mutlu Özcan hayvanlarını alevlerden kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk babası Özcan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Belçika'da orman yangını sürüyor. Doğa koruma alanını saran alevler nedeniyle 3000 hektarlık alan yandı.
8: 5 günde 3000 hektarlık alan yandı. Alevlerin önüne de hala geçilebilmiş değil. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Yangın 14 Ağustos'ta ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanlarından Hot Fanye'de çıktı. Beşinci gününde de söndürülemeyen yangın hali hazırda 3000 hektarlık alanı kül etti. Bu Belçika'da 2011'de kaydedilen yaklaşık 1400 hektarlık önceki rekorun iki katından fazla. Alevler doğa koruma altındaki metrelerce derinlikteki tur balıklara kadar ilerledi. Bu nedenle yangının tamamen söndürülmesinin aylar sürebileceği belirtiliyor. Yetkililer yangının çevresini sararak kontrol altına almak amacında. Bölgede yağmur etkili olmaya başlasa da rüzgarın da kuvvetlendiği, bu nedenle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Ülkenin doğusunda orman yangınıyla mücadele sürerken başkent Brüksel'de de kuraklık ve yangın riskine ilişkin tedbirler devam ediyor. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün kuraklık endeksine göre Brüksel bölgesi çok kurakla aşırı kurak kategorisinde bulunuyor.
0: Ekrandaki son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntı alacağız. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair ayrıntıları Özden Erkuş aktaracak bize. Özden.
9: Aslına bakılırsa arda arda iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu. Önce ikincisiyle başlayalım. ABD Genelkurmay Başkanı'yla Dan Kane'le yaptığı telefon görüşmesi tabii. Bölgesel gelişmeler önemli. Başta İran-ABD gerginliği, bu gerginliğin azaltılması için devam eden müzakereler ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum bu görüşmede ele alındığını tahmin ettiğimiz başlıklar arasındaydı. Ama bir diğer önemli başlık bilindiği üzere Suriye'de geçtiğimiz günlerde İsrail'in Suriye'de İdlib bölgesinde bulunan bir hava üstüne bir hava saldırısı söz konusuydu. İşte bu konu bilindiği üzere Türkiye'de hem Dışişleri Bakanlığı hem de çeşitli seviyelerde açıklamalarla bu saldırıya tepki göstermişti. ABD Genelkurmay Başkanı ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun görüşmesinde bu konu başlığının da ele alındığını belirtmek gerekiyor. Bölgesel gerginliğin daha da fazla artmaması açısından önemli bir görüşme olduğunu söylemek gerekir. Tabii Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşının yanı sıra yine bölgede önemli bir ülke olan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Fayyad bin Hamid El Ruvai ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bilindiği üzere kısa süre önce Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan'la birlikte bir ortak savunma anlaşması imzalanmıştı. Mekke ortak savunma anlaşması. Bu anlaşmanın imzasından sonra iki genelkurmay başkanının görüşmesinin de önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Elbette bu görüşmede de ABD-İran gerginliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun kapsamlı olarak değerlendirildiğini belirtmemiz gerekir. Az önce de söylediğimiz gibi iki telefon görüşmesini arda arda gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu önce Suudi mevkidaşıyla bir görüşme yaptı. Ardındansa ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Ahmet.
0: Özden Erkuş aktardı. Havelsan Teknofest Mavi Vatan'a yeni bir Ar-Ge projesiyle katılıyor. Avista isimli insansız deniz aracıyla küresel navigasyon sistemine erişimin olmadığı su altı ortamlarda hassas konumlama yapılabilecek. Havelsan öz kaynaklarıyla geliştirdiği Avista insansız deniz aracını Gölcük'te düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan'da tanıtacak. Avista bütünleşik sualtı konumlama sistemi, sualtı haritalama, gemi karina inceleme sistemi ve navigasyon koridoru oluşturucu yetkinliklerine sahip olacak. Sistem sualtı arama kurtarma faaliyetleri, adli vaka incelemeleri, altyapı enerji tesislerinin sualtı denetimleri ve liman tesis güvenliği gibi sivil ve kamu güvenliği alanlarında kullanılabilecek. Avista'nın sahip olduğu yetenekler yine Havelsan tarafından geliştirilen insansız deniz aracı Çakay'la da kullanılabilecek. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
10: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
11: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
10: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
0: Güney Koreli erkek grubu BTS'in üyesi ve 2 yıldan fazladır işitme kaybı yaşadığını duyurdu. Sağ kulağında %70'lik işitme kaybı olduğunu söyleyen şarkıcı bir süredir tedavi gördüğünü açıkladı.
12: Dünyanın en popüler erkek gruplarından BTS'in üyesi V, 2 yıldan fazladır işitme kaybı yaşadığını açıkladı. Grup arkadaşı Jungkook'la Hayran platformunda canlı yayına katılan V, sağ kulağında %70'lik işitme kaybı olduğunu söyledi. "30 yaşındaki müzisyen, sol kulağım %100 duyuyorsa sağ kulağım %30 duyuyor," dedi. Bu durumun 2,5 yıldır sürdüğünü belirten şarkıcı, ilaç kullandığını ve düzenli olarak hastaneye gittiğini duyurdu. Güney Koreli şarkıcı, işitme kaybının zorunlu askerlik hizmeti sırasında daha da kötüleştiğini söyledi. BTS'in diğer üyeleri gibi 2023 yılında orduya katılan V, 18 ay süren zorunlu askerlik hizmetini tamamlayarak 2025'te terhis olmuştu. Grubun bir diğer üyesi Jungkook da sağlık sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nisan ayında başlayan dünya turnesi sırasında ayak bileğini sakatladığını söyleyen şarkıcı, konser performanslarına devam edebilmek için ekstra çaba sarf ettiğini söyledi. Grubun Nisan ayında Güney Kore'de başlayan dünya turnesi, Los Angeles, Buenos Aires, Bangkok, Sydney ve Hong Kong gibi farklı şehirlerde verecekleri konserlerle devam edecek.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Hesabı alabilir miyim?
15: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
14: Nasıl yani?
16: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
17: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
18: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
19: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
20: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
21: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
22: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
23: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
24: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
25: Kerem abi.
26: Hayrola çocuklar?
25: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
27: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
26: Turkcell çözüm gücü.
25: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
26: Turkcell çözüm gücü.
25: Vallahi bravo Turkcell'e.
26: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
28: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
29: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Reklam.
1: Renault Expertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
10: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
3: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. Maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı.
10: Mücadele İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
4: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
10: Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
2: Galatasaray Alexey Batrakov için artık saatleri sayıyor. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Batrakov, Rostov maçının ardından tribüne çıkarak Lokomotiv Moskova taraftarına seslendi. 21 yaşındaki futbolcu, muhtemelen Galatasaray'a transfer olacağım. Hayalim her zaman büyük bir ligde oynamaktı. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Burayı hiçbir zaman unutmayacağım. Desteğiniz için teşekkürler dedi. Taraftar da Batrakov'u alkışlarla uğurladı. Rus 10 numaranın bu hafta İstanbul'a gelmesi ve Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Cemal Musiala futbol severleri korkuttu. Bayern Münih'in Alman futbolcusu 4 gün içinde ikinci kez sahada yere yığıldı. Musiala Leipzig karşılaşmasının ardından Heidenheim'le oynanan hazırlık maçında da bayıldı. 23 yaşındaki futbolcu nörolojik bir rahatsızlık geçirdiğini ancak sürecin kısa süreli, geçici ve tedavi edilebilir olduğunu açıkladı. Çok iyi bir tıbbi bakım alıyorum ve son derece iyimserim mesajını paylaştı. Jose Mourinho 13 yıl sonra yeniden Real Madrid'in başına geçti. Portekizli teknik direktör 2029'a kadar sözleşme imzalarken eve dönüyorum sözleriyle duygularını dile getirdi.
5: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü resmiyet kazandı. 13 yıllarının ardından İspanyol devinin başına geçen Portekizli teknik direktör, kulübün antrenman tesislerinde düzenlenen sade bir törenle 3 sezonluk sözleşmeye imza attı. Mourinho törende başkan Florentino Perez ve kulübün onursal başkanı Jose Martinez Pirri ile bir araya geldi. Portekizli çalıştırıcı Real Madrid'e ikinci gelişinin ilkine göre daha duygusal hissettirdiğini söyledi.
6: 16 yıl önce buraya ilk geldiğimde dünyanın zirvesine ulaşma hissini yaşamıştım. Oysa şimdi evime dönmüş gibiyim. Daha duygusal ve içten hissediyorum. Ben sizden biriyim. Hep öyle oldum. Ve her zaman da öyle kalacağım. Real Madrid için çalışmanın ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Kendimi buraya ait hissediyorum.
5: 63 yaşındaki teknik direktör, kulüpte çalışkanlık, sorumluluk ve hırs kültürü oluşturmak istediğini belirtti.
6: Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Real Madrid'i çalıştırmak benim için bir görev gibi. Oyuncuların, kulüp personellerinin, kısacası herkesin daha iyi olması için buradayım. Çok çalışmak, sorumlu davranmak, hırslı olmak ve hepsinden önce çok iyi bildiğim bir şey için. Yani Real Madrid için buradayım. Bu kulüpte çalışmanın getirdiği sorumluluğun ve gururun bilinciyle yeni bir kültür yaratmak için buradayım.
5: Portekizli antrenör 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'de La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Son olarak Chelsea'nin başında 2015-2016 sezonunda Premier Ligi kazanan tecrübeli çalıştırıcı, kişisel kariyerindeki 11 yıllık lig şampiyonluğu hasretine Real Madrid'in başında son vererek Barcelona'nın La Liga'daki son 2 yıldır kurduğu hegemonyayı yıkmaya çalışacak.
7: Real Madrid'in alamaz.
2: Barcelona, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalayan Katalan devi transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek.
10: Barcelona, İspanya milli takım kaptanı Rodri'yi kadrosuna kattı. Katalan devi Manchester City'den transfer ettiği 30 yaşındaki orta sahayla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Bu transferde ezeli rakibi Real Madrid'i geride bırakan Barcelona'nın kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 88 milyon dolarlık bonservis bedeli çıktı. 30 yaşındaki futbolcu ligde ve Avrupa'da zirve hedeflediklerini söyledi.
4: Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Yaptığımız transferlerle ve oluşturduğumuz kültürle her şeyi kazanmayı, Avrupa'da da bir adım daha ileri gitmeyi ve La Liga'da da bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak için sabırsızım. Umarım sezon sonunda hepimizin kafasındaki bütün hedefler gerçeğe dönüşür.
10: 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Rodri, geçtiğimiz ay İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde de kaptan olarak önemli rol oynadı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Manchester City'de 6 sezon geçiren Rodri, İngiliz ekibiyle 4 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Rodri'nin kısa süre önce geçirdiği bel ameliyatı nedeniyle sezon başlangıcını kaçırması bekleniyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Türkiye genelinde sıcaklık artıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da aşırı sıcak ve yüksek nem etkili olacak. Rüzgarın da zayıflamasıyla sıcaklık stresi artacak.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam. NTV Radyo.
12: Tekrar merhaba. Piyasa, özür dilerim, Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. İşsizlik ile başlayacağız değerli izleyenler. Bu yılın ikinci çeyreğinde işsizlik geriledi. Veriler 21 yılın en düşük çeyreğine işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde işsizlik oranı 0,3 puan gerileyerek %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Veri, İşsizlik veri setinin en düşük çeyreği olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla %29,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık azalışla %13,9 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda

0: %32 arttı. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde, en düşük artış ise Balıkesir ve Çanakkale'de kaydedildi.
1: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı illerse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6 ile üçüncü oldu.
0: İhracatçıların döviz kuruna ilişkin talepleri devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, döviz enflasyon kadar artmalı dedi. İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda değerlendirmeler yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonla mücadelede daha fazla döviz getirmenin peşinde olduklarını belirterek, dövizin enflasyon kadar artması gerekiyor ifadelerini kullandı. Biz üreten ve döviz kazandıran tarafız, esas olarak ihracatı artıracaksınız ki enflasyon düşsün diyen Gültepe, orta vadeli programda Eylül revizyonunu hatırlatarak önerilerini sunduklarını söyledi. Sırada piyasalar var değerli izleyenler. BIST 100 endeksine bakalım hemen. Şu sıralarda %1,40 yükselişte 14.327 puan seviyelerinden işlem görüyor. 14.340 puanın üzerine çıktı. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeler %1,42 yükselişte. Borsada dün ve önceki gün, geçen haftaya da baktığımız zaman hani dar bir bantta işlemlerin seyrettiğini söyleyebiliriz. Bir önceki yayınımızda da konuğumuzun da piyasa uzmanının da bizlere aktardığı üzere Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı düzenlemede sona geldi. Özellikle MSCI ile başlayan Türkiye'ye yönelik uyarılar doğrultusunda SPK'nın bu çalışmasında sona gelinmesi piyasaya bir miktar olumlu, bizim piyasamıza, borsamıza bir miktar olumlu yansımış gibi görünüyor. Alt endekslere baktığımızda bankacılıkta %1,6 yükseliş var. Gıdada %1'in üzerinde, iletişimde aynı şekilde, petrokimyada %3'e yaklaşan bir artış var. Sigorta, sanayi endeks, ticaret hepsi %1'in üzerinde. Yani genelde pozitif alımların hakim olduğu, yeşillerin hakim olduğu bir günü kapatmaya hazırlanıyoruz diyelim. Yaklaşık saat, 2,5 saat sonra işlem hacminin de 100 milyar lira üzerinde olduğunu ifade edelim bu dakika itibariyle. Para piyasalarında dolar 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında çok büyük bir değişiklik yok, ancak dolar endeksinin gerileme eğiliminde, hafif de olsa gerileme eğiliminde olduğunu söyleyelim. Euro dolar karşısında 1.1605, sterlin dolar karşısında 1.3550, 1.3555'ler seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları da sabaha göre bir miktar yukarıda, dedik ya dolar hafif gevşeme eğiliminde diye. Altının ons fiyatı %0,9 yükselişle önceki kapanışına göre 4.370 doların üzerine attı. 4.372'lerde gram altında yine %0,9'luk yükselişle 6.740 lira seviyelerine geldi bankalar arası piyasada. Son olarak petrol fiyatlarını da hatırlatalım. Dünkü gibi bugün de 90-91 dolar bandında, büyük oranda da 91 doların üzerinde işlemler devam ediyor. Brent petrolde elbette Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı ve oradan gelecek haberler yakından takip ediliyor, etkili oluyor. Piyasalardaki gelişmeler böyle değerli izleyenler. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bölge ekonomilerini yapay zekaya karşı uyardı. Christine Lagarde, Avrupa'nın yapay zeka yarışında geride kalmaması gerektiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı yapay zekanın küresel ekonomiyi dönüştürdüğüne dikkat çekti. Avrupa'nın bu yarışta geride kalmaması gerektiği konusunda uyarılar yaptı. Lagarde, kıtanın ilk dijital devrimi büyük ölçüde kaçırdığını ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Euro bölgesi şirketlerinin bu yıl toplam yatırımlarının yaklaşık %9'unu yapay zekaya ayıracağını gösteren verilerin, anket verilerinin umut verici olduğunu vurguladı. 2026-2030 yıllarını kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı resmi gazetede yayımlandı. Plan kapsamında 16 öncelikli eylem hayata geçirilecek.
1: 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen üzerine kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekayı Türkiye'nin yeni güç alanlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Plan kapsamında yetenek, finansman ve düzenleme alanlarında 16 öncelikli adım yer alıyor. Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Güvenli Kullanım Programı ile 24 ayda 5 milyon kişiye ulaşılacak. Ulusal Yapay Zeka Yetenek Programı hayata geçirilecek. 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye'de araştırma, girişim ve eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor. Plana göre kamu yapay zeka dönüşümüne öncülük edecek. Toplam kamu yatırım programları bütçesinden yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılacak. Yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleri de kurulacak. Yatırımcılara enerji ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lere ve araştırmacılara hızlı prototipleme imkanı sunulacak. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak ve projelerin %40'ının pilot veya prototipe ilerlemesi beklenecek. 15 milyar liralık Yapay Zeka Büyüme Fonu'yla da en az 20 girişime katkı verilecek.
0: Türkiye'nin yapay zeka eylem planına şimdi daha yakından bakacağız. Değerli izleyenler, konunun uzmanına soracağız. Yapay Zeka Politikaları Derneği kurucusu ve başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu canlı yayın konuğumuz. Zafer Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Yayınlar Murat Bey, çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Şimdi az önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını getirdik ekrana ama Christine Lagarde bunun nereden baksanız bir buçuk belki iki senedir söylüyor. Çok uzun zamandır bu konunun katıldığı bütün panellerde altını çiziyor ve hep söylediği şeylerden bir tanesi şu: Avrupa Amerika'nın gerisinde kaldı diyordu. Şimdi bir tek orada değişim oldu. İlk adımı kaçırdık bu dijital dönüşümde diyor, daha fazla geride kalmamamız lazım diyor. Bu çerçeveden baktığımız zaman, çünkü çok hızlı ilerliyor ve bu çerçeveden baktığımızda bu bizim 16 maddelik eylem planı en önemli başlıkları hangileri, siz hangilerini öne çıkardınız?
2: Murat Bey, tekrar çok teşekkür ederim. Tabii Türkiye'nin dün resmi gazetede yayınlanan Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı aslında Avrupa gibi geride kalmamamız için yapılan bir eylem planı. Hı hı. Türkiye artık yapay zeka dönüşümünün farkında, Türkiye'de devlet farkında, akademik camia farkında, özel sektör farkında ve gençlerimiz farkında. O yüzden Türkiye bu yarışta ben de varım demek için çok kapsamlı, sadece birkaç konu ağırlıklı değil, bütünsel yapay zekaya yaklaşan bir adımla yapay zeka eylem planı çıkarttı. Murat Bey, yapay zeka eşittir veri, veri koordinasyonu sever. Devletimiz artık açıkladığı bu eylem planıyla beraber orkestrasyon yapmaya kararlılığını gösterdi ve bir hedef koydu. O hedefe de bütün özel sektör, akademik camia, iş dünyası, herkesi de kenetlenmeye çağırdı aslında. Tabii programın ismi Finans Kafe. Aslında eylem planında da finans kokuyor. Ekonomi ağırlıklı kokan bir plan görüyoruz. Niye ekonomi ağırlıklı kokan bir plan görüyoruz? Çünkü en az 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımından bahsediyor eylem planı. Yani çünkü yapay zeka ekonomisi, sizler de çok iyi biliyorsunuz, 2030 yılına kadar tüm dünyada yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacak. Türkiye'nin de ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. Buradan pasta payını alması için de bu en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı çok çok kıymetli. Tabii ekonomi ağırlıklı diyoruz ama ekonomi ağırlıklı derken de insan kaynağı kokan bir rapordan bahsediyoruz. Hı hı. Çünkü güçlü bir ekonomi güçlü bir insan kaynağına bağlıdır. Artık o meşhur Z kuşağı yapay zeka çağında istihdama katılıyor. O yüzden 2 yıl içerisinde 5 milyon kişinin yapay zeka farkındalığı eğitimi alacak olması gerçekten bizi çok çok mutlu ediyor. Çünkü gençlerimizin yapay zekaya müthiş bir ilgisi var. Onların ilgilerini bilgiye çevirmek, daha sonra girişimcilikle perçinlemek Türkiye ekonomisine bir can suyu katacaktır. Çünkü günümüzde yapay zeka ekonomik kalkınmanın itici gücü diyoruz biz Murat Bey. O yüzden ekonomi kokan, insan kaynağı kokan bir eylem planından bahsediyoruz. Tabii yapay zeka artık diplomasinin de önemli ayaklarından bir tanesi. Diplomasi kokan da bir eylem planından bahsedebiliyoruz aslında. Çünkü orada çok güzel bir madde var. 2027 yılına kadar en az 5 ülkeyle yapay zeka anlamında ikili görüşmeler yapılıp imzalar atılacak diyor. Yani Türkiye sadece bu konuya yerel, ulusal bakmıyor. Uluslararası alanda baktığını da gösteriyor. Aslında bu eylem planında Murat Bey, devletimiz yapay zekayı yan gündeminden ana gündemine almış durumda. Tabii 4 eylem planı var, 4 başlık var. Bunlar da çok güzel planlanmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani fark et, istifade et, üret ve yönet. Çok kapsamlı, bütünsel bir açıdan bakılmış ama benim için biz Türkiye'de yapay zeka alanında kullanan ilk sivil toplum kuruluşuyuz. Ekonomi kokan, insan kaynağı kokan ve diplomasi kokan bir eylem planı, bütünsel bir eylem planı diyebiliriz.
0: Çok güzel anlattınız, teşekkürler. Biz de duyduğumuza memnun olduk. Şöyle soracağım. Bu eylem planı her 5 yılda bir yenilenecek mi? 5 yıl biraz uzun bir süre değil mi diye düşündüm kendi kendime, bilmiyorum. Uzman olarak siz ne dersiniz? Şu anlamda teknoloji çok hızlı ilerlediği için, bir de devamı olarak şöyle de sorayım. Türkiye yapay zeka konusunda dünyanın neresindeyiz, nerelerindeyiz?
2: Son sorunuzdan başlayarak yanıt vermek isterim. Türkiye bu yarışın neresinde sormaktansa Murat Bey, belki Türkiye bu yarışın neresinde olmak istediğine karar vermeli. Türkiye şu anda Oxford Insight'ın araştırmalarında, IMF'nin araştırmalarında 40'lı sıralarda gösteriyorlar. Hı hı. Doğrudur, bazı endekslerde 30'lu sıralarda olduğumuzu da görebiliyoruz. Ama Türkiye'nin bir hedefi var. Yapay zeka dediğimiz, devler ligi dediğimiz ligde ilk 20'ye girme hedefinde bulunuyor. Şimdi baktığınız zaman Türkiye, siz çok daha iyi biliyorsunuz, konunun uzmanı sizsiniz. Türkiye ekonomide dünyada ilk 20 içerisinde. Ama yapay zekada 40'lı sıralarda olmak, 30'lu sıralarda olmak bize tabii ki yakışmıyor. Bu eylem planının yarısını bile uygulasak eminim ki Türkiye 2020'ye muhakkak girecektir. Buna potansiyeli var. Niye potansiyeli var diyorum Murat Bey? Bakın, YKS'de yapay zeka bölümleri %100 doldu. Gençlerimiz bu dönüşümün farkında. Bu gençlerimiz bu eğitimleri aldıktan sonra istihdama katılacaklar. Girişimci olacaklar ki eylem planında da biliyorsunuz 15 milyar TL büyüme bölgeleri, büyüme fonu kapsamında girişimcilere destek de verilecek. O yüzden Türkiye bu işin, tabii ki şu anda sıralama soracaksınız, 30'lu ve 40'lı sıralarda diyebiliriz. Ama Türkiye bu işin öncüsü olmak istiyorsa buna potansiyeli var diyebiliriz. Bu potansiyel çok kıymetli. Dediğiniz nokta çok çok önemli. İlk eylem planı devletimiz tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve o dönemin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 2021 yılında yayınlandı. Daha sonra 2025 yılında bu belge, politika belgesi, eylem planı tekrar güncellendi. 13 Haziran'da da Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da yapay zeka zirvesinde açıkladığını ve dün resmi gazetede yayınladığını görüyoruz. Yapay zeka o kadar dinamik ki Murat Bey, şu an bizim konuştuğumuz bir saat sonra güncelliğini kaybedebilir. O yüzden 2030 yılına kadar hedef koyuldu ama yapay zeka çok dinamik bir kavram olduğu için bizim öngörümüze göre 2 yıl sonra, 2 yıla kalmadan bu eylem planı ana maddeler kalsa bile, ana gövde kalsa bile muhakkak rakamsal olarak yeni hedeflerle beraber yeni hedeflere devletimiz revize edecektir.
0: Makul bir öneri bence de süre olarak. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi belli ki bu sadece devlet eliyle yapılabilecek bir şey değil. Yapay zeka alanında gelişim için, daha ileriye gidebilmek için sektörün uzmanlarına düşen görevler nedir? Bir de böyle bakalım mı?
2: Şimdi Murat Bey, tabii yapay zeka mühendislik alanı olarak biliniyor. Türkiye'deki mühendislerimiz zaten bu işin çok başarılı alanında, bu işi lokomotifi olarak götürüyorlar. Ama yapay zekadaki son gelişmelere baktığımız zaman yapay zeka artık sadece mühendislik alanından çıkmış durumda. Yani medya mensuplarının da ilgilenmesi gerekiyor. Doktorların da ilgilenmesi gerekiyor. Hatta belki siz de takip etmişsinizdir. Yükseköğretim Kurumumuz yapay zeka felsefe ve yapay zeka tarih bölümleri açtı. Yapay zeka öyle bir dönüşüm ki elektrikten ve buhardan daha büyük bir dönüşüm ki hayatımızda evden çıkarken, işe giderken, uyurken, tatil yaparken her alanı etkilediği için yapay zeka her alanı dönüştürüyor ve her alanı dönüştürdüğü için de her sektör uzmanının ilgilenmesi gerekiyor.
0: Doğru.
2: Yani yeni dünyada yapay zeka ile doktorsanız ilgilenmek zorundasınız. Mimarsanız ilgilenmek zorundasınız. Diplomatsanız ilgilenmek zorundasınız. Çiftçiyseniz de ilgilenmek zorundasınız.
0: Çok doğru.
2: O yüzden devletimiz bir hedef koydu. Hepimizin bu hedefe kilitlenmesi lazım. Tabii ki biz Yapay Zeka Politikaları Derneği'yiz. Biz politikalar üretiyoruz. Politikalar üretirken de en önemli madde zaten farkındalık da eylem planında çok önü çekiyor, başı çekiyor. Farkındalık. Yani siz yapay zekanın deminden haberlerinizde işsizlikten bahsettiniz değil mi? En önemli Doğru. konulardan bir tanesi. Yapay zeka, robotlar, meslekler elimizden gidiyor mu diye. Tabii ki her dönüşümde, elektrik dönüşümünde de, buhar dönüşümünde de, bilgisayar dönüşümünde de bazı meslekler kaybolmuş. Bunu engelleyemeyiz. Yapay zeka da bazı meslekleri gerçekten çürütecek, yok edecek. Ama bu bardağın boş tarafı yapay zekada birçok yeni meslek yaratacak aynı zamanda. O yüzden bütün sadece devlete değil özel sektöre de büyük görev düşüyor. Burada ne yapabiliriz? Toplumsal farkındalık çok önemli. Özellikle 86 milyonun gündemine yapay zekayı koymamız lazım. Yani böyle bir kavram var. Bu kavramın artıları da var, eksileri de var. İnsan bilmediğinin düşmanıdır, korkar Murat Bey. Siz yapay zeka konusunda toplumun her katmanına yapay zeka üretirseniz, çiftçiden emlakçıya, doktordan mühendise, o zaman yapay zeka konusunda bir birliktelik olur. Bir de tabii en önemli konu yapay zekadaki gelişmelere bakıyoruz Murat Bey. Yani evet. Fransa Yapay Zeka Bakanlığı kuruyor. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zeka Üniversitesi kuruyor. Artık bu konuyu magazinsel konudan çıkartıp stratejik bir gereksinim olarak görmeliyiz ve sadece devletimiz değil aileler de evindeki gündemde ana gündemini almalı. Özellikle de işletmelerimiz de yapay zeka evet. artık ana gündemlerini almalı.
0: Yapay Zeka Politikaları Derneği kurucusu ve başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Kıymetli görüşlerinizle mutlu günler diliyorum.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, Finans Kafe'nin böylelikle sonuna geldik. Hoşçakalınız.

0: NTV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Perşembe günden itibaren Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık yükselişini İstanbul ve Marmara bölgesi daha fazla hissedecek. Bugünlerde rüzgarların da hafiflemiş olması hissedilen sıcaklıkları yükseltiyor. Sıcak hava dalgası ülkemizde Ağustos'un sonuna kadar kalacak. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Dünya radyolarında zapping.
3: La pantangal, don Raúl se manga pulis.
4: Cabeza más y más y más, solo para poder leer un mail.
5: Fakat federasyon, fakat vazir, fakat felan.
6: Wow, 好刺激哦！每集都好厉害哦。
7: Tu sabah ise hocaya tu istersen iyi olacak.
8: Burası Caracas Radyosu.

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Orgeneral Bayraktaroğlu bugün ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed Al-Ruvaili ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin ABD-İran gerilimi sürerken İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının yankıları devam ederken gerçekleşmesi dikkat çekti. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Levent Börek firması dahil 5 şirkete kayyum atandı.
1: 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı. Kayyum atanan şirketler arasında Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Levent Börek de var.

0: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
1: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
2: Bankada para bırakmasın.
1: Alparslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlar'ın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçlar'ın ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı. Deniz Olgun'un naaşı alınarak adli tıp kurumuna götürüldü. Süleymancılar yapılanmasının eski lideri olarak bilinen Arif Ahmet Deniz Olgun'un Karacaahmet'te bulunan mezarı sabah saatlerinde açıldı. Yaklaşık 4 saat süren fethi kabir işleminin ardından Deniz Olgun'un cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Fethi kabir işlemi sırasında mezarlık çevresi ve Deniz Olgun'un mezarının etrafı polis ekiplerince bariyerlerle çevrildi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mezarlığın belirli bölümlerinde de giriş çıkışlar kapatıldı. Adli Tıp Kurumu cenaze üzerinde yapılacak inceleme sonrasında Deniz Olgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlayacak. Arif Ahmet Deniz Olgun Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu. Yapının şimdiki lideri Alihan Kuriş geçen hafta yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son dönemde gerçekleştirilen operasyonların bir takım sosyal yapıları hedef aldığı iddialarını yalanladı. Sosyal medyada son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığına dair iddialar yer aldığı söylendi. Bu iddiaların dezenformasyon içerdiği söylendi. Tüm adli ve idari süreçler herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde yürütülmektedir denildi. Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması, kasıtlı olarak paylaşılan manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemli rica olunur uyarısı yapıldı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve 4 kişi gözaltında. Olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
1: İlçe başkanlığına aday gösterilmedi. Alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve 4 kişi gözaltında.
4: Pişmanım arkadaşım. Çok tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum. Müsaade edin.
5: Şahıs. Dün itibariyle olayın gerçekleştiği an itibariyle o saatlerde evinde olduğunu, işte alkol aldığını, daha sonra Sayın Vekil'in oraya geldiği anda da işte evden o olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini, bunları ifade etti.
1: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaretteydi. Korumasına özel işleri için izin vermişti. Ziyaret sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş, İlçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında aynı konu yüzünden tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı.
5: Partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partide de ilçe başkanı olmak istiyor yeni partisinde. Ama tabii siyasettir. O siyasi bir süreç orada devam ediyor. Sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışmalar var aslında. Ve onun sonucunda da dünkü olay gerçekleşiyor.
1: Gereç'le birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Gereç'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Melih Meriç, ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ay sonunda İstanbul'da toplanacağı belirtiliyor. Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı'nın da davet edildiği yönünde haberler var. Reuters Haber Ajansı'na göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı telefon görüşmelerinde Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarını ay sonunda Türkiye'ye davet etti. Fidan aynı daveti Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdullati'ye de yaptı. Bakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından günler sonra Mısır'a gitmişti. Ziyaretin ana başlıklarından biri Kahire'nin savunma anlaşmasına olası katılımıydı. Körfez bölgesinde tansiyon yine yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri dün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmalarını askıya aldı. Hürmüz Boğazı'nda ise İran'ın kontrolünü kaybetmeye başladığı iddia edildi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mayıs'tan bu yana ilk kez füze alarmı verildi. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki balistik füze atıldığı açıklandı. Füzelerin gemi trafiğini hedef aldığı belirtildi. Füzelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara suları içine, diğeri kara sularının dışına düştü. Tepki olarak Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ticaretini askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'la tüm ticaret ve finansal işlemler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur denildi. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı düzenlemediğini duyurdu. Abu Dhabi geçen haftalarda da İran'ı tankerlerini hedef almakla suçlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki doğrudan gemiyle kargo taşımacılığı Haziran ayı sonlarında Dubai'deki Jebel Ali Limanı üzerinden yeniden başlamıştı. İran, savaşın ilk dönemlerinde yaklaşık 3000 İHA ve füze fırlatmış, en çok Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef almıştı. Tahran ve Washington arasında Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmasının ardından İran, diğer körfez ülkelerinin aksine Birleşik Arap Emirlikleri'ne hiç füze fırlatmadı. Birleşik Arap Emirlikleri savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri ambargosu altındaki İran'ın en önemli ticari ortaklarından biriydi. İran, Hürmüz Boğazı'nda da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemi ve tankerlere saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Amerikan CNN kanalı ise bu dönemde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolü büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti. Uluslararası Enerji Veri Şirketi KİPNER'e göre Hürmüz'de son iki haftadır geçen gemilerin %80'den fazlası Umman rotasını kullandı. Boğaz'ın kontrolün kendisinde olduğunu söyleyen İran, bu rotanın kullanılmasına karşı çıkıyor ve bu rotayı kullanan gemileri hedef alıyordu. Saldırı riskine rağmen gemilerin Amerika Birleşik Devletleri donanmasının korumasına güvenerek Umman rotasından geçtikleri belirtildi. Bir ay önce ise Umman rotasını neredeyse hiçbir gemi kullanmıyordu.
3: Körfez'de önemli gelişmeler söz konusu. Bizde hem savaşı hem de bir başka konu. Dün İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı vardı. Bunu konuşacağız. Konuğumuz var. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin yayın konuğumuz. Sayın Keskin hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Ahmet Bey. Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Teşekkürler. Ne oldu? Körfez'de sular iyice ısınıyor. Tam bir uzlaşı aranıyordu. Bir anda savaş durumuna dönüldü. Bu son saldırıyı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırısını Tahran'ı nasıl yorumlarsınız?
6: aslında Körfez'de ne tam anlamıyla bir uzlaşma ya da barış sağlanabiliyor ne de tam anlamıyla bir savaşı izleyebiliyoruz. İki tarafın da sınırları içerisinde aslında ilerlediği bir süreç, hem uzlaşmanın hem de savaşın. Bu noktada tabii Birleşik Arap Emirlikleri bu sürecin önemli aktörlerinden bir tanesi. Belki haritaya ilk bakıldığında Hürmüz Boğazı'nın hemen karşısı Birleşik Arap Emirlikleri gibi gözüküyor ama değil, Umman toprağı. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bu süreçte Hürmüz abluka sürecinde özellikle çok fazla öne çıkan bir aktör. Neden? İran'la özellikle 2023'ten beri yükselen bir ilişki trafiği var. Ve aslında İran'ın ticari olarak ayakta kalabilmesinin nefes aldığı o soluk borularından önemli bir tanesi Dubai'deki o bankacılık sistemleri. Aynı şekilde Hürmüz'deki abluka sürecinde Körfez ülkelerinin petrolünü dünyaya arz edebilmesi için en azından arzın kesintiye uğramaması için yine Birleşik Arap Emirlikleri çok önemli bir aktör. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın her iki tarafına da sınırları var, önemli limanları var. Bu süreçte özellikle Füceyre Limanı ciddi şekilde bir boru hattıyla tamamlandı ve ablukanın etkilerini, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının etkilerini kırma noktasında önemli rol oynuyor. Yani hem Körfez ülkelerine fayda üretebiliyor hem de aslında İran'a da bu süreçte fayda üretebiliyor. Hatta son dönemde biraz Birleşik Arap Emirlikleri baskı altına alınmıştı Ahmet Bey bu süreçte. Yani yabancı, özellikle Batı medyasından bazı yayın organları sürekli olarak işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tahran'a bazı özel jetlerin işte altın ya da para taşıdığı iddialarını ortaya atmışlardı. Benzer şekilde kriptolar üzerinden işte son dönemde 4-5 milyar dolarlık para transferi yapıldığı haberleri gelmişti Tahran'a. Bütün bu iddialar ve veriler ışığında ilerlediğimizde Birleşik Arap Emirlikleri bu baskıyı, en azından batıdan gelen bu baskıyı, İran'a nefes aldırmama baskısını sonlandırmak için belki elinde bir fırsat var. Her ne kadar bu saldırı, gerçi son bir haftada benzer saldırı haberleri geldi. Ad-Doc tankerlerine, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol şirketinin tankerlerine yönelik benzer saldırı haberleri gelmişti. Her ne kadar İran bunu reddetse de benzer süreçler yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri kara sularına insansız hava araçları düşüyor, füzeler düşüyor. Sorumluluk kabul edilmese de ortada bir gerçeklik var ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin buna bir tepki vermesi muhtemel. Sadece belirleyici olacak olan bu ne kadar devam, ya bu tepki ne kadar derinleşecek? Gerçekten Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri bunu uygulayacak mı? Yoksa biraz sınırlı mı ilerleyecek? Çünkü tüm krizlere rağmen, yani Dubai'nin insansız hava araçlarıyla vurulduğu görüntülere rağmen ekonomi aksamamıştı iki aktör arasında. Evet. Ve bakıldığı zaman işte birçok İran'ın ihracatı, işte dış ticaret yapan şirketleri, döviz transferleri hepsinde bu işler Birleşik Arap Emirlikleri Dubai üzerinden yapılmıştı. Bugün aslında Birleşik Arap Emirlikleri gücünü ne kadar kullanacak onu göreceğiz. Yani bu güç savaş araçlarıyla üretilen bir güç değil. Limanlar, işte transferler, bankacılık işlemleri, bu derinleşirse İran ciddi şekilde zor duruma düşebilir ilerleyen dönemde.
3: Şimdi baktığımızda Tahran'da geçtiğimiz günlerde önemli atamalar gerçekleşmişti. Dini lider Müşteba Hamaney, Şahin olarak nitelendirilen isimleri kritik noktalara getirmişti. Bundan sonra yapılan yorumlar da Tahran uzlaşı yerine daha kapsamlı bir savaşa mı hazırlanıyor sorusu soruldu. Bu son saldırıları göz önünde bulundurursak Tahran'ın stratejisi ne sizce?
6: Aslında Tahran'ın stratejisine dair ipuçları veriyor bu saldırı bize. Çünkü bu saldırının sonuçlarının derinleşmesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile o ekonomik bağların kopması aslında Tahran'ı daha uzun soluklu bir krize sürükleyebileceği gibi ekonomide de bir dönüşüm yaşayacak. Toplumsal boyutta da bazı dönüşümler doğurup daha uzun soluklu bir savaşa İran'ı hazırlayabilir. Yani İran'da siz de atamalardan bahsettiniz ve aslında son süreçte, savaş sonrası süreçte İran içerisindeki o rejimde daha katı isimlerin ön plana çıktığını, biraz daha uzlaşmacı isimlerin elinin zayıfladığı bir döneme girmiştik. İster istemez bu süreç hem savaşın uzamasını hem ateşkes çabalarının, uzlaşma çabalarının bir nevi sekteye uğramasının da önünü açıyor. Tabii ne kadar sürdürebilir İran tarafı, bunun detaylı şekilde düşünülmesi gerekiyor ki muhtemelen hesabı yapıyorlardır. Trump sürekli olarak İran'daki ekonomik durumdan, halkın çektiği sorunlardan, İran'ın saldıracak askeri kapasitesi kalmadığından dem vursa da gördük ki aylardır, yani bu süreç belki 6. ayına 5. ayını tamamladı. Ve gelinen noktada İran'ın bunu hala sürdürebilecek kapasitesi olduğunu ama aynı şekilde Körfez ülkelerinin bunu ne kadar devam ettirebileceği konusunda bazı soru işaretlerinin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Yani savaşın devamında bu şekilde ilerlenmesi durumunda evet İran'da ciddi rahatsızlık, memnuniyetsizlik, sıkıntılar baş gösterebilir ama özellikle Hürmüz özeline odaklandığımız zaman bu sorunun maliyetini arttırmak için İran'ın elinde bir fırsat vardı. Yıllardır o kullandığı nükleer caydırıcılık doktrinini bir kenara bırakıp aslında Hürmüz doktrinini kullanabileceğini gördü ve sürecin devamında İran aslında bu krizi derinleştirebilir. Yani yayının başında bahsettiğim Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı'na bir saldırı gerçekleşse ki bu noktada Körfez'de birçok dengeyi de değiştirebilir aynı şekilde. İster istemez bunun küresel maliyetlerini, savaşın küresel maliyetlerini bütün aktörler için arttırma riskine sahip. Bu süreçte tabii birazcık ben belirleyici nokta olarak Ahmet Bey, Amerika'daki seçimlerin geçmesini bekliyorum. Yani eğer seçimlere kadar Trump yönetimi süreci bu şekilde devam ettirebilirse seçimden sonra belki çok daha agresif bir Amerika Birleşik Devletleri görebiliriz ki bu aslında İran'da belki devrim muhafızlarının tutumunun da tam bir karşılığı olur. Ama bölge adına öncelikle ve sonrasında küresel boyutta ne gibi zararlar doğurur bunu şimdiden tahmin etmek güç ama hani senaryo çok da iç açıcı olmayacak muhtemelen.
3: Şimdi Hürmüz'ü konuşmak gerekiyor. Trump'ın Hürmüz'e yönelik açıklamaları dikkat çekiciydi. Bir süre önce bölgeyi kontrol altına alacaklarını ve sonrasında Amerikan toprağı ilan edeceğini söylemişti. Dün bir harita paylaştı. ABD toprağı Hürmüz şeklinde. Ve bugün Amerikan basında yapılan analizlere bakıyoruz. İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisinin yavaş yavaş kaybolduğu şeklinde yorumlar var. Ne dersiniz? Hürmüz'de denge değişiyor mu?
6: Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırıları, İran'a yönelik saldırıları bölgeyi dikkatli takip edenler de gördü. Genelde Hürmüz Boğazı'na dönük askeri tahkimatların yoğunlaştığı bölgeler. Yani İran'ın iç kesimlerine, Tahran'a yönelik saldırılar değil. Birazcık daha Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik eylemlerin yürütüldüğü askeri merkezler, askeri noktaları hedef aldığını gördük İran yönetiminin ya da nükleer silahların peşine düşmek yerine. Öncelikle Hürmüz'de güvenliği sağlama arayışı olduğunu gördük. Bu da az önce bahsettiğim bu işin asıl maliyet yaratan kısmı. Yani İran'ın caydırıcı gücünün Hürmüz'den kaynaklanması üzerinden şekilleniyordu. Tabii tarih boyunca Ahmet Bey, küresel güçlerin birincil önceliği denizlerde seyir sefer serbestliğini sağlamak oldu. Bu noktada bu tarz stratejik su yolları hep önem taşıdı. Yani Malakka Boğazı'ndan tutun işte Süveyş Kanalı'na. O dönemler İngiltere'nin küresel hegemon olduğu dönemlerde. Bugün Hürmüz Boğazı'nı açık tutamaması dünyaya petrol arzı dolayısıyla Amerikan hegemonyasını da belki tartışmalı hale getirecek. Dolayısıyla asıl Amerika Birleşik Devletleri'ni caydıran konu işte ne nükleer ne Körfez ülkelerinin güvenliği değil. Hürmüz'den o sağlıklı şekilde arzın, petrol doğalgaz arzının sağlanamıyor oluşu. İster istemez bu noktada alternatif çözüm arayışları gündeme geliyor. Trump daha önce işte ablukadan geçen gemilerden belli bir miktar para alınacağı gibi bir tweet paylaşmıştı. Sosyal medyada bir paylaşım yapmıştı. Sonra bunu geri aldı. Dedi Körfez liderleri beni aradı. İşte bunu yatırım olarak gönderecekler. Bu parayı almaktan vazgeçtim dedi. Şimdi Hürmüz'ü belki kontrol alabiliriz. Amerikan toprağı yapabiliriz diyor ama bir tarafı Birleşik Arap Emirlikleri aslında Umman toprağı bir tarafı. Bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir kısmı İran'a ait. Burayı nasıl kontrol altında tutmayı planlıyor Trump? Buraya bir asker indirip burayı işgal altında tutma girişimi mi var? Yoksa burada statüsü tartışmalı adalar var. İşte Hürmüz Adası var, Büyük Tum, Küçük Tum Adası var. 1971'den beri İran'ın işgalinde olan. Buralara bir asker konuşlandırıp işte Amerikan donanmasını buraya getirip İran tarafında büyük ölçüde askeri bir temizlik başlatıp buradan geçişleri sağlamayı mı planlıyor? Tabii ihtimallerin hepsi var ama çok zor senaryolar. Trump'ın her söylediği üzerinden gittiğimizde tabii bazen çıkmaza girebiliyoruz. Trump'ın sosyal medya paylaşımlarından ilerlediğimizde operasyonel olarak sürdürülebilir bir durum değil. Yani askeri boyutta sürdürülebilir bir durum değil. Hukuki boyutta bu işin hiçbir karşılığı, hiçbir meşruiyeti yok. Hem İran toprağını mı işgal edeceksin? Gidip karşıda Arap ülkelerinin toprağını mı işgal edeceksin? Kaldı ki sürecin geldiği noktada Körfez'deki Amerikan varlıklarının azaltılacağı, Amerikan askeri varlıklarının azaltılacağı yönünde haberler gelirken gelip burayı Amerikan toprağı yapacağız demek, burayı koruyabileceğini iddia etmek mevcut durumda, mevcut görüntüde çok rasyonel değil, gerçekliği olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii Trump'ın bu tarz dikkat çekici tepkileri ister istemez süreci bir yönde etkiliyor. Arap başkentlerini de rahatsız etti. Umman'ı da birkaç gün önce tehdit etmişti. Doğru. İşte İran'la anlaşırsa, işte süreci engellerse Umman'ı da bombalarız dedi ki biz Umman'ı yıllardır Orta Doğu'nun İsviçre'si diye anlatırız. Krizlerde taraf olmayışıyla, diplomatik çözümlere katkısıyla anlatırız. Umman'ı bile tehdit edecek bir noktaya geldiyse Trump, bu ortaya attığı yani iddianın, Amerikan toprağı yapma iddiasının altını nasıl doldurabilir? Biraz kafa yordum ben de buna, ama bir çözüm yolu bulmak, bir temel sağlıklı dayanak bulmak çok mümkün değil.
3: Tabii tüm bu açıklamaları, Trump'ın bu tartışmalı açıklamalarını Kasım ayındaki ara seçimlerden ayrı düşünmemek gerekiyor. Bir zafere ihtiyacı var. Bu nedenle de bu tür hamleler geliyor. Seçimi bekleyen bir diğer ülkede İsrail. Orada da bir seçim hazırlığı var ve bu seçim hazırlığının propaganda kalemlerinden biri de işte yapılan saldırılar. En son işte Gazze'de yaşananları zaten biliyoruz. Lübnan'la yaşanan bir kriz vardı. Şimdi sanki iş Suriye'ye de yansımış gibi. Türkiye sınırına yakın bir bölgede bir askeri havalimanını vurdu. 8 hava saldırısı düzenledi İsrail ki Türkiye'nin de hemen karşısında yakın Türk savaş uçaklarının da havalandığı bilgisi var. Ne amaçlıyor İsrail?
6: Tabii seçimler burada çok önemli bir belirleyici. Genel bölge politikasıyla alakalı da içeride, kendi içerisinde olduğu iddia ettiği Filistin topraklarını işgal etmede de yine çok gündemde yer alıyor. Hatta o kadar aşırı sağcı, radikal, hastalıklı diyeceğimiz siyasetçiler işte daha çok Gazze'li öldürmeliyiz, daha çok Filistinli öldürmeliyiz, daha çok işgal etmeliyiz diyerek seçim önü aslında Netanyahu'yu aşırı sağdan gelen bir baskıyla karşı karşıya bırakıyor. Tabii Netanyahu da bu noktada çok uluslararası hukuka uyan, sağlıklı ilerleyen bir lider değil, ama ister istemez tehdit olarak yeni bir aktör ortaya çıkarma arayışında. Bu noktada Türkiye üzerinden bir benzer provokasyon, tahrik girişimlerini görmüştük. Bundan önceki dönemlerde işte bugün işte dün Ebu Zuhur üstüne bir saldırı gerçekleştirildi. Ondan önce Palmira yakınlarındaki, Palmira Humus hattındaki T4 üstüne de bir saldırı gerçekleştirmişti. Temelde aslında Türkiye üzerinden hem kendi iç kamuoyuna bir mesaj verme arayışında, hem de aslında sadece İsrail'deki seçimler boyutuyla düşünmek belki bizi yanıltabilir. İşin aslında Suriye sahasındaki belki de rekabet, İsrail'in korkuları boyutuyla bakmak lazım. Daha geniş boyutla yaklaşırsak Ahmet Bey, Mekke'deki savunma anlaşmasına, işte Dışişleri Bakanı'nın gidip Libya'daki, Mısır'daki temaslarının tamamında aslında İsrail'de Netanyahu yönetiminde tedirginlik, rahatsızlık uyandırdığını görebiliyoruz. Tabii saldırgan anlaşmada seçiminde ciddi şekilde etkisi var. Bu tür provokasyonlar, tarih saldırıları devam edebilir. Aslında benzer saldırılar İsrail'in geçmişinde de var. Dönem dönem işte Nasır'ın Mısır'ına da benzer tarih saldırıları gerçekleştirmişti. Ama baktığımız zaman pist, Suriye'nin pisti Türkiye'ye çok yakın. Aslında bu sürecin siyasi muhataplarından bir tanesi Türkiye'dir. Diplomatik muhatabı da aslında Amerika, evet, Birleşik Devletleri'dir. Çünkü temelde o üssün Türkiye'nin yardımıyla gelecekte kazanabileceği kapasiteyi İsrail hedef alıyor. Önceki saldırılardan farkı işte Golan'dan, hatta kısmen T4'ten farkı kendisine coğrafi olarak kesinlikle yakın olmayan Türkiye'ye çok yakın, evet, bir coğrafya. Sizin de dediğiniz gibi Türk radarlarının saniye saniye izlediği, Türk jetlerinin önleme yapmak için kalktığı, belki biraz daha yaklaşsalar Türk hava savunma sistemlerinin vuracağı bir noktada saldırı gerçekleştirdi İsrail. Bu ister istemez tabii o riski aldığını gösteriyor. Yani sınıra 70 kilometre bu Türk hava savunma sistemlerini harekete geçirebilirdi.
3: Doğru.
6: Hatta bir başka iddia AP'den gelmişti. Türk askeri heyeti de saldırıdan birkaç saat önce üsteydi, rehabilitasyon çalışmalarını inceledi diye. Ama Türk askerinin olmadığı yönde bir iddia ortaya atmıştı. Şimdi bakmak lazım neden saldırdı. Bu işin askeri ve siyasi boyutları var.
3: Zamanlamaya da baktığımızda Sayın Keskin, yani tam da İstanbul'da bir gün önce Suriye Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak'la bir araya gelmişken, iki ülke arasındaki ilişkiler konuşulurken, Suriye'de istikrar nasıl sağlanır, Suriye'ye yatırım nasıl yapılır, bunlar konuşulurken böyle bir saldırının ABD'ye rağmen yapılması nasıl yorumlamak gerekir?
6: Bu temelde Ahmet Bey, diplomasideki başarısızlığın, diplomasideki köşeye sıkışmışlığın askeri olarak belki de dağıtılmaya çalışılması. Yani temelde Türkiye'nin bölge ülkeleriyle geliştirdiği ciddi bir ilişki ağı var. Irak'la sayabiliriz, işte Suriye'yle sayabiliriz. Mekke savunma anlaşmasına Mısır'ın dahil edilmesi konuşuluyor. Suudi Arabistan bu işin bir parçası. Bunlar gerçekten İsrail kamuoyunda ciddi rahatsızlık uyandırdı. Haritalar paylaşılıyor medyada. Diyorlar ki işte Türkiye Lübnan'a barış gücü olarak asker göndermeyi planlıyor. Bizi kuzeyden çevreleyecek. İşte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs var. Türk donanması var. Mısır'ı Mekke savunma anlaşmasına dahil edecekler. Suudi Arabistan işte bir anlaşma yapıldı. Belki yarın bir gün Suudi Arabistan'ın Ürdün sınırına yakın Tebük dediğimiz bölgedeki askeri üslerde Türk hava savunma sistemleri yer alacak. Bunlar ciddi şekilde rahatsızlık uyandırdı. İşte Türk radarlarının, Türk jetlerinin buralara yerleşmesi korkusu. Aslında temelde en büyük kaygı İsrail'de askeri boyutta bu. Neden bu kadar endişe ediyor? Türk hava savunma sistemlerinin buraya yerleşmesinde. Suriye özelinde gidecek olursak Suriye hava sahasındaki operasyonel serbestliği artık biter. Türkiye'nin buraya yerleşmesi durumunda. Yani en azından asker yerleştirmesi dahi radar sistemlerini buraya kurmasından bahsediyorum. İşte Suriye'de sadece Suriye'de değil Lübnan'da veya daha doğudaki hedeflere yönelik o operasyonel kapasitenin zorlaşması durumu ortaya çıkacak. İşte Şam yönetiminin istediği noktalarına saldıramayacak. Geçtiğimiz aylarda işte Genelkurmay binasının birkaç metre yakınını bombalamıştı. Yani Suriye üzerindeki operasyonel ve o aslında hava üstünlüğü sona erecek. İstihbari üstünlüğüyle zaten hali hazırda mücadele ediliyor. Zaten istihbarat ve hava üstünlüğü olmadığında İsrail'in bütün kapasitesi büyük ölçüde kırılıyor. Şunu da söylemek lazım. Sadece Türkiye-İsrail ilişkileri noktasından biraz dışarı çıkarsak yeni Suriye'de ordunun güçlenmesini de istemiyor aslında İsrail. Doğru. Yani komşularından hiçbirisinin istikrarlı, kendi kendine yetebilir olmasını istemiyor. Devrim sonrasında hemen Esad'dan kalan o ağır silahların askeri altyapının vurulması da aynı amaç doğrultusundaydı. Bugün görüyoruz ki aslında sadece silahlardan rahatsız değil. Şam'ın yeniden düzenli bir askeri kapasite oluşturmasını da tehdit olarak görüyor. Yani Türkiye gibi güçlü bölgesel bir aktör tarafından korunacak Suriye ordusunun ortaya çıkmasından da korkuyor. İran'ın o boşluğunun Türkiye tarafından doldurulması aslında İsrail'i belki de pişman etti. Yani İran burada mevcutken bu kadar rahatsız olduğunu düşünmüyorum ben İsrail'in. Çünkü İsrail ile Türkiye'yi kıyasladığımızda, özür diliyorum İran'la Türkiye'yi, İsrail açısından bunlar aynı türden tehditler değil Ahmet Bey. Yani Türkiye İsrail'in o Suriye'deki operasyonel üstünlüğü için gerçekten büyük bir tehdit. Suriye ordusunu ayağa kaldırmak suretiyle. İran İsrail'in saldırılarını en azından batı nezdinde tırnak içerisinde söylüyorum meşru bir zemine oturtabiliyordu. Ama karşısında Türkiye ile kıyasladığınızda dünyadan izole İran gibi bir aktör değil. Askeri, işte istihbari, diplomatik açıdan bir NATO üyesi var karşında. Bu da İsrail'i diplomatik anlamda ciddi şekilde köşeye sıkıştıracak bir başka unsur.
3: Peki. Doktor Yusuf Bahadır Keskin teşekkür ederim. NTV yayınına katıldığınız için.
6: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum size.
3: ABD ile İran arasındaki gerilimin dozu yükselirken çatışmanın Orta Doğu sınırlarını aşabileceği belirtiliyor. İngiliz Financial Times'ın özel haberine göre ABD İran'a yeniden saldırı başlatarak çatışmayı tırmandırma yoluna giderse Tahran yönetimi ABD'nin Avrupa'daki askeri hedeflerini vurmayı bir seçenek olarak değerlendiriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri gerilimi tırmandırırsa İran Avrupa'daki Amerikan hedeflerini vurmayı değerlendiriyor. İran'ın potansiyel hedefleri arasında Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü ve Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri Hava Üssü'nün de bulunduğu belirtiliyor. Bu iddialar İngiliz Financial Times gazetesinin haberinden. Gazete haberini rejime yakın iki kaynağa dayandırıyor. Bulgaristan'ın geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının Bezmer Hava Üssü'nü kullanmasına izin verdiği için İran'ın hedefi olabileceği belirtiliyor. Ayrıca İran'ın çatışmanın tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırmayı da masadaki seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. İran'ın Orta Doğu dışındaki hedefleri vurabileceğinin sinyali daha önce verilmişti. İran devrim muhafızları geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiliz askeri üslerini kullanması nedeniyle İngiltere'yi tehdit etmiş ve İran topraklarına yönelik saldırı başlatmak için kullanılan her üssün meşru hedef olarak kabul edileceği konusunda uyarmıştı. Uzmanlar İran'ın Avrupa ve diğer bölgelerdeki hedeflere yönelik füze tehdidini gerçek ancak sınırlı olarak niteliyor. İran'ın Şahap serisi gibi orta menzilli balistik füzeleriyle Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri unsurlarını hedef alabileceği, ancak daha uzak mesafelerdeki noktalara etkili hasar verme konusunda zorlanacağı belirtiliyor. Washington yönetimi, savaşın başladığı Şubat ayında İran'ın yaklaşık 4000 kilometre mesafedeki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia üssüne birden fazla füze fırlattığını açıklamıştı. Ancak füzelerin hiçbiri hedefe ulaşmadı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından Douglas Berry, bu saldırının İran'ın elinde 2000 kilometreden daha uzun menzilli füzelerin olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söylüyor. Berry, İran'ın elinde bu kadar uzun menzile sahip kaç füzenin olduğununsa kesin olarak bilinmediğine işaret ediyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği karşılığın Washington'ın atacağı adımlara bağlı olacağı vurgulanıyor.
3: Trabzon'da Artvin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
7: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
8: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
7: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Artvin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Artvin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
3: Bolu ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Merkeze bağlı Kızılal Köyü yakınındaki ormanlık alandan alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Alevlere müdahale etmek için Gerede ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bir yangın haberi de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden geldi. Bir kamyonda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter, karadansa çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başlıyor. Dev etkinlik öncesi İzmit Körfezi'nde TCG Anadolu, Heybeliada, Derya ve Prevezen'in de aralarında olduğu donanmamızın seçkin platformları selamlama geçişi yaptı. Etkinlikleri NTV muhabiri Sinan Kunter takip ediyor. Hemen dönelim, sözü Sinan'a bırakalım.
9: Evet Ahmet, İzmit Körfezi tarihi bir kutlamaya, bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Mavi Vatan Teknofest. Birincisi geçen yıl Tuzla'da İstanbul Deniz Komutanlığı'nda gerçekleşmişti. İkincisi Türkiye'nin en büyük deniz üssünde yarından itibaren başlayacak Gölcük Deniz Komutanlığı'nda. Ve bugün itibariyle o festivalde yer alması planlanan Türk donanmasının gururu kabul edilen başta Amiral gemisi TCG Anadolu olmak üzere çok sayıda yerli ve milli deniz unsuru Gölcük'e girdiler sabah saatlerinde ve Gölcük Donanma Üssü'nün çevresine konuşlandılar, demirlediler. Sabah saat 10 sıralarında başladı İzmit Körfezi'nde bu halkı selamlama geçişi, ardından da Gölcük Donanması'nın limanı çevresine konuşlandılar ve Mavi Vatan Teknofest için bir anlamda geri sayım başladı. Şu an bulunduğumuz nokta İzmit Körfezi'nde Derince sahili. Buradan hemen karşımızdaki donanma üssünü, komutanlığı görebiliyoruz. TCG Anadolu'nun kıyıya demirli olduğunu görüyoruz. Yine TCG Heybeliada, Preveze ve diğer gemiler de etrafında hazır vaziyette bekliyorlar. Mavi Vatan Teknofest kapsamında çok büyük etkinlikler gerçekleşecek. Hem havada hem de denizde. Teknofest için aslında hep şu tabiri kullanıyoruz: ayakları yere basmayan festival diye. O ayakları yere basmayan, göklerde geçen festival 2 yıldır da böylece Mavi Vatan'a yayılmış oluyor, denizlerimize yayılmış oluyor. Mavi Vatan Teknofest kapsamında neler var? Başta su altı, su üstü, roket yarışmaları olmak üzere özellikle denizcilik alanında yerli ve milli savunma sanayinin geldiği son nokta bir anlamda halkla buluşuyor ve ilgililer tarafından incelenme fırsatı bulunuyor. Tabii İzmit Körfezi çok sayıda genç yelkencinin eğitimine de ev sahipliği yapıyor. O eğitimler yaklaşık sabah saatlerinden bu yana Türk ordusunun en önemli gemilerinin manzarası eşliğinde gerçekleşiyor. Mavi Vatan Teknofest'in içeriğinden bir parça daha bahsedelim. Çok sayıda yarışma var. Özellikle teknoloji alanında ilgi duyan gençler, öğrenciler hepsinin yarışmaları burada gerçekleşecek ve akrediti olan, kayıt yaptıran tüm vatandaşlar da ücretsiz olarak burayı gezebilecekler. Özellikle çevredeki okullar aracılığıyla çok sayıda öğrencinin Mavi Vatan Teknofest'i ziyaret etmesi bekleniyor. Tüm bu organizasyon içinde belki de bir satırbaşı, büyük bir satırbaşı yapmamız gereken bir gemi daha var. O da TCG Savarona. Türk donanması, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından restore edilerek yenilenmişti Savarona. Bildiğiniz gibi ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir anlamda mirası niteliğinde ve TCG Savarona da yarından itibaren Teknofest Mavi Vatan kapsamında kapılarını açacak bir müze gemi olarak Atatürk'ün son günlerini anlatan bir değer olarak Mavi Vatan Teknofest'te ziyaretçileri ağırlayacak.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Lütfen dikkat.
12: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
13: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
14: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Hadi.
15: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
19: Doğa konuşmaları.
20: Gökyüzüne baktığımızda o yerinde ise her şey yolunda dediğiniz, öncelikle aradığınız bir şey var mı? Bu soruyu gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağ'a sorduk.
21: Büyük Ev Abluk Adam'ın bu şarkısı benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de aslında içimden söylediğim bir söz bu gerçekten. Yani geceleri bazı takım yıldızlar var. Özellikle Orion takım yıldızı mesela. Orion'un belinde 3 tane yan yana yıldız bulunur. Ben kışın gökyüzünde o 3 yıldızı yan yana görebildiğim zaman tamam, her şey yolunda. Hayat olması gerektiği gibi devam ediyor diye düşünürüm. Veya yazın gökyüzüne baktığımızda 3 parlak yıldızı vardır, tam tepemizde görürüz. dinleyicilerimiz bu akşam da gökyüzüne baktıklarında tepede göreceklerdir. Yaz üçgeni denir bu üç yıldıza. Ben bunları gördüğüm zaman, hele bir de ışık kirliliği olmayan bir yerde içinden Samanyolu'nun geçişini görüyorsam, tamam derim, her şey yolunda. Bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsanların dalga dinlediklerinde huzur duyması veya ateşi izlerken huzur duyması, bu takım yıldızları görünce de tıpkı bu şarkıdaki gibi bir hisse kapılıyorum ben de.
19: Doğa konuşmaları.
18: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
11: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Britanyalı tarihçi Profesör Hamish Scott'ın yayına hazırladığı Erken Modern Avrupa Tarihi isimli serinin 7. ve son kitabı Uluslararası Rekabetler Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Derlemeyi dilimize Sinan Çakır çevirmiş. Efendim, dediğim gibi Erken Modern Avrupa Tarihi bir dizi kitaptan oluşmakta. Öncelikle daha önce yayınlanan 6 kitabı da hatırlayalım. Esaslar, Toplumlar ve Ekonomiler, Kiliseler, İnançlar ve Mezhepler, Düşünce, Sanat ve Kültür, Avrupa Ötesinde Avrupa, Yönetenler ve Yönetilenler. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi Uluslararası Rekabetler, yani bugün sözünü ettiğimiz kitap, 14. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına uzanan dönemi, askeri dönüşümler, deniz aşırı mücadeleler, diplomatik kurumların gelişimi, mali yapıdaki değişimler ve büyük savaşların şekillendirdiği tarihsel bir süreç olarak ele alıyor. Kitap, erken modern Avrupa'yı tek merkezli bir anlatı üzerinden okumak yerine, savaş meydanlarından tersanelere, sınır bölgelerinden diplomatik çevrelere uzanan çok katmanlı bir rekabet alanı olarak değerlendiriyor. Kara savaşlarının ve silah teknolojilerinin dönüşümü, deniz gücünün giderek belirleyici hale gelişi, Osmanlı İmparatorluğu'nun süreçteki kurucu ve yön verici rolü, devletler arası güç dengelerinin değişimi ve diplomasinin bağımsız bir siyasal alan haline gelişi, kitabın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Avusturyalı akademisyen, felsefeci Liz Hirn'in İnsan Nedir isimli çalışması Lejant kitaptan yayımlandı. Alt başlığı, kırılganlığın antropolojisi olan kitabı dilimize Ebu Bekir Demir çevirmiş. 1984 doğumlu Liz Hirn, Graz, Paris, Viyana ve Katmandu'da felsefe eğitimi almış. Felsefeyle yetinmemiş, şarkıcılık eğitimi de almış. Sahne kariyeri konusunda bir bilgi yok ama felsefe alanında son derece aktif bir kariyeri olmuş. Halen Viyana Üniversitesi'nde görev yapmakta. Gelelim kitaba. Liz Hirn, İnsan Nedir de, insan ile hayvan arasındaki sınır gerçekten sandığımız kadar açık mı sorusuyla başlayıp, teknoloji, yapay zeka ve biyopolitik dönüşümler çağında, yani siyasal iktidarların doğrudan biyolojik yaşama müdahale ettiği koşullarda, İnsan fikri hala hangi zeminde ayakta duruyor sorusuna ulaşıyor. Hirn, modern insanın kendisini mutlak akıl, güç ve hakimiyet üzerinden tanımlama biçimini sorguluyor. İklim krizi, pandemi tecrübesi ve giderek derinleşen küresel krizler karşısında üstün insan fikrinin neden çöktüğünü tartışıyor. Bunu yaparken de Platon'dan Nietzsche'ye, Freud'dan Foucault'a uzanan geniş bir düşünsel alanı kullanıyor. Yazar, kitabın alt başlığını da oluşturan kırılganlık antropolojisi kavramıyla akıl sahibi, egemen bir varlık olan insanı aynı zamanda yaralanabilir, bağımlı ve sınırlı bir canlı olarak kavrayan yeni bir yaklaşım öneriyor. Çok yeni olduğu söylenemez herhalde. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
22: Merhabalar,
2: sulak alanlarda yetişen tuzcul bitkilerden gidiyoruz. Evet, deniz börülcesinin cam yapımıyla ilgili son derece aslında bileşik bir geçmişi var dedik. Hep böyle değişik isimlerden bahsettim. Çünkü her coğrafyada bir şeye benzetilerek başka bir isim konulmuş. Evet, bu glassware camla ilgili bağlantısı ta Mezopotamya'dan çıkan, Akdeniz kıyılarından dolaşan, Venedik'e giden ve oradan ta İngiltere'ye giden uzun bir hat taşıyor. Fakat genellikle de mesela Salicornia adı kullanılıyor. Bunun için de Latince'ye bakmak lazım. Çünkü Salicornia aslında artık gastronomi dünyasında genel kabul edilen bir isim haline geldi. Yani her ülkede belki de deniz börülcesine farklı bir isim verildiği için genellikle Samphire veyahut da Salicornia kelimeleri kullanılıyor. Şimdi Samphire kullanılması, o da biraz karışık, ona da gideceğiz. Çünkü birden fazla başka bitkiye de aynı şekilde isim takılabiliyor. Dolayısıyla Salicornia aslında bizim deniz börülcesine yapışmış bir isim. Peki bu nereden geliyor? Tabii ki sal kelimesini görünce hemen sale, İtalyanca sale, yani tuz kelimesine gidiyoruz. Oradan Latince'ye gidiyoruz. Burada da tuz ve boynuz kelimelerinin birleşimine gideceğiz. Sal, tuz. Cornu ya da cornea burada boynuza işaret ediyor. Aynı kaktüs gibi içinde su toplayan bir sükulant bir bitki. Şimdi bu ne oluyor? İçinde suyu tuttuğu için böyle gayet dik duruyor. Boynuz gibi durduğu için tuzlu boynuz ya da tuz boynuzu anlamında Salicornia demişler. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Şimdi Samphire kelimesine gelince de mesela kaya koruğu içinde rock Samphire kelimesi kullanılabiliyor. Halbuki biz onu koruk halinde olan üzüme benzetmişiz. Orada da Fransa'ya gideceğiz. Denizlerin koruyucusu Aziz Peder Saint-Pierre var. Saint-Pierre denizi ve denizden gelen her şeyi koruyor. Dolayısıyla balıkçıların azizi kabul ediliyor. Deniz kıyısında bataklık alanlarda, hele hele Fransa'da Normandiya bölgesinde sular bir gelgit yapar. Böyle bir bakarsınız her yer su, bir bakarsınız su tamamen gitmiş tarla gibi. İşte oralarda bu bitki yetiştiği için, yani deniz börülcesi oraların bitkisi olduğu için Saint-Pierre otu demişler. Ot gitmiş, Saint-Pierre. Saint-Pierre de İngilizceye Samphire olarak geçmiş. Evet, böyle enteresan bir geçmişi var. Her ülkede başka bir kılığa bürünmüş bizim deniz börülcesi. Peki deniz börülcesini biz en çok nasıl seviyoruz? Kısaca bir haşlayın. Hiç haşlama suyuna tuz koymayın. Hatta sadece buğulayın diyeceğim. Tencerenin içine bir kaide oturtursunuz. Üstüne bir süzgeç koyarsınız. Suya değmeden çok güzel bir şekilde kaynayan suyun buğusunda deniz börülcesini haşlayabilirsiniz. Peki olduğunu nasıl anlayacaksınız? 5-10 dakikada kendini yumuşatacaktır. Bütün hikaye ortasındaki misina gibi neredeyse sert böyle kılçığını çıkartmak. Yani orada da deniz börülcesiniz iki parmağın arasıyla şöyle bir sıyırırsanız o diken gibi, adeta balık kılçığı gibi olan, ben balık avlamakta kullanılan misinaya benzetiyorum. İşte orasını sıyırdığınız zaman deniz börülcesi üstüne birazcık limon veya sirke, zeytinyağı sofraya gelmeye hazırdır. Tuz ekmeye bile gerek yok ama kıyılmış domatesle de bir başka yakışır. Sarımsağı da unutmayalım. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
22: Türkiye genelinde sıcaklık artıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da aşırı sıcak ve yüksek nem etkili olacak. Rüzgarın da zayıflamasıyla sıcaklık stresi artacak. Özellikle öğle saatlerinde direkt güneş ışınlarından kaçınılmalı. Isı çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Her güzele bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
23: Araştırmalara göre futbolcuların topa kafayla vurması, beyin hücrelerinin yok olmasına ve uzun vadede kafa travması oluşmasına yol açıyor. Çalışmanın ayrıntılarında ne var? Nöroloji uzmanı Doktor Beyza Çitçi anlattı.
24: Şimdi aslında bu eskiden beri özellikle boksörlerde, işte Amerikan futbolunda daha böyle ciddi kafa travması sıkıntısına uğrayan sporcularda yapılmış pek çok çalışma var. Ve uzun vadede bu kişilerde demans ve diğer Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların sıklığı daha yüksek bulunuyor. Ama tabii bu böyle birebir kanıtlanmış bir şey değil. Bir de oradaki kafa travması daha yüksek şiddette. Çalışmada kastedilen şey işte sadece topa kafayla yükselme, işte kafa vuruşu. Yani onlar da sporcu herhangi bir baş ağrısı, sarsılma, bayılma gibi bir şey yaşamıyor. Ama bu küçük travmaların da uzun vadede beyin yapısında bir takım bozukluklar oluşturduğu görünüyor. Niye bunlar biraz daha böyle ortaya çıktı diyeyim? Çünkü işte MR'la yapılan çalışmalar var. Bazı sadece kognitif testlerle ya da hastayı işte sporcuyu takip ederek değil de o oynadığı dönemlerde ya da antrenman yaptırıp işte kafa vuruşu yaptırıp bir takım kimyasal değişikliklere bakılıyor. İşte inflamasyon dediğimiz beyinde mikropsuz iltihabi bir reaksiyon oluşturan bazı proteinler var. Onların düzeyinin yükseldiği gözleniyor. Dolayısıyla bu travmalarda yani bu kafa travması yaratmayan da küçük travmalarında beyin fonksiyonlarında uzun vadede bozulmaya yol açacağı söyleniyor.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
10: Reklam.
13: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
10: NTV Radyo.

0: Radio.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
2: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
3: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
1: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
2: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
1: Silah bırakma süreci ne aşamada?
4: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
2: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
1: Şimdi H1 N1 dediniz ve H3 N2 mi var? Ya nedir?
4: Trump vites düşürmüyor.
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.
2: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Balıkesir ve Bursa'da orman yangını çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Bolu'da da orman yangını var. Alevler kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda yangın çıktı. Alevlere ilk olarak şoför müdahale etti. Ancak yangın hemen yolun kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkili olduğu bölgelerde alevler kısa sürede yayıldı. Yangına havadan 6 uçak ve 6 helikopter, karadansa 45 aracı, iş makinesi ve 209 personelle müdahale ediliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'yla Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda da yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Bir yangın haberi de Bolu'dan geldi. Merkeze bağlı Kızılağıl Köyü yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldi. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
3: Kim olduğunu biliyor musunuz?
4: İlçe başkanlığına aday gösterilmedi, alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
5: Pişmanım arkadaşım, çok da hareketli, bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadığına da çok seviyorum.
6: Şahıs. Dün itibariyle olayın gerçekleştiği an itibariyle o saatlerde evinde olduğunu, işte alkol aldığını, daha sonra Sayın Vekil'in oraya geldiği anda da işte evden o olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini, bunları ifade etti.
4: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaret etti. Korunmasına özel işleri için izin vermişti. Ziyaret sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş, ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında aynı

0: konu yüzünden tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'te birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş de suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, konumat geliyorum dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeye devam edileceğini belirtti. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliği de ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı görüşmede Kumamoto'da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaichi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu önemli telefon görüşmeleri yaptı. Amerikalı, Suudi Arabistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'le bir telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Orgeneral Bayraktaroğlu bugün ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad Bin Hamed El Ruvayi ile ve Katar Genelkurmay Başkanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi sürerken İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının yankıları devam ederken gerçekleşmesi dikkat çekti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ay sonunda İstanbul'da toplanacağı belirtiliyor. Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı'nın da davet edildiği yönünde haberler var. Reuters haber ajansına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı telefon görüşmelerinde Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarını ay sonunda Türkiye'ye davet etti. Fidan aynı daveti Mısırlı mevkidaşı Abdülhatiye de yaptı. Bakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından günler sonra Mısır'a gitmişti. Ziyaretin ana başlıklarından biri Kahire'nin savunma anlaşmasına olası katılımıydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Bu süreçte kısır tartışmalara ihtiyaç olmadığını ifade etti. CHP'deki ayrışma taslim ettiğimiz bir durum değil diye konuştu.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gerginlik ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini söyledi. CHP'de mutlak bulutan tartışması ve yeni partinin kuruluşunu değerlendirerek Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var dedi.
3: CHP'de mutlak bulutan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inilebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
3: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
2: Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
1: Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. İlk önemli gündemi alt kurulların oluşturulması olacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı. Deniz Olgun'un naaşı alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Süleymancılar yapılanmasının eski lideri olarak bilinen Arif Ahmet Deniz Olgun'un Karacaahmet'te bulunan mezarı sabah saatlerinde açıldı. Yaklaşık 4 saat süren fethi kabir işleminin ardından Deniz Olgun'un cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Fethi kabir işlemi sırasında mezarlık çevresi ve Deniz Olgun'un mezarının etrafı polis ekiplerince bariyerlerle çevrildi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mezarlığın belirli bölümlerinde de giriş çıkışlar kapatıldı. Adli Tıp Kurumu cenaze üzerinde yapılacak inceleme sonrasında Deniz Olgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanacak. Arif Ahmet Deniz Olgun Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu. Şimdiki lideri Alihan Kuriş geçen hafta yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

0: Adana'da kuytucular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı. Kayyum atanan şirketler arasında Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Levent Börek de var.
3: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
1: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
2: Bankada para bırakmasın.
1: Alparslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlar'ın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında sarı saçların ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son dönemde gerçekleştirilen operasyonların bir takım sosyal yapıları hedef aldığı iddialarını yalanladı. Sosyal medyada son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığına dair iddialar yer aldığı söylendi. Bu iddiaların dezenformasyon içerdiği söylendi. Tüm adli ve idari süreçler herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde yürütülmektedir denildi. Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara dikkate alması, kasıtlı olarak paylaşılan manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemli rica olunur uyarısı yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'te 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi'nin açılışına katılmıştı. Şimdi de 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesi ve Toplu Hastane ve Aile Sağlık Merkezlerinin açılış töreninde konuşuyor. İzleyelim.
4: Doğumuna kadar kendisini yalnız hissetmesin. Yanında bir sağlık çalışanımız, bir rehberimiz, bir ebemiz olsun. Özellikle her gebe ebe uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza takibi ister özel muayenede, ister üniversite hastanesinde olsun, hamileliklerinin son 3 ayında birer ebe tahsis ediyoruz. Artık anne adaylarımız gebeliğini öğrendiği ilk andan itibaren doğum sonrasına kadar yanlarında olan uzman bir rehberi var. Ebe, anne adayımızın sorularını cevaplıyor. Onu doğuma hazırlıyor, emzirmeden yeni doğan bakımına kadar her konuda destekliyor. Gerektiğinde de ilgili sağlık profesyonellerine yönlendiriyor. Bu kapsamda sahada 3400 koordinatör ebe görevlendirdik. Uygulamanın başladığı son 9 ayda 40 bin gebe ve lohusayı evlerinde ziyaret ettik. Ayrıca yüksek riskli gebelerimize 8 branşta randevuyu biz alıp öncelik veriyoruz. 81 ilimizin tamamında bebek dostu hastanelerimizle hizmet vermeye başladık. Ülke genelinde 1774 gebe okulumuzda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk. Annelik yolculuğu mobil uygulamamızı devreye alarak 250 bin anne diye dijital ortamda rehberlik ettik. Gebeliğin ilk gününden doğuma, doğumdan doğusalığa ve bebeğin ilk yıllarına kadar anne ve bebeğimizi bütüncül bir anlayışla takip ediyoruz. Ayrıca gece gündüz fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım da atıyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımızın bebeklerine, ailelerine ve kendilerine destek olacak yıl sonuna kadar 7 kreşimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta 2 ilimizde kreşlerimizin faaliyetlerine başlıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çocukları için güvenli ve nitelikli bir ortam oluşturacak kreşlerimiz 7 gün 24 saat hizmet verecektir. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Değerli misafirler, anne ve bebeğimizin sağlığı için kurduğumuz bu güçlü sistemin en önemli adımlarından birisi de elbette modern sağlık tesislerimizdir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 300 yataklı Cengiz Gökçe Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, modern fiziki yapısı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla hem Gaziantep'imizin hem de bölgemizin sağlık hizmet sunumuna büyük katkı sağlayacaktır. Bu gizli tesellerin hayata geçirilmesine öncülük eden Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emek veren milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, müteahhitinden işçisine, herkese şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin sağlığı için özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Açılışını yaptığımız tüm sağlık tesislerimiz ülkemize, milletimize ve Gaziantep'e hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.
5: Efendim bizler de Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendini bırakmıyoruz. Ben değerli...
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'te konuştu. Ekranlarınıza getirdik. Devam ediyoruz. Körfez bölgesinde tansiyon yine yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri dün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmalarını askıya aldı. Hürmüz Boğazı'nda ise İran'ın kontrolünü kaybetmeye başladığı iddia edildi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mayıs'tan bu yana ilk kez füze alarmı verildi. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 balistik füze atıldığı açıklandı. Füzelerin gemi trafiğini hedef aldığı belirtildi. Füzelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara suları içine, diğeri kara sularının dışına düştü. Tepki olarak Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ticaretini askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'la tüm ticaret ve finansal işlemler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur denildi. İran'sa Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı düzenlemediğini duyurdu. Abu Dhabi geçen haftalarda da İran'ı tankerlerini hedef almakla suçlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki doğrudan gemiyle kargo taşımacılığı Haziran ayı sonlarında Dubai'deki Jebel Ali Limanı üzerinden yeniden başlamıştı. İran, savaşın ilk dönemlerinde yaklaşık 3000 İHA ve füze fırlatmış, en çok Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef almıştı. Tahran ve Washington arasında Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmasının ardından İran, diğer körfez ülkelerinin aksine Birleşik Arap Emirlikleri'ne hiç füze fırlatmadı. Birleşik Arap Emirlikleri savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri ambargosu altındaki İran'ın en önemli ticari ortaklarından biriydi. İran, Hürmüz Boğazı'nda da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemi ve tankerlere saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Amerikan CNN kanalı ise bu dönemde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolü büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti. Uluslararası Enerji Veri Şirketi KİPNER'e göre Hürmüz'de son 2 haftadır geçen gemilerin %80'den fazlası Umman rotasını kullandı. Boğaz'ın kontrolün kendisinde olduğunu söyleyen İran, bu rotanın kullanılmasına karşı çıkıyor ve bu rotayı kullanan gemileri hedef alıyordu. Saldırı riskine rağmen gemilerin Amerika Birleşik Devletleri donanmasının korumasına güvenerek Umman rotasından geçtikleri belirtildi. Bir ay önce ise Umman rotasını neredeyse hiçbir gemi kullanmıyordu.
0: İran'ın meclis başkanı ve baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor. Galibaf ilk olarak devrim muhafızları ordusuna bağlı eski Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin anıtını ziyaret etti. Süleymani'nin öldürüldüğü Bağdat Havalimanı'ndaki anıtın önünde gazetecilere açıklama yaptı. İran meclis başkanı ziyaretinin amacını dış müdahale olmaksızın bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini ele almak sözleriyle nitelendirdi. Galibaf'ın iki gün sürecek ziyaretinde üst düzey Iraklı isimlerle görüşmesi, ayrıca Kerbela'da İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek törene katılması bekleniyor. İsrail ordusu Gazze kentinin batısında çadır kentin yakınındaki bir kafeyi vurdu. En az 9 Filistinli öldürüldü, 14 kişi de yaralandı. Saldırı Trump'ın özel temsilcisi Jared Kushner'ın bölgedeki temaslarının ardından geldi. Kushner'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürdürmek konusunda ısrarcı olduğu iddiası gündeme geldi.
6: Gazze'deki ateşkes bir kez daha İsrail'in kanlı saldırısıyla ihlal edildi. İsrail ordusu yerinden edilen sivillerin çadırlarının bulunduğu bölgeyi vurdu. Gazze kentinin batısındaki saldırıda aralarında en az bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralılar da var. İsrail, bombardımanın 7 Ekim saldırısına katılan Hamaslı komutanları hedef aldığını iddia etti. Ancak Hamas, saldırının Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planını sabote etmeye yönelik yapıldığını belirtti. Saldırının Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner'ın Gazze planı hakkında bölgedeki temaslarının ardından gelmesi dikkat çekti. Kushner, Mısır'daki toplantıları sonrası hafta başında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşmüştü. İsrail medyası planın ilerletilmesi konusunda İsrail'in itirazları olduğunu yazdı. Haber sitesi Times of Israel'e konuşan İsrailli bir yetkiliye göre görüşmedeki en önemli anlaşmazlık noktası Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların sürdürülmesindeki ısrarı oldu. İsrail, ay başında ateşkese karşın 7 Ekim saldırısına katıldığı öne sürülen Filistinlileri bulup öldürmek amacıyla özel bir operasyon başlattığını açıklamıştı. Plan Gazze'de derhal ateşkes öngörüyor. Yetkiliye göre konu hakkında uzlaşıya varılamadı. Hamas ise plan çerçevesinde silah bırakmayı kabul ettiğini açıklamıştı.
0: Son sözlerinin yer aldığı ses kaydıyla Gazze'deki insani trajedinin simgelerinden biri o. Gazze'li kız çocuğu Hind Rajab'dan bahsediyoruz. İsrail ordusu 5 yaşındaki kız çocuğunun 2024'teki ölümüne dair soruşturma başlattı. Ordudan yapılan açıklamaya göre bulguların incelenmesinin ardından olayla ilgili askeri polis kriminal soruşturma birimi tarafından ceza soruşturması başlatılmasına karar verildi. Ocak 2024'te İsrail saldırılarından akrabalarıyla birlikte kaçan Rajab'ın bulunduğu aracı ateş açılmıştı. Araçtakilerin öldüğü saldırı sonrasında Rajab telefonla yardım ekiplerini aradı. Ancak yardım görevlileri araca ulaştığında Rajab'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Rajab'ın hikayesi beyaz perdeye de taşınmıştı. Yardım görevlileriyle yaptığı görüşmenin ses kayıtlarını da içeren film Oscar'a aday olmuştu. Gazze'li Hind Rajab İsrail ateşi sonucu öldürüldüğünde sadece 5 yaşındaydı. Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son olarak Rusya Ukrayna'nın kuzeyindeki bir köyü vurdu. 10 sivil yaşamını yitirirken 18 sivil de yaralandı. Rusya Moskova'ya düzenlenen drone saldırılarında İngiliz dronlarının tespit edildiğini açıkladı. Londra'ya tepki gösterdi.
3: Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a füze saldırısı düzenledi. Rusya sınırındaki bir köy hedef alındı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın saldırısında postane ve mağazalarla birlikte sivil yerleşimlerin vurulduğunu belirtti. Ukrayna yanıt verecek dedi. Rusya yaz boyunca başkent Kiev dahil birçok kenti vurdu. Birleşmiş Milletler verilerine göre Temmuz'da önceki aya kıyasla hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1/3 oranında arttı.
7: Ukrayna'da Rusya'ya yönelik drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Özellikle petrol tesisleri ve lojistik altyapı hedef alınıyor. Amaçsa 4. kışa girilecek olan savaşta Rusya'nın askeri kapasitesine mümkün olan en büyük zararı vermek. Rusya ve İngiltere arasındaki gerilimin temelinde de Londra'nın Kiev'e askeri desteği var. Moskova yönetimi Ukrayna'nın son iki insansız hava aracı saldırısında kullanılan ekipmanın İngiliz yapımı olduğunu açıkladı. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği İngiltere'yi Ukrayna'da savaşı kasten şiddetlendirmekle suçladı. Çatışmaya ne kadar çok dahil olurlarsa ödeyecekleri bedel de o kadar fazla olur denildi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İngilizlerin insansız hava aracı desteğinin İngiltere'nin savaşa dahil olması olarak değerlendirilebileceğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise Rus tehdidine yanıt verdi. Ukrayna'nın kendisini savunması için destek sağlıyoruz açıklamasını yaptı. Kendisinin de önceki başbakanlar gibi Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
0: Belçika'da orman yangını sürüyor. Doğa koruma alanını saran alevler nedeniyle 3000 hektarlık alan yandı.
8: 5 günde 3000 hektarlık alan yandı. Alevlerin önüne de hala geçilebilmiş değil. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Yangın 14 Ağustos'ta ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanlarından Hotfanye'de çıktı. 5. gününde de söndürülemeyen yangın halihazırda 3000 hektarlık alanı kül etti. Bu Belçika'da 2011'de kaydedilen yaklaşık 1400 hektarlık önceki rekorun 2 katından fazla. Alevler doğa koruma altındaki metrelerce derinlikteki tur balıklara kadar ilerledi. Bu nedenle yangının tamamen söndürülmesinin aylar sürebileceği belirtiliyor. Yetkililer yangının çevresini sararak kontrol altına almak amacında. Bölgede yağmur etkili olmaya başlasa da rüzgarın da kuvvetlendiği, bu nedenle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Ülkenin doğusunda orman yangınıyla mücadele sürerken başkent Brüksel'de de kuraklık ve yangın riskine ilişkin tedbirler devam ediyor. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün kuraklık endeksine göre Brüksel bölgesi çok kurakla aşırı kurak kategorisinde bulunuyor.
0: İngiltere genelinde görülen salmonella salgınında 207 vaka tespit edilirken bir kişi de yaşamını yitirdi. Salgının ülkeye ithal edilen yumurtalardan kaynaklandığı düşünülüyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı salgından etkilenenler arasında bebeklerle 90 yaşındaki yaşlıların da bulunduğu duyuruldu. İngiltere'de üretilen yumurta ya da kümes hayvanlarının salgının kaynağı olmadığı aktarıldı. Açıklamada ülkeye ithal edilen yumurtalara işaret edildi. Ayrıca rahatsızlanan kişilerin kontamine yumurtaları evde değil kafe ve restoranlarda tüketmiş olabileceği belirtildi. Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı yer alıyor. Salmonella bakterisi küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor. Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Binlerce genç geleceklerine yön çizmek için, iş bulabilmek için fakültelere yerleşti. Diğer taraftansa Türkiye'de önemli bir ara eleman sıkıntısı da yaşanıyor. Pek çok alanda şirketler ve esnaf özellikle genç personel bulamadıkları için eksik kadroyla çalışıyor. Otosanayi sitelerinde, araç tamirhanelerinde de durum benzer şekilde. İşverenler gençlerin ve ailelerin meslek anlayışının değiştiğine dikkat çekiyor.
9: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
10: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu otosanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
11: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
10: Sektör temsilcilerine göre gençlerin otosanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
12: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi sen artık otosanayidesin, bak başını çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
10: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
13: Lise zamanında girdim abi. Meslek lisesiydi.
11: O zaman girdim atölyeye, o zamandan beri çalışıyorum. 3 yıl olacak. Bakım, disbalata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum abi.
13: İlk başlarda maaş beklentisi pek yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş. Artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş. Yani o zaman artış gözükebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 binden başlar, gider yani yukarı doğru.
14: Bu mesleği yaptıkları takdirde birçok o kurumsal firmalarda çalışan insanlardan çok daha iyi imkanlara ve iyi maaşlara sahip olabilirler.
10: Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
0: Ankara Üniversitesi ve TİKA İşbirliği ile Tanzanya'da çocukların diş tedavisi için yeni bir ünite kuruldu.
15: Tanzanya'da TİKA desteğiyle çocuk sedasyon diş tedavi merkezini açacağız. Muhas Üniversitesi ile de ATT acil tıp teknikleri yetiştirmesi ilgili bir protokolümüz olacak ve Tanzanya'nın bütün acil tıp tekniklerini yetiştirmesi ilgili bir çalışmayı başlatacağız. Yine TİKA vasıtasıyla bunu yapıyoruz.
1: Ankara Üniversitesi ve TİKA işbirliğiyle Tanzanya'da kurulan pediatrik dental sedasyon ünitesi törenle hizmete açıldı. Çocuklara diş tedavisi yapılırken sakinleştirici ilaçların kullanıldığı özel diş tedavi bölümü Muhin Biri Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hizmete girdi. Ünitenin açılış törenine Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer ve TİKA Tanzanya Koordinatörü Halim Ömer Söğüt de katıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Mozambik'te anne ve bebek sağlığı için başlattıkları çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.
15: Mozambik'te yaklaşık bir yıl önce başlattığımız bir anne ve bebek sağlığını koruma projemiz var. O projemizin ikinci aşaması ile ilgili temaslarımız olacak. Sonra da üçüncü aşamayı başlatacağız.
0: Dünyanın gözü bir kez daha Karadeniz'de. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine ve özellikle tahıl ticaretine dair endişeleri arttırdı. NTV muhabiri Öykü Tüccar Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ile bir röportaj gerçekleştirdi. O röportajda bu saat dilimini noktalıyoruz efendim.
16: Rusya-Ukrayna savaşında artık Karadeniz'de tansiyonun yükseldiği bir dönemdeyiz. Türkiye'de Karadeniz'deki bu tansiyonun artışıyla aslında savaşın doğrudan etkilerini daha yakından hissediyor. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de şu anda endişe verici unsurlardan biri haline geldi. Böyle kritik bir dönemde konuğumuz Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal. Sayın Büyükelçi, öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum vakit ayırdığınız için.
17: Siz de sağ olunuz.
16: İlk sorum Karadeniz'le ilgili. Karadeniz'de bir hareketlilik görüyoruz. Daha fazla yayıldığını, özellikle de Türk sahipli gemilerin de olduğu gemilere saldırılar gerçekleştirildiğini görüyoruz. Türkiye hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya seyri sefer güvenliğinin sağlanması için tedbir alınması çağrısında bulundu. Ukrayna, Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini sağlamak üzere somut bir adım atacak mı?
17: Karadeniz'de sivil ticaret denizciliğin Ukrayna için bir hedef değildir. Evet, Türkiye bayrağı ile öyle bir gemilerine saldırıları var. Ama kim onlarını en fazla vurdu? Rusya. Ne yerde? Ukrayna limanları öyle bir alanında. Şu sebepten şimdi sanki böyle görünüyor, sanki Ukrayna onlarını vuruyor. Yok, hiç öyle değil. Bizim prezidentimiz söylüyor. Ben hazırım. Bir masaya oturacağız. Konuşacağız, bitireceğiz bu savaşı. Ya da en azından bir ateşkes olsun. Rusya yok söylüyor. Yok, yok, yok. Onun için öyle bir kim sorumlu herkes anlamak gerek.
16: Peki Türk gemileri üzerinde, Türk bayraklı veya Türk sahipli gemilerin güvenliğine ilişkin iki ülkenin atabileceği bir somut adım var mı?
17: Evet var. Biz konuşuyoruz. Çünkü emin olsunlar Türkiye dostlarımız. Türkiye devleti her bir öyle olayların evet onlar bakıyorlar, bizden soruyorlar, beni çağırıyorlar. Biz hazırız. doğrudan doğru bütün bu sorunların çözmeyi gerçekten. Ama herkes anlamak gerek. Karadeniz'de bugün savaş var. Bu savaşını Rusya başlattı. Rusya'yı destekleyen, Rusya'ya para kazanmak yardım etken öyle bir gemiler olsun, kompanyalar olsun, şirketler olsun, biz bunu boş bırakmayacağız. Biz buna bir karşılık göstereceğiz. Maalesef, maalesef biz onu istemiyoruz ama Ukrayna bugün savunma savaşını yürütüyor.
16: Geçtiğimiz hafta özellikle Türkiye'nin Karadeniz'deki gemilerin geçişine dair bir kısıtlama limitleme getirdiğine dair haberler de çıktı. Ukrayna bu adımı nasıl değerlendiriyor?
17: Sanki Türkiye bir Ukrayna ya da Rusya gemilerine boğazlardan vermeyecek, öyle bir doğru malumat değildir. Doğru bir haber değildir. Bir sorunlar vardı ama sanki bir bütün bu gemilerine öyle bir geçirmeyeceğiz. Hiç doğru değil. Doğrudan Dışişleri Bakanlığı'ndan bağlandık, konuştuk, meselelerini çizdik, gemi geçti Allah'a şükür ve öyle uluslararası ticaret devam etti. Şu sebepten biz Türkiye'ye çok güveniyoruz. Türkiye bu Montreux Sözleşmesi hiçbir vakit bozulmayacak. Siz bu savaş döneminin devamında doğru kararlar aldınız, doğru askeri gemilerini kapattınız ama ticaret devam ediyor. Aynı zamanda elbet ayrı ayrı sorunlar olabilir. Onların devlet arası öyle bir düzeyinde her zaman çizebilirik. Bize de satılacak ya da satıp alınacak öyle bir şeyler çok var. Biz de istiyoruz ve elbette bu ticarette öyle bir keder edecek bir şey çıkmasın. Ve Türkiye bunu yapmayacak, biz ona emin ediyoruz.
16: Vurulan gemiler arasında tahıl gemileri de var. Yeni bir olası tahıl krizi olması söz konusu olabilir mi Karadeniz'de artan tansiyon nedeniyle? Şu anda Moskova ve Kiev arasında müzakereler askıda, bunu biliyoruz. Taraflar bu krizi çözmeye yönelik masaya oturabilir mi?
17: Oturabiliriz. Prensip olarak biz buna hazırız. Böyle tahıl krizi olana bir riski var. Gerçekten. Ben dün Türkiye'deki birkaç iş insanlarından görüştüm. Onlar da bunu söylüyorlar. Çünkü tahıllarını dünyada çok satan bu Rusya ve Ukrayna. Ve biz bundan bir karar tapmaya hazırız. Bir moratori koymaya hazırız. Ama bize güvenli bir mekanizma gerek. Eğer bir tarafı kaidelerini bozulsa ne olacak? Arabuluculuk kim yapacak? Ve Türkiye'nin burada çok büyük tecrübesi var. Çünkü Türkiye'nin birlikte biz tahıl koridorunu biz yapkan edip. Evet, aynı bir mekanizma olmaz belki çünkü koşullar değişti şimdi. Ama buna çok yakın öyle olabilir. En önemlisi Türkiye bugün hem de Ruslardan hem de bizlerden konuşabilir. Böyle güvenli arabulucu ülkesi belki dünyada yoktur şimdi. Bu bölgede yoktur.
16: Ankara hem Kiev'le hem de Moskova'yla yakın ilişkiler sürdürebilen, iki tarafla da iletişim kanallarını açık tutan bir ülke. İlk tahıl anlaşmasından bu zamana Türkiye'nin arabuluculuk pozisyonu nasıl değişti? Türkiye hala iki ülke arasında arabuluculuğu sürdürebilecek bir ülke mi?
17: Beklentimiz bir. Türkiye olsun Ankara, Ostul, İstanbul ya da diğer bir şehir, küçük büyük bir fark etmez. Putin'i buraya getirecek ve böyle bir lider düzeyinde bir toplantı yapacak. Bir beklentimiz var ve Türkiye'nin buna gücü de var, isteği de var, imkanları da var.
16: Güncel bir konu, o da Ukrayna'nın özellikle hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı. Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleme füzelerinin mühimmatlarında ciddi bir stok sıkıntısı yaşadığı ve 6 haftadır Patriotların ateşlenemediğine dair haberler var. Sayın Zelenski'nin NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede de bu başlığın ele alındığını biliyoruz. Bu konuya ilişkin bir gelişme oldu mu o günden bir yana?
17: İhtiyacımız var. Şu sebepten maalesef onu söylemek gerek, yakın zamanda
18: böyle bir barış süreci devam edeceğini beklemiyorum. Ruslar şimdi bu sonki şansını kullanmak istiyorlar. Şu sebepten bizler Ukrayna'da bu kışa çok büyük hazırlık görüyoruz ve hazırlıkların büyük bir parçası bu füzelerine karşı kullanacak antibalistik silahları. Biz çok öyle konuşmalar alıp arıyoruz ama maalesef şimdi yok. ABD'de çok hızlı öyle bir bu meselene bakmaya istemiyorlar. Ne sebeplerden onlar biliyorlar.
16: Bugün bu röportajı aslında 24 Ağustos'ta kutlayacağınız Ukrayna'nın bağımsızlık günü vesilesiyle gerçekleştiriyoruz. Savaş altındaki bir ülke senelerdir bağımsızlık gününü bu savaşın gölgesinde kutluyor. Neden önemli bağımsızlık Ukraynalılar için? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
18: Bu yıl gerçekten Ukrayna'nın bağımsızlığın yeniden tesis edilmesi 35 yıl dönemi. Ve Türkiye dostlarımız o zaman da bizi destekleyen ve bağımsızlığını kabul etken birinci öyle bir ülkelerinden sırasındaydılar. Bağımsızlığını neden önemli olduğunu Atatürk ifadeyle bütün tarihi boyunca hürriyet ve istiklale temsil olunmuş milletini, Türk milletini uzun uzun anlatmak hiç gereği yoktu. Siz de kan toktunuz, kurbanlar verdiniz, şehitlerinizi ailede anıyorsunuz. Bu bağımsız mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. Biz şimdi aynı dönemini yaşıyoruz. Biz de bizim toprak bütünlüğümüz, hürriyetimiz, özgürlüğümüz, insanlarımız için kurbanlar veriyoruz. Rusya'ya ne kadar istese baskı bize yapabilir, zulümlük yapabilir. Ama bir şeyini anlamak gerekir. Ukrayna milleti başını hiç eğilmez. Ukrayna özgürdü, özgürdür ve özgür olacaktır.
16: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Büyükelçi. Ankara'dayız. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal yayın konuğumuzdu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.

0: Akbank.com'da.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
7: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
8: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. Maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı.
7: Mücadele İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
9: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
7: Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
6: Sidiki Şerif kariyerine Premier Lig'de devam edecek. 19 yaşındaki santrfor Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer oldu. İki kulüpte transferi resmen duyurdu. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında Angers'den kadrosuna kattığı Şerif'in transferinden yaklaşık 25 milyon euro kazanacak. Genç oyuncu Sarı Lacivertliler'de 17 maçta 3 gol attı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kauno Žalgiris'i yarın konuk edecek. Çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılarda lisansı çıkan Dušan Vlahović ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Kasum Ouattara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano maç öncesi basın toplantısında konuştu. İki takımın da şansının %50 olduğunu, turun favorisi olmadığını belirtti. Kauno Žalgiris maçı yarın saat 20'de Dolmabahçe'de oynanacak. Trabzonspor'sa UEFA Avrupa Ligi elemesinde Ferencvaros'la yarın karşılaşacak. Bordo Mavililer son hazırlığını bu akşam tamamlayacak. Teknik direktör Fatih Tekke kritik maç öncesi ilk 11'ini şekillendirecek. Mücadele yarın saat 20'de Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Galatasaray'da Alexey Batrakovic'in geri sayım başladı. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Batrakov, Rostov maçının ardından tribüne çıkarak taraftara seslendi. 21 yaşındaki futbolcu, muhtemelen Galatasaray'a transfer olacağım, burayı hiçbir zaman unutmayacağım, desteğiniz için çok teşekkürler dedi. Taraftar da Batrakov'u alkışlarla uğurladı. Rus 10 numaranın bu hafta İstanbul'a gelmesi ve Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Baş antrenör Daniele Santarelli'nin belirlediği kadroda Cansu Özbay, Elif Şahin, Melisa Vargas, Derya Cepecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinitçe Kısal, Zehra Güneş, Eylül Akar Çeşme Yatkın ve Gizem Örge yer aldı. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak milliler ilk maçına Cuma günü Letonya karşısında çıkacak. Şansa kalmaz işiniz
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Orangutan Günü bugün. Vahşi doğadaki bu büyüleyici canlıların refahı ve uzun yıllar yaşaması için orangutanları koruma, farkındalık oluşturma günü. Orangutan, ağaçlarda yaşayan en büyük memelidir. Sumatra ve Borneo'daki yağmur ormanlarında zamanının neredeyse tamamını ağaçlarda geçirir. Bu durum, kollarının neden bacaklarından daha uzun olduğunu açıklar. Çünkü ağaç dallarında sarkar, daldan dala atlar. Orangutan ağırlıklı olarak meyveyle beslenir ve yağmur ormanlarında yediği meyvelerin tohumlarının yayılmasını sağlar. Ekosisteme bu önemli katkısı nedeniyle ona yağmur ormanlarının bahçıvanı denir. Orangutan zeki ve duyarlıdır. Sesle, vücut dili ve yüz ifadesiyle iletişim kurar. Araştırmacılar kendi aralarında geçmiş hakkında konuşabildiklerini de belirtiyor. Vahşi orangutanların eklem ve kaslarındaki hastalıkları tedavi için tıpkı yerel halk gibi bitkilerden faydalandıkları da biliniyor. Bugün 3 tür orangutan var. Borneo, Sumatra, Tapanuli orangutanı ve hepsi kritik derecede tehlike altında. En büyük tehditler yaşam alanları olan ormanların bozulması, yiyecek aramak için gittikleri yerlerde çiftçiler tarafından öldürülmeleri ve yasa dışı hayvan ticareti. Unutmayın, korumak için bilmek, bilmek için tanımak gerekir. Dünya Orangutan Günü kutlu olsun.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık Perşembe 31, Cuma 34 dereceye yükselecek. Ankara güneşli 31, Bursa 35 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Hemen duyurulara göz atalım. İncirli Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışması nedeniyle trafik akışı ana yoldan sağlanmaktadır duyurusu yapılmış. Ayrıca Davutpaşa Merter yönü içinde sağ şeritte araç arızası meydana geldiği, bir şeridinde trafiğe kapandığı belirtiliyor. Ana arterlerde ciddi seviyede sıkışıklık var bu dakikalarda İstanbul'da. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa'dan geçişlerde yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Sıcaklıklar yüksek, yurttan orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. İki kentte alevlerle mücadele var. Ayrıntıları alacağız, canlı bağlantı yapacağız. Kureyş Suç Örgütü'ne yönelik operasyon sonrası eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm dosyası raftan indi. Denizolgun'un İstanbul'daki mezarı açıldı. Alınan örnekler inceleme için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Vakıfla bağlantılı 5 şirkete de kayyum atandı. Operasyonun ayrıntılarına bakacağız. Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Saldırgan tutuklanırken olayın arka planına dair ayrıntılar da netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı öncesi 81 ile genelge gönderdi. Güvenlik ve okul kayıt ücretleriyle ilgili uyarılarda bulunuldu. Okul servis ücretleri de açıklanıyor, hepsini aktaracağız. Gündemden birkaç başlık paylaştık, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Orman yangını haberleriyle başlıyoruz. Balıkesir ve Bursa'da alevlerle mücadele var. Ayrıntıları İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altı kardeşten alacağız.
2: Saat 14 sularında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başlamıştı orman yangını. Yangının sebebi de tabii Balıkesir-Kütahya karayolunda bir süt kamyonunda çıkan yangındı. Yangın ormana sirayet etti ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Tabii 3 köyün de aralarında bulunduğu ormanlık alanda Düvertepe köyü, Osmanlar ve Şapçı köylerinin bulunduğu 8 kilometrelik alanda yangın devam ediyor. Tabii yangının Kütahya'nın Simav ilçesi sınırına doğru ilerlediğini de hemen ifade edebiliriz. Tabii Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye ekipleri hem havadan hem karadan köylülerin de desteğiyle yangına müdahale ediyorlar. 6 uçak, 6 helikopter, 60 arazöz, 3 iş makinesi, 300 civarında personel. Tabii bölgede altın madenleri de var. Buradaki madenlerden istenen iş makineleri da yangının müdahale edilmesi konusunda destek sağlıyor. Tabii hava taşıtları yakındaki Çaygören Barajı'ndan su alıp defalarca sortu yapıyorlar. Bölgede hava sıcaklığının 33 derece civarında olduğunu ifade edebiliriz. Rüzgarın da orta şiddette olduğunu ifade edebiliriz. Tabii burada yangın bir noktada çevrelenmeye, kontrol altına almaya çalışılıyor. Umarız hava kararıncaya kadar 12 hava taşıtının da katıldığı bu söndürme çalışmalarına Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bu orman yangını kontrol altına alınır. Bölgede çok hummalı bir

0: çalışma olduğunu ifade edebiliriz. Tabii Bursa'dan da bir yangın haberi vardı. Mudanya ilçesi Çekirce köyünde saat 15.30 sularında bir yangın başlamıştı. Tarım arazisindeki başlayan yangın çam ormanlarına sirayet etti ama ekipler şu anda Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre yangını kontrol altına aldılar. 1,5 saatlik bir çalışmayla alevler kontrol altına alındı. Buradaki yangına da Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan müdahale ediyor. 100 civarında işçi, 8 arazöz ve 10 araçta, 3 tankeri ve köylüler de buradaki çalışmalara destek veriyorlar. Bursa'daki yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Balıkesir Sındırgı'daki yangın devam ediyor. Yerleşim birimlerine Düvertepe, Osmanlar ve Şapçı köyleri için herhangi bir tehdit yok. Rüzgar orta şiddetle etkili. Umarız buradaki yangın da hava kararıncaya kadar söndürülür, kontrol altına alınır diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Ayrıntıları İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'ten aldık. Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
3: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Güllek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı. Kayyum atanan şirketler arasında Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Levent Börek de var.
4: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
2: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
3: Bankada para bırakmasın.
2: Alparslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçların kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında sarı saçların ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma sonrası 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabir bu sabah açıldı. Alınan örnekler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ahmet Arif Denizolgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Denizolgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Siyaset gündemiyle devam edelim. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Gözler Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun toplantısına çevrildi. O toplantıda gündeme gelecek başlıklara yakından bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması ve yeni partinin kuruluşu da vardı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gerginlik ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini söyledi. CHP'de mutlak butlan tartışması ve yeni partinin kuruluşunu değerlendirerek Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var dedi.
5: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inilebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
5: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
2: Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
1: Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Tutuklanan saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı. Saldırının nedeni de belli oldu.
6: İlçe başkanlığına aday gösterilmedi, alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Kereş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
7: Pişmanım arkadaşım, çok da hareketli, bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadığına da çok seviyorum.
8: Şahıs. Dün itibariyle olayın gerçekleştiği an itibariyle o saatlerde evinde olduğunu, işte alkol aldığını, daha sonra Sayın Vekil'in oraya geldiği anda da işte evden o olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini, bunları ifade etti.
6: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaret etti. Korumasına özel işleri için izin vermişti. Ziyaret sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş, ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında aynı konu yüzünden tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'te birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş de suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, konum at geliyorum dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı öncesi 81 ile genelge gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere dikkat çekildi. Kayıt ücreti konusunda da uyarılar yapıldı.
2: Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair iş ve işlemler konulu genelgesini yayımladı. Genelgede okul güvenliği ve kayıt ücreti alınmasına dair uyarılar dikkat çekti. 81 ile gönderilen yazıda okul güvenliğine dair hazırlanan genelgelerin eksiksiz olarak uygulanması istendi. Rutin aralıklarla okulların denetleneceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre okul ve çevresine yönelik olası riskler gözden geçirilecek, gerekli planlamalar yapılacak. Okula giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak. Kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli terliği sağlayacak, bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlanacak. Okullardan güvenlik riski içeren her türlü ihbar ve şikayetleri değerlendirerek önlem almaları da istendi. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevusuz ziyarete gelen veli içeri alınmayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu da genelgede hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da sürüyor. Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yılda okulları kayıt esnasında velilerden ücret almamaları için uyardı. Kayıt bölgesi dışında öğrenci alınmaması istendi. Bakanlık velilerden bu yönde gelen şikayetlere ilişkin de gereğinin yapılacağını belirtti.
1: Eğitim yılı başlamadan okul servis ücretleri de açıklanmaya başladı. İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam geldi. Veliler yeni tarifeyi yüksek bulurken İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar aksi görüşte.
9: Geçen sene 7000 lira veriyordum. İki çocuğa 800 metre falan.
10: Çok yüksek, çok. Ya gelirimize göre çok yüksek ya.
6: Okul servis ücretleri açıklanmaya başlandı. Ücretler yıllık 90 bin lirayı da aştı.
11: Geçen sene 7 bin civarında vermiştim. Yakın olmasına rağmen, kilometresi düşük olmasına rağmen servis masrafları bizi tabii ki zorluyor.
6: İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam yapıldı. 1 kilometreye kadar yıllık servis ücreti 39.950 liraya, 1-3 kilometre arası 42.804 liraya yükseldi. En uzak mesafelerde ise 21-23 kilometre arası 90.112 liraya, 23-25 kilometre arası ise 93.610 liraya çıktı.
12: Akaryakıta gelen artışlar, yedek parça, lastik, kasko, trafik sigortası, tamir bakım gibi kalemlere gelen artışlar %10'un çok üstünde. Rehber personel ücreti ilave edilecek.
13: Okul servis ücretlerindeki artış pek çok aileyi arayışa itti. Çoğu kişi yeni dönemde çocuklarını okula kendi imkanlarıyla götürmeye hazırlanıyor.
14: Ben çocuğumu kendim götürüyorum. Anaokuluna gönderiyorum şu an.
6: Veliler servis ücretlerine tepki gösterse de servisçiler tam aksine fiyatların ucuz kaldığı görüşünde. Ankara'da da okul servis ücreti %25 zamlandı. 0-3 kilometre arası 21.780 liradan 27.332 liraya çıktı. 10-15 kilometre arası ise 40.433 lira oldu.
1: Üniversite sınavı yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl vakıf üniversitelerinde 35 binden fazla kontenjan boş kaldı. Hiç tercih edilmeyen bölümler olduğu gibi bir ya da iki kişinin tercih ettiği bölümler de var. Peki devlet üniversiteleri dolarken vakıf üniversitelerinde neden açık fazla? Eğitim danışmanı Ayhan Korkmaz yanıtladı.
15: Çocuklar biz 4 yıl bir üniversiteyi bitirdik. Ne yapacağız kaygısına düştükleri için garanti bölümlere yönelttiler.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı yaklaşık %80'de kaldı. 176.080 kontenjanın 35.706'sı tercih edilmedi.
15: Türkiye'de vakıf üniversitelerinin ücretlerinin kontrol altında tutulamaması, nereye gideceğin belli olmaması, belirsizlik ve aileler özellikle önünü görmek istedi.
2: Bazı vakıf üniversitelerinde ise yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği gibi bölümlerin ya hiç tercih edilmediği ya da en fazla 6-7 kişi tarafından tercih edildiği görüldü.
15: Bu kadar çok vakıf üniversitesi ve bu kadar çok öğrenci alımı sistemi zorlamaya başladı. Sonuçları itibarıyla işsizliğin artması, mezunların iş bulamaması vakıflardaki bu eksikliği doğurmuş oldu.
2: Devlet ve vakıf üniversitelerinde bazı bölümler karşılaştırıldığında ise puan farkı şaşırtıcı seviyeye ulaştı. ODTÜ Psikoloji bölümüne en üst sıradan giren kişi 545 puan alırken, İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine son sıradan giren kişi 149 puan aldı. Benzer tabloyu birçok bölümde görmek mümkün.
1: Sırada haber turu var. İşsizlik bu yılın ikinci çeyreğinde geriledi. Veriler 21 yılın en düşük çeyreğine işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde işsizlik oranı 0,3 puanlık gerilemeyle %7,9 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık azalışla %14 oldu. Şanlıurfa'da üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Mert Yavuz spor salonundaki portatif kale direği ile oynamaya başladı. Filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği Mert Ali'nin üzerine devrildi. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'ta kene bir can daha aldı. Vücuduna kene yapışan bir çiftçi hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Aziz Kaya Yıldızeli ilçesinde çiftçilik yapıyordu. 20 gün önce vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece bu yıl Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Aydın'da orman yangınında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralanan besici 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çine ilçesinde 30 Temmuz'da orman yangını çıkmış, bazı evler zarar görmüştü. Yangın 3 gün sonra kontrol altına alınmıştı. 35 yaşındaki besici Mutlu Özcan hayvanlarını alevlerden kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Reklam Kurulu, yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yılbaşından bu yana 218 milyon lira ceza kesti. Ticaret Bakanlığı, kurulun 26 bin başvuruyu değerlendirdiğini, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla denetim ve yaptırımların devam edeceğini duyurdu. Yılbaşından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen yumurta fiyatları yeniden yükselişe geçti. Jeopolitik risklerin etkisiyle başta yem olmak üzere enerji, işçilik ve nakliye maliyetlerinde yaşanan artış yumurta fiyatına yansımaya başladı. Yumurtada üretici fiyatları son 4 haftada %60 arttı. Afyonkarahisar'da geçen ay 2 lira 80 kuruş olan duble yumurtanın tanesi dün yapılan 40 kuruşluk son artışla 4 lira 50 kuruşa yükseldi. Adana'da yaşayan bir iş insanı inşaat malzemeleri götürmek için fil dişi sahillerine gitti ancak iddiaya göre kaçırıldı. Ailesi kaçıran kişilerin kendilerini de tehdit ettiğini öne sürüyor.
16: Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı ben Facebook'ta gördüm, satlığa sunmuşlar kaçıran kişiler. Onu da aldırttım, karakola getirttim onu.
2: Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan inşaat malzemeleri ticareti yapıyor. Mayıs ayında malzeme götürmek için fil dişi sahillerine gitti. Ancak bir süre sonra ailesinin kendisiyle iletişimi kesildi.
16: 5 Mayıs'ta fil dişi sahillerine gitti. 18 Haziran'da kardeşim beni tehdit ediyorlar dedi malzeme hakkında araba için. 19 Haziran'dan da haber alamadık abimden. Kaçıranlar bana ulaşıyor. İşte abin bizim elimizde. Alamazsınız gibi laflar kullanıyorlar.
2: Ailesi Süleyman Kaplan'ın kaçırıldığını öne sürüyor. Ayrıca iddiaya göre kaçıran kişiler Kaplan ailesini de tehdit etti. Aile fil dişi sahillerindeki Türk yetkililerle görüştü. Ancak iki aydır herhangi bir ize rastlanmadı. Aile bir an önce Süleyman Kaplan'dan gelecek güzel haberi bekliyor.
1: NTV Radyo. Bir yanda İran savaşı, diğer yanda İsrail'in Suriye'de askeri üssü vurması. Bölgede tansiyon yüksek seyrederken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu, Amerikalı mevkidaşı Dan Kane ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Orgeneral Bayraktaroğlu bugün ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad Bin Hamed ve Katar Genelkurmay Başkanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ay sonunda İstanbul'da toplanacağı belirtiliyor. Reuters haber ajansına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarını ay sonunda Türkiye'ye davet etti. Fidan aynı daveti Mısırlı mevkidaşına da yaptı. Bakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Kahire'ye gitmişti. Ziyaretin ana başlıklarından biri Mısır'ın savunma anlaşmasına olası katılımıydı. ABD ile İran arasındaki gerilimin dozu yükselirken çatışmanın Orta Doğu sınırlarını aşabileceği belirtiliyor. Financial Times gazetesine göre ABD, İran'a yeniden saldırı başlatarak çatışmayı tırmandırma yoluna girerse Tahran yönetimi ABD'nin Avrupa'daki askeri hedeflerini vurabilir.
2: İran'ın potansiyel hedefleri arasında Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü ve Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri Hava Üssü'nün de bulunduğu belirtiliyor. Bu iddialar İngiliz Financial Times gazetesinin haberinden. Gazete haberini rejime yakın iki kaynağa dayandırıyor. Bulgaristan'ın geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının Bezmer hava üssünü kullanmasına izin verdiği için İran'ın hedefi olabileceği belirtiliyor. Ayrıca İran'ın çatışmanın tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırmayı da masadaki seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. İran'ın Orta Doğu dışındaki hedefleri vurabileceğinin sinyali daha önce verilmişti. İran devrim muhafızları geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiliz askeri üslerini kullanması nedeniyle İngiltere'yi tehdit etmiş ve İran topraklarına yönelik saldırı başlatmak için kullanılan her üssün meşru hedef olarak kabul edileceği konusunda uyarmıştı. Uzmanlar İran'ın Avrupa ve diğer bölgelerdeki hedeflere yönelik füze tehdidini gerçek ancak sınırlı olarak niteliyor. İran'ın Şahap serisi gibi orta menzilli balistik füzeleriyle Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri unsurlarını hedef alabileceği, ancak daha uzak mesafelerdeki noktalara etkili hasar verme konusunda zorlanacağı belirtiliyor. Washington yönetimi, savaşın başladığı Şubat ayında İran'ın yaklaşık 4000 kilometre mesafedeki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia üssüne birden fazla füze fırlattığını açıklamıştı. Ancak füzelerin hiçbiri hedefe ulaşmadı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından Douglas Berry, bu saldırının İran'ın elinde 2000 kilometreden daha uzun menzilli füzelerin olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söylüyor. Berry, İran'ın elinde bu kadar uzun menzile sahip kaç füzenin olduğununsa kesin olarak bilinmediğine işaret ediyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği karşılığın Washington'ın atacağı adımlara bağlı olacağı vurgulanıyor.
1: Dünyada 2025 yılında insani yardım görevlilerine yönelik şiddet olaylarında yeni bir rekor kırıldı. 1000'e yakın yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı. Listenin başında ise Gazze yer alıyor.
2: Gazze'de hayat kurtarmak için çalışanlar da hedefte. Bölge 2025'te en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yer oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yeni bir rapor paylaştı. Rapora göre dünyada 2025'te öldürülen, yaralanan ya da kaçırılan insani yardım çalışanı sayısı 907. Bunun 307'si can kaybı olarak kayıtlara geçti. Listenin başında ise Gazze yer alıyor. İsrail saldırılarının ve ablukasının hedefindeki Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü. Gazze'yi 71 yardım çalışanının öldüğü Sudan izledi. Birleşmiş Milletler raporunda silahlı insansız hava araçlarının çoğalmasını endişe verici olarak nitelendirdi. İnsani yardım çalışanlarının giderek daha fazla SİHA'nın hedefinde yer aldığı da aktarıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mart ayında düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisinin öldürüldüğü, Ukrayna'da da Mayıs'ta sadece bir hafta içinde 4 insani yardım konvoyunun vurulduğu belirtildi. Rapora göre 2026'da ise şu ana kadar dünya genelinde 82 yardım görevlisi öldürülmüş durumda. Yetkililer insani yardım çalışanlarına yönelik genel şiddet düzeyinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
1: İngiltere'de 207 salmonella vakası tespit edildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Salgının ithal yumurtalardan kaynaklandığı düşünülüyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı salgından etkilenenler arasında bebeklerle 90 yaşındaki yaşlıların da bulunduğunu duyurdu. Açıklamada ülkeye ithal edilen yumurtalara işaret edildi. Ayrıca rahatsızlanan kişilerin kontamine yumurtaları evde değil kafe ve restoranlarda tüketmiş olabileceği de belirtildi. Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı yer alıyor. Salmonella bakterisi küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard'da bağışlanan kadavraların eski morg yöneticisi tarafından parçalanıp internette satıldığı ortaya çıktı. Üniversite ailelere tazminat ödeyecek. Uzun süren müzakereler sonrası aileler üniversiteyle anlaştı. Üniversite ailelere 53 milyon dolar tazminat ödeyecek. İddianameye göre Harvard Tıp Fakültesi morg müdürü Cedric Lodge, 2018 ile 2022 tarihleri arasında morgdan ceset parçaları çalmaya başladı. Baş, yüz, beyin, deri ve eller de dahil olmak üzere bu parçalar Harvard morgundan müdürün evine taşındı. Sanık müdür karısıyla birlikte bu parçaları sattı. Davacılar okulun ihmalkar davrandığını ileri sürdü. Türkiye'de son yıllarda ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pek çok alanda şirketler ve esnaf genç personel bulamadıkları için eksik kadroyla çalışıyor. Otosanayi siteleri bu sıkıntının en net hissedildiği yerler.
17: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
18: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu otosanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
19: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
18: Sektör temsilcilerine göre gençlerin otosanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
20: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi, sen artık otosanayidesin, bak başının çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
18: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
19: Lise zamanında girdim abi. Meslek lisesiydi. O zaman girdim atölyeye. O zamandan beri çalışıyorum. 3 yıl olacak. Bakım, disbalata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum abi.
21: İlk başlarda maaş beklentisi pek yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş. Artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş. Yani o zaman artış gözükebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 binden başlar gider yani yukarı doğru.
20: Bu mesleği yaptıkları takdirde birçok o kurumsal firmalarda çalışan insanlardan çok daha iyi imkanlara ve iyi maaşlara sahip olabilirler.
18: Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
1: İstanbul'da ressam Murat Melih Özen'in evinde Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle yangın çıktı. O yangında Özen'in eserleri kül oldu.
22: Hiçbir şeyim yok benim, her şeyim bitti yani.
23: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
6: 20 yıllık emeği havai fişekle küle döndü. Tabloları, hatıraları yok oldu. Eşyaları kullanılamaz hale geldi.
23: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim gitti. Stüdyo ekipmanım gitti. Her şeyim gitti yani.
6: Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da olan Murat Özen, olayı haber alır almaz İstanbul'a geldi. Sergi açmaya hazırlanırken gördüğü manzara karşısında şok oldu.
23: Hepsini bir kenara bırakın. Burada bir hayat var, bir yaşantı var, bir mücadele var. Her şeyimi kaybettim maddi olarak ama manevi şeylerimi de kaybettim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Kimse istemez yani. Sağlıklı bir insan aylarca bir resme çalışıp zorluk içinde bu halde görmek istemez. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Sadece diyorum ki bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum.
6: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Melih Özen sorumluların yakalanması ve zararının karşılanmasını istiyor.
1: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki elektrik direklerine tüneyen leyleklerin hayatını kaybetmesi sonrası yeni tedbirler devreye alındı. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt o önlemleri anlattı.
2: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün Tahtakale mevkisindeki göç yolu değişen leylekler elektrik direklerine konmaya başladı. Leyleklerin akıma kapılarak ölmesinin ardından Devlet Demiryolları harekete geçti. 1984 yılından beri elektrik direklerinin bölgede olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, doğa bilimcilerle konuyu araştırarak çözüm üretildiğini söyledi.
24: Leylek konmazlar geliştirmeye çalıştık. Şu anda belli noktalara onları monte etmeye çalışıyoruz. Genellikle 18-20 saatleri arasında bu kuşların geldiği değerlendirmesi yapıldı. O saatlere yakın o bölgede yol turnesi yaptık, oto turnesi yaptık. Kontrol mekanizması geliştirdik.
25: Leyleklerin göç güzergahı değişti. Ne yazık ki dinlenme alanı olarak da katener direklerini seçtiler. Son dönemde yaşanan leylek ölümleri nedeniyle bölgede çok sayıda tedbir devreye alındı.
2: TCDD ulaşım sistemlerinde hayvanları koruyan pek çok projeye sahip. Bu alanda kaplumbağa yolları ve ekolojik köprüler öne çıkıyor.
24: Rayların içine kaplumbağa girdikten sonra kaplumbağanın rahatlıkla çıkabileceği küçücük mini tüneller, mini yollar inşa ettik. Geyik benzeri diğer domuz ve benzeri hayvanların rahatça demiryol üzerinden geçebileceği köprüler yapıyoruz. Yani yaban hayatı köprüsü.
1: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitecek. Geçen sezon hamsi balıkçıların yüzünü güldürmüştü. Bu yılsa palamudun bol olacağı düşünülüyor.
2: Önceki sezon hamsi, bu sezon palamut. Tezgahlarda balığın bol olması bekleniyor. Denizlerde av yasağının bitmesine sayıda günler kaldı. Balıkçılar 1 Eylül'de denize açılacak. Karadeniz'de balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Tekneler tamir ediliyor, ağlar onarılıyor.
0: Ağın tadilatını yapıyoruz. Bunun içerisinde değişecek yanmış ağlar var. Onları değişiyoruz, yeniliyoruz. Haliyle küçük küçük delikleri var. Bunları kapatmaya çalışıyoruz. Sardığın balıktan fazla alabileyim. Boşalmaz. Şu anda biz bakımdayız.
2: Geçen sezon tezgahlarda hamsi bereketi vardı. Son yılların en iyi dönemi geçirildi. Balıkçılar bu sezonda palamuttan ümitli.
3: Gelen bilgilere göre palamutçılıkta olacak gibi gözüküyor yani. İnşallah bu sene palamutta ve hamsida bol bereketli olur. Hem vatandaşlarımız hem çalışanlar yüzü güler diye düşünüyorum.
4: Doğuyla batı arasında aldığımız kooperatif başkanları, gerek balıkçı arkadaşlar hepsinden haber alıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin tüm sahillerinde palamut biraz yoğun gözüküyor.
1: Bu bölümü bir anmayla noktalayalım. Bugün profesör, gazeteci, yazar, ekonomist Güngör Uras'ın 8. ölüm yıl dönümü. NTV Radyo'da Ayşe teyzeye, Ali Rıza Bey amcaya ekonomiyi anlatan, karmaşık verileri, grafikleri, rakamları sarih şekilde kelimelere dökebilen, kısacası ekonomiyi mutfaktaki tencereden anlatabilen Güngör Hoca 85 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Biz de NTV Radyo olarak Güngör Hocamızı sevgi ve özlemle anıyoruz.
5: Merhaba sayın dinleyiciler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Bugün size Türkiye'nin genç nüfusundan söz etmek istiyorum. Genç nüfus dediğimiz zaman 15 ile 24 yaş arasındaki nüfustan söz ediliyor. Genç nüfusumuz daha önceler biraz daha yüksekti. Şimdi yavaş yavaş yaşlanmaya başladı nüfusumuz. Bugünlük bu kadar, bir başka anlatıma kadar şen ve esen kalınız sayın dinleyiciler.
7: NTV Radyo. Reklam.
8: Oo, her yerden sipariş aldık.
26: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
26: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
26: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
27: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
28: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
7: NTV Radyo'nun katkılarıyla. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
29: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
30: Kerem abi.
31: Hayrola çocuklar?
30: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
32: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
31: Turkcell çözüm gücü.
30: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
31: Turkcell çözüm gücü.
30: Vallahi bravo Turkcell'e.
31: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
33: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
34: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Türkiye genelinde sıcaklık artıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da aşırı sıcak ve yüksek nem etkili olacak. Rüzgarın da zayıflamasıyla sıcaklık stresi artacak. Özellikle öğle saatlerinde direkt güneş ışınlarından kaçınılmalı. Isı çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
29: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
10: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
11: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. Maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı.
10: Mücadele İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympic Lyon karşısında çıktı.
12: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
10: Fenerbahçe'nin Olympic Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
1: Sidiki Şerif kariyerine Premier Lig'de devam edecek. 19 yaşındaki santrfor Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer oldu. İki kulüp de transferi resmen duyurdu. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında Angers'den kadrosuna kattığı Şerif'in transferinden yaklaşık 25 milyon euro kazanacak. Genç oyuncu Sarı Lacivertliler'de 17 maçta 3 gol attı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kauno Žalgiris'i yarın konuk edecek. Çalışmalarını tamamlayan siyah beyazlılarda lisansı çıkan Dušan Vlahović ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Kasum Ouattara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano maç öncesi basın toplantısında konuştu. İki takımın da şansının %50 olduğunu, turun favorisi olmadığını belirtti. Kauno Žalgiris maçı yarın saat 20'de Dolmabahçe'de oynanacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi elemesinde Ferencvaros'la yarın karşılaşacak. Bordo Mavililer son hazırlığını bu akşam tamamlayacak. Teknik direktör Fatih Tekke kritik maç öncesi ilk 11'ini şekillendirecek. Mücadele yarın saat 20'de Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Galatasaray'da Alexey Batrakovic'in geri sayım başladı. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Batrakov, Rostov maçının ardından tribüne çıkarak taraftara seslendi. 21 yaşındaki futbolcu, muhtemelen Galatasaray'a transfer olacağım, burayı hiçbir zaman unutmayacağım, desteğiniz için çok teşekkürler dedi. Taraftar da Batrakov'u alkışlarla uğurladı. Rus 10 numaranın bu hafta İstanbul'a gelmesi ve Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Jose Mourinho 13 yıl sonra yeniden Real Madrid'in başına geçti. Portekizli teknik direktör 2029'a kadar sözleşme imzalarken eve dönüyorum sözleriyle duygularını dile getirdi.
13: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü resmiyet kazandı. 13 yıllarının ardından İspanyol devinin başına geçen Portekizli teknik direktör, kulübün antrenman tesislerinde düzenlenen sade bir törenle 3 sezonluk sözleşmeye imza attı. Mourinho törende başkan Florentino Perez ve kulübün onursal başkanı Jose Martinez Pirri ile bir araya geldi. Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid'e ikinci gelişinin ilkine göre daha duygusal hissettirdiğini söyledi.
14: 16 yıl önce buraya ilk geldiğimde dünyanın zirvesine ulaşma hissini yaşamıştım. Oysa şimdi evime dönmüş gibiyim. Daha duygusal ve içten hissediyorum. Ben sizden biriyim. Hep öyle oldum. Ve her zaman da öyle kalacağım. Real Madrid için çalışmanın ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Kendimi buraya ait hissediyorum.
13: 63 yaşındaki teknik direktör, kulüpte çalışkanlık, sorumluluk ve hırs kültürü oluşturmak istediğini belirtti.
14: Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Real Madrid'i çalıştırmak benim için bir görev gibi. Oyuncuların, kulüp personellerinin, kısacası herkesin daha iyi olması için buradayım. Çok çalışmak, sorumlu davranmak, hırslı olmak ve hepsinden önce çok iyi bildiğim bir şey için, yani Real Madrid için buradayım. Bu kulüpte çalışmanın getirdiği sorumluluğun ve gururun bilinciyle yeni bir kültür yaratmak için buradayım.
13: Portekizli antrenör 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'de La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Son olarak Chelsea'nin başında 2015-2016 sezonunda Premier Ligi kazanan tecrübeli çalıştırıcı, kişisel kariyerindeki 11 yıllık lig şampiyonluğu hasretine Real Madrid'in başında son vererek Barcelona'nın La Liga'daki son 2 yıldır kurduğu hegemonyayı yıkmaya çalışacak.
0: Ala Madrid'in alamaz.
1: Barcelona, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalayan Katalan devi transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek.
10: Barcelona, İspanya milli takım kaptanı Rodri kadrosuna kattı. Katalan devi Manchester City'den transfer ettiği 30 yaşındaki orta sahayla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Bu transferde ezeli rakibi Real Madrid'i geride bırakan Barcelona'nın kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 88 milyon dolarlık bonservis bedeli çıktı. 30 yaşındaki futbolcu ligde ve Avrupa'da zirve hedeflediklerini söyledi.
12: Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Yaptığımız transferlerle ve oluşturduğumuz kültürle her şeyi kazanmayı, Avrupa'da da bir adım daha ileri gitmeyi ve La Liga'da da bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak için sabırsızım. Umarım sezon sonunda hepimizin kafasındaki bütün hedefler gerçeğe dönüşür.
10: 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Rodri, geçtiğimiz ay İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde de kaptan olarak önemli rol oynadı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Manchester City'de 6 sezon geçiren Rodri, İngiliz ekibiyle 4 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Rodri'nin kısa süre önce geçirdiği bel ameliyatı nedeniyle sezon başlangıcını kaçırması bekleniyor.
1: Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Baş antrenör Daniele Santarelli'nin belirlediği kadroda Cansu Özbay, Elif Şahin, Melisa Vargas, Derya Cepecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinitce Kısal, Zehra Güneş, Eylül Akar Çeşme Yatkın ve Gizem Örge yer aldı. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak milliler ilk maçına Cuma günü Letonya karşısında çıkacak. Şansa kalmaz
9: işimiz Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이타큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara Niğde Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerinde ve Ankara Kırıkkale yolunun 19-22. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam.
9: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
10: Ne çabuk sinirleniyorsun dedim. Alakası yok dedi. Hele böyle gergin bir anda alaka sözcüğünü yanlış söylediği konusunda uyaramazdım. Belki de uyarmak gerekiyordu, bilmiyorum. Arapçadan girmiş dilimize. Alaka. İlk A kısa, L ince, ikinci A uzun söyleniyor. Alaka. İki şey arasındaki bağ, ilgi, rabıta, münasebet demek. İstek, merak gibi anlamlarda da kullanıldığı oluyor. Örnekler verince daha iyi fark ediliyor. İki şey arasındaki bağ, ilgi. Bunun kardeşimle uzaktan yakından alakası yok. İstek, meyil, arzu. Müziğe alakası giderek artıyor. Merak, tecessüs, dikkat. Anlattıklarını büyük bir alakayla dinliyorduk. Ve deyimler. Alaka beklemek, alaka uyandırmak, alaka duymak, alaka göstermek, alakası kalmamak, alakasını kesmek, alakası yok. İlgilenmek anlamında alakadar olmak derken de yine yalnızca ikinci A uzun. Alakadar olmak. Alaka kısmı Arapça, dar eki Farsça olan ilginç bir sözcük. Daha ilginci, ne ilgisi var anlamında kullanılan kel alaka. Ancak buradaki kel sözcüğünün saçları olmayan insanlarla bir ilgisi yok. Kel Fransızca'da. Arapça bir sözcüğün başına gelip bir deyim oluşturuyor. Kel alaka. Alakanın okunuşu yine aynı tabii. Şimdi gelelim bir kardeş sözcüğe. İki şey veya kimse arasındaki bağ, bağlantı, alaka nedir? İlişki. Aynı anlamdaymış gibi geliyor, hatta zaman zaman karıştırılıyor olsalar da ayrıntı da denebilecek farklar var. Yine örneklerden gidersek daha iyi olacak. Aramızdaki ilişkiye aşk denemez. Sadece arkadaşız. Yoğun kar sonrası pek çok köyle ilişki kurulamıyor. Yardım kuruluşlarıyla ilişki kuruldu. Murat Han Munga'nın Yalnız Bir Opera şiirine kulak veriyoruz. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp, günden güne hayatıma yayılan, varlığımı ele geçiren, büyüyüp kök salan bir aşka bedellendin. Tüm ilişkilerinizin sorunsuz olması dileğiyle.
9: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
11: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
12: Futbol veya boks gibi özellikle yakın temas gerektiren branşlarda sporcuların kafa travmasına bağlı rahatsızlık yaşama riski hayli yüksek. Bazı ülkelerde küçük yaşlarda topa kafa vurulması yasaklanıyor. Veya müsabakalarda kafa hasarı alınması durumunda acil durum protokolleri devreye giriyor. Bu tür kafa travmaları sporcularda nasıl sonuçlar doğuruyor? Nöroloji uzmanı Doktor Beyza Çitçi NTV Radyo'da anlattı.
3: Federasyon 12 yaş altında antrenmanlarda kafa topuna yükselmeyi yasakladı bu yüzden. Çünkü çocuklarda tabii daha çok etkilenim olabilir. Bir de işte o yaştan itibaren başlıyorsa en azından o antrenmanlarda kafaya yükselmelerini yasakladılar. Ben nörolog olarak boksun da çok olmaması gereken bir spor olduğuna inanıyorum ama demans, Parkinson onlarda evet. Net daha fazla. Onlar çünkü sürekli kafaya travma alıyorlar. Futbolcularda da hatta işte boksörlerde olduğu gibi orbita frontal korteks dediğimiz beynin ön yüzü en çok hasar orada oluyor. Dolayısıyla bu sadece demans olmasa bile bilişsel fonksiyonları düşmesine sebep oluyor oradaki mikro travmalar. Şimdi sporcuların kafa travmalarıyla ilişkili bu yani FIFA'nın şeyi çok mantıklı, kuralı. Hani bir oyun da olsa kişilerin spor sonuçta daha sağlıklı olmasını gerektiren bir şeyken hani profesyonel sporcularda kafa travmalarının bir ileride de uzun vadede de gittikçe beyin açısından zararlı olduğu gösteriliyor. Buna yönelik çalışmalar gittikçe daha da güçleniyor. Daha objektif çalışmalar ortaya konuyor. Dolayısıyla bu kafa vuruşları belki ileride tamamen kaldırılabilir diye düşünüyorum.
11: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık Perşembe 31, Cuma 34 dereceye yükselecek. Ankara güneşli 31, Bursa 35 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Fütü deyince vatan.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam.
9: Dünya radyolarında zapping.
10: Guides as the school calls the adults in the classroom.
11: Mi fa serrotto.
12: Buona fine, buon inizio.
13: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
14: Siz uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
15: Burası NTV Radyo.

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Balıkesir Sındırgı'da bir kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Bölgedeki son durumu DEHA muhabiri Sezanur Alp Dündar aktaracak. Sezanur Alp Dündar.
1: Evet, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe mahallesi yakınlarındaki Sındırgı Sima karayolunda bir kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce yol kenarındaki otlara ardından da ormanlık alanı sıçradı ve rüzgarın etkisiyle alevler birden büyüdü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, iş makineleri ve 269 personel yangını söndürme çalışmalarını şu anda sürdürüyor. Yangını ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ve Sındırgı Belediyesi'nden ekipler de destek veriyor. Yangın 13.30 sıralarında başladı. Yangının başladığı saatten bu yana çalışmalar havadan ve karadan büyük bir mücadeleyle devam ediyor. Ancak yangının an itibariyle kontrol altına alındığını söylemek mümkün değil. Bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar da yangına müdahale çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangın an itibariyle herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Bu nedenle herhangi bir yerleşim yerinde tahliyenin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığını da söyleyebiliriz. Yayının başında da söylediğimiz gibi yangın Balıkesir'de Sındırgı Simav Karayolu'nda bir kamyonda başlamıştı. Önce otluk alana, sonrasında da ormanlık alana sıçramıştı. Neredeyse 4-4,5 saattir yangın devam ediyor. Eş zamanlı olarak ekiplerin de müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Fakat söylediğimiz gibi şu anda yangının kontrol altına alındığını söylemek mümkün değil diyebiliriz. Ve sözü size bırakabilirim.
0: Balıkesir'deki orman yangınına ilişkin ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Levent Börek firması dahil 5 şirkete kayyum atandı.
2: Altı ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
3: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Güllek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı. Kayyum atanan şirketler arasında Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Levent Börek de var.
4: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
2: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
5: Bankada para bırakmasın,

0: Aslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlar'ın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçlar'ın ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
1: Bıçakla saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuz Eli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi.
2: İlçe başkanlığına aday gösterilmedi, alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuz Eli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
3: Pişmanım arkadaşım, çok da hareketli, bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadığına da çok seviyorum.
4: Şahıs. Dün itibariyle olayın gerçekleştiği an itibariyle o saatlerde evinde olduğunu, işte alkol aldığını, daha sonra Sayın Vekil'in oraya geldiği anda da işte evden o olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini, bunları ifade etti.
2: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaret etti. Korunmasına özel işleri için izin vermişti. Ziyaret sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuz Eli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş, ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında aynı konu yüzünden tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'te birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş de suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, konum at geliyorum dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
1: Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. İlk önemli gündemi alt kurulların oluşturulması olacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Bu süreçte kısır tartışmalara ihtiyaç olmadığını söyledi. CHP'deki ayrışma tasvip ettiğimiz bir durum değil diye konuştu.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde gerginlik ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini söyledi. CHP'de mutlak bulttan tartışması ve yeni partinin kuruluşunu değerlendirerek Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var dedi.
5: CHP'de mutlak bulttan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
0: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inine bet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
5: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
0: Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin dozu yükselirken çatışmanın Orta Doğu sınırlarını aşabileceği belirtiliyor. Dış basında çıkan analizler dikkat çekici. Ayrıntıları NTV Washington muhabirimiz Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Çatışmaların Orta Doğu sınırlarını aşması ne demek? Hemen bunu sorarak başlayalım Begüm.
6: Burcu, İran'ın Amerika ve bölgedeki müttefikleri açısından bu savaşın maliyetini artırma çabası içerisinde olduğuna dair son günlerde pek çok haber, iddia, analiz okuyorduk. Financial Times'da tam da bu algıyı güçlendirebilecek türden bir iddia geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı tırmandırması halinde İran'ın Avrupa'da Amerika'ya ait bazı üsleri vurmayı değerlendirdiği iddia edildi haberde. İran rejimine yakın iki kaynağa göre değerlendirilen olası hedeflerden bir tanesi Bulgaristan'daki Amerikan üssü ki Bulgaristan geçen ay ABD uçaklarının yakıt ikmali yapabilmesi için Bezmer Hava Üssü'nün kullanılmasına onay vermişti. O açıdan önem taşıyor. İddiaya göre bir diğer olası hedef Güney Kıbrıs olabilir ki Mart ayında buradaki İngiliz üssünün drone'la hedef alındığını biliyoruz. Financial Times'ın iddiasına göre Trump'ın savaşı tırmandırması halinde İran güçleri Hürmüz Boğazı'nda denizin altındaki fiber optik kabloları hedef alma seçeneğini de değerlendirdi. Bir yandan bu iddia İran'da üst düzey ulusal güvenlik pozisyonlarında sert isimlerin getirilmiş olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz günlerde İran'la planlanan bir görüşme yok mesajı hep birlikte okunduğunda, değerlendirildiğinde savaşın her an yeniden başlayabileceği ihtimali değerlendiren Tahran'da bir meydan okuma durumu olduğunu söylemek mümkün bu iddiayla birlikte değerlendirdiğimizde. Financial Times'daki iddiaya göre Ürdün'de 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırının İran tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en isabetli saldırı olduğu ve bunun da aynı zamanda uzun menzilli bazı hedefleri vurabilme kapasitesini gösterdiği yorumu yapılıyor. Bunun aynı zamanda Ürdün'deki saldırının yani Avrupa'ya da bir mesaj olduğunu belirtiyor rejime yakın kaynaklar. Peki İran'ın füzeleri Avrupa'daki hedefler bakımından ne boyutta bir tehdit olabilir? Uzmanlara göre evet, böyle bir tehdit var ama kısıtlı. Şahap füzeleri gibi orta menzilli füzeleri İran'ın konuşlandırabileceği belirtiliyor. Ancak bu füzelerin uzun menzilli hedeflerde yol açabileceği hasarın kısıtlı olduğu ifade ediliyor. Daha ağır füzelerde konuşlandırılabilir ama bu sefer uzun menzilli hedefleri vurabilmesi için daha hafif bir silah yükü taşıması gerekiyor bu füzelerin. Dolayısıyla orada da hasarın yine minimal boyutta olabileceği ifade ediliyor. Ama İran'ın bölgedeki desteklediği vekil grupları bu süreç içerisinde kullanabilme ihtimali de var. Irak'taki Şii milisler ya da Lübnan'da Hizbullah ve Yemen'de Husi milislerinde olduğu gibi. Bir yandan da tabii özellikle Diego Garcia üssüne yönelik bir saldırı girişimi olmuştu daha önce. Bunun da İran'ın elinde menzili 2000 kilometreden fazla olan silahlara sahip olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Ama bu silahları sembolik bir hasar verebilmek için ya da elinde kaç tane var bu silahlardan orası bilinmiyor. Bunları kullanabilir mi? Orası da bir soru işareti. İran'la Amerika arasındaki müzakere ve diplomasi ihtimali azaldıkça İran'ın üst düzey müzakerecisi Muhammed Kalibaf'ın biraz sürecin dışında kaldığına ilişkin bazı yorumlar var İranlı analistler tarafından. Ve anlaşma ihtimali biraz daha düştükçe şunu da biliyoruz. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği görevine eski devrim muhafızları komutanlarından Muhsin Rıza'yı atanmıştı. Bu üst düzey atamalardan sonra analistler şu yorumu yapıyorlar bir yandan da. İran, siz eğer Kalibaf'la anlaşmaya varmazsanız Rıza'yla muhatap olmak zorunda kalırsınız şeklinde bir mesaj verdiği yorumu da yapılıyor Burcu.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı ayrıntıları. İsrail ordusu Gazze kentinin batısında çadır kentin yakınındaki bir kafeyi vurdu. En az 9 Filistinli öldürüldü, 14 kişi de yaralandı. Saldırı Trump'ın özel temsilcisi Kushner'in bölgedeki temasların ardından geldi. Kushner'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürdürme konusunda ısrarcı olduğu iddiası gündeme geldi.
2: Gazze'deki ateşkes bir kez daha İsrail'in kanlı saldırısıyla ihlal edildi. İsrail ordusu yerinden edilen sivillerin çadırlarının bulunduğu bölgeyi vurdu. Gazze kentinin batısındaki saldırıda aralarında en az bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralılar da var. İsrail, bombardımanın 7 Ekim saldırısına katılan Hamaslı komutanları hedef aldığını iddia etti. Ancak Hamas, saldırının Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planını sabote etmeye yönelik yapıldığını belirtti. Saldırının Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner'ın Gazze planı hakkında bölgedeki temaslarının ardından gelmesi dikkat çekti. Kushner, Mısır'daki toplantıları sonrası hafta başında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüşmüştü. İsrail medyası planın ilerletilmesi konusunda İsrail'in itirazları olduğunu yazdı. Haber sitesi Times of Israel'e konuşan İsrailli bir yetkiliye göre görüşmedeki en önemli anlaşmazlık noktası Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların sürdürülmesindeki ısrarı oldu. İsrail, ay başında ateşkese karşın 7 Ekim saldırısına katıldığı öne sürülen Filistinlileri bulup öldürmek amacıyla özel bir operasyon başlattığını açıklamıştı. Plan Gazze'de derhal ateşkes öngörüyor. Yetkiliye göre konu hakkında uzlaşıya varılamadı. Hamas ise plan çerçevesinde silah bırakmayı kabul ettiğini açıklamıştı.
1: Dünyada 2025 yılında insani yardım görevlerine yönelik şiddet olaylarında yeni bir rekor kırıldı. Bine yakın yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı. Listenin başındaysa Gazze var.
0: Gazze'de hayat kurtarmak için çalışanlar da hedefte. Bölge 2025'te en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yer oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yeni bir rapor paylaştı. Rapora göre dünyada 2025'te öldürülen, yaralanan ya da kaçırılan insani yardım çalışanı sayısı 907. Bunun 307'si can kaybı olarak kayıtlara geçti. Listenin başında ise Gazze yer alıyor. İsrail saldırılarının ve ablukasının hedefindeki Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü. Gazze'yi 71 yardım çalışanının öldüğü Sudan izledi. Birleşmiş Milletler raporunda silahlı insansız hava araçlarının çoğalmasını endişe verici olarak nitelendirdi. İnsani yardım çalışanlarının giderek daha fazla SİHA'nın hedefinde yer aldığı da aktarıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mart ayında düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisinin öldürüldüğü, Ukrayna'da da Mayıs'ta sadece bir hafta içinde 4 insani yardım konvoyunun vurulduğu belirtildi. Rapora göre 2026'da ise şu ana kadar dünya genelinde 82 yardım görevlisi öldürülmüş durumda. Yetkililer insani yardım çalışanlarına yönelik genel şiddet düzeyinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
1: Aydın'da orman yangınında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralanan besici 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çile ilçesinde 30 Temmuz'da orman yangını çıkmış, bazı evler zarar görmüştü. Yangın 3 gün sonra kontrol altına alınmıştı. 35 yaşındaki besici Mutlu Özcan hayvanlarını alevlerden kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk babası Özcan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adana'da yaşayan bir iş insanı inşaat malzemeleri götürmek için Fildişi sahillerine gitti. Ancak iddiaya göre kaçırıldı. Ailesi kaçıran kişilerin kendilerini de tehdit ettiğini öne sürdü. İki aydır haber alınamayan iş insanından biri zaranıyor.
0: Fildişi sahillerine inşaat malzemesi götürdü. Bir süre sonra kayboldu. Kayıp iş insanından iki aydır haber alınamıyor.
7: Malzememizi kaçırmışlar. Arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı ben Facebook'ta gördüm. Satlığa sunmuşlar kaçıran kişiler. Onu da aldırttım. Karakola getirttim onu.
0: Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan inşaat malzemeleri ticareti yapıyor. Mayıs ayında malzeme götürmek için Fildişi sahillerine gitti. Ancak bir süre sonra ailesinin kendisiyle iletişimi kesildi.
7: 5 Mayıs'ta Fildişi sahillerine gitti. 18 Haziran'da kardeşim beni tehdit ediyorlar dedi malzeme hakkında araba için. 19 Haziran'da da haber alamadık abimden. Kaçıranlar bana ulaşıyor. İşte abin bizim elimizde. Alamazsınız gibi laflar kullanıyorlar.
0: Ailesi Süleyman Kaplan'ın kaçırıldığını öne sürüyor. Ayrıca iddiaya göre kaçıran kişiler Kaplan ailesini de tehdit etti. Aile Fildişi sahillerindeki Türk yetkililerle görüştü. Ancak iki aydır herhangi bir izler rastlanmadı. Aile bir an önce Süleyman Kaplan'dan gelecek güzel haberi bekliyor.
1: Bir ressamın başına gelebilecek en kötü olaylardan birisi de yıllardır emek verdiği tabloların bir anda kül olmasıdır. Tam da böyle bir olay yaşandı. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Ressam Murat Melih Özen'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında kül oldu.
8: Hiçbir şeyim yok benim, her şeyim bitti yani.
9: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
2: 20 yıllık emeği havai fişekle küle döndü. Tabloları, hatıraları yok oldu. Eşyaları kullanılamaz hale geldi.
9: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
2: Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in evi, Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında bu hale geldi.
9: Emeğim, resimlerim yandı, malzemelerim gitti, stüdyo ekipmanım gitti, her şeyim gitti yani.
2: Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da olan Murat Özen, olayı haber alır almaz İstanbul'a geldi. Sergi açmaya hazırlanırken gördüğü manzara karşısında şok oldu.
9: Hepsini bir kenara bırakın. Burada bir hayat var, bir yaşantı var, bir mücadele var. Her şeyimi kaybettim maddi olarak ama manevi şeylerimi de kaybettim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Kimse istemez yani. Sağlıklı bir insan aylarca bir resme çalışıp zorluk içinde bu halde görmek istemez. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Sadece diyorum ki bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum.
2: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Melih Özen sorumluların yakalanması ve zararının karşılanmasını istiyor.
1: İstanbul Küçükçekmece'de kontrollü yıkım yapıldığı sırada bina iş makinesinin üzerine çöktü. Operatör ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Küçükçekmece Sultanmurat Caddesi'nde kentsel dönüşüm için yıkım yapılıyordu. Bir anda bina iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesi operatörü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Bakanlık okullara kayıt ücreti alınmaması için bir kez daha uyardı.
0: Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair iş ve işlemler konulu genelgesini yayımladı. Genelgede okul güvenliği ve kayıt ücreti alınmasına dair uyarılar dikkat çekti. 81 ile gönderilen yazıda okul güvenliğine dair hazırlanan genelgelerin eksiksiz olarak uygulanması istendi. Rutin aralıklarla okulların denetleneceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre okul ve çevresine yönelik olası riskler gözden geçirilecek, gerekli planlamalar yapılacak. Okula giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak. Kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak, bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlanacak. Okullardan güvenlik riski içeren her türlü ihbar ve şikayetleri değerlendirerek önlem almaları da istendi. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevusuz ziyarete gelen veli içeri alınmayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu da genelgede hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da sürüyor. Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yılda okulları kayıt esnasında velilerden ücret almamaları için uyardı. Kayıt bölgesi dışında öğrenci alınmaması istendi. Bakanlık velilerden bu yönde gelen şikayetlere ilişkin de gereğinin yapılacağını belirtti.
1: Üniversite kazanmanın sevinciyle yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçlarını sosyal medyadan paylaşanları uzmanlar uyarıyor. Sonuç sayfasında yer alan kişisel bilgiler üzerinden dolandırılabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı haberimizde.
10: Yüksek öğretim kurumları sınavı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok aday mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Ancak uzmanlara göre paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çünkü o sayfalarda kişisel bilgiler de yer alıyor.
11: Ya sınav formu ya YÖK'ten alınan form ya da E-Devlet üzerinden alınan formlar, bunların tamamında maalesef ciddi sayıda kişisel veri maalesef herkesle açık bir şekilde paylaşılabiliyor. Bu noktada aslında biz doğrudan potansiyel olarak dolandırıcılarına ne ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz.
10: Kişisel veriler üzerinden dolandırıcılar farklı yöntemlerle gözlerini kestirdikleri kurbanlarıyla iletişime geçiyor.
11: Bankacılık işlemi için aranıyor olabilirsiniz dolandırıcılar tarafından. Ya da sigortacılık işlemleri için yine dolandırıcılar sizi arayabilir ve kendilerini gerçekten bankacı ya da sigortacıymış gibi göstermek için sizin orada paylaştığınız kişisel verilerinizi size söyleyerek aslında güven elde edebilirler.
10: Dolandırıcılar kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirleyebiliyor.
11: Örneğin Kütahya'da bir üniversiteyi kazandığınızı varsayalım. Verilebilecek burslar ya da Kütahya'da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilmeye başlanıyor olabilir. Bu ciddi anlamda da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalıştığınızın en büyük ispatı olacaktır.
10: Peki dolandırıcıların radarına girmemek için ne yapılması gerekiyor?
11: Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin kapalı olması, TC kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması, yani kimseyle paylaşılmaması, ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde dolandırılma riskini de en düşük seviyeye düşürecektir.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan 20 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak. Heyecanla beklenen festival öncesi Türk donanmasının gururu gemiler İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı.
10: Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, kurtarma gemisi TCG Alemdar, korvetler, fırkateynler ve denizaltılar. Türk donanmasının gururu gemiler Teknofest Mavi Vatan için İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Türk bayrağını al, körfeze gel çağrısıyla sahillere koşanlar gemilerin geçişini gururla izledi.
12: Bayrağımızı aldık, indik. Haberimiz vardı zaten. Milliyetçi duygularımız kabardığı için.
13: Özellikle gemileri seyretmek için geldik. Oğlum da görsün istedim.
10: Gemi geçişi sonrası hava araçları da bir gökyüzünde belirdi. Deniz karakol uçakları helikopterlerle birlikte insansız hava araçları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı festival alanındaki yerlerini aldı.
14: Zaten burada oturuyoruz da saati iple çekiyordum. İnşallah açıldığında Teknofest'e de gideceğiz.
10: Selamlama geçişine katılan gemiler ve hava araçları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan'da boy gösterecek. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflarındaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek.
15: Osmaniye'den geldik. Yaklaşık 1000 kilometre Teknofest Mavi Vatan'ı görmek için. Ve şu anda da çok gururlanıyoruz. Yarın için de kayıt yaptırdık. Mavi Vatan'a gideceğiz. TCG Anadolu'yu göreceğiz.
10: 20 Ağustos'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak. Ziyaretçiler gün boyu karşılıklı düzenlenecek ücretsiz vapur seferlerinin yanı sıra 9 farklı noktada oluşturulan otopark alanlarından kalkacak ring araçlarıyla festival alanına ulaşabilecek.
1: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Binlerce genç geleceklerine yön çizmek için, iş bulabilmek için fakültelere yerleşti. Diğer taraftansa Türkiye'de önemli bir ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pek çok alanda şirketler ve esnaf özellikle genç personel bulamadıkları için eksik kadroyla çalışıyor. Otosanayi sitelerinde, araç tamirhanelerinde de durum benzer şekilde. İşverenler gençlerin ve ailelerin meslek anlayışının değiştiğine dikkat çekiyor.
16: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
17: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu otosanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
18: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
17: Sektör temsilcilerine göre gençlerin otosanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
19: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi, sen artık otosanayidesin, bak başını çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
17: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
18: Lise zamanında girdim abi. Meslek lisesiydi. O zaman girdim atölyeye. O zamandan beri çalışıyorum. 3 yıl olacak. Bakım, disbalata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum abi.
20: İlk başlarda maaş beklentisi pek yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş, artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş. Yani o zaman artış gözükebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 binden başlar, gider yani yukarı doğru.
19: Bu mesleği yaptıkları takdirde birçok o kurumsal firmalarda çalışan insanlardan çok daha iyi imkanlara ve iyi maaşlara sahip olabilirler.
17: Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
1: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 arttı. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde. En düşük artış ise Balıkesir ve Çanakkale'de kaydedildi.
0: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı inderse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6'yla üçüncü oldu.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve aile sağlık merkezleri açılış töreninde konuştu. 25 yılda toplam yatak kapasitesini 271 bine çıkardıklarını söyledi. Memişoğlu, sağlık çalışanları için kreş adımını da anlattı.
3: Çeyrek asırda sağlık hizmetlerinin kapasitesini baştan aşağı değiştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerimizi Türkiye'nin gurur projeleri haline getirdik. Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Toplam yatak kapasitemizi 271 bine çıkarttık. Gece gündüz fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım da atıyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımızın bebeklerine, ailelerine ve kendilerine destek olacak yıl sonuna kadar 7 kreşimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta 2 ilimizde kreşlerimizin faaliyetlerine başlıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çocukları için güvenli ve nitelikli bir ortam oluşturacak kreşlerimiz 7 gün 24 saat hizmet verecektir.
1: Kanser tedavisinde umut vaat eden bir haber var sırada. İlaç üreticileri Merck ve Moderna kişiye özel olarak geliştirilen mRNA teknolojisi tabanlı kanser aşısının 3. aşama klinik deneylerinde olumlu sonuçlar elde ettiğini duyurdu. İntismeran adı verilen tedavi Merck'ün bağışıklık ilacı Keytruda ile birlikte uygulandı. 1137 yüksek riskli melanom hastasının katıldığı faz 3 çalışmada kişiye özel geliştirilen mRNA aşısının kanserin nüks ve yayılma riskini belirgin şekilde azalttığı görüldü. Tedavinin 5 yıllık süreçte nüks veya ölüm riskini %49 azalttığı belirtilirken sonuçların ardından Moderna hisseleri %90, Merck hisseleri ise %7 değer kazandı. İki şirket tedavi için önümüzdeki aylarda ruhsat başvurusunda bulunmayı planlıyor.
21: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: ...2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Etti spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
2: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
3: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. Maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asansiyo'da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı.
2: Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympic Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympic Lyon karşısında çıktı.
4: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
2: Fenerbahçe'nin Olympic Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
1: Sidiki Şerif kariyerine Premier Lig'de devam edecek. 19 yaşındaki santrfor Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer oldu. İki kulüpte transferi resmen duyurdu. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında Angers'den kadrosuna kattığı Şerif'in transferinden yaklaşık 25 milyon euro kazanacak. Genç oyuncu Sarı Lacivertliler'de 17 maçta 3 gol attı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kaunas Žalgiris'i yarın konuk edecek. Çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılarda lisansı çıkan Dušan Vlahović ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Kasum Ouattara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano maç öncesi basın toplantısında konuştu. İki takımın da şansının %50 olduğunu, turun favorisi olmadığını belirtti. Kaunas Žalgiris maçı yarın saat 20'de Dolmabahçe'de oynanacak. Trabzonspor'sa UEFA Avrupa Ligi elemesinde Ferencvaros'la yarın karşılaşacak. Bordo Mavililer son hazırlığını bu akşam tamamlayacak. Teknik direktör Fatih Tekke kritik maç öncesi ilk 11'ini şekillendirecek. Mücadele yarın saat 20'de Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Galatasaray'da Alexey Batrakovic'in geri sayım başladı. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Batrakov, Rostov maçının ardından tribüne çıkarak taraftara seslendi. 21 yaşındaki futbolcu, muhtemelen Galatasaray'a transfer olacağım, burayı hiçbir zaman unutmayacağım, desteğiniz için çok teşekkürler dedi. Taraftar da Batrakov'u alkışlarla uğurladı. Rus 10 numaranın bu hafta İstanbul'a gelmesi ve Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Baş antrenör Daniele Santarelli'nin belirlediği kadroda Cansu Özbay, Elif Şahin, Melisa Vargas, Derya Cepecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinitcek Kısal, Zehra Güneş, Eylül Akar Çeşme Yatkın ve Gizem Örge yer aldı. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak milliler ilk maçına Cuma günü Letonya karşısında çıkacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Gökyüzünde hep aynı şeyler diye düşünenler olabilir. Her seferinde yeni bir şey görmek mümkün mü? Özellikle yeni başlayanlar için gökyüzü gözlemcisi Burcu Parmağı sorduk.
4: Evet, düşününce güneş, ay, gezegenler, meteor yağmuru, işte şanslıysak bir iki kuyruklu yıldız diye geçiyor gökyüzümüz. Ama değişen bir şey var ki takım yıldızların konumları. Bazı takım yıldızlar yaz görünürken bazıları kışın görünüyorlar. Bazen ayın yanında bir gezegen görebiliyoruz. Bazen o gezegen ayın yanında öyle bir konumda oluyor ki ay yıldız bayrağımız görüntüsü oluşuyor ve çok hoş bir görüntü oluyor bu gerçekten. Yani belki sanatçılarımız aynı ama her seferinde farklı bir sanat eseri gösteriyor gibiler. O yüzden bence vazgeçmesinler gökyüzüne bakmaktan. Her seferinde yeni bir sahne. Mesela güneş tutulması akşam saatlerinde gerçekleştiği için gün batımında kıpkırmızı bir güneş tutulması dedik, izlediler İspanya'da. O yüzden bence apayrı güzellikteydi. Halbuki güneş tutulması 2 yılda bir izlediğimiz bir gök olayı. Ay da yine aynı şekilde nereden batacağı, nereden doğacağı, gökyüzündeki konumuyla bize bambaşka sahneler sunuyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
1: Merhabalar. Sulak alanlarda yetişen tuzcul bitkilerden gidiyoruz. Evet, deniz börülcesinin cam yapımıyla ilgili son derece aslında bileşik bir geçmişi var dedik. Hep böyle değişik isimlerden bahsettim. Çünkü her coğrafyada bir şeye benzetilerek başka bir isim konulmuş. Evet, bu glassware camla ilgili bağlantısı ta Mezopotamya'dan çıkan, Akdeniz kıyılarından dolaşan, Venedik'e giden ve oradan ta İngiltere'ye giden uzun bir hat taşıyor. Fakat genellikle de mesela Salicornia adı kullanılıyor. Bunun için de Latince'ye bakmak lazım. Çünkü Salicornia aslında artık gastronomi dünyasında genel kabul edilen bir isim haline geldi. Yani her ülkede belki de deniz börülcesine farklı bir isim verildiği için genellikle Samphire veyahut da Salicornia kelimeleri kullanılıyor. Şimdi Samphire kullanılması, o da biraz karışık, ona da gideceğiz. Çünkü birden fazla başka bitkiye de aynı şekilde isim takılabiliyor. Dolayısıyla Salicornia aslında bizim deniz börülcesine yapışmış bir isim. Peki bu nereden geliyor? Tabii ki sal kelimesini görünce hemen sale, İtalyanca sale, yani tuz kelimesine gidiyoruz. Oradan Latince'ye gidiyoruz. Burada da tuz ve boynuz kelimelerinin birleşimine gideceğiz. Sal, tuz. Cornu ya da cornea burada boynuza işaret ediyor. Aynı kaktüs gibi içinde su toplayan bir sükulant bir bitki. Şimdi bu ne oluyor? İçinde suyu tuttuğu için böyle gayet dik duruyor. Boynuz gibi durduğu için tuzlu boynuz ya da tuz boynuzu anlamında Salicornia demişler. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Şimdi Samphire kelimesine gelince de mesela kaya koruğu içinde rock samphire kelimesi kullanılabiliyor. Halbuki biz onu koruk halinde olan üzüme benzetmişiz. Orada da Fransa'ya gideceğiz. Denizlerin koruyucusu Aziz Peder Saint-Pierre var. Saint-Pierre denizi ve denizden gelen her şeyi koruyor. Dolayısıyla balıkçıların azizi kabul ediliyor. Deniz kıyısında bataklık alanlarda, hele hele Fransa'da Normandiya bölgesinde sular bir gelgit yapar. Böyle bir bakarsınız her yer su, bir bakarsınız su tamamen gitmiş tarla gibi. İşte oralarda bu bitki yetiştiği için, yani deniz börülcesi oraların bitkisi olduğu için Saint-Pierre otu demişler. Ot gitmiş, Saint-Pierre. Saint-Pierre de İngilizceye Samphire olarak geçmiş. Evet, böyle enteresan bir geçmişi var. Her ülkede başka bir kılığa bürünmüş bizim deniz börülcesi. Peki deniz börülcesini biz en çok nasıl seviyoruz? Kısaca bir haşlayın. Hiç haşlama suyuna tuz koymayın. Hatta sadece buğulayın diyeceğim. Tencerenin içine bir kaide oturtursunuz. Üstüne bir süzgeç koyarsınız. Suya değmeden çok güzel bir şekilde kaynayan suyun buğusunda deniz börülcesini haşlayabilirsiniz. Peki olduğunu nasıl anlayacaksınız? 5-10 dakikada kendini yumuşatacaktır. Bütün hikaye ortasındaki misina gibi neredeyse sert böyle kılçığını çıkartmak. Yani orada da deniz börülcesini iki parmağın arasıyla şöyle bir sıyırırsanız o diken gibi, adeta balık kılçığı gibi olan, ben balık avlamakta kullanılan misinaya benzetiyorum. İşte orasını sıyırdığınız zaman deniz börülcesi üstüne birazcık limon veya sirke, zeytinyağı, sofraya gelmeye hazırdır. Tuz ekmeye bile gerek yok. Ama kıyılmış domatesle de bir başka yakışır. Sarımsağı da unutmayalım. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerinde ve Tekirdağ-Muratlı yolunun 11-12. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Britanyalı tarihçi Profesör Hamish Scott'ın yayına hazırladığı Erken Modern Avrupa Tarihi isimli serinin 7. ve son kitabı, Uluslararası Rekabetler, Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Derlemeyi dilimize Sinan Çakır çevirmiş. Efendim, dediğim gibi erken modern Avrupa tarihi bir dizi kitaptan oluşmakta. Öncelikle daha önce yayınlanan 6 kitabı da hatırlayalım. Esaslar, Toplumlar ve Ekonomiler, Kiliseler, İnançlar ve Mezhepler, Düşünce, Sanat ve Kültür, Avrupa Ötesinde Avrupa, Yönetenler ve Yönetilenler. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi Uluslararası Rekabetler, yani bugün sözünü ettiğimiz kitap, 14. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına uzanan dönemi, askeri dönüşümler, deniz aşırı mücadeleler, diplomatik kurumların gelişimi, mali yapıdaki değişimler ve büyük savaşların şekillendirdiği tarihsel bir süreç olarak ele alıyor. Kitap, erken modern Avrupa'yı tek merkezli bir anlatı üzerinden okumak yerine, savaş meydanlarından tersanelere, sınır bölgelerinden diplomatik çevrelere uzanan çok katmanlı bir rekabet alanı olarak değerlendiriyor. Kara savaşlarının ve silah teknolojilerinin dönüşümü, deniz gücünün giderek belirleyici hale gelişi, Osmanlı İmparatorluğu'nun süreçteki kurucu ve yön verici rolü, devletler arası güç dengelerinin değişimi ve diplomasinin bağımsız bir siyasal alan haline gelişi kitabın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
7: Oo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
14: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.
16: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Kerem abi.
18: Hayrola çocuklar?
17: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
19: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
18: Turkcell çözüm gücü.
20: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
18: Turkcell çözüm gücü.
17: Vallahi bravo Turkcell'e.
18: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
21: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
22: Türkcell'le bağlan hayata.
23: Reklam.
24: Her mevsimde, her havada.
25: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
26: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
27: Perşembe günden itibaren Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık yükselişini İstanbul ve Marmara bölgesi daha fazla hissedecek. Bugünlerde rüzgarların da hafiflemiş olması hissedilen sıcaklıkları yükseltiyor. Sıcak hava dalgası ülkemizde Ağustos'un sonuna kadar kalacak.
28: Her mevsimde,
25: Kılıçoğlu'yla.
26: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Başkanı Donald Trump İran'la ilgili soruları yanıtladı. Trump müzakerelere dönülebilir dedi. Trump seçim kampanyaları için ziyaretlerini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı belki de bir noktada İran'la müzakerelere dönebiliriz ifadesini kullandı. Trump Kuzey Kore ile ilişkilerini ilerletme planına ilişkin de konuştu. Önümüzdeki sene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşeceğini söyledi. Kim Jong-un'u iyi tanıyorum. İlişkimiz daha da iyi olacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca Beyaz Saray'a bir helikopter pisti inşa edeceğini de söyledi. Amerikan helikopter ve uçak üreticisi Sikorsky tarafından inşa edileceğini duyurdu. Trump yönetiminin son dönemde İran'ı teslim olmaya zorlamak için ekonomik baskıyı artırma yöntemini seçtiği konuşuluyor. Amerikan New York Times gazetesi bu yöntemin ne kadar işe yarayacağını mercek altına aldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda elindeki askeri seçenekler sınırlı, bu nedenle ekonomik baskıyı artırma yöntemini seçti. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazetede yayımlanan analizde İran'ın ABD'nin ekonomik baskısına ne kadar dayanabileceği mercek altına alındı. Analizde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın daha önce görülmemiş önlemler alacaklarını söylediği hatırlatıldı. Bu çerçevede Çin gibi İran'dan petrol satın alan ülkelere yaptırım uygulamaya başlanabileceğine veya finansal işlemlere ilişkin ilave cezalar uygulanabileceğine dikkat çekildi. Gazete bu önlemlerin ne kadar işe yarayacağını şüpheli olduğunu yorumuna yer verdi. İran'ın 1979'dan beri ABD yaptırımları altında olduğu hatırlatıldı. İran'ın ekonomisinin ABD'den gelen baskıyla şekillendiğinin altı çizildi. İran'ın ABD'nin yaptırımlarını Çin ve Rusya'ya ucuza petrol satarak aşmaya çalıştığına vurguda bulunuldu. Çin'in İran'dan satın aldığı petrolü ABD yaptırımlarının kıskacına girmeyecek küçük rafinerilerde değerlendirdiği belirtildi. İran'ın petrolünü satabilmek için kaçakçılık ağlarını genişleterek gölge bir filo oluşturduğu da hatırlatıldı. Petrolü mal karşılığında takas ederek sanayi sektörünü geliştirdiği, ithalatını ve dolar kullanımını ise büyük ölçüde azalttığı belirtildi. Savaş ve ABD ablukasından bu yana İran'ın petrolün bir kısmını kara ve demir yoluyla naklettiğine de dikkat çekildi. İran'ın Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat zaptı imzaladıktan sonra sakin dönemi de titizlikle değerlendirdiği belirtildi. İran'ın abluka öncesinde Boğaz'ın dışında satmaya hazır beklettiği petrolü bulunduğuna dikkat çekildi. Mütabakat zaptının hemen ardından İran'ın 80 milyon varil petrol ihraç ederek depolama üzerindeki baskıyı hafiflettiği vurgulandı. İran'ın yükselen petrol fiyatları sayesinde bu yılki petrol satışlarından öngörülenden daha çok gelir elde ettiğinin de altı çizildi. Bu veriler dikkate alındığında ABD'nin öngördüğü gibi İran'ın ekonomisindeki çöküşten dolayı teslim olmasının zor olduğu vurgulandı. İran uzmanı Veli Nasr'a göre İran için seçenekler tam teslimiyetle sonuna kadar mücadele arasında değişiyor. Nasr, onlar daha iyi bir anlaşma elde etmenin tek yolunun şimdiki bedelleri göze alıp küresel ekonomiyi ve Trump'ı köşeye sıkıştırmak olduğuna inanıyorlar dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı'yla bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldılar. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti. Görüşmede Amerika-İran gerginliği de ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı. Şimdi günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz bir haber turuyla devam edelim. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarı açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturmaya dair yeni bir bilgi daha var. Aktif olarak bir telefon kullanmadığını söyleyen Kuriş'in çalışanı adına çıkarılan bir hattı kullandığını ortaya çıktı.

0: Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na operasyon yapıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkette de kayyum atandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırganın ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Meriç'i bıçakladığı belirtildi. İki kentte orman yangını çıktı. Bursa'daki alevler 3 saatte kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangına havadan 6 uçak ve 6 helikopter, karadansa 45 arazöz, iş makinesi ve 270 civarı personel müdahale ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Ve bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması için bir kez daha uyardı. Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte istatistikler de ortaya çıkıyor. En yüksek üniversiteye yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde. Bu okulları fen liseleri izliyor.
1: Yüksek öğretim kurumları sınavına en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde. Tercih yapan öğrencilerin %85,73'ü üniversiteye yerleşti. İkinci sırada %82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı. Yabancı dilde eğitim veren özel liseler %75,83'lük yerleşme oranı elde etti. Anadolu liselerinde yerleşme oranı %65,02, İmam Hatip liselerinde %59,47, mesleki eğitim veren liselerde ise %39,09 oldu. İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı. İlk 100'e 22 öğrenci girdi. 29 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne ve 18 öğrenci de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya gidecek. İstanbul Erkek Lisesi'nden de 21 öğrenci ilk 1000'de yer aldı. Öğrenciler tıp fakülteleriyle Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Koç Üniversitesi Ekonomi programlarını tercih etti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden ise 24 öğrenci İTÜ'ye, 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya, 7 öğrenci ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşti. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 13 öğrenci ilk 1000'e girdi. 5 öğrenci hukuk, 3 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık, 12 öğrenci tıp, 45 öğrenci mühendislik tercih etti. Ankara Fen Lisesi'ne tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleşti. En yüksek puanı alan öğrencinin tercihi Bilkent Elektrik Elektronik Mühendisliği oldu. İzmir Fen Lisesi'nde öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü tıp fakültelerini tercih etti. 10 öğrenci ODTÜ'yü kazandı.
0: Sivas'ta kene bir can daha aldı. Vücuduna kene yapışan bir çiftçi hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Aziz Kaya, Yıldızeli ilçesinde çiftçilik yapıyordu. 20 gün önce vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş, kusma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sivas'ta onunla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Beş yaşındaki Karan, müstakil bir evin havuzunda arkadaşlarıyla oynadığı sırada 17 yaşındaki çocuk silahla ateş açmış ve kurşunlardan biri küçük çocuğun sırtına isabet etmişti. Kalbine çok yakın bir noktada duran kurşun Karan'ın bedeninden olaydan 42 gün sonra çıkarıldı.
2: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
3: Gerçekten inanamıyorum ya. Yani bu kurşun nasıl ya? Ben konuşacak bir cümle yok yani.
1: Karan'dan gelen sevindirici haber aileyi yeniden hayata döndürdü.
3: Gerçekten çok acı geçti. Benim oğlum yine mucizesini bize verdi.
1: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlı Soy ailesi bir arkadaşlarının evine yaptıkları ziyaret sırasında 5 yaşındaki ikizleri Han ve Karan arkadaşlarıyla birlikte müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. O kurşunlardan biri minik Karan'ın sırtına isabet etti.
3: Çok büyük bir şok ve acıydı yani bizim için. Çok acı günler geçirdik.
2: O anı hayatımız boyunca biz unutamayız. Çünkü o olay öyle bir olay ki her saniyesi aklımızda.
1: Karan'a isabet eden kurşun akciğerini parçalamış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu. Ağır yaralanan çocuk hastane sürecinin ardından taburcu edilse de kurşun çıkarılamadı. Karan bu sebeple yeniden ameliyat edildi.
4: Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. Her şey olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak.
3: Sağlığıyla bize geri döndüğü için şükrediyorum.
1: Olayla ilgili hazırlanan iddianamede silahı ateşleyen 17 yaşındaki tutuklu hakkında kasten yaralama suçlamasıyla hapis cezası istendi. Karan'ın ailesi bu duruma tepki gösterdi.
2: İddianameye göre kasten yaralamadan tutuklu. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. O sırada yapmış olduğu bir eylem değil. Bunu hep yapıyormuş. Bizim çocuğumuz ölmedi diye mi kasten yaralamada şu an yargılanıyor?
3: Adalet yerini bulacağını, buna inanmak istiyorum.
1: Aile sadece silahı ateşleyen zanlının değil, silahın sahibi olan babasının da yargılanmasını istiyor. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek.
0: Şili'yi sel felakete vurdu. Ülkenin kuzey eyaletlerinde aşırı yağış nedeniyle şehir ve köyler boşaltıldı. Aşırı yağış işte böyle sokakları şelaleye çevirdi. Yağış öylesine arttı ki araçlar sürüklendi, evleri su bastı. Caddeler akarsulara dönüştü. Çiftçiler kamyonetlere yükleyerek hayvanlarını korumaya, kurtarmaya çalıştılar. Şili Devlet Başkanı Tocopilla'da acil durum ilan etti. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Etkilenen alan Şili'nin kuzey eyaletlerini kapsıyor. Büyük hasar meydana gelen şehirler için tüm kaynakların seferber edildiği duyuruldu. Ülke bu yıl farklı şehirlerde 2'den fazla sel felaketiyle mücadele etti. Haziran ayında Şili'de 13 kişi hayatını kaybetmişti yine sel felaketi sebebiyle. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki enerji ve madencilik işbirliğinin fosfat kaynaklarının değerlendirilmesi alanında genişletilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çerçeve mutabakatın ilerleyen günlerde ticari bir anlaşmaya dönüşeceğini söyledi. Petrol ve doğalgaz alanlarında da iki ülke arasında geniş bir işbirliği potansiyeli olduğunun altını çizdi. İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki elektrik direklerine tünyen leyleklerin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede pek çok tedbir devreye alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt o önlemleri anlattı. Demiryollarında sadece leylekleri değil, kaplumbağaları korumak için de özel sistemler geliştirildi.
5: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün Tahtakale mevkisindeki göç yolu değişen leylekler elektrik direklerine konmaya başladı. Leyleklerin akıma kapılarak ölmesinin ardından Devlet Demiryolları harekete geçti. 1984 yılından beri elektrik direklerinin bölgede olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, doğa bilimcilerle konuyu araştırarak çözüm üretildiğini söyledi.
6: Leylek konmazlar geliştirmeye çalıştık. Şu anda belli noktalara onları monte etmeye çalışıyoruz. Genellikle 18-20 saatleri arasında bu kuşların geldiği değerlendirmesi yapıldı. O saatlere yakın o bölgede yol turnesi yaptık, oto turnesi yaptık. Kontrol mekanizması geliştirdik.
7: Leyleklerin göç güzergahı değişti. Ne yazık ki dinlenme alanı olarak da bu katener direklerini seçtiler. Son dönemde yaşanan leylek ölümleri nedeniyle bölgede çok sayıda tedbir devreye alındı.
5: TCDD'de ulaşım sistemlerinde hayvanları koruyan pek çok projeye sahip. Bu alanda kaplumbağa yolları ve ekolojik köprüler öne çıkıyor.
6: Rayların içine kaplumbağa girdikten sonra kaplumbağanın rahatlıkla çıkabileceği küçücük mini tüneller, mini yollar inşa ettik. Geyik benzeri diğer domuz ve benzeri hayvanların rahatça demiryolu üzerinden geçebileceği köprüler yapıyoruz. Yani yaban hayatı köprüsü.
0: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitiyor. Geçen sezon balıkçıların yüzü hamsiden gülmüştü. Yeni sezonda ise palamudun bol olacağı düşünülüyor.
5: Önceki sezon hamsi, bu sezon palamut. Tezgahlarda balığın bol olması bekleniyor. Denizlerde av yasağının bitmesine sayıda günler kaldı. Balıkçılar 1 Eylül'de denize açılacak. Karadeniz'de balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Tekneler tamir ediliyor, ağlar onarılıyor.
8: Ağın tadilatını yapıyoruz. Bunun içerisinde değişecek yanmış ağlar var. Onları değişiyoruz, yeniliyoruz. Haliyle küçük küçük delikleri var. Bunları kapatmaya çalışıyoruz. Sardığın balıktan fazla alabileyim. Boşalmasın. Şu anda biz bakımdayız.
5: Geçen sezon tezgahlarda hamsi bereketi vardı. Son yılların en iyi dönemi geçirildi. Balıkçılar bu sezonda palamuttan ümitli.
9: Gelen bilgilere göre palamutçılıkta olacak gibi gözüküyor yani. İnşallah bu sene palamutta ve hamsida bol bereketli olur. Hem vatandaşlarımız hem çalışanlar yüzü güler diye düşünüyorum.
10: Doğu ile batı arasında aldığımız kooperatif başkanları gerek balıkçı arkadaşlar hepsinden haber alıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin tüm sahillerinde palamut biraz yoğun gözüküyor.
0: Bültenimizi burada noktalıyoruz. Saat 20'de ana haber bülteniyle daha fazla haberi paylaşacağız. Şimdi bambaşka sohbetler programını izleyebilirsiniz.
11: Hava durumu.
12: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık Perşembe 31, Cuma 34 dereceye yükselecek. Ankara güneşli 31, Bursa 35 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece.
11: Hava durumu. NTV Radyo.
0: Gram altın 6.931, çeyrek altın 11.364, tam altında 45.318 lirada. BIST 100 endeksi 14.458, BIST 30 16.582 puandan kapandı.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Reklam.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
12: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
13: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
14: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. Maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı.
13: Mücadele İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
15: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
13: Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
12: Sidiki Şerif kariyerine Premier Lig'de devam edecek. 19 yaşındaki santrfor Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer oldu. İki kulüpte transferi resmen duyurdu. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında Angers'den kadrosuna kattığı Şerif'in transferinden yaklaşık 25 milyon euro kazanacak. Genç oyuncu Sarı Lacivertliler'de 17 maçta 3 gol attı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kauno Žalgiris'i yarın konuk edecek. Çalışmalarını tamamlayan siyah beyazlılarda lisansı çıkan Dušan Vlahović ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Kasum Ouattara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano maç öncesi basın toplantısında konuştu. İki takımın da şansının %50 olduğunu, turun favorisi olmadığını belirtti. Kauno Žalgiris maçı yarın saat 20'de Dolmabahçe'de oynanacak. Trabzonspor'sa UEFA Avrupa Ligi elemesinde Ferencvaros'la yarın karşılaşacak. Bordo Mavililer son hazırlığını bu akşam tamamlayacak. Teknik direktör Fatih Tekke kritik maç öncesi ilk 11'ini şekillendirecek. Mücadele yarın saat 20'de Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Galatasaray'da Alexey Batrakovic'in geri sayım başladı. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Batrakov, Rostov maçının ardından tribüne çıkarak taraftara seslendi. 21 yaşındaki futbolcu, muhtemelen Galatasaray'a transfer olacağım, burayı hiçbir zaman unutmayacağım, desteğiniz için çok teşekkürler dedi. Taraftar da Batrakov'u alkışlarla uğurladı. Rus 10 numaranın bu hafta İstanbul'a gelmesi ve Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Jose Mourinho 13 yıl sonra yeniden Real Madrid'in başına geçti. Portekizli teknik direktör 2029'a kadar sözleşme imzalarken eve dönüyorum sözleriyle duygularını dile getirdi.
10: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü resmiyet kazandı. 13 yıllarının ardından İspanyol devinin başına geçen Portekizli teknik direktör, kulübün antrenman tesislerinde düzenlenen sade bir törenle 3 sezonluk sözleşmeye imza attı. Mourinho törende başkan Florentino Perez ve kulübün onursal başkanı Jose Martinez Pirri ile bir araya geldi. Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid'e ikinci gelişinin ilkine göre daha duygusal hissettirdiğini söyledi.
16: 16 yıl önce buraya ilk geldiğimde dünyanın zirvesine ulaşma hissini yaşamıştım. Oysa şimdi evime dönmüş gibiyim. Daha duygusal ve içten hissediyorum. Ben sizden biriyim. Hep öyle oldum. Ve her zaman da öyle kalacağım. Real Madrid için çalışmanın ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Kendimi buraya ait hissediyorum.
10: 63 yaşındaki teknik direktör, kulüpte çalışkanlık, sorumluluk ve hırs kültürü oluşturmak istediğini belirtti.
16: Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Real Madrid'i çalıştırmak benim için bir görev gibi. Oyuncuların, kulüp personellerinin, kısacası herkesin daha iyi olması için buradayım. Çok çalışmak, sorumlu davranmak, hırslı olmak ve hepsinden önce çok iyi bildiğim bir şey için. Yani Real Madrid için buradayım. Bu kulüpte çalışmanın getirdiği sorumluluğun ve gururun bilinciyle yeni bir kültür yaratmak için buradayım.
10: Portekizli antrenör 2010-2013 yılları arasında çalıştırdığı Real Madrid'de La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Son olarak Chelsea'nin başında 2015-2016 sezonunda Premier Ligi kazanan tecrübeli çalıştırıcı, kişisel kariyerindeki 11 yıllık lig şampiyonluğu hasretine Real Madrid'in başında son vererek Barcelona'nın La Liga'daki son 2 yıldır kurduğu hegemonyayı yıkmaya çalışacak.
17: Real Madrid'in adamaz.
12: Barcelona, Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalayan Katalan devi transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek.
13: Barcelona, İspanya milli takım kaptanı Rodri kadrosuna kattı. Katalan devi Manchester City'den transfer ettiği 30 yaşındaki orta sahayla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Bu transferde ezeli rakibi Real Madrid'i geride bırakan Barcelona'nın kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 88 milyon dolarlık bonservis bedeli çıktı. 30 yaşındaki futbolcu ligde ve Avrupa'da zirve hedeflediklerini söyledi.
15: Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Yaptığımız transferlerle ve oluşturduğumuz kültürle her şeyi kazanmayı, Avrupa'da da bir adım daha ileri gitmeyi ve La Liga'da da bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak için sabırsızım. Umarım sezon sonunda hepimizin kafasındaki bütün hedefler gerçeğe dönüşür.
13: 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Rodri geçtiğimiz ay İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde de kaptan olarak önemli rol oynadı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Manchester City'de 6 sezon geçiren Rodri, İngiliz ekibiyle 4 Premier Lig, 2 Federasyon Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Rodri'nin kısa süre önce geçirdiği bel ameliyatı nedeniyle sezon başlangıcını kaçırması bekleniyor.
12: Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Baş antrenör Daniele Santarelli'nin belirlediği kadroda Cansu Özbay, Elif Şahin, Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinitce Kısal, Zehra Güneş, Eylül Akar Çeşme Yatkın ve Gizem Örge yer aldı. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak milliler ilk maçına Cuma günü Letonya karşısında çıkacak. Şansa kalmaz işimiz
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. 지식 스포츠.
1: Wingsuit, adrenalin seviyesi en üst noktalarda yer alan bir spor dalıdır. Bu spor dalında vücuda kanat benzerinde objeler yerleştiriliyor. Spor dalı günümüzde oldukça popüler olmakla birlikte aslında kanat benzeri objelerle uçmanın geçmişi çok daha öncelere dayanıyor. Wingsuit pilotu Mesut Turan anlatıyor.
2: Wingsuit nedir? Temellerini Fransız sporcu Patrick de Gallardo'nun attığı ve günümüze kadar birçok evrimden geçen, geliştirilerek günümüzdeki hallerini alan özel bir uçuş kıyafetidir. Bu kıyafette kollar ve bacaklar arasında özel kanat yapıları bulunmaktadır. Bu kanat yapıları uçuşa başladığınız esnada, bu tabii ki uçaktan, helikopterden, balondan veya wingsuit base diye tabir ettiğimiz dağlardan atlayışlarda hızla birlikte hava girişlerinden hava girerek şişip bir kanat yapısı oluşturarak uçuşunuzu sağlayan, ileri doğru hız sağlayan özel kıyafetlerdir. Bu sporu yapmanız için öncelikle skydive, yani temel paraşütçülük eğitimi alıp uçaktan bu işin temelindeki gereklilik olan skydive eğitimiyle serbest paraşütçü olmanız gerekiyor. Daha sonrasında en az 200 atlayış yapmanız gerekiyor. Bunun sebebi de bu sporda çok fazla tecrübeye ihtiyaç duyulması, çok fazla tecrübeye sahip olmanız gerekir. Çünkü vücut pozisyonu, uçuş esnasında yaşayacağınız herhangi bir aksaklık veya herhangi bir sorun esnasında bu sporda yeterli tecrübeye sahip değilseniz, tecrübesizliğinizin sonucunda yaralanmalara veya hatta sonucunda ölümle karşılaşabileceğiniz ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sebeple her şeyin başında öncelikle eğitim ve çok fazla tecrübe gerekmektedir. Bu dağlardan atlayış dediğimiz wingsuit uçuşunun ismi wingsuit base'dir. Base'in açılımı ise İngilizce 4 objenin baş harflerinden oluşur. Bunlar building, antenna, span ve earth kelimelerinin, yani bina, anten, köprü ve toprak diye tabir ettiğimiz kayalardan, dağlardan atlayışın baş harflerinden oluşmaktadır. Base atlayışlarında kullanılan paraşüt sistemleriyle skydive'de kullanılan paraşüt sistemleri birbirlerinden çok farklıdır. Bu işin skydive, yani uçaktan, balondan, helikopterden herhangi bir hava taşıtına atlayarak yüksek irtifada uçuşun ve daha sonrasında güvenli bir irtifada paraşüt açmamızın sebebi tüm önlemlerin, tüm güvenlik önlemlerinin alındığı, bu iş için hazırlanan özel atlayış merkezlerinde yapılması. Kullandığımız paraşüt sistemlerinde skydive'dan bahsediyorum. Hem ana paraşüt hem de yedek paraşüt dediğimiz acil durumda kullanabileceğimiz ikinci bir paraşüt sistemimizin olmasıdır. Bu paraşüt sistemleri uçaktan atladığımızda en az 1000 metre civarında, ana paraşütümüzü açtığımızda herhangi bir sıkıntı yaşarsak ana paraşütümüzden ayrılarak yedek paraşütümüzü açıp güvenli bir şekilde iniş alanına inebiliyoruz. Olası bir çarpma, yaralanma veya benzeri bir iniş esnasında yaşadığımız sıkıntı da mutlaka yerde bize yardımcı olacak insanlar vardır. Bu iş base jump, yani dağlardan atlayışlara döndüğü zaman dağlardaki ortamlarda her zaman için kendi başınızdasınız ve hiçbir kural, hiçbir size öğüt verecek, tavsiye verecek hiç kimse olmamaktadır. Buradaki tüm kuralları kendiniz koydunuz, iniş alanınızı, uçuşunuzu kendiniz planladığınız bir durum söz konusu oluyor. Alçak irtifa base jump paraşütleri ise tek paraşütten oluşmakta. Normal skydive paraşütlerine göre yapısı ve ölçüsü daha büyük, daha güvenli ve çok daha basit sistemden oluşmaktadır. Base paraşütüne yedek paraşütümüzün olmaması sebebiyle ve çok alçaktan uçuşlar yapmamız sebebiyle bu işteki risk daha da yüksek olmakta. Sebebi şu: skydive yaptığımız zaman uçaktan genelde sportif havacılıkta 4000 metre civarında uçaktan atlayıp 3000 metre kadar uçuş yapıp son 1000 metre yakın bir irtifada paraşütlerimizi açıyoruz. Dolayısıyla genelde de wingsuit base yapacağımız zaman en alçak 600 metre, en yüksek 3-4000 civarındaki irtifalarda dağlardan atlayışlar yapıyoruz. Tabii ki yere son 150-200 metre kala, 100 metre kala paraşütler açıldığı için tek paraşüt hakkımız var. Yedek açacak irtifa veya yedek açacak ikinci bir ekipmanımız olmadığı için bu sporda daha keskin refleksler, daha hızlı hareket edebileceğimiz, daha çok odaklanmamız gereken bir spor dalı wingsuit base. Wingsuit sporu bir insanın yaşayabileceği en muhteşem duyguları hissettiren bir spordur. Çünkü insan doğasına aykırı kanatlarınız bulunmakta ve bu kanatlarınızla bir kuş gibi özgür bir şekilde uçabiliyor, mesafe kat edebiliyorsunuz ve belli bir irtifadan sonra paraşüt açıp yere inmektesiniz. Tarifi olmayacak yüksek adrenalin ve heyecan yaşattığı için bu sporun dünya çapında birçok kişi tarafından tutkuyla takip edildiğini görüyoruz ve insanlar büyük heyecanlarla bu spora başlamak istiyorlar. Sürekli bizimle de irtifat halinde oluyorlar. Wingsuit base ortamı, dağlardan atlayışlar çok tehlikeli, daha doğrusu çok daha fazla dikkat edilmesi, çok daha fazla önlem alınıp çok daha fazla kurallarına uyularak adım adım ilerlenmesi gereken bir spor. Wingsuit skydive ise gerekli tecrübe edindikten sonra herhangi bir instructor veya eğitmenle rahatlıkla başlayabileceğiniz bir spor türü. Ülkemizde bir atlayış merkezi bulunmakta Efes'te, Selçuk Efes'te. Sezon açıldığı zaman Türk Hava Kurumu bünyesindeki hocalarımız skydive eğitimini ve sonrasında gerekli tecrübeye ulaşan sporcu arkadaşlarımıza da wingsuit eğitimlerini verebilmekteler. Çok deneyimli bir ekiple bu işi güvenli bir şekilde öğrenebilirsiniz. Önemli olan istikrarlı bir şekilde bu spora bağlı kalmak, kendinizi geliştirmek ve güzel duyguları, bu adrenalini yaşamaktır.
0: Çeşit çeşit spor. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

tam şöyle başladı. Ben suda hidroterapi amacıyla başladım. Hidroterapinin yanında da zamanla yüzmeyi de öğrendim. Çünkü hiperaktif bir yapım var. Ve 2010 yılında da ilk Türkiye şampiyonluğumu elde ettim. Bunu elde ettikten sonra ben kulübe başladım ve daha sık antrenmanlar yapmaya başladım. 2012 yılında liseye başladığımda hem derslerimde hem de spor hayatımda başarılı olduğum için 81 ilden 81 yıldız projesinde İstanbul Yıldızı seçildim. 2013 yılında Boğaz'da yüzerek geçen ilk bedensel engelli kadın sporcu oldum ve aynı yıl yılın sporcusu ödülü aldım federasyon ve Rotary kulübü tarafından. Ardından 2015 yılında üniversite hazırlık sürecim başladı ve bir yıl yüzmeye ara vermek zorunda kaldım. 2015'te bıraktığım yüzmeyi 2016 yılında üniversiteler arası Avrupa oyunlarıyla geri döndüm. Üniversiteler arası Avrupa oyunlarında Türkiye'yi paralimpik sporcu olarak üniversitemi ilk temsil eden sporcuyum ve bu oyunlarda 2 bronz ve 1 gümüş madalya elde ettim. 2017 yılında yaşadığım bir kulak rahatsızlığı nedeniyle yüzmeyi bırakmak zorunda kaldım ve eskrim hayatım böyle başladı aslında. Yoğun bir araştırmalar sonucunda eskrim yapmaya karar verdim ve Türkiye Eskrim Federasyonu ile geçtiğim kontaklar sonucunda da kendime şu anki çalıştığım Marmara Eskrim Akademisi'nde başladım. İlk zamanlarım hobi olarak başlamaktı. Yani sporu daha iyi tanımak, sevebilecek miyim, yapabilecek miyim anlamında. Daha sonra antrenörlerin bu işi yürütebileceğimi ve iyi ilerlediğimi söylediler ve profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Ve bunun üzerine çalışmalara başladım. Benim çocukluğum, yani okula başlayana kadar ben engelli olarak yaşamadım. Çünkü hiç engelli olduğum bana yansıtılmadı. Hani bana göre ayarlandı. Benim engellime göre ayarlanıyordu her şey. Bana ona göre bir ilgi vardı. Hatta bununla ilgili şöyle bir hikayem de var. Ben daha birinci sınıftaydım. Daha okulumun ilk günleriydi. İnsanlar bana tuhaf bir şekilde bakıyorlardı. Hani hatta şunu hatırlıyorum ben. İşte çocuklar anne, bacağındaki ne anne diye sorduklarını hatırlıyorum. Ve hep böyle bir fısır fısır konuşmalar vardı. Bir gün bir çocuk yanıma geldi ve şöyle dedi. Sen sakatsın, sen gerizekalısın ve bu yüzden bunu takıyorsun. Seni aramızda istemiyoruz gibi bir cümle kurmuştu bana. Ben de o zaman bu cihazı akıllı çocukların giyebileceğini ve bu yüzden onda olmadığını söylemiştim. Bunun üzerine bir hafta sonra annemi ailesi aradı ve dediler ki bu çocuğunuza aldığınız ayakkabıyı nereden aldınız? Benim çocuğum bu ayakkabı olmadan okula gelmek istemiyor demişlerdi. Tabii durumu annem anlatınca işin rengi değişti ve hani insanlar biraz daha bana anlayışlı davranmaya başladılar diyeyim. Sosyal hayatta bir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü insanlar bana bakıyor ve bana engelimle ilgili bir soru sorduklarında, onlara engelimi anlattığımda ve nasıl bir şey olduğunu anlattığım zaman insanlar aslında anlayışla karşılıyorlar. Hani ön yargılarını bir şekilde kırıyorum. Yani insanlarda şöyle bir şey de var aslında. Ya çekindikleri için bizim yanımıza gelmiyorlar ya da ön yargılı oldukları için. Ön yargılıların ön yargısını kırıyorum. Çekinenlere de durumu anlatıp aslında normal bir durum olduğunu anlattığım sürece bir sıkıntı yaşamıyorum. Aslında ilk madalya alma mücadelem değil de benim hayatımda önemli bir yeri olan Boğaz'ı geçme sürecimden bahsetmek istiyorum. Ben 16 yaşındayken Boğaz'ı geçmek istediğimde insanların kafasında şöyle bir gündem vardı. Gündem daha küçük ve yeterli değil. Boğaz'ı geçemez gibi bir algı vardı. Ve bu algı hani sürekli şu şekilde beni korkutuyordu. Ya gerçekten geçemezsem? Acaba emekliliğin boşa mı çıkıyor bir korkusu vardı. Ama üzerine de gitmeye devam etti. En azından denemek istedim. Hani ne, hani gündem neredeyi görmek istedim. Buna göre antrenmanlarıma başladım. Elemeleri geçtim. Ondan sonra ertesi gün hazırlanıyoruz yarışa. İşte vazelin sürüyoruz soğuktan etkilenmememiz adına. Suya atladım. Su gerçekten çok soğuktu ve hani ilk başta nefes alamadım. Böyle zorlandım. Yani kulaç atamıyorum. Böyle sanki her yerim donmuş gibiydi. Ve korkum biraz daha arttı. Devam edeceğim dedim. Hani başka çıkmayacağım buradan dedim. Neyse yüzüyorum. Yanıma bir bot yanaştı. Dedi ki seni alacağız dedi. Neden dedim? Çünkü dedi sen çok mora ardın dedi. Zaten akıntıya kapıldın. Sen dedi bu yaşı hayatta bitiremezsin dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki bana bir şans verin. Ben geçeceğim. Sadece bana bu akıntıdan nasıl çıkacağımı gösterin. Neyse yönlendirmeler falan var. Bu arada konuşurken yüzüyorum bir arada. Neyse yönlendirmeler falan çıktım ben o akıntıdan ve devam ettim. Hatta yüzüyorum. Bazen boğazı yüzerken kurbağalama stilinde yüzmeniz gerekiyor önünüzü görebilmeniz için. Tam böyle kafamı çıkardığımda martı kafama çarptı. O esnada böyle bir

0: komik bir anım da vardı. Ve kurbağalama üzerken ilk kulaçlarımı atmaya başladığımda o eşsiz manzara hayran kaldım. Yani o Rumeli Kulesi, o köprü, hani halın üstünde karıncaymışsınız gibi düşünün. Ve dedim ki ben bu boğazı geçeceğim. Ne olursa olsun geçeceğim dedim. Ve yüzmeye devam ettim. Ardından balonları gördüm. Yarışı bitirdim. Çok sevindim hani yarışı bitirdiğimi ve herkes de çok şok oldu hani nasıl bitirebildi diye. Hani biz hani çok fazla inemeyeceğini düşünüyorduk demişlerdi ve o gün anladım ki aslında biz kendimize engel oluruz. Yani çevremizdeki insanlar hani bir şeyler söylüyorlar ama asıl engel aslında biz kendimize olduğumuzu fark ettim. O gün kafamdaki engelleri kırmaya başladım teker teker ve hani önüme hiçbir şey koymadım. Dedim ki eğer böyle bir şey varsa bunun bir yolu da vardır dedim ve o yolu bulmaya çalıştım her zaman.
1: Gündem İntepe sıra dışı hayatını NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
2: Doğu Anadolu açık, Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar kariyerden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Kuytul ve eşi de dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Vakıfla bağlantılı 5 şirkete de kayyum atandı. Zanlıların kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında topladıkları paraları örgütsel faaliyetlerde kullandığı belirtildi. İsrail'in Suriye'de Türkiye sınırının çok yakınında bir üssü vurmasına ilişkin dikkat çeken açıklamanın sahibi Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak. Barak, Türkiye'nin İsrail saldırıları hakkında uyarılmadığını söyledi. Bu saldırının Tom Barak'la Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'nin İstanbul'daki görüşmesinden birkaç saat sonra yapıldığını da hatırlatalım. Okulların açılmasına az kaldı. Geçen eğitim döneminde acı olaylar yaşadık. Onlardan sonra tedbirler de sıkılaştırılıyor. 81 ilde toplam 30 bin güvenlik görevlisinin iş kur üzerinden istihdam edileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı da 81 ile genelge gönderdi. Genelgeye yakından bakacağız. NTV'de ana habere başladık. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. İşlem bu sabah yapıldı. Karacaahmet'teki mezar açıldı. Alınan örnekler de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
1: Şüpheli ölüm dosyası raftan indi. Eski bakanın mezarı açıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezar açıldı. O sırada yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığa giriş çıkışlar kapatıldı.
2: FETÖ'ye bir işlemleri için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ölümünün aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından örnekler alındı. Yapılacak inceleme ardından Denizolgun öldürüldü mü yoksa öldü mü gerçek ortaya çıkacak.
1: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
3: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller. Kurşun, civa, işte talyum, arsenik gibi ağır metaller 10 yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor.
1: Arif Ahmet Denizolgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Denizolgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Ölümünden sonra cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti. Kuriş de suç örgütü kurma ve kara para aklama iddiasıyla 30 zanlıyla birlikte 16 Ağustos'ta tutuklandı.
0: Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon yapıldı. Ve aralarında Alparslan Kuytul'la eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Vakıfla bağlantılı 5 şirkete de kayyum atandı.
4: 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
5: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
4: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
6: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
4: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini

0: aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
1: Bankada para bırakmasın.
0: Alparslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçların kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçların ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
2: Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendini savunmak için Meriç'i bıçakladığını söyledi.
3: İlçe başkanlığına aday gösterilmedi, alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyidi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
4: Pişmanım arkadaşım, çok tahrik etti. Bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadığına da çok seviyorum.
5: Şahıs dün itibariyle olayın gerçekleştiği an itibariyle o saatlerde evinde olduğunu, işte alkol aldığını, daha sonra Sayın Vekil'in oraya geldiği anda da işte evden o olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini, bunları ifade etti.
3: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaret etti. Korumasına özel işleri için izin vermişti. Ziyaret sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyidi Ahmet Keleş, ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında aynı konu yüzünden tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'le birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seyidi Ahmet Keleş'le suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, konum at geliyorum dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seyidi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında oluşan kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. Bu kurul hafta başında da toplanacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileri de uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Bu süreçte kısır tartışmalara ihtiyaç olmadığının altını çizdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gerginlik ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini söyledi. CHP'de mutlak bulutan tartışması ve yeni partinin kuruluşunu değerlendirerek, Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var dedi.
6: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
0: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inilebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
6: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
0: Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
2: Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. CHP ve Yeni Parti, AK Parti'nin adayının kazanmasıyla ilgili birbirini suçlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşımaya hazırlanıyor.
7: İradenin sakatlandığını bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Menderes ilçesinde AK Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimine itiraz edecek. CHP ve Yeni Parti arasındaki polemik de sürüyor.
7: Bizim buradaki 5 belediye meclis üyemizin bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan 4 üyemiz Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak Yeni Parti'nin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.
8: Çok tepki olunca inkar etmek olayın özünü, gerçeğini değiştirmiyor. Yapılan açıklamalar, konuşmalar, ülkede gerçek anlamda bir muhalefetin kalmaması, süreç bunu gösteriyor.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını söyledi. Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni partide de kurultay takvimi başlıyor. İl kongrelerinin tarihi 22 Ağustos'ta netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi, ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor.
2: Önceki gün İsrail, Suriye'de Ebu Zuhur askeri üssünü vurdu ve bu üs Türkiye sınırının çok yakınında. Haliyle bu saldırıdan önce Türkiye'nin uyarılıp uyarılmadığı merak ediliyordu. Bu soruya yanıtı Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak verdi. Türkiye, İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi, dedi. İsrail'in bu saldırısına Ankara'dan başka tepkiler var. Bu saldırıların saldırıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da bazı telefon görüşmeleri yaptı. Amerikalı, Suudi Arabistanlı, Katarlı ve Ummanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde de hem ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı, hem de bu konu. Yine Yine bölgesel gerilimler nedeniyle kurulan bir ittifak, Mekke İttifakı. Geçen günlerde 3 ortaklı kuruldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. O ittifakın Dışişleri Bakanlarının İstanbul'da buluşması bekleniyor. Üstelik toplantıya Mısır'ın da davet edildiği yönünde haberler var. Reuters'a göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı telefon görüşmelerinde Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarını ay sonunda Türkiye'ye davet etti. Fidan aynı daveti Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdülati'ye de yaptı. Bakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Mısır'a gitmişti. Ve ziyaretin ana başlıklarından biri de Kahire'nin savunma anlaşmasına olası katılımıydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, her ne kadar daha birkaç saat önce İran'la bir noktada belki müzakerelere döneriz dese de bugün bütün dünya bu savaşın Orta Doğu sınırlarını da aşabileceğini konuştu. Şimdi biz de NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'le o ihtimali konuşacağız. Begüm, savaşın hangi ülkelere sıçrama ihtimalinden söz ediliyor? Hangi ülkelerdeki üslere?
9: Seda, aslında İran savaşının Amerika ve bölgedeki müttefikleri açısından maliyetini artırma çabası ya da niyeti içerisinde olduğuna dair son günlerde epey haber ve iddia görmüştük. Bu iddiaları, bu algıyı biraz daha güçlendiren bir haber Financial Times'dan geldi. Gazetenin iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşı tırmandırması halinde Tahran'ın Avrupa'daki bazı Amerika'ya ait hedefleri vurma seçeneğini değerlendirdiği yönünde bir iddia yer aldı. İran rejimine yakın iki kaynağa göre değerlendirilen olası hedeflerden bir tanesi Bulgaristan'daki üs. Şunu hatırlatalım, geçtiğimiz ay Bulgaristan Amerikan uçaklarının yakıt ikmali yapabilmesi için Bezmer Hava Üssü'nün kullanılmasına onay vermişti. Dolayısıyla Bulgaristan üzerinde duruluyor. Bir diğer olasılıklardan bir tanesi diyelim Güney Kıbrıs, ki burada da yine Mart ayında İngiliz üssü drone'la vurulmuştu. Ve yine buradaki Financial Times'ın da haberine göre gerilimin Amerika tarafından tırmandırılması halinde İran'ın değerlendirdiği bir diğer seçeneğinde Hürmüz Boğazı'nda denizin altındaki fiber optik kabloları hedef alabileceği de değerlendiriliyor. Bu da gündeme getirilen haberde olasılıklardan bir tanesi. Şimdi hem İran'da son dönemde üst düzey ulusal güvenlik pozisyonlarına sert isimlerin getirilmiş olması, Trump'ın önce İran'la planlanan bir görüşme yok açıklamasını yapmıştı birkaç gün önce. Dolayısıyla bütün hepsini değerlendirdiğimizde, bu iddiayı da değerlendirdiğimizde savaşın her an yeniden başlayabilme ihtimalini değerlendiren Tahran'ın aslında Amerika'ya ve bölgeye bir meydan okuma hissiyatı içerisinde olduğunu söylemek, bu şekilde yorumlamak mümkün. Haberde bir ayrıntı daha var dikkat çeken, o da Ürdün'de 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği İran saldırısını rejime yakın kaynaklar şu şekilde değerlendiriyor. Bu saldırı İran'ın şimdiye kadar gerçekleştirdiği uzun menzilli en isabetli saldırı olarak değerlendiriliyor ve bunun da daha uzun menzilli hedefleri, daha uzun mesafedeki hedefleri vurabilme kapasitesini İran'ın gösterdiği ifade ediliyor ve bu saldırının da, bu sebeple Ürdün'deki saldırının da Avrupa'ya da bir mesaj olarak görülmesi gerektiğini ifade ediyor Financial Times'a konuşan İran rejimine yakın kaynaklar, Seda.
2: Peki Begüm, bu analizde ya da bu kaynakların açıklamalarında acaba İran füzelerinin Avrupa için ne kadar tehdit olduğu menzil bakımından geçiyor mu?
9: Seda, Financial Times'a bu konuyu değerlendiren bazı askeri uzmanlar, analistlerin görüşleri var. Onları aktaralım. Şimdi İran füzelerinin Avrupa'daki hedeflere yönelik ne boyutta bir tehdit olabilir? Evet, tehdit olabilir ama bu tehdidin kısıtlı olabileceğine dair bazı görüşler var. İran'ın örneğin Şahap serisi füzelerini konuşlandırabileceği, kullanabileceği. Yani bunlar orta menzilli balistik füzeler. Ama bunların da uzun menzilli hedefleri vururken çok büyük hasar vermeyebileceği konuşuluyor. İran'ın bunun dışında daha ağır bir takım füzeleri kullanabileceği ama o uzun mesafeyi gidebilmesi için de füzenin daha hafif bir silah yükünün olması gerektiği ifade ediliyor. Dolayısıyla daha hafif bir silah yükü demek daha küçük kapsamlı bir zarar hasar anlamına geliyor. Ama şunu unutmayalım, İran'ın bugüne kadar da yine bölgedeki bazı vekil güçleri devreye aldığını biliyoruz. Irak'taki Şii milisler, Lübnan'da Hizbullah ya da Yemen'deki Husiler gibi. Dolayısıyla bu vekil güçler üzerinden de bunu yapabileceği yorumu yer alıyor şu haberlerde. Bir yandan da tabii şu... Özellikle Diego Garcia üssüne yönelik bir saldırı girişimi olmuştu. Bunun, bu saldırı girişiminin İran'ın elinde menzili 2000 kilometreyi geçen silahların olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Ama İran'ın elinde bu silahlardan kaç tane var? Ne kadarını kullanmaya hazır olabilir? Burası bir soru işareti. Son olarak şunu da aktaralım. İran'la Amerika arasında görüşme olasılığı azaldıkça İranlı müzakereci Khalibaf'ın biraz daha sürecin dışına çıkarıldığına dair bazı iddialar var. Yine İran'da önemli pozisyonlara sertlik yanlısı isimlerin gelmiş olmasıyla da İranlı analistlere göre şu mesaj veriliyor. Hem Amerika'ya hem de Batı'ya bir anlamda belki, Khalibaf'la anlaşmazsanız diğer sertlik yanlısı isimlerle muhatap olmak zorunda kalırsınız mesajı.
10: Begüm Demirmezer söz analizleri paylaştı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Tabii İran'ın artık savunmada kalmayacağız, saldırıya geçiyoruz açıklamasından sonra bu analizler yapılmaya başlandı. Bölgede tansiyon epey yüksek yine. Birleşik Arap Emirlikleri de dün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmalarını askıya aldı. Hürmüz Boğazı'nda ise İran'ın kontrolünü kaybetmeye başladığı iddiası var.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mayıs'tan bu yana ilk kez füze alarmı verildi. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki balistik füze atıldığı açıklandı. Füzelerin gemi trafiğini hedef aldığı belirtildi. Füzelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara suları içine, diğeri kara sularının dışına düştü. Tepki olarak Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ticaretini askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'la tüm ticaret ve finansal işlemler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur denildi. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı düzenlemediğini duyurdu. Abu Dhabi geçen haftalarda da İran'ı tankerlerini hedef almakla suçlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki doğrudan gemiyle kargo taşımacılığı Haziran ayı sonlarında Dubai'deki Jebel Ali Limanı üzerinden yeniden başlamıştı. İran, savaşın ilk dönemlerinde yaklaşık 3000 İHA ve füze fırlatmış, en çok Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef almıştı. Tahran ve Washington arasında Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmasının ardından İran, diğer körfez ülkelerinin aksine Birleşik Arap Emirlikleri'ne hiç füze fırlatmadı. Birleşik Arap Emirlikleri savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri ambargosu altındaki İran'ın en önemli ticari ortaklarından biriydi. İran, Hürmüz Boğazı'nda da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemi ve tankerlere saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Amerikan CNN kanalı ise bu dönemde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolü büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti. Uluslararası Enerji Veriş Şirketi KİPLER'e göre Hürmüz'de son iki haftadır geçen gemilerin %80'den fazlası Umman rotasını kullandı. Boğaz'ın kontrolün kendisinde olduğunu söyleyen İran, bu rotanın kullanılmasına karşı çıkıyor ve bu rotayı kullanan gemileri hedef alıyordu. Saldırı riskine rağmen gemilerin Amerika Birleşik Devletleri donanmasının korumasına güvenerek Umman rotasından geçtikleri belirtildi. Bir ay önce ise Umman rotasını neredeyse hiçbir gemi kullanmıyordu.
10: Bugün iki noktada orman yangını çıktı. Biri kontrol altına alındı, diğeriyle mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda yangın çıktı önce. Alevlere ilk olarak şoför müdahale etti. Ancak yangın hemen yolun kenarındaki ormanlık alana sıçrayıverdi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevler kısa sürede de yayıldı. Bursa'daki yangınsa Mudanya ilçesinde orman dışı bir alanda meydana geldi. Yangın yoğun uğraşlar sonucu 3 saatte kontrol altına alındı.
2: Bu yıl İstanbul'da, Şanlıurfa'da, Maraş'ta okul saldırıları yaşadık. Ve bunun ardından okullara ilişkin yeni tedbirler gündeme geldi. Hatta 81 ilde toplam 30 bin güvenlik görevlisinin bu iş için istihdam edileceği açıklandı. Henüz başvuru şartları ve zamanı bilinmiyor ama bu yapılacak, hem de İşkur üzerinden yapılacak, bu duyuruldu. Yeni eğitim öğretim yılı da artık bir aydan kısa süre sonra başlıyor. Hem okuldaki güvenlik önlemlerine hem de diğer tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile bir genelge gönderdi. Şimdi bu genelgede neler var? Yakından hızlıca bir göz atalım. Öncelikle okullar rutin aralıklarla denetlenecek. Okula giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak. Ve velilerle görüşme sadece okul randevu sistemi üzerinden yapılacak. Veliler kafalarına göre okula gidip öğretmenle ya da yönetimle görüşemeyecekler. Randevusuz veliler bu yüzden okula alınmayacak. Öğretmenlerde önlük giyme zorunluluğu devam edecek. Cep telefonu yasağı yine devam edecek. Kayıt sırasında velilerden ücret alınamayacak. Bölge dışından öğrenci de kabul edilemeyecek. Kayıt ücreti ve bölge ihlali olursa, ki önümüzdeki süreçte bu tarz haberleri çevremizde duyacağız, kayıt ücreti ve bölge ihlali şikayetlerinin gereği yapılacak. Ve genelgeye göre, 81 ile giden genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Şimdi okul demişken Eylül'ün yaklaşması ailelerde gerginliğe yol açıyor. Çünkü masraflar artıyor. En büyük kalemler arasında da servisler var, ulaşım var. İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam geldi. Her zaman olduğu gibi bu zam velilere çok, servisçilere azdı.
11: Geçen sene 7 bin lira veriyordum. İki çocuğa 800 metre falan.
12: Çok yüksek, çok. Ya gelirimize göre çok yüksek ya.
3: Okul servis ücretleri açıklanmaya başlandı. Ücretler yıllık 90 bin lirayı da aştı.
13: Geçen sene 7 bin civarında vermiştim. Yakın olmasına rağmen, kilometresi düşük olmasına rağmen servis masrafları bizi tabii ki zorluyor.
3: İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam yapıldı. 1 kilometreye kadar yıllık servis ücreti 39.950 liraya, 1-3 kilometre arası 42.804 liraya yükseldi. En uzak mesafelerde ise 21-23 kilometre arası 90.112 liraya, 23-25 kilometre arası ise 93.610 liraya çıktı.
14: Akaryakıta gelen artışlar, yedek parça, lastik, kasko, trafik sigortası, tamir bakım gibi kalemlere gelen artışlar %10'un çok üstünde. Rehber personel ücreti ilave edilecek.
15: Okul servis ücretlerindeki artış pek çok aileyi arayışa itti. Çoğu kişi yeni dönemde çocuklarını okula kendi imkanlarıyla götürmeye hazırlanıyor.
16: Ben çocuğumu kendim götürüyorum. Anaokuluna gönderiyorum şu an.
3: Veliler servis ücretlerine tepki gösterse de servisçiler tam aksine fiyatların ucuz kaldığı görüşünde. Ankara'da da okul servis ücreti %25 zamlandı. 0-3 kilometre arası 21.780 liradan 27.332 liraya çıktı. 10-15 kilometre arası ise 40.433 lira oldu.
2: Adana'da yaşayan bir iş insanının Fildişi sahilinde kaçırıldığı iddia ediliyor. İnşaat malzemesi götürmek için Fildişi sahiline giden iş insanından 2 aydır haber alınamıyor. Ailesi kaçıran kişilerin kendilerini de tehdit ettiğini öne sürdü.
0: Fildişi sahillerine inşaat malzemesi götürdü. Bir süre sonra kayboldu. Kayıp iş insanından 2 aydır haber alınamıyor.
17: Malzememizi kaçırmışlar. Arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı ben Facebook'ta gördüm. Satlığa sunmuşlar kaçıran kişiler. Onu da aldırttım. Karakola getirttim onu.
0: Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan inşaat malzemeleri ticareti yapıyor. Mayıs ayında malzeme götürmek için Fildişi sahillerine gitti. Ancak bir süre sonra ailesinin kendisiyle iletişimi kesildi.
17: 5 Mayıs'ta Fildişi sahillerine gitti. 18 Haziran'da kardeşim beni tehdit ediyorlar dedi malzeme hakkında araba için. 19 Haziran'da da haber alamadık abimden. Kaçıranlar bana ulaşıyor. İşte abin bizim elimizde. Alamazsınız gibi laflar kullanıyorlar.
0: Ailesi Süleyman Kaplan'ın kaçırıldığını öne sürüyor. Ayrıca iddiaya göre kaçıran kişiler Kaplan ailesini de tehdit etti. Aile Fildişi sahillerindeki Türk yetkililerle görüştü. Ancak iki aydır herhangi bir ize rastlanmadı. Aile bir an önce Süleyman Kaplan'dan gelecek güzel haberi bekliyor.
10: Bir ressamın başına gelebilecek en kötü olaylardan biri yıllardır emek verdiği tablolarının bir anda kül olması olabilir. Böyle bir olay yaşandı. İstanbul'da ressam Murat Melih Özen'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçından sonra taraftarın attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında kül oldu.
18: Hiçbir şeyim yok benim, her şeyim bitti yani.
19: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
3: 20 yıllık emeği havai fişekle küle döndü. Tabloları, hatıraları yok oldu. Eşyaları kullanılamaz hale geldi.
19: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
3: Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in evi, Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında bu hale geldi.
19: Emeğim, resimlerim yandı, malzemelerim gitti, stüdyo ekipmanım gitti, her şeyim gitti yani.
3: Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da olan Murat Özen, olayı haber alır almaz İstanbul'a geldi. Sergi açmaya hazırlanırken gördüğü manzara karşısında şok oldu.
19: Hepsini bir kenara bırakın. Burada bir hayat var, bir yaşantı var, bir mücadele var. Her şeyimi kaybettim maddi olarak ama manevi şeylerimi de kaybettim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Kimse istemez yani. Sağlıklı bir insan aylarca bir resme çalışıp zorluk içinde bu halde görmek istemez. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Sadece diyorum ki bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum.
3: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Melih Özen sorumluların yakalanması ve zararının karşılanmasını istiyor.
10: 5 yaşındaki Karan havuzda oynadığı sırada 17 yaşındaki bir çocuk silahla ateş açmış ve kurşunlardan biri de Karan'ın sırtına isabet etmişti. Kalbine de çok yakın bir noktada durdu kurşun. Karan'ın bedeninden de olaydan tam 42 gün sonra çıkarıldı.
20: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü anne?
21: Gerçekten inanamıyorum ya. Yani bu kurşun nasıl ya? Ben konuşacak bir cümle yok yani.
3: Karan'dan gelen sevindirici haber aileyi yeniden hayata döndürdü.
21: Gerçekten çok acı geçti. Benim oğlum yine mucize ismi bize verdi.
3: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlısoy ailesi bir arkadaşlarının evine yaptıkları ziyaret sırasında 5 yaşındaki ikizleri Han ve Karan arkadaşlarıyla birlikte müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. O kurşunlardan biri minik Karan'ın sırtına isabet etti.
21: Çok büyük bir şok ve acıydı yani bizim için. Çok acı günler geçirdik.
22: O anı hayatımız boyunca biz unutamayız. Çünkü o olay öyle bir olay ki her saniyesi aklımızda.
3: Karan'a isabet eden kurşun akciğerini parçalamış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu. Ağır yaralanan çocuk hastane sürecinin ardından taburcu edilse de kurşun çıkarılamadı. Karan bu sebeple yeniden ameliyat edildi.
23: Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. Her şey olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak.
21: Sağlığıyla bize geri döndüğü için şükrediyorum.
3: Olayla ilgili hazırlanan iddianamede silahı ateşleyen 17 yaşındaki tutuklu hakkında kasten yaralama suçlamasıyla hapis cezası istendi. Karan'ın ailesi bu duruma tepki gösterdi.
22: İddianameye göre kasten yaralamadan tutuklu. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. O sırada yapmış olduğu bir eylem değil. Bunu hep yapıyormuş. Bizim çocuğumuz ölmedi diye mi kasten yaralamada şu an yargılanıyor?
21: Adalet yerini bulacağını, buna inanmak istiyorum.
3: Aile sadece silahı ateşleyen zanlının değil, silahın sahibi olan babasının da yargılanmasını istiyor. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek.
10: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ve bu soruşturma da dikkatleri yeniden gıda güvenliğine çevirdi. Bu noktada şeker konusu önemli. Şeker içeren ürün alırken nelere dikkat etmek gerek? Kulak verelim.
3: Tatlandırıcı, glukoz, fruktoz. Bunlar ürün etiketinde şeker için tüketicinin karşısına çıkan ifadelerden yalnızca birkaçı. Peki tüketici satın aldığı ürünün içinde gerçekte ne olduğunu biliyor mu?
1: Doğal şeker diye alıyorsunuz. İşte pancar şekerli, çocuğuma daha temizini bal yedireyim, balla yapılmış olanını alayım diyorsunuz ama esasında glukoz şurubu çıkıyor.
3: Nişasta bazlı şekerin farklı ürün adlarıyla piyasaya sürüldüğü iddiasıyla 8 ilde 25 şirkete soruşturma başlatıldı. Aralarında bilindik şirketlerin de olduğu operasyonda 47 yönetici ifadeye çağrıldı.
1: Şekerlerin neredeyse hepsi bir risk yaratıyor.
3: Tahşiş, bir üründe kullanılan içeriğin tüketiciye olduğundan farklı gösterilmesi anlamına geliyor.
1: Sorumluluğumuz, aldığımız ham maddenin üzerindeki etiket neyse aynısını beyan etmek zorundayız müşterimize. Orada siz glikoz şurubu kullanıp bal yazamazsınız ya da pekmez satamazsınız. Bu tamamen bir tahşiştir.
3: Peki nişasta bazlı şeker üreticiler tarafından neden tercih ediliyor?
1: Glikoz şurubu, nişasta bazlı şeker çok ucuz maliyet getiriyor.
3: Tüketici içinse ilk kontrol noktası etiket. İçindekiler listesini ve besin değeri tablosunu inceleyerek besinin içeriğini öğrenmek mümkün. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için bu alışkanlığı kazanmak çok önemli.
10: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan yarın kapılarını ziyaretçilere açacak. Heyecanla beklenen festival öncesinde Türk donanmasının gururu gemiler İzmit Körfezi'nde selamlama yaptı.
4: Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, kurtarma gemisi TCG Alemdar, korvetler, fırkateynler ve denizaltılar. Türk donanmasının gururu gemiler Teknofest Mavi Vatan için İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Türk bayrağını al, körfeze gel çağrısıyla sahillere koşanlar gemilerin geçişini gururla izledi.
5: Bayrağımızı aldık, indik. Haberimiz vardı zaten. Milliyetçi duygularımız kabardığı için.
20: Özellikle gemileri seyretmek için geldik. Oğlum da görsün istedim.
4: Gemi geçişi sonrası hava araçları da bir bir gökyüzünde belirdi. Deniz karakol uçakları, helikopterlerle birlikte insansız hava araçları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı festival alanındaki yerlerini aldı.
24: Zaten burada oturuyoruz da saati iple çekiyordum. İnşallah açıldığında Teknofest'e de gideceğiz.
4: Selamlama geçişine katılan gemiler ve hava araçları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan'da boy gösterecek. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflarındaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürünme teknolojiler sergilenecek.
25: Osmaniye'den geldik. Yaklaşık 1000 kilometre Teknofest Mavi Vatan'ı görmek için. Ve şu anda da çok gururlanıyoruz. Yarın için de kayıt yaptırdık. Mavi Vatan'a gideceğiz. TCG Anadolu'yu göreceğiz.
4: 20 Ağustos'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak. Ziyaretçiler gün boyu karşılıklı düzenlenecek ücretsiz vapur seferlerinin yanı sıra 9 farklı noktada oluşturulan otopark alanlarından kalkacak ring araçlarıyla festival alanına ulaşabilecek.
10: Binlerce genç dün açıklanan üniversite sonuçlarıyla fakültelere yerleşti. Ancak Türkiye'nin çalışma hayatında dikkat çeken bir başka tablo var. İşverenler eleman bulamıyor. Özellikle sanayi sitelerinde, oto tamirhanelerinde ve pek çok meslek dalında işverenler yetiştirecek genç bulamamaktan yakınıyor.
26: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
27: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu oto sanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
28: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
27: Sektör temsilcilerine göre gençlerin oto sanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
6: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi, sen artık otosanayidesin, bak başını çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
27: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
28: Lise zamanında girdim abi. Meslek lisesiydi. O zaman girdim atölyeye. O zamandan beri çalışıyorum. 3 yıl olacak. Bakım, disbalata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum abi.
7: İlk başlarda maaş beklentisi pek yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş. Artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş. Yani o zaman artış gözükebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 binden başlar gider yani yukarı doğru.
6: Bu mesleği yaptıkları takdirde birçok o kurumsal firmalarda çalışan insanlardan çok daha iyi imkanlara ve iyi maaşlara sahip olabilirler.
27: Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
10: Üniversite sonuçlarını analiz ettiğimizde de dikkat çeken bir gerçek var. Buna göre vakıf üniversitelerinde 35 binin üzerinde kontenjan boş kaldı. Hiç tercih edilmeyen bölümler olduğu gibi bir ya da iki kişinin tercih ettiği bölümler de var. Devlet üniversiteleri neredeyse %100'e yakın bir doluluğa ulaşırken vakıfta durum neden böyle ve bu tablo neyi söylüyor? Uzmanıyla konuştuk.
8: Çocuklar biz 4 yıl bir üniversiteyi bitirdik. Ne yapacağız kaygısına düştükleri için garanti bölümlere yöneldiler.
0: Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı yaklaşık %80'de kaldı. 176.080 kontenjanın 35.706'sı tercih edilmedi.
8: Türkiye'de vakıf üniversitelerinin ücretlerinin kontrol altında tutulamaması, nereye gideceğin belli olmaması, belirsizlik ve aileler özellikle önünü görmek istedi.
0: Bazı vakıf üniversitelerinde ise yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği gibi bölümlerin ya hiç tercih edilmediği ya da en fazla 6-7 kişi tarafından tercih edildiği görüldü.
8: Bu kadar çok vakıf üniversitesi ve bu kadar çok öğrenci alımı sistemi zorlamaya başladı. Sonuçları itibarıyla işsizliğin artması, mezunların iş bulamaması vakıflardaki bu eksikliği doğurmuş oldu.
0: Devlet ve vakıf üniversitelerinde bazı bölümler karşılaştırıldığında ise puan farkı şaşırtıcı seviyeye ulaştı. ODTÜ Psikoloji bölümüne en üst sıradan giren kişi 545 puan alırken, İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine son sıradan giren kişi 149 puan aldı. Benzer tabloyu birçok bölümde görmek mümkün.
10: Üniversiteyi kazanmanın sevinciyle yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarını sosyal medyadan paylaşanları uzmanlar uyarıyor. Sonuç sayfasında yer alan kişisel bilgiler üzerinden dolandırılabilirsiniz.
27: Yükseköğretim kurumları sınavı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok aday mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Ancak uzmanlara göre paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çünkü o sayfalarda kişisel bilgiler de yer alıyor.
9: Ya sınav formu ya YÖK'ten alınan form ya da E-Devlet üzerinden alınan formlar, bunların tamamında maalesef ciddi sayıda kişisel veri maalesef herkesle açık bir şekilde paylaşılabiliyor. Bu noktada aslında biz doğrudan potansiyel olarak dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz.
27: Kişisel veriler üzerinden dolandırıcılar farklı yöntemlerle gözlerini kestirdikleri kurbanlarıyla iletişime geçiyor.
9: Bankacılık işlemi için aranıyor olabilirsiniz dolandırıcılar tarafından ya da sigortacılık işlemleri için yine dolandırıcılar sizi arayabilir ve kendilerini gerçekten bankacı ya da sigortacıymış gibi göstermek için sizin orada paylaştığınız kişisel verilerinizi size söyleyerek aslında güven elde edebilirler.
27: Dolandırıcılar kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirleyebiliyor.
9: Örneğin Kütahya'da bir üniversiteyi kazandığınızı varsayalım. Verilebilecek burslar ya da Kütahya'da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilmeye başlanıyor olabilir. Bu ciddi anlamda da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalıştığınızın en büyük ispatı olacaktır.
27: Peki dolandırıcıların radarına girmemek için ne yapılması gerekiyor?
9: Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin kapalı olması, TC kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması, yani kimseyle paylaşılmaması, ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde dolandırılma riskini de en düşük seviyeye düşürecektir.
10: Robot teknolojisi yapay zekanın da entegrasyonuyla büyük bir hızla gelişiyor. Bu alanda başı çeken ülkelerden biri Çin. Başkent Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda Çinli şirketler gövde gösterisi yaptı. Ev işleri yapanlardan, koşuculara, piyano çalanlardan, masa tenisi oynayanlara kadar pek çok model görücüye çıktı.
3: Atlet, boksör, barista, garson. Ellerinden neredeyse her iş geliyor. Hem insanların işlerini kolaylaştırmak hem de onları eğlendirmek için tasarlandılar. Robot teknolojisinde gelinen son nokta için gözler Çin'e çevrildi. Başkent Pekin Dünya Robot Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferansa bu yıl 16 ülkeden 666 ekip katılıyor. 2000'den fazla robot konferansta sergilenecek. Pekin merkezli bir şirketse konferansın hemen öncesinde robotlarını atletizm pistine çıkardı. Robotlar senkronize hareketleriyle dikkat çekti. Fuarda özellikle insansı robot üreticisi Unitree ilgi odağı. Koşan, masa tenisi oynayan ve çevikliğiyle dikkat çeken Unitree robotları Çin borsasını da kasıp kavurdu. Şirketin Şangay borsasındaki ilk işlem gününde hisseleri %600 değer kazandı. Fuarda Flash isimli koşucu robot da dikkat çekti. 50 bin metrekareye yayılan fuar alanında boks ve kickboks yapan robotlar da hünerlerini sergiliyor. Görücüye çıkan robotlar arasında masa tenisi oynayanlar da var, piyano çalanlar da. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan robotlar ev işlerinde de iddialı. Yatak toplayan, çiçekleri sulayan ve sandviç yapan robotlar insanların günlük işlerini kolaylaştırmak için geliştirildi. İnsanlar insansı robot endüstrisinin henüz yapay zeka alanında olduğu gibi bir atılımı gerçekleştiremediğini düşünüyor. Ancak robotik alanındaki yatırımların bu hızla sürmesi halinde robotların önümüzdeki 3 yıl içinde hem şirketlerde hem de evlerde yaygınlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.
10: Artık ana haberi noktalayacağız. Saat 21'de yakın planla Ahmet Arpat karşınızda olacak. Ve biz ana haberi noktalarken özel bir video paylaşmak istedik bu akşam. İstanbul, Filenin Sultanları'nın üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğu için hazır. Milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki ilk maçında Cuma günü Letonya ile karşılaşacak. Ve federasyon da başta antrenör Santarelli'nin belirlediği 14 kişilik kadroyu işte şimdi izleyeceğiniz özel bir video ile duyurdu.

Gram altın 6.916, çeyrek 11.340, tam altın 45.222 lira. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 14.458, BIST 30 16.582 puandan kapandı.

0: NTV Radyo. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: Radio. Hava durumu. Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık Perşembe 31, Cuma 34 dereceye yükselecek. Ankara güneşli 31, Bursa 35 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağlı nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
1: Hava durumu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir.

Merhaba, iyi akşamlar. Yakın plana hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Gündem son birkaç gündür yargı cephesinde başlatılan soruşturmalarla şekilleniyor. Bir süredir Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasını konuşuyoruz. Halk arasında Süleymancılar olarak bilinen bu yapılanmanın tepe yönetimine operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş ve beraberinde birçok kişi tutuklandı. İddialara bakıyoruz. Ortada anormal büyüklükte bir para ve organizasyon var. Yurt dışına 100 milyar lira kaçırılmış. Almanya'da dev bir merkez yapılmış. Örgüt üyeleri gizli bir haberleşme programı üzerinden konuşuyor. Daha bu olayı anlamaya çalışırken bu kez bir başka operasyon

0: Ve yasa kabul edildi ve yasada yer bulan ilk kurul oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında ilgili bakanlar ve güvenlik bürokrasisinden isimler pazartesi günü ilk toplantıyı yapacak. Kurulun gündeminde ne olacak, süreç nasıl ilerleyecek birazdan konuşacağız. Ve son bir başlık, tedirgin edici bir gelişme. İsrail dün Suriye'de Türk sınırına 70 kilometre uzaklıkta bir askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Bunu da Türkiye'nin bölgede etkisini kırmak için yaptıklarını açıkladılar. En sert tepki ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Tel Aviv saldırı öncesi Ankara'yı haberdar etmedi. Türk jetleri hedef biziz diye düşünüp müdahale edebilirdi dedi. Yani bir anlamda Suriye'de Türk-İsrail çatışmasının eşiğinden dönüldü demek istedi. Tel Aviv bu saldırıyla ne amaçlıyor? Programda konuklarıma soracağım. Bu akşam İstanbul stüdyoda ben tek başımayım. Konuklarım uzaktan bağlantı ve Ankara stüdyodan yayına katılıyorlar. Ali Saydam bizimle birlikte, iletişim uzmanı, yazar. Hoş geldin Sayın Saydam.
1: Hoş bulduk efendim. Ahmet Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü. Hoş geldiniz Sayın Yeşiltaş.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar
0: diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ve Doçent Doktor Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Coşkun.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Sayın Yeşiltaş, sizinle başlamak isterim. Güvenlik Araştırmaları Direktörü olarak soruyorum. Evet. Bu iki soruşturma, açılışta bahsettiğim iki suç örgütüne yönelik soruşturma. Güvenlik açısından baktığımızda bize ne anlatıyor?
2: Yani tabii şimdi ortada soruşturmanın mantığı açısından ve içeriği açısından meseleyi doğrudan güvenlik temelli bir biçimde analiz etmek çok doğru olmayabilir. Çünkü bir taraftan sürecin hala devam ettiğini görüyoruz. Öte taraftan da güvenlikle ilgili doğrudan ortaya çıkabilecek boyutları henüz tam olarak görebilmiş değiliz. Meselenin aslında MASAK ayağı bağlamında incelendiğinde daha çok mali finansal şeffaflık boyutuyla ele alındığını görüyoruz. Elbette bu tür konular, Türkiye'nin geçmiş tecrübesi, özellikle son 10 yılda yaşadığımız bu tür kapalı örgütlenmelerin neden olduğu güvenlik zaafları dikkate alındığında böylesi bir endişenin akılda tutulması her zaman çok normal karşılanmaktadır. Ancak şu anda karşı karşıya olduğumuz durumun bu ölçüde bir güvenlik eksenine doğru kaydırılabilecek bir boyuta ulaştığını görmüyoruz. Meselenin tabii ki birçok boyutu var bu anlamda. Türkiye'de bu meselenin tartışılma biçimi açısından da ele alındığında bir cemaat meselesi olarak, dini bir grup meselesi olarak ve devletin buna yönelik bir soruşturması şeklinde ele alınma eğiliminin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki bu yaklaşım çok doğruyu yansıtmıyor. Meseleye devletin dini bir cemaate yaklaşması olarak ele almak çok mümkün değil açıkçası. Burada kapalı bir örgütlenme yapısının denetlenebilirliği sorunu olduğu anlaşılıyor. En azından şu anda kamuoyuna yansıyan açık bilgi ve belgelerden hareketle ve soruşturmaya konu olan özellikle ifadelere bakıldığında. Bununla birlikte tabii bu örgütlü kapalı yapılanmanın hesap verilebilirlikten ve şeffaflıktan uzak bir biçimde örgütün dini toplumsal temelindeki meşruiyeti kötüye kullandığı izlenimini ortaya koyan bir kanıtlar durumu söz konusu. Dolayısıyla mesele bu boyutuyla bir bütüncül bir cemaat soruşturma karşıtlığı üzerinden değil de bu Süleymancılar olarak ifade edilen grubun üst yönetiminin o çeşitli imkanları, ki bu tür yapıların Türkiye'de gerçekten bakıldığında birçok alanda faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ekonomi, cemaat yapılarının sürdürülebilirliği açısından kritik bir mesele, alan olarak gözüküyor. Ancak bu ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında elde edilen gelirlerin, toplanan bağışların ve hangi tür gelirler varsa, ki bu soruşturmaya konu olan gelirler bakımından ele alındığında bunu aşan bir durum söz konusu olduğu anlaşılıyor. Birçok markanın, birçok şirketin, birçok başka gelir getirici faaliyetin de bu bağlamda yürütüldüğünü görüyoruz. Ancak bu noktada gerekli hassasiyetlerin gösterilmediği, hem örgütün kapalılık noktasında özellikle şu anda gözaltında bulunan veya tutuklu bulunan kişiler açısından, hem de

0: yurt dışına para transferlerinin çok yüksek miktarda olduğu, bunun da denetimsiz bir biçimde yapıldığı ve çok büyük miktardaki servet kaynaklarının da açıklanmakta zorlandığı ortaya çıkıyor. Bu boyutuyla ekonomik bir şeffaflık problemi veya yasalardan uzaklaşma, legal zeminden uzaklaşma problemi gibi gözüküyor. Diğer yapı açısından bakıldığında tabii durum daha farklı gibi. Hem ölçek açısından daha küçük bir yapılanma, hem de Türkiye ölçeğine çok fazla derinlemesine nüfuz edememiş bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Ve elbette yine diğer yapıyla karşılaştırıldığında hem bölgesel hem de Avrupa küresel ölçeğe uzanamayan bir daha küçük ölçekli bir yapılanma olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu iki yapının bir takım ideolojik veya dini konulara yaklaşması, bir takım siyasal meselelere yaklaşması arasında da çok ciddi bir farklılık var. Öte yandan Adana merkezli yürütülen soruşturmada da bu yapının daha önce çeşitli defalar soruşturmaya tabi tutulduğunu da görebiliriz. Burada belki bazı noktalarda güvenlikle ilgili hususlar yer alabilir. Çünkü Türkiye'nin geçmiş 10 yıllık tecrübesine bakıldığında, özellikle Suriye İç Savaşı'ndan mütevellit ortaya çıkan meydan okumalara bakıldığında burada çeşitli terör örgütlenmelerinin bu tür yapılara nüfuz etme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Nitekim bu konuda da bugüne kadar geçmiş kayıtlar dikkatli incelendiğinde buna dair bulguların ortaya çıktığı görülür. Orada dini istismar ederek radikal noktaya savrulan, aşırıcı şiddete yönelen, hatta sonunu terör örgütü DEAŞ'la noktalayan birçok tekil ve müstakil serüvenin olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle de tabii ki 2014-2018 yılları arasında bu noktada terör örgütlerinin bu tür yapılara sızma girişimi, o tür yapıların söylemsel toplum üzerindeki veya kitle üzerindeki, gruplar üzerindeki söylemsel etkisini kullanarak topluluğu belli bir alana yönetme kabiliyet ve kapasitesinin oluştuğunu, bu tür yapılarda da buna bir zemin oluştuğunu, bir itici sebep meydana geldiğini söylemek mümkün olabilir. Tabii en kritik noktalardan bir tanesi de belki ileri bir yorum olabilir bu aşamada, fakat eleman devşirme dediğimiz güvenlik açısından ve terör çalışmaları açısından son derece kritik olan bir havuzu da gündeme getirebilir. Özellikle ikinci soruşturmanın bağlamı açısından düşünüldüğünde bu yönde bir bulgu şu an itibariyle konuşulmamakla birlikte o örgütlenmenin de yine farklı ekonomik sektörlerde farklı şirketlenmeler, derneklenmeler ve yapılanmalar aracılığıyla benzer bir finansal birikimi ortaya koyduğunu ve bu finansal birikim üzerinden de yine denetimsiz, şeffaflıktan uzak, kanunun dışında gayri legal bir alanda hareket ettiğini söyleyebiliriz. Devletin tabii ki bu anlamda yaklaşımı dinin kendisine, dini yaşama biçiminin, yorumlanma biçiminin, pratik etme biçiminin kendisine yönelik bir yaklaşım olarak değil, bunu legal bir çerçevede, hukuki bir zeminde ele aldığını ve bu incelikle ve bu titizlikle şu anda soruşturmayı yürüttüğünü söyleyebiliriz.
1: Peki. Vahap Coşkun, şimdi bölgede, Doğu Güneydoğu bölgesinde görev yapan bir akademisyen olarak sormak isterim. Çünkü bu tür cemaatler, gruplar, yapılanmalar Doğu ve Güneydoğu bölgesinde de çok yoğun olarak gözlemlenmekte. Nasıl çalışıyor bu gruplar? Devasa bir para var ortada. Bu para nereden toplanıyor? Nereye harcanıyor? Nasıl bir örgütlenmeden ya da yapılanmadan bahsediyoruz burada?
2: Evet, şimdi bu cemaat yapılanması Türkiye sosyolojisinin bir gerçeği. Öncelikle onu tespit etmek gerekiyor. İnsanlar bir şekilde kendilerini bir cemaate bağlı görüyorlar. Bu cemaatlerin kendilerine kazandırdıkları da var ve dolayısıyla o yapının içerisinde varlıklarını idame ettirebiliyorlar. Şimdi bu son iki operasyonun operasyona baktığımızda birbirinden bence farklı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Süleymancılar olarak nitelendirilen grubun bir siyasi ağırlığı yok. Aynı zamanda bürokratik yapı içerisinde de bir ağırlığı yok. Dolayısıyla devlet açısından birinci derecede güvenlik tehdidi teşkil edebilecek bir yapıdan bahsetmemiz zor. Ama bu medyaya yansıyan haberlerden görebildiğimiz kadarıyla ciddi bir mali yapısı var ve bu mali yapısı üzerinden de bir takım işte hukuki ihlallerin gerçekleştirildiği, yolsuzlukların yapıldığına dair iddialar var. Öncelikle bütün bu soruşturmalar hakkında konuşurken temel hukuki ilkeleri aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bunlar iddialar ve aynı zamanda herkes suçu sabitleninceye kadar da masum. Ona göre konuşmamız gerektiği kanaatini taşıyorum. Şimdi dolayısıyla bu iddialara yönelik kendilerinde cevap verecekleri hususlar var. İddialar ciddi. Bu iddialar özellikle bir cinayetle ilgili ilintilendirilen iddialar da var. Dolayısıyla adli makamların bütün bu iddiaları net bir şekilde ortaya koyup kamuoyunu bu anlamda da bilgilendirmesi gerekiyor. Fakat bu operasyonların yürütülmesi konusunda Ahmet Bey, benim bu operasyonların yürütülme tarzına dair toplumda da var olan ve benim de aynı zamanda paylaştığım bazı ciddi sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi, şimdi bu cemaatlere yapılan operasyonlarda seçici davranıldığına dair bir algı. Şimdi bu Süleymancılara yönelik olarak getirilen iddiaların büyük bir kısmı diğer cemaatler içinde dile getirilebilir. Yani kapalılık, mali şeffaflıktan uzak olmak, cemaatin çok büyük bir ekonomik yapıya hükmetmesi, aşırı derecede toplumun da vicdan ölçülerini zorlayan işte menkul ve gayrimenkul yatırımlara sahip olunması vesaire. Bunların hepsi ciddi sorunlara tekabül ediyor. Ama bunlar diğer cemaatlerde de, yani diğer cemaatlere yönelik olarak da bir operasyon yapıldığında çok büyük bir ihtimalle buna dair bulgulara da orada rastlayabiliriz. Nitekim geçmişte yapılan operasyonlarda da, bugün de yapılan operasyonlarda bu iddiaları görüyoruz. Sorun şurada, yani bu cemaatler yapılırken bir seçicilik olduğuna dair toplumda bir algı var. Hükümete, iktidara muhalif olan cemaatlere yönelik bir operasyonlar yapılırken, onların üzerine gidilirken hükümetin yanında duran, onun politikasını benimseyen cemaatlere yönelik herhangi bir adli veya idari bir soruşturma yapılmıyor veya buna yönelik herhangi bir operasyon gerçekleştirilmiyor. Bu dolayısıyla cemaatlere yönelik olarak yapılan operasyonlar konusunda ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Furkan Vakfı'na yapılan operasyonlarla ilgili olarak ise bence çok daha büyük bir problem var. O da şu, Furkan cemaatinin işte lideri olan kişi bu Süleymancılara yapılan operasyonu eleştiriyor. Bu eleştirinin üzerinden hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı adeta vakfı ve o eleştiri yapan kişiyi tehdit eden bir ibare kullanıyor. Suyun ısındı gibi bir ifade kullanıyor ve bunun hemen ertesi günü bu operasyon yapılıyor. Sayın Adalet Bakanı bu operasyonun işte herhangi bir dini cemaate yönelik yapılmadığını, eldeki delillere göre yapıldığını söylüyor ama şimdi bu gelişim çizgisini izlediğiniz andan itibaren buna inanabilmeniz zor. Bu gerçekten hukukun bir gereği veya devam eden bir soruşturmanın gereği olarak yapılan bir operasyon yapıldığına, operasyon olduğuna inanmanız zor. Bu daha ziyade bir nevi yürütmenin isteğiyle ve yürütme içerisindeki güçlü aktörlerin bir nevi talebiyle gerçekleştirilen bir operasyon halini alıyor. Bu çok ciddi bir problem. Yani hem siyasi açıdan ciddi bir problem, anladım, hem de hukuk devleti algısı açısından ciddi bir problem. O nedenle yani bu operasyonlar yapılacaksa bir takım hususlara dikkat edilmeli. Yani bir kere bu iddialar net bir şekilde ortaya konulmalı. Bu iddialara yönelik olarak verilen cevaplar net bir şekilde ortaya konmalı. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için herkes üzerine düşeni yerine getirmeli. Burada şöyle bir problem daha var Ahmet Bey. Bu cemaatlere yönelik olarak yapılan operasyonlarda bizim gerçeği öğrenmemizi engelleyen bir sosyal ruh hali de var. Şimdi bu cemaatler arasında çok yoğun bir rekabet var. Dolayısıyla bir cemaate operasyon yapıldığında diğer cemaatlerden herhangi bir şekilde ya buna ses çıkartılmıyor veya bunu bir nevi onaylayan bir tavır içerisine giriliyor. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan Özellikle laik toplumsal kesimlerde zaten cemaatlere yapılan operasyonlar geç kalınmış bir operasyon olduğu şeklinde bir algısı var ve bunu çok yoğun bir şekilde destekliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ruh hali oluşuyor. Yine bu cemaatlerin içerisinde bir şekilde hayatları geçmiş veya yolu bir dönem bu cemaatlerden geçmiş, bu cemaatlerin içerisinde kötü tecrübeleri olan insanlar da bu operasyonlar yapıldığında operasyonları destekleyen bir tavır içerisine giriyorlar. Dolayısıyla hani neredeyse bir konsensüs ile gerçekleştirilmiş bir operasyon ortaya çıkıyor. Evet. Bu siyasal iktidara elbette üzerinde çok rahat hareket edeceği bir alan sağlıyor. Ama diğer taraftan hani bizim o maddi gerçeği ortaya çıkart hukuk devletinin ilkelerini yürütmemiz açısından da son derece zor bir tablo ortaya çıkartılıyor. Buna dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Peki Ali Saydam, Vahap Coşkun'un altını çizdiği son bölümdeki bu eleştiriler diyelim, yani ya da kamuoyunda oluşan algı, yani bu soruşturmaların bir anlamda siyasi sahiplerle yapıldığı algısı ya da inancı, ne dersiniz?
3: Efendim son derece önemli bir noktaya temas etti Üstad. Şu her zaman vardı. Yani ya her şey bu öbür tarafa yapılıyor, bu tarafa bir şey yapılmıyor falan filan. Şimdi öbür tarafa da bir şey yapılıyor. Fakat o zaman da hepsine yapılmıyor falan. Şimdi bu tartışma devam eder gider. Bundan kaçmak mümkün değil. Fakat ben meseleyi biraz daha biçim ve içerik açısından ziyade fenomenolojisi, öz Türkçesi, görüngü diyorlar. Ne Latincesi anlaşılıyor ne öz Türkçesi. Belki şimdi de ifade etmeye çalıştığım zaman biraz daha aydınlatabilirim. Şimdi bu fenomenolojisi açısından, görüngüsü açısından meseleye baktığımız zaman Türkiye'de bundan 2 sene önce yapılmış olan 2 büyük araştırma var. Topluma soruyorlar. Efendim, adalet sistemine ne kadar güveniyorsunuz diye. Çok ciddi bir negatif rakam çıkıyor. %74 civarında bir rakam çıkıyor. Bir başka araştırma şirketi daha, ki hükümete yakın olarak bilinen bir araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmadır. Orada da yapılan 84 çıkıyor. Yani toplumun %84'ü adalet sistemine güvenmiyor. Şimdi bakın ne oldu? Adalet Bakanı ve Akın Gürley'in yönettiği bir iletişim var ortada. Bu onun talimatıyla kapanmış olan dosyaların, faili meçhulların araştırılması amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim kuruluyor. Bunun adı da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı. Bu Faili Meçhul Suçları da Araştırma Daire Başkanlığı ülke genelinde 75 ilde 638 dosyayı mercek altına alıyor. Şimdi bakın 30 dosyada toplam 35 faili meçhul cinayet aydınlanıyor. Şimdi son günlerde bakın bu konuda inanılmaz ilerlemeler söz konusu. Şimdi biraz da bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani ya efendim işte Süleymancılara dokunuyorsunuz da Mezecilere dokunmuyorsunuz. Efendim o cemaate dokunuyorsunuz, bu cemaate dokunmuyorsunuz. Bu eleştirilerin hepsinde ben anlayışla karşılıyorum. Tabii ki daha bu konuda gidecek yol var. Fakat buradan bakarak Türkiye'de özellikle bir kere iletişime olağanüstü başarıyla yürüten bir Adalet Bakanı'nı takdirle karşılamamak yanlış olur. Bu çerçevede bakıldığı zaman önümüzdeki dönemde de başta faili meçhuller olmak üzere ve Adalet Bakanı defaatle altını çiziyor. Diyor ki bunun diyor dini inançla şununla bunun alakası yok. Eğer yasa dışı bir takım uygulamalar yapılıyorsa biz bunların peşindeyiz. Bunun inancıyla hiç ilgili değiliz diyor. Bu çok önemli. Toplumda bu Türkiye'deki adalet sisteminin işlemesiyle ilgili negatif algının giderek düzeldiğini görmek çok sevindirici olması gerekir. Benim de vurgulamak istediğim alan bu Ahmet Beyciğim.
1: Ali Saydam, peki bu ayrımı Sayın Bakan özellikle yapıyor. İki operasyonda da yaptı. Açıklaması ne diyor ki? Biz bir dini grubu değil, bir suç örgütünü, yani hukuka aykırı fiilleri soruşturuyoruz diyor. Ama baktığımızda ben açılışları bunun altını çizdim. Bir tarafta şimdi Alihan Kuriç suç örgütü diyoruz ama Süleymancıların başı ve organizasyon orada, ortada. Diğer tarafta işte Furkan Vakfı ya da işte Kuytul suç örgütü, ama orada da bir başka yapılanma aslında. Dini yapılanmaların tepe yönetimi, yani burada o ayrımı nasıl yapacağız? Yani cemaati değil de yöneticisini biz burada işte soruşturuyoruz demek ne anlama geliyor?
3: Şu anlama geliyor.
1: Yani sonuçta cemaat eğer iddia edilen suçlar hayata geçiyorsa, dini istismar ederek, o inanç topluluğunu istismar ederek bir şekilde yapılmıyor mu bu suçlar?
3: Kesinlikle. %100 haklısınız tespitiniz Ahmet Bey. Ancak burada sırf bunlar dini inancı böyle ve de cemaat ilişkileri şöyle ve kendilerinin etrafında kendilerine inanmış olan insanların suistimali yüzünden bu böyle olmaz, olmuş gibi bir noktaya temas etmeden meselenin özünde ortada kriminal bir durum olmasının ele alındığını ifade ediyor Adalet Bakanı, ki bu çok önemli. Bir şey daha altını çizelim. Adalet Bakanı olarak geçmişteki Adalet Bakanlarının hepsini saygıyla anıyorum ama ilk defa ben açık ve şeffaf. Bu iki kavram birbirlerinden farklıdır Ahmet Beyciğim. Açık olmak ve şeffaf olmak farklıdır. Şeffaf olmak demek, isterseniz gelin bakın benim kayıtlarıma, her şeyi görebilirsiniz demek. Açıklık ise sorulmadan ifade etmektir, ki Sayın Bakan şu son dönemde çok net bir şekilde bu uygulamaya yönelmiş vaziyette. Bu da adalet sisteminin hakikaten ciddi bir şekilde çalıştığına işaret ediyor bize. Bu nedenle buradan baktığımız zaman, yani bunlar dini inanç sistemi üzerine kurulu cemaatler oldukları için bu suçları işliyorlar gibi bir algının önüne geçmeye çalışıyor Adalet Bakanlığı. Yani diyorlar ki bu bir kriminal vakadır ve bu kriminal vakanın tek sebebi dini inanç değildir. Bu da çok önemli. Yani bunun vurgulamalarını ben anlayışla karşılıyorum.
1: Yani dini bir saikle bu suçu işlemiyorlar, dini istismar ederek bu suçu işliyorlar.
3: Bravo.
1: Demek
3: aynen
1: Sayın Bakan,
3: evet.
1: Anladım. O ayrımı yapıyor.
3: Evet.
1: Peki devam et. Buyurun. Tamamlayın lütfen. Buyurun Ali Saydam.
3: Tamamdır. Buyurun Ahmet Bey.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Bir kısa ara vermem gerekiyormuş. Arkadaşlarım uyardı. Bir reklam arası verelim. Devam edeceğiz sonra.
4: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Son günlerde konuştuğumuz iki soruşturmayla başladık. Bir tarafta Alihan Kuriş Suç Örgütü, diğer tarafta Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyon. Murat Yeşiltaş, sizinle devam edelim. Bu Kuriş Suç Örgütü'nde tabii iddialar ortaya döküldü, soruşturma derinleşiyor ve bu yapılanmanın bir haberleşme programı kullandığını da gördük ki FETÖ'den hatırladığımız Baylok'a benzer bir sistem anladığımız kadarıyla. Yani bu uygulama mağazalarında satılmayan, doğrudan gönderilen kullanıcıya, sonrasında işte bir takım doğrulama yöntemleri var ve en nihayetinde yine size referans olan kişinin onayıyla giriyorsunuz. Üçlü bir doğrulama sistemiyle girilen bir gizli haberleşme sistemi. Bir yapılanma ya da ne diyelim, yani dini duygularla olduğunu söyleyen bir yapılanma neden böyle gizli bir haberleşme sistemi yani kullanır?
3: Tabii bu da kuşkuları arttırıyor. Buna gelmeden önce belki şu çerçeveyi çizersek bu daha net bir bağlamına oturtulabilir diye düşünüyorum. Yani kesinlikle hem Vahap Hoca'nın hem de Ali Hoca'nın yaklaşımlarını doğru buluyorum. Yani kuşkusuz prosedürler çok önemli. O prosedürler de hukuki zemin. Ama bunu bir iletişim meselesi problemine indirgemenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani tamamıyla bu meselenin özünü anlamaktan bizi uzaklaştıracak bir eleştiri olabileceği riskini de taşıdığını düşünüyorum açıkçası. Evet, elbette iletişim, siyasal iletişim boyutu bu noktada çok çok önemlidir. Fakat özüne baktığımızda elimizdeki verilere veya şu anda soruşturmaya konu olan verilere odaklanmanın çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu, iletişimin bunu tamamlayıcı bir unsur olduğu kanaatini taşıyorum. Ali Hocam beni bağışlasın lütfen, onun karşısında bu şekilde bir izahat yapmak durumunda kalmam, istemem ama genel olarak bu iletişim meselesine bu şekilde yaklaştığımı ifade etmem lazım. İkincisi de şu, birçok kurumun burada birlikte bir soruşturmayı yürüttüğünün de altını çizilmesi lazım. Meselenin Adalet Bakanlığı boyutu olmakla birlikte meselenin Emniyet, Polisiye, İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren bir boyutu da var. Hatta daha ötesini söylemek gerekirse istihbarat teşkilatını ilgilendiren bir boyutunun olduğunu da kuşkusuz söylemek lazım. Bir önceki aşamaya gidersek meselenin belki de MGK boyutunun da olduğunu söylemek lazım. Yani burada dolayısıyla kapsamın genişliğini ve ortaya dökülen bilgilerin muhtevasına bakıldığında olayın derinliğini açıklamak açısından son derece bence önemli. Hı hı. Bir başka husus da şu, yani şimdi cemaatler, tarikatler, bütün bunlar nihayetinde bir yapılanma üzerine inşa ediliyor. Bir örgütlenme var burada, bir örgütlenme var. Buradaki örgütlenmeyi tabii biz artık Galat'ı meşhur haline getirdiğimiz için çok pejoratif bir kavram olarak anlıyoruz ama örgüt denince aklımıza terör örgütü, örgüt denince aklımıza suç örgütü geliyor ama örgüttür nihayetinde. Çünkü binlerce üyesi olan, yüz binlerce üyesi olan, belki milyonlarca üyesi olan cemaatler, tarikatlar var Türkiye'de. Böylesi bir toplumsal zemini belli ölçülerde yönetmeniz açısından bir örgütlü yapıya da ihtiyacınız var. Şimdi dolayısıyla bu örgütlü yapıyı ayakta tutmak için de bir organizasyona ihtiyacınız var. Buradan iki temel sonuç çıkıyor aslında bu yapılara bakıldığında. Bunun bir dini bir tarafı var. Yani bir teolojik tutarlılık açısından örgütün ya da cemaatlerin, tarikatlerin içerisindeki liderlerin konumlanması, transferler, geçişler, kim bir sonraki cemaatin, tarikatın lideri olacak, orada ortaya çıkan tartışmalar, kavgalar, cinayetler boyutu var. Bu açıdan bir tutarlılık ortaya koyması lazım. İkincisi de bunun başka türlü sivil alanda bir faaliyet yürütmesi için bir örgütlü yapı oluşturması lazım. Burada da karşımıza bir piramit usulü çıkabilir. Örgütün lider kadrosu en tepesindedir. Cemaatin tabanı en alttadır. Arada kolaylaştırıcı unsurlar vardır. Ya da işte başka şemalarla açıklanabilecek. Örneğin FETÖ'de bir üzüm bağı modelinden bahsetmiştik hatırlarsanız. İç içe geçmiş, son derece girift. Şimdi bütün bunlar belli prosedürlere bağlı olmak zorunda. Şimdi bu prosedürler açısından bakıldığında hem kendi işleyişi açısından hem de devlete, kurumlara, hukuka normatif düzeyde bağlılık göstermesini gerektiren bir mekanizma da oluşturması gerektiğini görüyoruz. Türkiye'deki sorun zaten bu bağlantının kopuk olması. Bu bağlantı kopuk olduğu zaman binlerce, yüz binlerce, milyonlarca örgütlü yapıyı ayakta tutabilmek için muhtemelen örgütün veya cemaatlerin üst yapıları da bir noktada kendilerini belli alanlarda gayri legal unsurlarla ilgilenmek durumunda kalıyor ve bir anlamda kanun dışına çıkıyorlar. Tabii ki bu bağlamda, bu yapı bağlamında ortaya çıkan sizin de sorunuza kaynaklık teşkil eden mesele burada kuşkuları daha fazla arttırıyor. Örneğin bir şirket yapılanmasının örgütlenmesine baktığımız zaman o şirket yapılanmasının gizli bir telefon mesajlaşma sistemini kullandığını ben çok fazla duymadım. Çok duyduysak bile marjinal örnek olabilir. Bir devlet yapılanmasının içerisinde örneğin yani şu anda mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı'nda ayrı bir gizli şekilde tamam bir takım mesajlaşmanın güvenliği sağlanması açısından prosedürler vardır her yerde olduğu gibi ama böyle paralel bir sistemin olduğunu ben görmedim veya başka bir şeffaf bir sivil toplum örgütlenmelerinde Türkiye'de mesela onlarca sivil toplum örgütü var bunları bir araya getiren bir takım platformlar var. Ben bunlarda o tür mesajlaşmaların, o tür yapılanmaların olduğunu görmedim. Böyle bir şey varsa o zaman gizlenen, saklanmaya çalışılan bir mevzunun da ortada olduğu anlaşılabilir. Ve bu açıkçası Türkiye'nin tecrübesi açısından düşünüldüğünde bizi şaşırtmayan bir sonuç ortaya çıkarır. Dolayısıyla ben buranın meseleyi mali finansal boyuttaki işlenen suçlardan, hukuk dışılıktan, kanun dışılıktan daha istihbari bir boyuta taşıyabilecek bir takım doneler oluşturduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan bu şifreleme meselesine o yönde bakmak yani basit bir ekonomik ticari işlemi saklamanın ihtiyacıyla ortaya çıkmış bir programlama olamaz o. Onun daha ötesinde düşünülmesi gereken dediğim gibi belki güvenlik boyutları, belki istihbari boyutları ki bu konuyla ilgili konuşulduğunda yine elbette toplumsal tabanını, dini tabanını ayrı tutmak kaydıyla böyle bir durumun da tartışılabileceğini, belki de buna dair ciddi verilerin de şu anda ortada konuşulduğunu söyleyebilirim.
2: Yani tabii bu haberleşme sistemini, bu yapı ne kadardır kullanıyor? Acaba FETÖ bir şekilde bu organizasyonlar içinde bir tırnak içerisinde öğretici yol oldu mu olmadı mı bu da tartışılır. Hani dediniz ya yani ben hiç görmemiştim, duymadım böyle bir haberleşme sistemi kullanıldığını. Belki bundan iki hafta önce Süleymancıları konuşsak haberimiz olmayacaktı. Kullanmıyorlar diyecektik. Belki şu anda mevcut bir takım yine bu tür yapılar belki kullanıyorlar belki kullanmıyorlar. Evet. Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkıyor. Tabii şunu da belki konuşmak gerekir. FETÖ ile mücadele çok özellikle 15 Temmuz sonrasında çok gündemde, çok ciddi bir mücadele söz konusu. Ama o dönemde Vahap Coşkun sizle devam edelim. Çok bunun uyarısı da yapılmıştı. Yani tamam FETÖ evet ortaya çıkarıldı. Onunla bir mücadele sürüyor ama bazı dini yapılanmalar var ki işte inanılmaz ekonomik boyutlara ulaşmış. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, devlete ne kadar girdiler, ne kadar çıktılar. Bir yerde bir açık mı vardı da bu kadar bu gruplar, mesela Süleymancıları konuştu, bu kadar büyük bir ekonomik güce sahip oldular ve buraya kadar geldiler?
0: Tabii bu kısa sürede olan bir olay değil. Yani Süleymancıların tarihine baktığınızda bile oldukça uzun bir tarihsel süreçleri var ve bu tarihsel süreç içerisinde bir ekonomik birikimlerinin olması doğal. Ama bu kadar büyük bir birikimin olması elbette ki bir takım şüpheleri beraberinde getiriyor. Yine bu dosya kapsamında dile getirilen bazı hususların, örneğin gizli bir haberleşme ağının kurulmasının veya çok büyük yüksek miktarda paranın yurt dışına aktarılmasının, bu ve benzeri gibi olayların da çok net bir şekilde araştırılması ve gerçek bir tavrının ortaya konulması gerekiyor. Hiç kuşkusuz bu tür süreçlerde hem örgütlerin öğrendiklerini, bir şeyler öğrendiklerini, hem devletin bir şeyler öğrendiklerini anlıyoruz. Yani herkes çıkan tecrübelerden bir takım dersler çıkartıp onun üzerinden harekete geçiyor. Fakat yine mesela burada toplumda var olan sorulardan bir tanesi bu. Şimdi bu kadar devasa bir örgütlenmeden bahsediliyorsa eğer, bugüne kadar neden buna yönelik herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma yapılmadı sorusu önemli bir soru. Yani bu kadar devasa bir ağa ulaştıktan sonra mı devlet müdahale ediyor, yoksa burada başka bir husus mu var? Bunun da net bir şekilde araştırılması gerekiyor. Teknoloji çok artıyor ve teknolojinin artmasına paralel olarak bu tür yapıların, bu tür bir takım haberleşme ağlarını elde etmeleri, yazılımları elde etmeleri de giderek kolaylaşıyor. Elbette buna karşılık olarak da devletin istihbari anlamdaki faaliyetleri de yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu burada hem işte bu gizliliği isteyen, gizliliği talep eden örgütlerin bir takım öğrendikleri var. Hem buna karşı devletin de öğrendikleri var. Şimdi siz Ahmet Bey başından itibaren sürekli sordunuz. Bence o çok önemli bir soru. Yani devlet de buna çok dikkat ediyor. Bu bir herhangi dini örgütlenmeye yönelik bir yapılanma değil. Bir suç yapılanmasına, bir hukuk dışılığa yönelik bir yapılanmadır şeklinde açıklama yapılıyor. Hem Adalet Bakanı hem doğru, devletin diğer yöneticileri doğru, bunu ifade ediyorlar. Bu doğru. Ancak buna muhatap olan yapıda bu tür bir algılamanın olduğunu ben zannetmiyorum. Onlar bu yapılanmanın, bu operasyonun doğrudan kendilerinin cemaatsel yapılarına yönelik bir müdahale olduğunu ve bunun asli nedeninin de kendilerinin iktidar karşısındaki konumlanışları olduğunu düşünüyorlar. Bence iktidar özellikle işte muhafazakar ve dindar camianın içinden çıkan, o camiayı çok yakından tanıyan bir iktidar olduğu için özellikle bu konuya dikkat çekiyor. Yani bunun bir cemaate yönelik, bir cemaat yapılanmasına yönelik bir operasyon olmadığını çekiyor. Ama ilk bölümde bence Ali Bey'in işaret ettiği husus, kendisi adalete olan güvenin ilerlediğini, iyileştiğini ifade ediyor. Ondan çok emin değilim ben.
2: Vahap Coşkun, şunu da sormak gerekir. Yani siz dediniz ya hani operasyonu konu olan cemaat bunu işte kendine, cemaate yönelik bir operasyon olarak algılıyor dediniz. Acaba diğer cemaatler bu operasyonu nasıl algılıyor? Bu da bir soru işareti bence.
0: Ya diğer cemaatler, yani programın başında ifade etmeye çalıştım Ahmet Bey. Diğer cemaatler genellikle bu tür operasyonlar yapıldığında ya sessiz kalan bir tavır içerisine giriyorlar veya bu tür operasyonları onaylayan bir tavırda yer alıyorlar. Bunun çeşitli nedenleri var. En önemli nedenlerinden bir tanesi bu cemaatler arasındaki muazzam bir rekabet, bir doğru, çekişmezlik hali ve bu nedenle birisine yapılanın daha sonra kendisine, birisine yapılanın kendisine alan açacağına dair olan düşünce. O nedenle diğer cemaatlerin
2: alan doluyor sonuçta bir şekilde.
0: Evet, yani nihayetinde orası orada bir alan var, işleyen bir saha var. O sahayı bir şekilde kendilerinin doldurabileceklerine dair olan bir inanç var. O nedenle buna çok karşı çıkmıyorlar. Bu da tabii önemli bir problemi meydana getiriyor. Şimdi bu tür operasyonların bence bir diğer mesajı da var. O mesaj da şu: yani cemaatler bunu ister istemez algılıyorlardır. Eğer belirli hudutların dışına çıkarlarsa, belirli sınırları aşarlarsa, o zaman bu tür operasyonlar kendilerine de yönelebilir. Yani bunu açık, net bir şekilde kimsenin söylemesine gerek yoktur. Ama operasyonun yapılış tarzı, operasyonun muhatap aldığı yapının duruşu, siyasal duruşu bunu net bir şekilde ortaya koyuyordur. Yani o nedenle ben örneğin diğer cemaatlerin, diğer tarikatlerin de bundan kendileri için gerekli mesajları aldıkları kanaatini taşıyorum. Burada bir bence yani Süleymancılarla ilgili olarak üzerinde durulacak hususlardan bir tanesi bu. Belki devletin teyakkuza geçmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Bir Almanya bağlantısı. Yani Almanya'da çok büyük, evet. Almanya'da çok büyük işte mali bir güçlerinin olduğu ifade ediliyor. Aslında öteden beri bu cemaat Almanya'da Türkiye'li işçilerin Almanya'ya göçmesiyle birlikte orada yapılanan bir hikaye. Ama son dönemlerde birden daha görünür bir hale gelmesi devleti teyakkuza geçirmiş olabilir. Demin sizin bahsettiğiniz geçmişten öğrenme. Yani özellikle geçmiş dönemlerdeki acı tecrübeler bu nedenle devletin daha teyakkuz haline gitmesine sebebiyet vermiş olabilir.
2: Peki Ali Saydam biraz önce Murat Yeşiltaş altını çizdi. Yani bu gizli haberleşme programı kullanılması, yani mali konuları mı böyle gizli bir haberleşme programı üzerinden konuşacaklar? Acaba ortada bir istihbari faaliyet de mi var sorusu akla geliyor demişti. Almanya bağlantısı da tabii Vahap Coşkun'un da altını çizdiği gibi biraz devletin de o alarm zillerini biraz daha böyle işin üzerine gitmesini sağladı. Siz nasıl yorumlarsınız bu istihbarat iddiasını mesela?
4: Efendim Yeşiltaş Hocam'ın ifade ettiklerini dikkatle dinledim. Ortada tabii altını çizdiği şeyler son derece kıymetli. Ortada kriminal bir olay var mı? Var. Peki bu kriminal olayın önde bunu efendim kamufle edecek duygusal ve diyelim ki algısal ortam ne? Dini inanç sistemi üzerine kurulu bir tarikat yapısı, mutabıkız. Şimdi burada benim vurgulamak istediğim husus, bu her zaman var mıydı? Vardı. Peki şu anda olan ne? Şu anda sürecin bir ciddi yönetimi söz konusu. Yani bakın bu zamanda ilk defa bir Adalet Bakanı neredeyse haftada 3 gün 4 gün çıkıyor. Ha bakın faili meçhulleri ele alın. Yani Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasından tutun da Tunceli valisiyle işte oğluyla ilgili davalara kadar böyle bir şekilde kenara atılmış dosyalar ortaya çıkarıp onlarca yüzlerce meseleyi ele almasını görmemezlik etmemek lazım. Temel benim altını çizmek istediğim husus bu. Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili inancın, bakın ben ölçümlemelerle konuşmayı tercih ederim. Yani hani Amerikalıların ceiling watching dediği böyle tavana bakıp olsa olsa demeyi tercih etmem. Şu anda yeni yapılan ölçümlemelerde bu adalet sistemine inanç bir yani negatif 74'ten tutup bir anda sıfıra inmiş değil tabii ki. O da algılamaları yönetmek kadar kolay değildir yani. Yani bu belli bir zaman alır. Bu nedenle bu ama burada ciddi bir yola çıkılmış gibi gözüküyor. Ve de gerek aydınlatma gerekse iletişimin merkezi olarak yönetilmesini ben saygıyla ve kıymetli bir şey olarak karşılıyorum. Şimdi burada kriminal boyutunu işin bakıp sadece o boyutuyla değerlendirmenin yanlış olacağı düşüncesindeyim. Tabii ki bakın baylok kullanılması olsun 200 kilo altın çıkmasını hiçbir Allah'ın kulu izah edemez. Bir de saçma sapan bir şekilde yok hediyeler gelmiş de bilmem bu şekilde
2: o altınlarda gelen altınlar açıklaması yapmıştı.
4: Böyle bir abuk subuk bir şey olabilir mi? Yani bu Türkiye'de bu kadar açık ve net ortaya konmuş bir adalet durumuyla ilgili, takip durumuyla ilgili bir durum. Türkiye açısından bence daha hakikaten ciddiye alınması ve düşünülmesi gereken bir ortam. Tabii ki ben katılıyorum hocalarıma. Yani böyle daha bitmiş değil bu. Daha yeni başındayız bu işin. Öyle bir günden ertesi güne bitmez. Hasar uzun yıllardır oluşmuş bir hasar söz konusu. Ülke düşünseniz ya %84'ü halkın Türkiye'de adalet sisteminin çalışmadığını iddia ediyordu. Yakın zamana kadar. Evet. 2 ay öncesine kadar, 3 ay öncesine kadar. Bu birdenbire %84, %10'a düşmez. Katılıyorum arkadaşlara. Ama sayın hocalarım şunu da lütfen ihmal etmesinler. Bu konudaki ölçümlere baksınlar. Burada bir progresyon, bir ilerleme var mı? Ve bu ilerleme olumlanması gereken bir tekamül müdür, değil midir? Buna bakmak gereği var. Şimdi bakın, bu hatırlayın, hepimiz hatırlıyoruz. Yani hükümete eleştirel yaklaşan kararlarda ve mecralarda ne deniyordu? Yani habire bu laik kesimden işte belediye başkanları, şunlar bunlar suçlanıyor. Bu tarikatlar, marikatlar dini inanç doğrultusunda ekonomik suçlar işleyen insanlara değinilmiyor, dokunulmuyor. Bakın son günlerde buna yönelildi. Bu sefer şöyle bir itiraz var. Ya gene bunların bazılarına dokunuyor da hepsine dokunulmuyor falan. Yani birazcık toplumu dikine kesen bir yaklaşım sergilemekte yarar var. Öyle bir tekamül var Türkiye'de şu anda. Bunu yakalamak lazım diye düşünüyorum. Yani öyle veya böyle %50'sini şöyle, %50'sini böyle demeden toplumun dikine bir şekilde ele alınıp bu algılamanın birlikte yönetilmesi gerektiğine inançla, ister dini inanç nedeniyle olsun, ister dini inanç nedeniyle olmasın, her türlü suistimal, irtikap, rüşvet, kara para aklama, efendim kumar gibi saçma sapan kriminal ve olaylarla toplumu sömürmeye çalışan kesimlerin üzerine gidilmesini savunmak lazım. Peki. Nasılsın, görüşüm bu Ahmet Beyciğim.
2: Peki, teşekkür ederim. Murat Yeşiltaş, ben yine sizin bu Glopper kullanımı, yani işte bu Baylok benzeri program kullanımı, acaba bir casusluk faaliyeti mi sorusu. Tabii Almanya bağlantısı dediniz. Alman istihbarat servisi acaba bir şekilde bu örgüte yapılanmaya nüfuz etmiş midir, temas etmiş midir? Eğer öyleyse bu yapılanma devlet içerisinde bir yerlere aynı FETÖ gibi sızma girişiminde bulunmuş mudur? Sızmış mıdır? Bürokrasi de var mıdır, yok mudur? Ne dersiniz? Tamam, şimdi mali suçlar evet araştırılıyor ama bununla birlikte devletin radarı bir şekilde devlet kurumlarında taramaya başlamış mıdır?
3: Şimdi bunları bir konuşma başlığı olarak ele almak lazım. Bunlar çok meşru ve makul sorular ve toplumun da gerçekten merak ettiği sorular bunlar. Fakat bunların özellikle istihbarat bağlantısı üzerinde benim net bir çerçeve ortaya koymam mümkün değil. Çünkü buna dair şu anda daha çok mali boyutuyla yürütülen ve örgütlü bir mali yolsuzluk, usulsüzlükle yürütülen bir meselenin içerisine bu noktada bir değişkeni ekleyerek somut bir şey size söyleyemem açıkçası. Çünkü elimde böyle bir veri yok. Ama bu biraz
2: peki,
3: önce ifade ettiğimizle...
2: Devlet refleks olarak nasıl çalışır bu durumlarda?
3: Geleceğim. Yani şöyle, tabii ki bakın, yani bir tecrübe var. Ya bu tecrübe de yadsınamaz bir tecrübe ve evet, çok kritik bir tecrübe. Bize 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi, hain bir darbe girişimiyle ve 252 vatandaşımızın şehit olmasıyla sonuçlanmış ve gerçekten büyük maliyetler üretmiş Türkiye'ye bir yapılanmadan bahsediyoruz ve bunun temerküz ettiği alan ise devletin kritik kurumlarında bir şekilde faaliyet göstermek. Orada örgütlü yapıyı devlete bağlılıktan bir cemaate, bir dini yapıya, sözde bir dini yapıya bağlamak şeklinde ortaya çıkmış ama toplumun kılcal damarlarına kadar nüfuz etmeye çalışmış. Ekonomik olarak, sivil toplum olarak, medya olarak, finansal mali sistem olarak, büyük ticari yapılanmalar olarak, uluslararası ağlar olarak ve bunun elbette bu boyutuyla çok ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkardığını, bir beka problemine götürecek kadar bir sorun ortaya çıkardığını biliyoruz. Ancak bu noktada şu anki bilgilerle, elimizdeki var olan bilgilerle istihbari boyutunu derinlemesine analiz etmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ama devletin bir refleksi o anlamda mutlaka olacaktır. Bu yapılanmanın tabii ki şöyle karakteristik özelliklerine baktığımız zaman bazı ayırt edici, onu tefrik edici özelliklerin olduğunu söyleyebiliriz. O anlamda FETÖ ile karşılaştırılabilir bir örgütlenme biçimi değil. Bunun için bir yorum yaparsak çok abartılı bir yorum yapmış olabiliriz. Çünkü bu yapılanmanın bir kadrolaşma noktasında bir derinlik oluşturabildiğini henüz tam teyit ve tespit edebilmiş değiliz. Elbette devletin kurumları içerisinde söz konusu cemaate mensup olan insanlar bulunabilir. Mutlaka vardır. Çünkü eğitim meselesine dair tartışmaları hatırlıyorum. Örneğin belli bir dönem kızların üniversiteye gitmesi, kız çocukların üniversiteye gitmesi konusunda cemaat içerisinde çok ciddi bir direnç oluştuğunu biliyoruz. Ancak büyük tartışmalar sonrasında ve toplumun, sosyolojinin, taleplerin, cemaatin taleplerinin değişmesi sonucunda buna yeşil ışık yakmak suretiyle geniş bir kitlenin o anlamda üniversiteli olabilmeye başardığını görüyoruz. Diğer alanlarda da baktığımızda üniversitelerde okuyan haliyle bu anlamda üniversite sonrasında mezun olmuş ve devletin çeşitli kurumlarında şu anda devlete bağlı bir şekilde görevini yürütmekte olan cemaat mensupları söz konusu olabilir. Önemli olan mesele devletin burada ayırt etmesi gereken, tespit, tayin etmesi gereken, istihbari açıdan, güvenlik, adli, hukuki açıdan tespit etmesi gereken bu bağlılığın hukuki bir zeminde ne kadar olup olmadığı, normatif zemininin burada cemaate bağlanıp bağlanmadığı ve bu bağlılık esnasında ortaya çıkabilecek bir takım komplikasyonların olup olmadığını. Bu açıdan bakıldığında Türkiye özelinde bakıyoruz tabii ki. Evet. Türkiye özelinde hangi bölgelerde kendilerine bir dini toplumsal bir havza oluşturduğu belli açıkçası. Bu bağlamda buralarda hangi yapıların içerisinde cemaatin mensubu olan kişilerin de yer aldığı aşağı yukarı bellidir diye düşünüyorum. Fakat bunun örgütün tepe başında bunu mali, finansal, örgütlü, belki istihbari, belki güvenlik problemi teşkil edebilecek, devleti bir takım süreçlerini zaafa üretebilecek, operasyonalize hale getirebilecek bir kabiliyetiyle ilişkisi var mıdır? Bunu açıkçası söylemek şu anda hem doğru değil hem de eldeki veriler bağlamında mümkün değil. Ama elbette bu gözle artık devletin bu meseleye yaklaşımında bu mali finansal tarafının ötesinde böyle bir hassasiyet oluşması çok çok normaldir. Biraz önce Vahap Hoca'nın söylediği örgütler, yapılanmalar, cemaatler, tarikatlar dönüşüyor ama öğrenerek dönüşüyor. Ama devlet de öğreniyor. Devlet de öğrendiklerini, alınan dersler diye bir şeyimiz var, yani kavramımız var. O anlamda daha hassas meseleye yaklaşacaktır diye ben düşünüyorum.
2: Peki, teşekkür ederim. Devam edeceğim. Bir kısa reklam aramız var, onu da aradan çıkaralım. Sonrasında Vahap Coşkun, sizinle devam edeceğim kısa bir ara.

0: NTV 라디오. Ülkeye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul'a açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık Perşembe 31, Cuma 34 dereceye yükselecek. Ankara güneşli 31, Bursa 35 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece.
1: Hava durumu. Yakın plan devam.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Kuriş suç örgütü ve kuytulcular, iki ayrı operasyon, iki ayrı yapılanma, ne kadar birbiriyle paralel, nerede ayrışıyorlar ve ne anlama geliyor bu soruşturmalar, bunları konuşuyorduk. Vahap Coşkun, ilk bölümde daha ilk soruya yanıt verirken eleştirilerinizi de dile getirmiştiniz. İşte toplumun bir kesiminde bu operasyonların seçici yapıldığı şeklinde bir algı var dediniz. İşte muhalefete yakın cemaat, iktidara yakın cemaat, işte iktidarın karşısındaki cemaat. Mesela şimdi Süleymancılara belki çevirip sorsanız derler ki biz işte son seçimde iktidarı desteklemedik, bu yüzden bize operasyon yapıldı. Yani bunun önüne bir türlü geçemiyorsunuz. Her ne kadar ortaya maddi delirler koysanız da bu algı bir şekilde sizin de altını çizdiğiniz gibi yerleşiyor. Belki burada cemaatlerin siyasetle temasını, ilişkisini de biraz masaya yatırmak gerekiyor. Ne dersiniz? Ne kadar içinde siyasetin bu yapılar?
3: Cemaatlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı cemaatler çok siyasetin içinde olurlar. Çünkü kendi cemaatsel menfaatlerini siyasetin içinde varlıklarıyla ilişkilendiler. Bazıları daha mesafeli dururlar. Ama programın ilk bölümünde de konuştuk. Cemaatler ve tarikatlar Türkiye sosyolojisinin bir gerçeği olduğu için siyaset de hiçbir zaman bu iki bu yapılardan uzak durmaz. Onlarla ilişkilenmek durumunda kalır. Çünkü bazılarının moral üstünlüğü vardır, bazılarının seçmen desteği vardır ve siyasetçiler için o moral üstünlük veya seçmen desteğini yanında hissetmek son derece önemlidir. O nedenle siyasetçiler, partilerden bağımsız olarak, hemen tüm partiler için söylüyorum, siyasetçiler bu cemaatleri mümkün mertebe kendi yakınlarında tutmak isterler. Dolayısıyla cemaatler var olduğu müddetçe siyasetin onlarla bağlantısı bir şekilde devam edecek. Tabii Türkiye değişiyor. Türkiye sosyolojisinde de çok ciddi değişim var. Yani giderek bir taraftan toplumun sekülerleştiğini, bir taraftan ise toplumun bireyselleştiğini görüyoruz. Bu cemaatlerin geçmiş dönemlerdeki kadar gelecekte de siyaset üzerinde etkili olmayacağını bize söyleyebiliyor. Çünkü bu bireysel davranışlar arttıkça insanların cemaate olan ihtiyaçları azalıp bir cemaat hiyerarşisi içinde yer almadıkça cemaatlerin gücü düşer. Hem siyasal gücü düşer, hem aynı zamanda mali gücü hem de sosyolojik gücü düşer. Dolayısıyla siyaset ile cemaatler arasındaki ilişki kısa vadede bitebilecek bir ilişki değil. Ama orta ve uzun vadede ben bunun giderek daha azalacağını, siyaset ile cemaatler arasındaki bağlantıların daha gevşek bir hal alacağını düşünüyorum. O nedenle bir de şunu da söyleyeyim. Yani bu bugünün de meselesi değil. Geçmişten bugüne kadar cemaatlerin siyaset ile bağlantıları her zaman Türkiye siyasetinin temel konularından bir tanesi oldu. Bugünkü iktidarla da sınırlı bir durum değil. Bunu Türkiye sosyolojisinin bir gerçekliği olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Bir hususu daha belirteyim müsaade ederseniz. Bu adalete bakışa dair. Şimdi ben de Ali Hocam'a katılıyorum. Özellikle bu faili meçhul dosyaların açılması ve bunların yeniden görülmesiyle birlikte toplumun buna müspet bir gözle baktığını görüyorum. Özellikle toplumun vicdanında çok derin yaralar uyandıran dosyaların tekrar açılması, orada devletin ciddi bir şekilde çalıştığını göstermeye çalışması, maddi gerçeğin ortaya çıkması için devletin bütün organlarının seferber edildiğinin gösterilmesi toplumda çok olumlu bir karşılanıyor. Yani Rojin Kabahiç dosyası, Gülistan Doku dosyası, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası bu bağlamda ilk olarak aklımıza gelen hususlar. Toplum buna ciddi manada bir destek veriyor. Ama bir diğer taraftan demin ilk bölümde konuştuğumuz bu operasyonların seçici olduğuna dair algı var olunca da bu müspet bakışın yanına bir de menfi bakış da etkileniyor. Yani hem işte cemaatler söz konusu olduğunda hem belediyeler söz konusu olduğunda burada adaletin kılıcının herkes için aynı keskinlikte işlemediğine dair düşünce toplumda etkili olduğu müddetçe ki bence son derece halen etkili, o zaman adalete olan inancı tesis etmemiz güçleşiyor. Yani bir taraftan olumlu bir gelişme var, bunu kabul ediyorum ve bunu son derece önemli ve değerli buluyorum. Ama diğer taraftan bu algının da halen çok güçlü olduğunu, yani adaletin hukuki gereklerden ziyade, adalet mekanizmasının hukuki gereklerden ziyade siyasi bir takım gerekler üzerinden veya siyasi bir takım hesaplar ve menfaatler üzerinden işlemeye teşne olduğuna dair inanç son derece güçlü ve bu da bizim adalete olan inancımızı, yargıya olan inancımızı toplum olarak söylüyorum oldukça olumsuz bir yönde etkiliyor. Bunu da eklemek gerekir.
2: Peki Ali Saydam, şimdi cemaat siyaset ilişkisi, biraz önce Vahap Coşkun dedi ki yani sonuçta cemaatler hepsi olmasa da bazıları bir şekilde varoluşsal bir nedenle siyasetle ilişki kurmak isterler. Daha büyük bir etki alanına sahip olabilmek için. Siyasetçiler de o cemaatin etki alanından faydalanmak adına bir temas kurarlar. Şimdi siz siyasilere iletişim alanında danışmanlık da veriyorsunuz. Bu cemaatlerle, dini yapılanmalarla temas, mesafe aralığını nasıl tutmalarını tavsiye edersiniz? Nasıl yapılır o ilişki? Nasıl doğru kurulur?
4: Çok yerinde bir soru. Bir kere efendim Vahap Hocam'a kesinlikle katılıyorum. Bu ortada bir ikilem söz konusu. Yani bir yandan adaletle ilgili Türkiye'de tecelli eden olumlu uygulamalar insanların içini biraz, vicdanını birazcık rahatlatsa

0: baktığınız zaman AK Parti artık toplumu dikine temsil etme ve dikine ilişki kurma kitlelerle durumundadır. Yoksa devam ettiremez iktidarını, mümkün değil. Bugün Türkiye'de bu net olarak ortaya çıkmıştır ki toplumu böyle ikiye böl, ondan sonra sadece bir tarafıyla kendini özdeşleştir, bu şekilde iktidar ol, mümkün değil. Bu bağlamda baktığımız zaman AK Parti'nin ve göreceğimiz önümüzdeki dönemde de tahminim benim odur. Her ne kadar ben direkt siyasilere danışmanlık hizmeti vermesem de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi olarak kültür ve sanat politikaları konusunda bir takım gelişmelere, İskender Pala Başkanlığı'nda yürütülen çalışmalara eşlik ettiğimi söyleyebilirim. Bu bağlamda baktığımız zaman işte orada sadece bizden ve bizden olmayan diye bir ayrımın artık söz konusu olamayacağı bir konjonktürden geçiyoruz Türkiye'de. Hem bölgesel konjonktürel gelişmeler böyle, hem ülke içindeki gelişmeler böyle. Bu nedenle AK Parti artık kendisini sadece cemaatlere sırtını yaslayarak siyasi iktidarını sürdüremeyeceğinin farkında. Bu nedenle adalet sisteminde de halkın adalet sistemine olan güvenin kesinlikle artırılması gerekir. Yani devletin görevi nedir ya? Devletin görevi adaleti temsil etmektir ve tesis etmektir. Şimdi burada bu kadar bir zaaf varsa, en son işte benim söylediğim çok iyi gidiyor falan dediğim yüzde arkadaşlar yollamış, Necla kardeşimiz. %84'ten düşmüş %77'ye. Yani demin diyordum ya, birdenbire düşmez bu. 7 puan düşmüş yani, toplam %84'ten 77'ye düşmüş. Adalet sistemine güvenle ilgili negatif durum. Şimdi bu hale baktığımız zaman bunun farkında olmak veya olmamak meselesi. O yüzdendir ki bakın, hem işte bu terörsüz Türkiye projesinde, hem de Türkiye'nin diğer bütün siyasi yaklaşımlarında ortada böyle dikine kesen bir stratejik yaklaşımın söz konusu olduğu bir dönemde, bu cemaat odaklı ve cemaat ilişkili kriminalitenin artık bu mızrağın saklanabileceği bir kılıf kalmamıştır. Bu bağlamda bunun yavaş yavaş daha da şiddetli bir şekilde gelişeceği kanaatindeyim ben, Ahmet Beyciğim.
1: Peki, teşekkür ederim. Murat Yeşiltaş, bu konuda son soru şöyle olsun. Hani dedik ya, siyaset cemaat ilişkisi şimdi bugünün önemli başlıklarından biri, eski bakanlardan Arif Ahmet Deniz Olgun ki bu Süleymancılar buluşumunun organizasyonunda eski lideri. 10 yıl önce Beykoz'daki evinde öldü. Ölümünden 3 gün sonra ölümü duyuruldu. Sonrasında da işte bir otopsi. Otopsiyi yapanların FETÖ ile iltisaklı olduğu sonradan ortaya çıktı. Ve bugün artık bir şüpheli ölüm olayı söz konusu. FETÖ bir gerçekleşti. Oradan bakalım bulgular toplanacak, bir rapor çıkacak. Belki bu mali suçların yanına bir cinayet soruşturması da eklenebilir. Ne anlatıyor bugün yaşanan bu gelişme bize?
2: Şimdi bu olasılık tabii çok kritik bir gelişme olabilir. Kanıtlanması ve doğrulanması halinde, yani ölümün üzerindeki kuşkunun gerçekten bir öldürme, cinayetle sonuçlanması durumunda soruşturmanın başka bir yöne doğru kayma ihtimali söz konusu olacaktır. Elbette ölümünün 36. saatinde ulaşılması, o anda geçen sürenin açıklanamaması, o dönemde de ki böyle bir tartışma olmuştu. Adli tıp raporu ile ilgili ortaya koyulan ifadelerle mahkemenin verdiği karar arasında bir tutarsızlık söz konusu olması bu sürece dair kuşkuları arttırıyor. Tabii burada cemaatlerin içerisinde, tarikatlerin içerisinde geçişlerin her cemaat ve tarikatte olduğu gibi bir cemaat içi rekabetin söz konusu olduğunu biliyoruz. Bunların çeşitli örnekleri var Türkiye'de bugüne kadar. Dolayısıyla bu geçiş döneminde ortaya çıkan rekabetin böyle bir durumla sonuçlanma ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Öyle olduğu zaman tabii soruşturmanın boyutu da haliyle değişecek ve mali finansal ayağının yanına bir de böylesi bir cinayet.

0: cinayet durumu söz konusu olacaktır. Bu elbette meselenin köküne dair yaşanan durumu farklı değerlendirmemizi beraberinde getirecektir.
1: Nasıl bir farklı bakış gelecek o zaman?
0: Yani kapsamının büyümesi açısından ve o dönemde şimdi şu çok önemli tabii kanaatimce. Şimdi burada soruşturmanın yürütülme biçimi açısından hassas bir süreç yönetildiğini görüyoruz. Yani cemaatin tabanıyla cemaatin liderinin bulaşmış olduğu, organize ettiği bir takım suçlarla ilgili konuşuyoruz. Ve devletin de yaklaşımı açısından burada çok net bir ayrım yaptığını görüyoruz. Cemaatin tabanı ile ilgili, devletin dini bir cemaatin dini konumlanması ile ilgili, faaliyetleri ile ilgili bir problemi olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat son günlerde özellikle geçtiğimiz hafta cemaatin liderine yönelik tabandan ortaya çıkan kitlesel desteğin çok kritik bir nokta olduğunu söylemekte fayda var ki bu bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından son derece önemli. Eğer böyle bir durum gerçekten ortaya çıkar ise o zaman cemaat tabanının öyle ya da böyle bir şekilde sayıları çok önemli değil. Toplandıkları mekanlar, gösteri yaptıkları bunlar çok kitlesel sosyolojik tabana belki yayılmadı toplumun görebileceği bir şekilde. O zaman bu noktadaki geçiş döneminde ortaya çıkan bu transferin, güç transferinin problemli olduğu, bunun da cemaatin tabanıyla örgütün yani kurişin liderliği arasındaki kopmayı daha da hızlandıracağını, böylelikle meselenin sosyolojik tarafının daha kolay bir şekilde sürdürülebileceği, yönetilebileceği kanaatini taşıyorum. Bu bakımdan son derece önemli. Yani hem sosyolojik bir tarafı var, dini gruplar arasındaki sosyoloji bakımından, hem de soruşturmanın bu cinayet vakası boyutuna odaklanması ve kapsamının o bağlamda genişlemesi ve derinleşmesi bağlamında bir etkisi mutlaka olacaktır.
1: Vahap Coşkun, Ali Say'dan bu cinayet şüphesine dair sizin de eklemek istedikleriniz var mı? Sayın Coşkun.
2: Yani evet, Murat Hocam'ın söylediğine katılıyorum. Bu gerçekten çok ciddi bir iddia. Cemaatler içerisinde alışık olunan tavırlardan bir tanesi de orada bir güç mücadelesinin varlığı, bir liderlik mücadelesinin varlığı. Cemaati kuran veya cemaati sembolize eden bir kişinin vefatından sonra genel olarak o cemaat içerisinde bir liderlik savaşı yaşanabilir ve bu liderlik savaşı cemaatler içerisinde bazen ayrılmalara, bazen kırılmalara sebebiyet verebilir. Bu cinayetle ilgili yine cemaatin içerisinde, Süleymancıların içerisinde de iddiada bulunanlar var. Yani eski bakanın ölümünün doğal bir ölüm olmadığını, bir cinayete kurban gittiğini söyleyenler var. Özellikle yeğenlerinden bir tanesinin iddiası bu. Dolayısıyla bunun soruşturulması da kaçınılmaz bir hal alıyor ve ayrıntılı bir soruşturma yapılacak. Eğer bu arada gerçekten belirtildiği gibi bunun doğal bir ölüm değil, bir cinayet olmuşsa, cemaat içerisindeki hiyerarşik yapılanmanın bir suçun sonucunda ortaya teşekkül ettiği ortaya çıkarsa, o zaman bu hiç kuşkusuz cemaat ile cemaatin sosyolojik tabanı ile cemaatin liderliği arasında bir kırılmaya sebebiyet verebilir. Yani bugün cemaat liderinin etrafında toplanan, ona destek veren kitle yarın böyle bir tablo ortaya çıktığında bundan vazgeçebilir veya bundan son büyük bir kısmı bu tür bir desteğini geri çekebilir. O nedenle bu son derece kritik bir iddia ve bu iddianın da dediğim gibi bütün açıklığıyla maddi bir gerçeğin ortaya çıkartılması gerekiyor.
1: Peki Ali Say'dan var mı bu başlıkta?
3: Çok kısa arz edeyim Ahmet Beyciğim. Peki. Bir bütün halinde bakacak olursak ben burada kesin şuyu hukukundan beter bir durumun oluştuğu kanaatindeyim. Çünkü yani Adalet Bakanlığı'nın ve savcıların, mesela bu Ebru Hanım var, Tunceli'de bir savcı. Bu Gülüştan Hanım, efendi kızımızın, Allah kanı gani rahmet eylesin, öldürülmesiyle ilgili dosyaları hallaç konu gibi atıyor. 35 tane böyle kanıtlanmış, ortaya çıkarılmış, üstü kapatılmaya çalışılan cinayet vakası var son birkaç ayda. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman artık Türkiye'de öyle kamufle edilebilecek suçlar falan gibi, cinayetler gibi şeylerin pek olamayacağı kanaati yavaş yavaş oluşacaktır. Bu bağlamda da şu anda Allah rahmet eylesin. En eski bakanın görüntüleri karşımda, onunla ilgili iddiaların da ben kesinlikle bütün diğerlerinde olduğu gibi boş yere ortaya atılmadığı kanaatindeyim. Buradan çok ciddi Murat kardeşimizin, Murat Hoca'nın ifade ettiği gibi bunun arkasında ciddi bir cinayetle karşı karşıya kalacağımıza inanıyorum şahsen. Heyecanlı da izliyorum.
1: Peki Deniz Olgun'un mezarı açıldı, örnekler alındı, cenaze adliyesi kurumuna taşındı, incelemeler yapılacak. İki hafta içerisinde bir rapor çıkmasını bekliyoruz. Bakalım o rapor ne söyleyecek bize, kamuoyuna? Bir doğal ölüm mü yoksa cinayet mi söz konusu? Hem Vahap Coşkun hem Murat Yeşiltaş, eğer bir cinayetse söz konusu olan, bunun farklı sonuçları da olacaktır yapılanma içerisinde de demişti. Takip edeceğiz. Bugünkü bir başka konumuz ki aslında uzun zamandır da konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye süreci çerçeve yasa meclisten geçmişti. Pazartesi gecesi Cumhurbaşkanı imzaladı, onayladı, resmi gazetede yayınlandı ve artık yürürlüğe girdi ve ilk kurulda oluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlar ve güvenlik bürokrasisinden isimler olacak. Bir alt komisyon, birkaç alt komisyon kurulmasını bekliyoruz. Onlar çalışacaklar. Peki ne yapacak bu kurul? Murat Yeşiltaş, sizle başlayalım.
0: Şimdi tabii burada genel bir çerçevenin oluştuğunu biliyoruz, fakat bazı detayların henüz oluşturulmadığını gördük. Yasal bağlamda da bir çerçeve var zaten, orada bir dayanak söz konusu. Kurulun yapısı itibariyle ele alındığında 24 Ağustos'ta yapılacak olan o toplantıda sanırım bir kuruluş toplantısı olacak. Ve o toplantı ilk olarak kurulun çalışma usul ve esaslarını tespit edecek ve bu anlamda belki de ilk toplantıda bu silahların bırakılması ve fesih sürecinin ihtiyaçları konuşulabilir, ama bir mimari oluşturulacağını düşünüyorum. Öyle bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Bu mimarinin oluşturulması da son derece önemli, çünkü öyle ya da böyle işin sahadaki boyutunun ötesinde bu süreci daha sağlıklı yürütebilmek açısından böyle bir kurul mimarisinin hayata geçirilmesi de süreci daha yol haritasına bağlı kılacak. Orada bir takım takvimler var, bir takım atılması gereken adımlar var. Bu adımların kontrol, teyit, tespit mekanizmalarının işlenmesi var. Dolayısıyla bu kurulun oluşmasında da çok büyük bir fayda olacaktır sürecin takip edilmesi
1: Murat
0: için.
1: Yeşiltaş,
0: bu anlamda bir mimariye ihtiyaç var.
1: Şu tanımlama hatalı mıdır? Yani bu kurul aslında sürecin yöneticisi olacak, idarecisi olacak. İdari düzenleme yetkisi de, idari düzenlemeler yapma yetkisi de bu kurula veriliyor ve o kurul inceleyecek, farklı ayaklarda gerekenler evet. tespit edilecek ve alınan kararlarla süreç yürütülecek. Doğru mudur?
0: Evet. Yani hem evet hem hayır. Çünkü bu sürece çok katmanlı bir şekilde bakmak lazım. Tamamıyla bütün süreci bu kurulun üzerine yüklersek orada taşınamayan bir yük söz konusu olabilir. Burada çok büyük, çok üst ölçekte siyasi irade var. Yani bunun hala çok kritik bir konu olduğunu söylemekte fayda var. Hı hı. Yine baktığımız zaman meclisin izleme, denetleme, yer yer brief edilme, bilgilendirme noktasında meclis ayağının güçlü bir şekilde korunduğunu görüyoruz. Elbette Milli Güvenlik Kurulu var. O da çok kritik bir yapılanma. Ve bu kurul var ve o kurulun içerisinde yer alan bir takım bakanlıklar var. Milli İstihbarat Teşkilatı var. 4 tane bakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri bu sürecin içerisinde yer alacak. Cumhurbaşkanı yardımcımız da buna başkanlık edecek. Dolayısıyla bu entegre bir süreç takibi oluşturmak açısından çok ideal bir mimari, ama yol haritasının nasıl olacağını göreceğiz. Ama mimarinin birinci ayağında teyit ve tespit doğrulama noktasında bir başlık var. Bu çok son derece kritik. Bence sürecin önceliği hala doğrulama. Yani hem silah bırakma meselesinin doğrulanması hem de örgütün faaliyetlerin yasa çerçevesinde, çünkü bir tetikleyici bir mekanizma olarak konulmuş oraya yasaya. Bu tetikleyici mekanizmayı göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla birinci noktada bu mimarinin teyit tespit doğrulama mantığını ve teknik hat mantığını çok iyi bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Muhtemelen böyle bir süreç olacak. İkincisi, mimarinin hukuki adli boyutu, Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren boyutu var. Çünkü bu tetikleyici mekanizma Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede ilanından sonra ortaya çıkacak süreçle ilgili başvuru ve dosyaların birleştirilmesi, burada ortak bir prosedürün ortaya çıkması bakımından son derece önemli. Bu da geçeceği önümüzdeki 4 aylık boyunca aşağı yukarı bu işleyişi ve uygulamayı tek bir havuzda, tek bir uygulama mantığıyla oluşturmak açısından son derece önemli. Üçüncü boyutu, Dışişleri Bakanlığı'nın da kurul içerisinde olmasından mütevellit bir dış ilişkiler ayağı var. Burada tabii ki Suriye ve Irak boyutunu dikkate almak lazım. İşte Süleymaniye konuşuluyor. Hem örgütün üst düzey liderlerinin siyasal alana çekilmesi, yani askeri kadro niteliğini bırakıp siyasal alana çekilerek orada belki konuşlanması, olması, faaliyet göstermesi veya göstermemesi, onu bilemiyoruz. Ama bu bölgelerde silahların toplanması açısından Dışişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren tarafı var ve MİT'i ilgilendiren tarafı var ve elbette bir tür bunu daha alt komisyonlarda göreceğimizi ben düşünüyorum. Bu yeniden entegrasyon, yani sosyal boyut meselesi var ki bence çok kritik konulardan bir tanesi. Evet, doğrulama hala en temel hat, teknik hat. Bu aşamadan sonra ikinci faz olarak buna bakmak lazım. Fakat bu sosyal uyum entegrasyon meselesi biraz çetrefilli bir konu. Vahap Hoca ile bu konuları çok konuştuk öncelerinde.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu buranın alt komisyonlarının farklı bakanlıklardan ve farklı kurumlardan ihdas edilmesi söz konusu olabilir. Örneğin Aile Bakanlığı'nın bu için içerisinde olması, İçişleri Bakanlığı'nın, Diyanet'in, çeşitli kurumların, belki STK'ların bu sürecin içerisinde, yerel yönetimlerin, belediyelerin bu konunun içerisinde iyi dizayn edilmiş bir mimariyle bu yeniden entegrasyon ve uyum meselesinin de çalışacağını düşünüyorum ikinci fazda özellikle. Tabii bir başka boyutu, son boyutu da belki bunun algı risk boyutu var. Yani Sayın Hocam, Ali Hocam'ın daha detaylı değerlendirme yapabileceği bir bağlam olması açısından bir iletişim boyutu var. Yani kamusal iletişim boyutu var. Asıl mesele yani 4. 5. aydan sonra başlayacak. Yine bunu bir takvim tahmini olarak söylüyorum. Elimizde böyle bir yol haritası somut olarak yok ama özellikle bu doğrulamanın gerçekleşmesinden sonra geri dönme meselesinin hareketlendiği andan itibaren bu iletişim meselesinin toplumsal algı ve risk boyutlarıyla da düşünülmesi gereken bir alt komisyon boyutu olacağını ben düşünüyorum. O yüzden 24 Ağustos kritik bir eşik, hem usullerin belirlenmesi hem çalışma prosedürlerinin ortaya koyulması açısından.
1: Sosyal entegrasyon belki de bu silah bırakma, doğrulama kısmından daha zor, hayati bir bölüm. Orada da dediğiniz gibi iletişimin önemi, kamu diplomasisi, evet, kamu iletişiminin önemi ortaya çıkacak. Ali Saydam'la konuşuruz ama öncesinde Vahap Coşkun, şimdi 6 aylık bir yasa diyoruz bu. Ama bu 6 aylık süre yasanın onaylanıp yürürlüğe girmesiyle başlamıyor. Bir ön şart var. O ön şart, Murat Yeşiltaş da altını çizdi, bir doğrulama, yani silah bırakılmasının doğrulanması kısmı MGK tamam dediği andan itibaren 6 aylık süre başlayacak. Bugün Diyarbakır Baro Başkanı, ben öyle bültenin kuşağında konu kalmıştı. Bizim açımızdan, bizim durduğumuz yerden, baktığımız yerden en büyük risk bu aradaki doğrulama sürecinin uzaması demişti. Yani işin biraz o bölümün sürüncemede kalması. Ne kadar uzarsa süreç o kadar riske edilebilir, riske girebilir demişti. Ne dersiniz? Nasıl bir takvimlendirme gerekir? Bir, evet, süre belirtilmedi ama bu işin ne kadar zamanda bitmesi gerekir?
2: Evet, aslında bu hızlı davranma konusunda bir mutabakatın olduğunu düşünüyorum. Yani hem hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaya baktığınızda, hem Sayın Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklama, hem de Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalara baktığınızda kaybedilecek bir zaman yok. Mümkün olan en kısa süre içerisinde harekete geçip bu meseleyi sona erdirme kararlılığını görmek mümkün. Dolayısıyla bu yaz aylarında tespit ve teyide ilişkin mekanizmanın son derece hızlı bir şekilde çalışacağını öngörebiliriz. Aslında zaten şu anda sahada işleyen bir mekanizma var. Zaten silahların teslim edilmesi, mağaraların boşaltılması, mevzilerin boşaltılması konusunda yürüyen bir takvim var. Buna ilişkin bilgiler bazen medyaya da yansıyor. Bu sürecin işleyen yasa çıktıktan sonra çok daha hızlı bir şekilde işlemesi beklenebilir ki ben öyle bekliyorum. Ne zaman Milli Güvenlik Kurulu bir karar verir? Benim kanaatim hükümetin yapmış olduğu açıklamalardan da çıkarttığım şu, özellikle yaz aylarında bu tespit ve teyit mekanizmasının işlemesi, bu silah bırakmayla ilişkin prosedürün tamamlanması ve Ekim ayında yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu'nda buna dair bir kararın çıkartılması için muhtemelen sahadaki bütün olanaklar zorlanacaktır. Bu elbette örgütün yani PKK'nin de buna nasıl bir reaksiyon vereceğiyle yakından bağlantılı ama ben orada bir artık ortaklaşan bir iradenin olduğunu, silah bırakmaya yönelik ortaklaşan bir iradenin olduğunu düşünüyorum. O nedenle bu sürecin hızlanacağını, işler doğru bir şekilde ilerlerse eğer bu Ekim ayında bu tür bir karar çıkma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bu şu açıdan önemli Ahmet Bey, yani bu süreci çok uzatmamanın iki açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Birincisi bölgesel şartlar açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Orta Doğu'da çok ciddi manada dengelerin değiştiği, sürekli olarak kaygan bir zeminin olduğu bir yerdeyiz. Böyle bir fırsat yakalamışken devlet elindeki tüm imkanları zorlayarak bu süreci bitirmesi doğru olandır. Birincisi bu. İkincisi toplumun da bu sürece dair somut çıktılarını görmesi gerekiyor. Yani toplumun kendisini de bir süreç yorgunu yapmamak lazım. Zamanı doğru bir şekilde kullanmak gerekiyor. O nedenle ben yani bütün aktörlerin burada bir çaba içerisinde olacağını ve bu işi Ekim ayına kadar, doğrulamayı Ekim ayına kadar yetiştirmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu demin Murat Hocam da belirtti. Bu daha bizim ilk adımımız. Yani bu süreçlerde silah bırakma sürecin ilk adımı. Silah bırakmaktan sonra bir eve dönüş var. Yani kişilerin örgüt yapısından ayrılması, örgütün hiyerarşik yapısından kurtulması, kendi evlerine dönmesine ilişkin bir süreç var. Ve daha sonrasında da bunun topluma uyumu var. Silah bırakma hiç kuşkusuz en kritik. Daha sonraki iki adımı atmamız için gerekli olan temel zemin, o nedenle silah bırakma sürecinin bitirilmesi son derece mühim ve kıymetli ama daha sonra bizi biraz daha komplike, biraz daha çetrefil, biraz daha uzun zaman alacak bir sürecin beklediğini de görmemiz gerekiyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanacak olan kurulun da asıl bence çalışmalarından bir tanesi bu olacak. Yani bir taraftan bu silah bırakma, teyit ve tespite yönelik çalışmaların hızlandırılması, daha sonrasında yapılacak olan işlerin belirlenip uygun bir takvimlendirmenin yapılması. Bu bağlamda baktığımızda bu kurul bu sürecin bir nevi mutfağını oluşturacak. İki kurul oluşturulacak biliyorsunuz yasaya göre. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Başkanı Yardımcısının başkanlığındaki bu kurul, diğer taraftan ise Meclis Başkanı'nın başkanlığında mecliste oluşturulacak olan kurul. Mecliste oluşturulacak olan kurul bir nevi bu sürecin demokratik meşruiyetini, sürecin yasal gereksinimleri için bir mutabakat oluşturulmasını, bir siyasal mutabakat oluşturulması üzerinde çaba sarf ederken bu kurul ise, yürütmede oluşturulacak kurul ise doğrudan mutfakta bir takım hazırlıklar yapmak, bu hazırlıkları hem yasal hem idari düzende hazırlıklar yapmak ve bu hazırlıkları gerçekleştirmeye çalışmakla yoğunlaşacak, buna yoğunlaşacak. O nedenle kurulun ilk toplantısı son derece önemli. Yasanın kurulması, yasanın çıkması bir eşiktir. Kurulun çalışmaya başlaması da yine eşiklerden biri olarak değerlendirilebilir.
1: Peki. Ali Saydam, şimdi bu kurul tespit ve teyit aşamasını yapacak. Güvenlik ve istihbarat birimleri sahadaki durumu tespit edecekler. Sonrasında kurula gidecek. Kurul bunun teyidini yapacak. Sonrasında Milli Güvenlik Kurulu da tamam diyecek. Silah bırakma tamamlanmıştır. Artık yasa çalışmaya başlayabilir. Yeni dönüşler için uygun ortam var diyecekler. Peki, hani hep bir konuşuyoruz ya, toplumsal entegrasyon. Şimdi orada bir de geri dönen teröristi kabul edecek toplum. Onun da bir şekilde o entegrasyon eğer olacaksa ikna edilmesi lazım. Yani bu silahların bırakıldığına dair ikna konusunda topluma ilişkin, topluma dair nasıl bir iletişim yürütülmeli?
3: Ya Murat Hocam da çok etkili bir şekilde altını çizdi. Kutluyorum kendisini. İkna meselesi ve iletişim temel meselesidir biliyorsunuz. Hı hı. İletişimin tek amacı vardır, ikna etmek ve değiştirmek. İlişkinin ise böyle bir amacı yoktur. İlişki biliyorsunuz haz ve fayda üzerine kuruludur. İletişimle ilişki arasında temel fark da budur. Hı hı. Şimdi burada iletişim meselesi yani toplumun ikna olması ve fikriyatını değiştirmesi meselesi daha başından sakat başladı. Ahmet Bey. Şimdi bakın Murat Bey ve Vahap Hocam ve Murat Hocam dahil, zatenize dahil. Şu kanun adını bir çırpıda söyleyin bir yere bakmadan iki dişimi kırarım yani. Mümkün değil söyleyemezsiniz. Kanun adını söyleyemezsiniz yani böyle bir şey var mı dünyada yani? Hakikaten insan çıldırası geliyor ya bir kanun yapıyorsunuz. Herkes terörist Türkiye kanunu diyor. Ve bakın araştırma yapın. Göreceksiniz ki PKK affı şeklinde ifade edenler de o kadar azınlıkta değil yani. Yani PKK'lılara af yasası ve de terörist Türkiye yasası diye. Oysa kanun adında yok yok yani. 8 atıyorum şu anda en az 5 kelime var yani. Kardeşlik, demokrasi falan böyle bir sürü bir şey var. Bilmem var mı? Bir baksanız mı bu arada kanun adı neymiş?
0: Şimdi bakın, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun.
1: Ali Saydam, şimdi siz dinlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Yani şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Yani birazcık işe şüpheyle bakan biriyseniz bu kanunun ismine bakıp ya bir şeyler mi saklıyorlar bizler acaba diye de düşünebilirsiniz birazcık. Şeytan avukatlığını yapayım yani.
3: Aynen, kesin katılıyorum. Şimdi burada demek ki buradaki merci ne? Devletin iletişim kurumu kim? Efendim neresi? İletişim Başkanlığı değil mi? Cumhurbaşkanlığına bağlı. Doğrudan bağlı ve bu tür böyle bir şeyde, bu kadar önemli bir şeyde bu kanunun adı dahil bir iletişimin yapılması lazım. Burada ciddi bir ilerleme kaydedildiğini düşünmüyorum ben şahsen. Peki. Ve hakikaten üzücü buluyorum. Bakın 3 tane kurul var değil mi? Bakın Milli Güvenlik Kurulu, bu icra kurulu gibi olan kurul, bir de meclisteki kurul değil mi? Bu 3 kurulu var. Hangisi ne iş yapacak? Bu konuda da bir aydınlıkla olduğunu düşünüyor musunuz ya? Yani bu konuda da şeffaflık yok. Ayrıca şunu ifade edeyim. Şeffaflık derin söylemeye çalıştım. Şeffaflık ve açıklık birbirine çok benzediği zannediler. Çok farklı iki kavramdır. Şimdi burada açıklık gerekiyor. Şeffaflık değil. Şeffaflık ben buyurun yaptım. İsteyen gelsin baksın. Açıklık ise hiç karşı taraftan bir aksiyon gelmeden sizin ortaya dökülmeniz. Şimdi burada da bu üç kurulun nasıl çalışacağına dair bir ikna edici bir iletişim sürecinin yönetildiğine dair bir izlenimim yok benim şahsen. Ve çok önemli, hayati bir şey. Helal olsun, çok ciddi bir şey yapıldı. Toplumu dikine kesen bir şey olduğunun kanıtı zaten meclisteki 476 oydur. Müthiş bir iş yapıldı. Fakat bunun doğrusu anlatılması lazım. Tekrar soruyorum size. İran'da bu süreç yaşandı. Hı hı. Kaç yıl sürmüş biliyor musunuz? Murat Hocam. Kaç yıl sürmüş? Evet. 7 yıl sürmüş bu.
0: Evet.
3: Yani Vahap Hocam çok güzel Ekim'de bu iş biter gibi anlattı. Allah razı olsun. İnşallah biter. Fakat hiç ihtimal vermiyorum. Yani bakın bu şimdi İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Teşkilatı hepsi birden çalışacaklar. 4 aşamadan söz ediliyor. Bakın başlıklarını söyleyeyim. Tasfiye, örgütün tamamen devre dışı bırakılması ve etkisizleştirilmesi. Ya bunun kriteri nedir? Bunun iletişimi yapın. Teyit, silah bırakma ve eylemsizlik durumlarının hukuki ve fiili olarak doğrulanması. Bu çok ciddi bir iddia bakın. Bu resmen kabul edilmiş bir şey. 3 denetim. Yasal düzenlemeler, denetim, serbestlik ve de işte uyum süreçleri kapsamındaki kişilerin takibi. 4. aşamada normalleşme, toplumsal bütünleşmenin sağlanması ve kalıcı huzur ortamının tesisi. Şimdi bakın, bu öyle kolay bir süreç değil. Bunun böyle çok ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerektiği kanaatindeyim.
1: Peki bu teyit konusunda nasıl ikna edilebilir toplum?
3: Ne konusunda efendim?
1: Silahların bırakıldığının teyidi konusunda nasıl ikna edilebilir? Yani göstermek mi gerekir?
3: Bunun
1: mesela
3: görevi görsel... Milli Güvenlik Kurulu'nun Milli Güvenlik Kurulu'nun işi değil. Milli Güvenlik Kurulu birinci aşamayı yönetiyor, değil mi? Kendisine gelen verileri makul buluyor ve resmi gazetede ilan edecek.
1: Doğru.
3: Ondan sonra başlıyor 6 aylık başvuru süreci. Yanılıyorsam düzelsin Vahap
1: doğru,
3: Hoca.
1: Doğru.
3: Yani bu böyle olduğu zaman bunu önce Milli Güvenlik Kurulu'na ikna edilmesi lazım. Ya bu 6-7 yıl sürmüş ya. Öyle kolay değil. 5000 kişi serbest kalacak arkadaşlar. Yani basit bir şey değil bu. Ve karşı propagandaya bakın şu anda. 5000 PKK üyesine af getiriyorsunuz deniyor. Siz istediğiniz kadar yok, bu af değil. İşte şeyin suçun veya cezanın biraz geri çekilmesi deyin. İşte bir tanesine 5 yıl bir süre koyun. Ötekine de 15 yıl, ötesi hapis cezası almış olanlara 10 yıl koyun. Bu 10 yıl veya 5 yıl sürede suçun tekrarı olmadığı zaman yasanın yürürlüğe gireceğini ifade edin. Olsun. O kadar güçlü ki öbür taraf PKK'ya af çıkarttınız diyor. Şimdi bu meselenin iletişim boyutu tamamlanmış değil. Efendim Murat Hocam son derece önemli, altını çizdi ve kesinlikle katılıyorum kendisine. Bunu ciddiyetle ele alıp burada bir projede görmüyorum ben şahsen. Üzücü olan bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha yalnız bırakıldığı kanaatindeyim. Naçizane görüşüm bu. Yani burada sadece Sayın Cumhurbaşkanı kendi itibarı ve kendi siyasi ikbali ve başarısı üzerine kurulu bir iletişim yönetiyor. Bence bu yeterli değil. Burada çok ciddi bir aydınlatma ve açık, şeffaf bir iletişim stratejisiyle meselenin günlük pratik içinde ve siyasi iletişim boyutunda ifade edilmesi gerektiği kanaatinde.
1: Murat Yeşiltaş, ne dersiniz? Yani şimdi, çok kritik bir alanda çalışacak. Ne kadar açık ve şeffaf olabilir?
0: Şimdi birincisi tabii bu şeffaflık ve açıklık meselesi bu tür süreçlerde belli limitlerle ortaya çıkan bir durum olarak karşımıza çıkıyor, ama sürecin geldiği nokta itibariyle mecliste tartışılması, komisyonların kurulması, toplumsal tartışma zemininin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaklaşımı, toplumsal tartışma biçimleri ben bu anlamda belli bir süreç mimarisi üzerinden işlediğini görüyorum. Yani toplumdan saklanan bir çerçevenin oluştuğunu açıkçası görmüyorum. Şüphelerin olması, kaygıların olmasını çok normal karşılıyorum. Bu aşamada da son derece normal, çünkü farklı toplumsal kesimlerin farklı kaygıları var. Belki bu yasaya Ali Hocam'ın ifade ettiği gibi kuşkuyla bakan, karşı çıkanlar, çıkacak şekilde pozisyonanlar açısından bakıldığında bölünme, af gibi bir takım kavramlarla sürece yaklaştıklarını görüyoruz. Diğer tarafa baktığımız zaman da süreç biterse ne olur endişesi var. Bölge açısından baktığımızda, Kürtler açısından baktığımızda, daha da önemlisi sürecin ortaya çıkarabileceği şiddetsiz ve silahsız bir iklimin Kürt meselesi açısından daha rahat konuşabilmeye sevk edecek bir durum oluştuğunu söyleyenler var. Dolayısıyla bu kaygılar bu aşamada son derece önemli. Bir başka boyut da şu. Yasak, yani Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi evet biraz uzun, ama bu mecliste tartışılan bir mevzuydu. Komisyonda tartışıldı, komisyondan geçti, sonra meclis kuruluna geldi, genel kurula geldi ve orada tekemmül etti ve bu şekilde ortaya çıktı. Bu anlamda da bir konsensüs oluştuğunu açıkçası görüyorum. Burada
1: pozitif bir isim koyalım dendi, değil mi Murat Yeşiltaş?
0: Ya evet, yani, bu tür şeyler olmasın, oldu, bu tür teklifler oldu.
1: Olmasın.
0: Ama evet. Ama yani yasanın içeriği açısından da bunun hala bir doğrulama teyit mekanizması bağlamında ve silah bırakma ve fesih konusu bağlamında olduğunu bilmemiz lazım. Süreç daha sonra ortaya çıkacak, bazı ek yasal düzenlemelerle de kolaylaştırılabilir ve ilerletilebilir. Türkiye'deki bu yaklaşımın aslında iletişim stratejisi açısından toplumsal algıyı, topluma çok büyük bir dosyayı bir şekilde anlatmak, bocalamak şeklinde bile iletişim stratejisinden ziyade parça parça bir iletişim stratejisinin daha doğru olduğu, sürecin Vahap Hoca'nın da ifade ettiği gibi bir takım bölgesel dış faktörler yüzünden her zaman baltalanmaya müsait olmasından dolayı da bu iletişim stratejisinin aslında kademeli bir şekilde devreye sokulduğu, bundan sonraki iletişim stratejileri açısından da dikkat edilmesi gerekmekle birlikte daha yoğun bir çalışma sarf edileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bu noktada yani önemli olan bu kanun taslağının ve kanunun ortaya çıkmasıydı. Bunun Milli Güvenlik Kurulu'nda teknik olarak teyit edilmesi aynı zamanda siyaset açısından da siyasal kabul anlamına gelecek. Bu çok önemli. Toplumun en basit düzeyde şöyle bakması lazım. Bütün o kuşkular ve bütün implikasyonlar ötesinde. Bir, örgütün silahlı eylem stratejisini örgütü feshetmek suretiyle ortadan kaldırması, bu dönemin sona erecek olması. İki, örgütün silahlarını bırakmış olması. Şimdi bunu başardığı zaman Türkiye inanılmaz muazzam bir tempo kazanacak süreç ve bu anlamda da sürecin ilerlemesine yönelik bir sıklet merkezi olacak, bir sıçrama tahtası oluşturacak bu. Bu olmadan zaten sürecin ilerlemesi pek mümkün gözükmüyor, pek büyük zorluklarla karşılaşacağımız çok açık. Bu anlamda yasal çerçeveyi de hem geri alınabilirlik hem de koşullu tetikleme ve yürütmenin merkeziliği açısından ele almak lazım. Bu böyle baktığımız zaman evet kuşkular çok fazla, endişeler çok fazla, güvensizlikler çok fazla ama bu temkinlilik ve bu adım adım çözme noktasında toplumsal ve kamusal iletişim boyutu düşünüldüğünde biraz daha iyimser noktaya doğru kendimi pozisyonluyorum ama Ali Hocam'ın tabii işaret ettiği noktalardaki bazı endişeler toplumun bunu içselleştirmesi bakımından elbette özellikle ikinci fazda çok daha büyük ihtiyaç olarak karşımıza çıkacak.
1: Peki. Vahap Coşkun, tabii şimdi evet süreç yürüyor, yasa yürürlüğe girdi, takip edilecek. Sonrasında 6 aylık süreç, geri dönüşler takip edeceğiz. Bugün Sayın Bahçeli'nin daha doğrusu son 3 gündür Türk Gün Gazetesi'ne verdiği bir röportaj serisi var. Orada yaptığı değerlendirmeleri tabii bu işin mimarlarından biri olarak önemsiyoruz. Mesela Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması var. Diyor ki bu süreçle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da yeniden gündeme gelmesi, onların uygulanması söz konusu olabilir. Hemen akla Demirtaş, Yüksekdağ geliyor. Ne dersiniz? Sadece Demirtaş ya da Yüksekdağ olarak mı düşünmek gerekir? Yoksa bu konuyla ilgili yargılananlar değil de daha geniş bir çerçeveden bakıp ahim kararlarına mı yaklaşmak gerekir? Beklentiniz nedir ve eğer uygulanırsa bunlar sürece nasıl bir etki yaratır?
2: Evet, ona cevap vereceğim de bir iki hususu belirteyim müsaade ederseniz. Şimdi ben kanunun adının son derece doğru bir ad olduğunu düşünüyorum bence. Yani bu tür süreçlerde bir yasal düzenleme yaptığınızda iki şeye genellikle dikkat edersiniz. Birincisi bu yasal düzenlemenin herhangi bir şekilde, bu yasal düzenlemeye koyacağınız ismin herhangi bir şekilde bir toplumsal kesimi rahatsız etmemesine, bu anlamda daha nötr ifadeler içermesine. İkincisi de bir pozitif gündemi ortaya koymasına, bir pozitif duyguyu ortaya koymasına dikkat ederseniz. O nedenle bizim kanunumuzda geçen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirme hem hiçbir toplumsal kesimi rahatsız etmeyen hem de toplumun önüne pozitif bir gündem koyan bir yasa. O nedenle ben yasanın isminin doğru olduğunu düşünüyorum. İsminden daha da önemlisi yasanın gerekçesi son derece önemli. Çünkü o gerekçede aynı zamanda devletin asli görevlerinden bir tanesinin toplumsal barışı inşa etmek olduğu belirtiliyor ve bu anlamda da sürekli bir çaba içinde olmak devletin vazifesi olarak değerlendiriliyor. Bunun bence doğru bir çerçeve ve doğru bir formülasyon olduğu kanaatindeyim. Ali Hocam kurullar ne iş yapacak dedi. Şimdi kurulların aslında ne iş yapacakları ana hatlarıyla belli. Milli Güvenlik Kurulu teyit ve tespiti gerçekleştirilecek. İcra Kurulu bu süreç içerisinde yapılacak olan hazırlıkları üretecek. Meclisteki kurul ise bu sürecin bir taraftan demokratik meşruiyetini, bir diğer taraftan ise mecliste yapılacak işler için siyasal mutabakatı inşa edecek. Ha bu kurullar nasıl çalışacak, çalışma şekilleri nasıl olacak? Zaten onlar kendi yönergeleriyle bunu daha sonraki dönemde ortaya koyacaklar. O nedenle kurullar arasında da herhangi bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim. Ben Ekim'i tarihlememiz nedeni çok açık. Orada herhangi bir şekilde sürecin biteceğini söylemiyorum. Aksine tam sürecin Ekim'de başlayacağını söylüyorum. Ekim tarihi bence bu tespit ve teyit için, MGK kararı için benim beklediğim tarih. Elbette sarkabilir ama ben sahada bu yaz aylarının iyi geçirilmesi durumunda Ekim'de Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir karar verebileceği kanaatini taşıyorum. Şimdi Sayın Bahçeli'nin görüşlerine gelince, Bahçeli orada iki hususa vurgu yaptı. Bunlardan bir tanesi bu yasanın çıkmasının süreç açısından son derece hayati bir zemin teşkil ettiğini belirtmesiydi. Ve aynı zamanda yasanın 467 milletvekili gibi son derece ender rastlanan bir çoğunlukla çıkmasının önemini, bunun hem bir siyasal mutabakata hem de bir toplumsal kabule denk düştüğünü belirtiyordu. İkinci olarak da Bahçeli yasa çıktıktan sonra aslında meclis komisyonunda belirtilen hususlara uygun bir siyaset izlemenin gerekliliğini ifade ediyordu. Meclis komisyonunda ne belirtiliyordu? Meclis komisyonu raporunda bir PKK'nin silahsızlandırılması için müstakil bir yasanın çıkartılması, o yasa çıkartıldı ve iki, Türkiye'nin demokratikleşmesi için gerekli olan adımların atılması. Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi, kayyum uygulamasının gözden geçirilmesi, cezaevindeki uygulamaların düzeltilmesi vesaire. Şimdi ben bunların yapılmasının son derece sürece pozitif bir şekilde katkıda bulunacağını düşünüyorum. Elbette ki AYM kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları denildiğinde öncelikli olarak Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş dosyaları gündeme geliyor. Çünkü bunlar politik kişilikler ve kamuoyunun dikkatinin yoğun olduğu kişilikler. Ama bu kararlar uygulandığında bunlardan salt istifade edecek olanlar bunlar değiller. Bunu bir genel demokratikleşme programının bir parçası olarak yürürlüğe koymak ve kim bundan istifade edecekse, şartları buna uygunsa onların istifade etmesini sağlamak. Bu anlamda Kavala, Demirtaş, Yüksekdağ da bundan istifade edecekse istifade edecekler ve bu genel bir rahatlama yaratacak. Demirtaş özelinde şunu söyleyebilirim. Özellikle Kürtler arasında, Kürt seçmenler arasında sürece yönelik bir güvensizliğin önemli unsurlarından bir tanesi Demirtaş'ın halen içeride olması. Ben iki adımın mesela bu anlamda atılmasının süreci olan desteği çok daha yükseklere çekeceğini düşünüyorum. Bir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yerine getirilerek Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması. İki, kayyum uygulamasının sona erdirilmesi. Bu benim kanıma göre havayı çok ciddi manada değiştirecektir. Yani bundan dolayı sürece yönelik bir takım eleştirilerin altını boşaltacağı gibi sürece olan güveni de daha üst seviyeye çekecektir. O nedenle bence bizim önümüzde iki yönlü bir yol haritası olmalı. Bir taraftan bu yasal sürecin, çerçeve yasanın gerektirdikleri hazırlıkları yapmak ve onun üzerinden ilerlemek. Diğer taraftan da meclis komisyonunda belirtilmiş olan demokratikleşme adımlarını atmak. Bu ikisini bir arada yürüttüğümüzde süreç çok daha güçlü bir zemine oturacaktır.
1: Ali Saydam, ne dersiniz sen bu AİHM kararları hem de kayyum uygulaması konusunda?
3: Arz etmeye çalışayım. Önce kıymetli Vahap Hocam'a teşekkür edeyim. Bir kez daha bu isim meselesini gündeme getirdi. Bu isim konusu enteresandır. Çok ciddi büyük rakamlara isim bulunurlar. Böyle ajanslar var dünyada, Türkiye'de de var. Çok önemlidir. İsim önemli midir? Son derece önemlidir. İsim konurken bir şeye halk nezdinde ve hedef kitle nezdinde kullanabilirliğine bakılır. Yoksa mesaj vermek için isim konmaz. O yüzden burada baktığımız zaman ne diyor milletimiz? Terörsüz Türkiye yasası diyor. Yani demek ki bu yasanın adı terörsüz Türkiye yasası olmalıymış yani. O yüzdendir ki bu isim meselesi kritik midir? Evet, kritiktir. İletişimin temel unsurlarından biridir. Vahap Hocam, arz etmeye müsaade buyurursanız. Diğer konulara gelince burada... Burada Demirtaş'ın Selahattin Bey'in herhangi bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına bağlı olarak serbest kalması söz konusu değil. Zaten doğal olarak bu yasa çerçevesinde 6 ay içinde başvurursa Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra zaten serbest kalması söz konusu. 3 yıl içinde de 3 yıl sonra da benim yasayı incelediğim kadarıyla her türlü hakka sahip olacak. Yani aday olabilecek, Cumhurbaşkanı bile olabilecek, Cumhurbaşkanlığı aday olabilecek pozisyona gelebilecek durumda. Yani İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulanması gerekmiyor hiçbir için, yani bu saydığınız. Çünkü müebbet cinayet bilmem ne, öyle bir şey yok ortada, müebbet hapisti şuydu buydu. O yüzden burada da uygulama buna müsaade ediyor. Şimdi burada bu kadar önemli. Ben %100 şeyin Devlet Bahçeli'nin bu konuda, bu süreçte %100 katma değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve de bilge bir siyasi kişilik olarak hakikaten yönlendirici bir tavır sergilemiş olduğunu düşünüyorum. Ama bu yetmez. Yani liderle yönetici arasındaki temel fark budur. Lider geleceği görür ve tasarlar. Yönetici de mevcut durumu idari olarak bir takım hedeflere götürür. Bir lider tarafı gelecek tasarımıyla ilgili adım atar. Aynen Bahçeli'nin yaptığı gibi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da aynı bağlamda katma değeri, toplumu dikine kesme döneminin işaretleridir bunlar. Sadece böyle topluma bir karpuz gibi ortadan kesip iki tarafa bölüp öyle yönetmeliyip toplumun tamamına yönelik bir çalışmanın yürütülmesidir ki bu iletişim boyutunda çok ciddi görevler getirmektedir ilgili makamlara ve kişilere, Ahmet Bey.
1: Peki. Teşekkür ederim. Bir kısa reklam aramız var. Programın da sonuna geldik. Arayı verelim. Aranın ardından konuklarıma teşekkür edeceğim ve programı noktalayacağız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık Perşembe 31, Cuma 34 dereceye yükselecek. Ankara güneşli, 31, Bursa 35 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece.
4: Hava durumu. Yakın plan devam ediyor.
1: Yakın planda sürenin, bu akşamlık sürenin sonuna geldik. Konuklarımıza, Sayın Ali Saydam'a, Doçent Doktor Vahap Coşkun'a ve Profesör Doktor Murat Yeşiltaş'a çok teşekkür ederim yayına katıldıkları, vakit ayırdıkları için. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Noktalıyoruz programı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Orangutan Günü bugün. Vahşi doğadaki bu büyüleyici canlıların refahı ve uzun yıllar yaşaması için orangutanları koruma, farkındalık oluşturma günü. Orangutan, ağaçlarda yaşayan en büyük memelidir. Sumatra ve Borneo'daki yağmur ormanlarında zamanının neredeyse tamamını ağaçlarda geçirir. Bu durum, kollarının neden bacaklarından daha uzun olduğunu açıklar. Çünkü ağaç dallarında sarkar, daldan dala atlar. Orangutan ağırlıklı olarak meyveyle beslenir ve yağmur ormanlarında yediği meyvelerin tohumlarının yayılmasını sağlar. Ekosisteme bu önemli katkısı nedeniyle ona yağmur ormanlarının bahçıvanı denir. Orangutan zeki ve duyarlıdır. Sesle, vücut dili ve yüz ifadesiyle iletişim kurar. Araştırmacılar kendi aralarında geçmiş hakkında konuşabildiklerini de belirtiyor. Vahşi orangutanların eklem ve kaslarındaki hastalıkları tedavi için tıpkı yerel halk gibi bitkilerden faydalandıkları da biliniyor. Bugün 3 tür orangutan var. Borneo, Sumatra, Tapanuli orangutanı ve hepsi kritik derecede tehlike altında. En büyük tehditler yaşam alanları olan ormanların bozulması, yiyecek aramak için gittikleri yerlerde çiftçiler tarafından öldürülmeleri ve yasa dışı hayvan ticareti. Unutmayın, korumak için bilmek, bilmek için tanımak gerekir. Dünya Orangutan Günü kutlu olsun.
1: Doğa Takvimi.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız yine önümüzdeki 3 saat boyunca. Tabii önce gecenin manşetini sizlerle paylaşacağız. Güne Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyonla başladık. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete kayyum atandı. Peki suçlamalar neler? Az sonra aktaracağız. Tabii günün bir diğer manşeti de günlerdir takip ettiğimiz Kuriş soruşturmasına ilişkin. 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. Eski bakanın kesin ölüm sebebi araştırılıyor. Bugün bu soruşturmaya ilişkin neler oldu birazdan paylaşacağız. Şimdi gelin bugün yarın da başka neler izleyeceksiniz kısaca özetleyelim.

Amerika ve İran arasında Hürmüz krizi sürüyor. Boğaz, İran savaşının başından bu yana en büyük tartışma konusu. İran tarafı kontrolün kendisinde olduğunu söylese de Amerika tarafı itiraz ediyor. Amerikan basınına göre Amerika'nın avantajlı olduğuna işaret ediliyor. Gelen son açıklamaları birazdan canlı bağlantımızla sizlerle paylaşacağız. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bugün önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Amerikalı, Suudi Arabistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü. Bu görüşmenin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının yankıları devam ederken gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Değerlendireceğiz, son durumu da aktaracağız sizlere. Ve biriyle sohbet ediyoruz. Sonra telefonumuza baktığımızda o sohbet konusuyla alakalı bir reklama denk geliyoruz. Hepimizin başına geldi, eminim sizin de başınıza gelmiştir daha önce. Tabii bu dinleniyor muyuz, akıllı telefonlar bizi dinliyor mu diye sürekli sorguladığımız bir konu. Uzmanı yanıtladı, yanıtlara da bakacağız. Son olarak da futbolun gündemini konuşacağız. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor da Avrupa Ligi gruplarını hedefliyor. 3 temsilcimizin maçlarını bugün yarın da değerlendireceğiz. Öne çıkanları sıraladık. Çok daha fazlası için bugün yarına başladık.

0: sonradan yoğun şekilde müdahale ettiği ve havanın kararmasıyla birlikte özellikle çevre il ve ilçelerden de çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, su tankeri ve de yaklaşık 300'e yakın personelle akşam saatlerinde yangına müdahale devam ediyor. Birçok noktadan ekipler alevleri bastırmaya çalışıyor. Tabii yerleşim yerlerine yakın bölgede ekiplerin tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturduğu ve aynı zamanda Sındırgı Belediyesi ekiplerinin de zaman zaman yangın nedeniyle Sındırgı Simav yolunun kullanılmaması yönünde vatandaşlara anonslarla ikazlarda bulunduğunu da biliyoruz. Tabii bölgede rüzgar şiddetini zaman zaman artırıyor, zaman zaman hafifliyor. Bu çalışmalar ekiplerin, rüzgarın durumu ekiplerin çalışmalarını da etkiliyor. Tabii aynı zamanda Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise söndürme çalışmalarını yangın yönetim merkezinde koordine ediyor. Ekiplerin dediğim gibi çok sayıda ekiplerle birlikte yangın söndürme araçları ve personelle birlikte birçok noktadan alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor. Umarız ki kısa sürede kontrol altına alınır. Yetkililer bizlere bu müjdeli haberi verir diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Pekala, Balıkesir'deki yangına dair ayrıntıları dinledik. Ve biraz önce manşette de aktardığımız o haber, Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete kayyum atandı. O görüntüleri izleyelim birlikte.
2: Buyurun. 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
3: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
4: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
2: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
3: Bankada para bırakmasın.
2: Alparslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçların kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçların ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabir açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
5: Şüpheli ölüm dosyası raftan indi. Eski bakanın mezarı açıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezar açıldı. O sırada yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığa giriş çıkışlar kapatıldı.
6: Fethi kabir işlemleri için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ölümünün aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından örnekler alındı. Yapılacak inceleme ardından Denizolgun öldürüldü mü yoksa öldü mü gerçek ortaya çıkacak.
5: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
7: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller. Kurşun, civa,

0: işte talyum, arsenik gibi ağır metaller on yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor.
1: Arif Ahmet Deniz Olgun, 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Deniz Olgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Ölümünden sonra cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti. Kuriş de suç örgütü kurma ve kara para aklama iddiasıyla 30 zanlıyla birlikte 16 Ağustos'ta tutuklandı.
2: Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. İlk önemli gündemi alt kurulların oluşturulması olacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
2: Siyasetin gündemi de yine hareketli. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu yine ve terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma tasvip ettiğimiz bir durum değil dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de söyledi.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gerginlik ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini söyledi. CHP'de mutlak bulttan tartışması ve yeni partinin kuruluşunu değerlendirerek Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var dedi.
4: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
3: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inilebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
4: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
3: Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu önemli telefon görüşmeleri yaptı. Amerikalı, Suudi Arabistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'le telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Orgeneral Bayraktaroğlu bugün ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamad Al-Ruvayi ile Katar ve Umman Genelkurmay Başkanlarıyla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin Amerika-İran gerilimi sürerken, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının yankıları devam ederken gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran Savaşı'nın başından bu yana en büyük tartışma konusu. İran tarafı kontrolün kendisinde olduğunu söylese de Amerika tarafı itiraz ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump da İran'la müzakerelere geri dönülebileceğini işaret etti. Ancak İran tarafından ters yönde açıklamalar geldi. Hemen ayrıntıları alalım. Begüm Dönmezer söz Washington'da, Ali Çabuk da Tahran'da bizi bekliyor. İlk durağımız Washington olacak ve son gelişmeleri alacağız. Begüm merhaba. Şimdi İran tarafı kontrolün kendisinde olduğunu söylese de Amerika tarafı itiraz ediyor. Hatta dün bir harita yayınlandı. Amerikan toprağı gibi gösterildi Hürmüz Boğazı'nın olduğu yerler. Amerika'nın avantajlı olduğuna işaret de ediliyor bir taraftan. Amerikan basını tarafından en azından böyle bir analiz söz konusu. Neler söylersin ve tabii bir de Trump'ın açıklamaları var. Bugün yaklaşık yarım saat önce yaptığı o açıklamalarda neler yer aldı son olarak?
5: Buse, Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol ettiği meselesi savaşın en önemli odak noktası haline geldi son zamanlarda. Taraflardan da süreç boyunca birbiriyle yarışan, birbiriyle çelişen açıklamalar tabloyu biraz da muğlaklaştırmıştı. Şimdi Amerikan basınında özellikle son iki haftaya bakıldığında, yani Ağustos ayının verilerine bakıldığında Hürmüz Boğazı'nda donanmasıyla devreye gezen Amerika'nın biraz daha avantajlı konuma geçtiğine dair yorumlar ve analizler var. Bir iki veri aktaralım. Örneğin CNN'in haberinden. Verilere göre Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin %80'inden fazlasında son iki hafta içerisinde Umman rotası kullanıldı ki buna dark transit denilen, yani gemilerin İran'dan olası bir saldırıdan kaçınmak amacıyla o uydu vericilerini kapatıyor bazı gemiler malum. Bu rotayı gizlice kullanan gemiler de dahil bu verilere. Hatta aslında bu durum biraz da Hürmüz trafiğine ilişkin tablonun biraz daha net bir şekilde görülmesini, daha net bir resim çizilmesini de birazcık engelliyor aslında. Amerikan basınına görüş bildiren uzmanlar bu verilere bakıldığında, son iki haftanın verilerine bakıldığında İran'ın en azından kısmen olarak Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü kaybettiği görüşünü ifade ediyorlar. Yani bir ay öncesine kıyasla biraz daha farklı bir tablonun olduğunu söylüyor uzmanlar. ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Hürmüz Boğazı'ndan bir hafta boyunca günde 15 milyon varil petrol taşındığını söylemişti. Bu rakam savaş öncesi 20 milyon varildi. Henüz o seviyede değil, savaş öncesi seviyede değil ama küresel arzda bunun önemli bir fark yarattığı belirtiliyor. Trump da Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz demişti. Dolayısıyla o da belki bu verilere dayanarak böyle bir ifade kullandığı şeklinde yorumlamak mümkün. Tabii ABD donanması için bu büyük bir maliyet demek. Çünkü sadece Hürmüz Boğazı'ndan çıkan gemilere eşlik etmek değil mesele. Aynı zamanda boş tankerlere Arap Denizi'nden Körfez'e girmelerine yardımcı oluyor. Bölge ülkelerinden petrol yüklenmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla evet, ABD'nin son iki hafta içerisinde daha avantajlı konuma geçtiği belirtiliyor. Ama ABD donanması da bölgedeki askeri kabiliyetlerini kullanıyor bunu sağlamak amacıyla.
2: Evet, Begüm'ü dinledik. Amerika'dan notları aldık. Şimdi de İran'a uzanma zamanı. Amerikan Başkanı Trump'la Trump İran'la müzakerelere geri dönülebileceğini söylese de İran tarafından ters yönde açıklamalar geldi. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Bakır Galibaf direniş zaferin tek yolu dedi. İran ordusundan da saldırıların devam edeceği iddiaları var. Ayrıntıları Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak bizlere. Ali, üst düzey yöneticiler bugün de savaşa devam yorumları yaptı. Tahran'ın müzakerelere dönme niyeti yok mu? Ne dersin?
6: Buse, Tahran yönetimi zaten ortada bir müzakere yok diyor. ABD'nin imzalanan İslamabad mutabakatını ihlali sonrasında İranlılar, Tahran yönetimi zaten müzakereleri sonlandırmıştık ve herhangi bir görüşme trafiği yok mesajını veriyorlar. Bugün Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bazı yetkililer Beyaz Saray'dan gelen müzakereleri durdurduk şeklindeki açıklamaya yanıt olarak bunu söylediler ve herhangi bir müzakerenin yapılmadığı belirtiliyor. Umman ile devam eden görüşmeler olduğunu biliyoruz ve bu konuda da İranlı yetkililerden şu ana kadar bu görüşmeleri olumlayan, tasdikleyen açıklamalar geliyordu. Öyle görünüyor ki her ne kadar kamuoyuyla paylaşılmasa da bir anlaşma taslağı ortada duruyor. En azından masada şekillendiğini görüyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin nasıl geçeceği noktasında özellikle de seyir-i sefer haritasında İran ve Umman arasında bir uzlaşıya varıldığı belirtiliyor. Kaynaklar, İranlı kaynaklar Umman üzerinden yürütülen bu görüşmelerin ABD ile görüşmeler ile de bir bağlantısı olmadığını söylüyorlar. Çünkü bu noktada da yorumlar vardı. Umman ile yapılan bu görüşmelerin aslında ABD ile yürütülen mesaj trafiğinin bir parçası olduğu şeklinde. İranlı kaynaklar bunu da doğrulamıyor ve yakın zamanda da iki ülke arasında müzakerelerin başlayacağına dair de bir işaret yok. Sen de söyledin. İran Meclis Başkanı Galibaf Bağdat'a gitti. Bağdat'ta yaptığı görüşmede, Irak Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede ABD'nin bölge ülkelerini yağmalamaya çalışan bir güç olduğunu söyledi ve savaşa hazır olmalıyız. Direniş ile ancak müzakereleri kazanabiliriz ifadesini kullandı Buse.
2: İran'la ilgili bir iddia daha var Ali. İran'ın Avrupa'da Amerikan hedeflerini vurabileceğine dair haberi İran nasıl karşılıyor? Yani Avrupa'daki hedefler söz konusu olabilir mi? Bu iddianın kaynağı nedir?
6: Bursa Batı basınında detaylı olarak bazı değerlendirmeler vardı. Bu değerlendirmeler içerisinde savaşın Avrupa'ya taşınabileceği, yine Hürmüz Boğazı'ndaki internet kablolarının Tahran yönetimi tarafından hedef alınacağı veya Güney Kıbrıs'a yönelik bazı saldırı senaryoları Batı basınında değerlendirmeye alınmıştı. Bunları destekleyen ise İran'ın tabii son açıklamaları, yine İran lideri Müşteba Hamine'nin askeri kadrolardaki yeni atamaları bu değerlendirmeleri destekliyor nitelikte. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Muhsin Rıza'yı yeni görevine atanmadan önce devlet televizyonunda yaptığı tüm yorumlarda Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı işaret ediyordu. Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapatılması demek doğal olarak gerilimin Akdeniz'e taşınması anlamına geliyor ve İranlı yetkililer, askeri uzmanlar ısrarla savaşın yeniden başlaması durumunda bu savaşın tüm bölgeye yayılacağı vurgusunu zaten yapıyorlardı. Savaş Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda daha çok yoğunlaştı. Orada sıkıştı ancak Avrupa'yı da tehdit ederiz mesajını veriyor İranlı yetkililer ve Bab-ül-Mendeb Boğazı da zaten bu gerilimin bir parçasını oluşturuyor. Bu boğazın kapanması doğrudan Akdeniz'deki ticareti de etkileyecektir ve Avrupa, özellikle Bulgaristan'a bu noktada İran içerisinde ayrıca bir parantez açılıyor. Bulgaristan gibi ülkelerin ABD'ye yakıt ikmal uçaklarına hizmet sunmamaları, bunu engellemelerin noktasında Tahran yönetimi uzun bir süredir baskı yapıyordu, tehdit dilinde kullanıyordu. Körfez ülkelerine yönelik bugün ayrıca bir uyarı geldi İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi'den ve Körfez ülkelerine yapılan bu uyarıda da yine çok sayıda ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının bu üslere konuşlandığı ve bu üslerin ise bu üslerdeki bu uçakların söz konusu ülkelerin izni ve bilgisi olmadan burada bulunamayacakları hatırlatıldı ve uyarıyoruz dedi Genelkurmay Başkanı. Her bir ülke ABD'ye bu saldırılarda yardımcı olursa, kolaylık sağlarsa bizim için savaş nedeni olacaktır uyarısını yaptı İran Genelkurmay Başkanı.
2: Ali Çabuk'u da dinledik. Hem Amerika'dan hem de İran'dan son notları aldık. Bu notlar ışığında, eşliğinde de bir değerlendirme alma vakti geldi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek konuğumuz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi geceler.
2: Çok teşekkürler. Şimdi sınırlarımızın ötesi hayli hareketli. Hem işte İran sahası, hem Körfez, Hürmüz. Bir yandan da Suriye'de yeni bir hareketlilik söz konusu. Önce bu konuyla başlayalım isterim. İsrail'in Suriye'nin İdlib'indeki Ebu Zuhur askeri havalimanına düzenlediği saldırıyı nasıl okuyorsunuz? Önce buradan başlayalım. Dün zaten Ankara'dan tepki gelmişti. Tom Barak'tan açıklamalar var bir taraftan. Bunları ayrıntılı konuşuruz ama ilk değerlendirmenizi dinleyelim.
7: Bence Netanyahu başından beri Orta Doğu'da kendisini güçlü kılabilecek bir zafer arayışındaydı. İran'dan rejim senaryosuna veya rejim değişikliği senaryolarını gerçekleştiremediği için bundan sonraki süreçte Türkiye karşılığını da merkeze alıyor. Ve Şara'nın da bizimle olan ilişkilerini de düşünerek aslında bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor ve buradan mesajı çok net bir şekilde de vermeye çalışıyor ve Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkinliği arttıkça İsrail'in bir şekilde köşeye sıkışacağını da farkında olan Netanyahu buradan bir zafer çıkarmaya çalışıyor. Ancak bu zafer daha da ters tepebilir. Yani İsrail Trump döneminden öncesinde ABD'nin bölgedeki sanki en önemli ve tek müttefikiymiş gibi duruyordu. Ancak bu dönemde dengeler değişmeye başladı. Çünkü İsrail eskiden ABD'ye çok fazla maliyet oluşturmayan bir ülkeyken, şimdi ABD politikalarına maliyet oluşturan bir ülke ve bu maliyet oluşturma sürecinde Türkiye'nin de özellikle savunma sanayide attığı adımlarla bölgesel bir denge oluşturdu. Zaten farkındayız. Dolayısıyla ben burada İsrail'in veya Netanyahu'nun bir şekilde aslında seçim için bir şekilde ortalığı tahrik etme ve kendi seçmeni tahkim etme psikolojisinde olduğunu düşünüyorum.
2: Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak konuyla ilgili bir açıklama yaptı dün. İsrail'in Suriye'ye saldırısı Türk jetlerinin havalanmasına ve askeri gerilimin tırmanmasına yol açabilirdi. Yaşananlar ciddi ve endişe verici ifadesini kullandı ve Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir çatışma önleme mekanizması üzerinde çalışıyoruz ifadesini kullandı. Bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz? Yani İsrail'in Suriye'de Türkiye'yi bir çatışmaya çekme durumu mu söz konusu?
7: Elbette, ancak bunun bölgesel anlamda çok ciddi kriz yaratacağını Tom Barak da farkında. Bir de siz hani Türkiye başka bir ülke değil, Katar değil, başka bir ülke değil. Yani siz önleyici saldırıyla Suriye'de de olsa Türkiye'ye işaret ederek saldırı yapamazsınız. Yani Türkiye bunun bir şekilde karşılığını verir. Siz daha çok geçmeden 3 ay öncesinde İran'a yaptığınız saldırılardan ne kadar etkili bir şekilde etkilendiniz zaten ortada. Siz bu saldırıları Türkiye bağlamına çekmeye çalışırsanız Türkiye'nin tabii ki cevabı sert olur ve Barak da bunun farkında. Yani Türkiye'nin diğer Orta Doğu ülkelerle kıyaslanmayacağını, bu bağlamda etki demografik üstünlüğünün, savaş üstünlüğünün ve ordu bağlamındaki üstünlüğünün farkında olarak böyle açıklamalarda bulunması bence son derece normal yani.
2: Peki önceki gün Amerikan Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi söz konusuydu. Görüşmede bu konuda gündeme gelmiş midir? Netanyahu'nun en azından daha böyle agresif tutumlarının olma ihtimali de gündemde bulundurulmuş mudur? Ne dersiniz?
7: Bence bulundurulmuştur ama Trump şeyin farkında, yani Cumhurbaşkanımızın Netanyahu'yu sevmediğini zaten kendisi de bir şekilde söylüyor. Netanyahu'nun da bize yönelik bakışının farkında olduğu için Trump normalde mesela eski ABD başkanları üzerinden konuşsaydık muhtemelen önemli bir kısmının tercihi İsrail'den yana olurdu. Fakat Trump bir şekilde bölgede bir denge politikası gütmeye çalışıyor ve Barak'ın açıklamalarından da bunu görüyoruz. Yani Türkiye bir şekilde karşısına almak istemiyor ve İsrail'i de kendi müttefiki olarak görüyor ve dolayısıyla yani bu senaryoda yapmak isteyeceği şey bence Türkiye ve İsrail arasında bir denge veya bir arabuluculuk mekanizması kurmak. Bunun dışında bir seçeneğin açıkçası olduğunu çok zannetmiyorum.
2: Peki eğer İsrail bu saldırılara devam ederse neler yaşanır? Risk nedir sizce?
7: Yani risk zaten bir İran meselesinde bir bölgesel savaştan bahsediyoruz. Neredeyse bu bütün coğrafyayı dinamitleyen bir şey. Yani bir de Türkiye İran gibi değil. Yani Suriye, İsrail sınırlarına çok ciddi anlamda bir yakınlığımız var. Ve çok ciddi bir askeri kapasitemiz var. Ve bunun yanında Suriye zaten yeni inşaat sürecinde olan bir ülke. Eğer siz Suriye'nin yörüngesini değiştirmeye çalışırsanız zaten Suriye'de Ahmet Şara yönetimi savaşmayı da çok iyi bilen bir yönetim. Dolayısıyla Türkiye-Suriye böyle bir denklem kurulabilir ve İsrail'e yönelik bir operasyon gerçekleştirilebilir. Ancak şu anda olayın çok daha başında olduğumuz için çok böyle uç senaryolara açıkçası çok gireceğimizi düşünmüyorum. Yarın öbür gün zaman neyi gösterecek biraz da ondan sonra konuşmak daha doğru olur.
2: Peki bu bir seçim dolayısıyla yapılan faaliyetse ve devam etme ihtimali de söz konusuysa nasıl yankılanacaktır? İsrail'de bunun olumlu Netanyahu'ya bir pozitif karşılığı söz konusu olur mu?
7: Buse Hanım, işin garip yanı Netanyahu karşısındaki bütün politikacılar da Türkiye karşıtı. Yani hani Netanyahu gitse yerine başka biri gelse Türkiye bağlamındaki politikalarda dönüşüm görülmeyecek. Hatta tam tersi bile olabilir. Yani şu anda Netanyahu'nun en çok eleştirildiği konu Türkiye daha yumuşak davranması. Yani sanki İsrail'de bundan sonraki süreçte gelecek hükümetler böyle daha ılımlı çalışacakmış gibi duruyor. Bundan sonraki süreçte gelecek hükümetlerin çok Netanyahu'dan bir farkının olduğunu düşünmüyorum. Ya bir de İsrail'de bu özellikle savunma ve saldırı politikaları daha çok seçici hükümetlerin dışında gelişen bir şey. Yani bir şekilde bir savunma doktrini oluşmuş ve bir önleyici saldırı doktrini oluşmuş. Önleyici saldırı doktrininden kastettiğim şey İsrail herhangi bir şekilde olası bir tehdit gördüğünde bir şekilde önceden vurmaya çalışıyor. İran'da yaptığı buydu. Suriye'de şu anda yaptığı bu ve bundan sonraki süreçte de yapacağı açıkçası bu.
2: Peki şimdi bu konuyu noktalayalım. Bir reklam arasına gideceğiz ama birazdan Amerika ve İran cephesinde yaşananları da konuşacağız. Kısacık bir araya gidelim, bir virgül koyalım şimdilik.
8: Masal Buya.
9: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
8: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
9: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartani.
8: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
9: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
8: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
9: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Dere tepe hala koşuyor.
8: Masal Buya, NTV Radyo'da.
9: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
8: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
9: Büyükleri Masal başlıyor.
8: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
2: Bugün yarına devam ediyoruz. Reklamların ardından uluslararası ilişkiler konusunda dış politikaya dair önemli gelişmeleri konuşuyoruz. Muhammed Berdibek'le birlikte biraz önce İsrail'in Suriye'ye saldırılarını, sebeplerini konuştuk. Şimdi ise sınırımızın hemen ötesindeki savaşın değerlendirmesini alacağız sizden. Ama Trump'ın açıklamaları vardı. Yaklaşık yarım saat önce konuştu. Hemen oradan alıntı yaparak sormak istiyorum sorumu. Trump Tramp alternatif rotalar ve yeni döşenen boru hatları dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşündüğünü söyledi. En flaş açıklamalarından biri buydu. Ama bir önceki günde Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı, Amerikan egemenliğinin olduğu bir yer olarak gösteren bir harita paylaşmıştı. İki cümle birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Neden bu açıklamaları yapıyor? Neden böyle bir iddia ortaya atıyor Trump?
7: Ya şimdi şöyle düşünün, Trump hakikaten hani senaryonun ilk başına döndüğümüzde çok da uzatmadan Trump İran'da çok kısa süreli bir zafer elde edeceğini düşünerek bir savaşa girişti ve bu savaşta da stratejik hedefler belirledi ve bu stratejik hedeflerde en önceliklisi rejim değişikliğiydi. İran'ın ikincisi İran nükleer etkinliğinin kısıtlanmasıydı, üçüncüsü İran'ın balistik füze kapasitesini sınırlandırması, dördüncüsü de vekil güçlerini sınırlandırmaydı. Trump bunların hiçbirini yapamadığı gibi İran'ı bir şekilde Hürmüz'ü bir şekilde İran'a kaptırdı ve sürekli hatırlarsanız zamanla ilgili bir açıklamasında bulunuyor. Yani İran'ın zamanı yok diyordu. Fakat günün sonunda hem biz hem İran şunu gördü. Aslında zamanla ilgili sıkıntısı olan Trump. Yani Trump bir şekilde seçimlerde düzgün bir ekonomik koşulla girmek istiyor. Ve bu seçimlerden en çok etkilenecek kesim de kendi orta düzey seçmeni. Yani Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfının en büyük, yani Trump'ın en büyük destekçisi bu kitle. Petrolde oluşabilecek herhangi bir zam doğrudan bunu etkiliyor. Ve Trump bir şekilde bunu çözmek istiyor. Bence İran masada eli güçlü olan taraf şu anda. Ve Trump'ın da bu sıkışıklığının farkında olarak bunu uzatıyor. Bundan sonraki süreçte İran'ın yapacağı şey yarın öbür gün ters tepebilir mi? Elbette ters tepebilir. Bunu zaman gösterecek. Ancak ben şu anda İran'ın ciddi anlamda avantajlı olduğunu düşünüyorum. Boru hatları meselesine gelince teknik anlamda bunun doğru, ancak 5 yıl sonra doğru olduğunu düşünüyorum. 5 yıl sonra. Çünkü şu anda öyle bir teknik anlamda hazırlığın olma ihtimali yok. Yani yarın öbür gün Hürmüz'ün değeri düşebilir mi? Elbette düşer. Siz orayı güvenliksiz bir alan yaparsanız ve insanlar oraya güven duymazsa o geçişlerde başka alternatif kanallar bulmaya çalışırlar ve bunu kullanırlar. İran ilk 3-5 senede bundan maksimum fayda sağlar. Ancak 3-5 seneden sonra Trump'ın dediği olur. Ancak kısa vadeli olarak Trump'ın söylediğinin doğru olduğunu düşünmüyorum.
2: Şimdi Körfez bölgesinde tansiyon yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri dün İran'dan atılan füzelere tepki olarak İran'la Tahran'la tüm ticari ve mali ilişkileri askıya aldı. Hürmüz Boğazı'ndaysa işte İran'ın kontrolünü kaybetmeye başladığı iddia ediliyor. Neler söylersiniz, bölgedeki gelişmeler bize ne anlatıyor?
7: Normalde Birleşik Arap Emirlikleri, hatırlarsanız Trump ilk açıklamaların birinde şöyle bir şey diyordu. Yani savaş senaryosu çizildiğinde İran'ın hiçbir şekilde Birleşik Arap Emirliği vurmayacağına dair bir senaryo konuşulmuş. Çünkü buna da bahane olarak İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri olan ekonomik ilişkileri öne sürülmüştü. Fakat İran herhangi bir ekonomik ilişkiyi dinlemeden en çok Birleşik Arap Emirlikleri vurdu. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bundan sonraki süreçte de İran'la ekonomik anlamda ekonomik ilişkiyi sürdüremez durumda. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir yandan da yapması gereken buydu. Ancak İran'ın bence alternatifi çok. Yani İran Rusya üzerinden, Çin üzerinden, Swift alternatifi yollarla, bankacılık yollarıyla uluslararası ticarete entegre olabilecek bir mekanizması zaten var. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok ihtiyaç duyacağı bir ortam yok. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri İran'ı bunun dışındaki herhangi bir usulle veya yöntemle tehdit edebilecek bir gücü yok. Maksimum yapacağı bu açıkçası. Ancak bundan sonraki süreçte Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik politikalarda daha dikkatli olacağını bir şekilde öngörebiliriz tabii.
2: Bir yandan işte bölgesel bir çatışma, savaş söz konusu olur mu diye soruyoruz ama kıtalar arası bir savaş dahi konuşuluyor şu anda. İngiliz Financial Times'ın bir özel haberi vardı ve burada Amerika-İran arasındaki gerilimin dozu yükselirken çatışmanın işte Orta Doğu sınırlarını aşabileceği iddia edildi. Burada da Amerika'nın İran'a yeniden saldırı başlatarak çatışmayı tırmandıracağı ve Tahran yönetiminin de Amerika'nın Avrupa'daki askeri hedeflerini vurmayı hedeflediğine dair, planladığına dair bazı ihtimaller konuşuluyor. Ne dersiniz, buralara varır mı sizce durum?
7: zaten savaşın sonraki aşamasında mesela can havli meselesi olsa, İran artık yapacak hiçbir şey olmasa hem Babil Mendeb kartını hem de Avrupa kartını kullanabileceğini düşünüyorum. Ancak İran'ın şu anda bunu gerektirecek bir durumun olmadığını düşünüyorum. Yani Babil Mendeb meselesini başından beri söylediğim şu, yani Babil Mendeb'in içine girmesi demek Etiyopya'nın, Mısır'ın, Cibuti'nin, Somali'nin ve Afrika ülkelerinin neredeyse Doğu Kanadı'ndaki ülkenin neredeyse tamamının bu sürece girmesi demek. Ben İran'ın bu bölgesel çatışmayı bu kadar böyle küreselleştireceğini düşünmüyorum. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse önemli bir kısmı zaten ABD'nin İran'a yönelik savaşına karşı ve bir şekilde aslında üstlerini de kullandırmamaya çalışıyorlar. Güney Kıbrıs meselesinde biraz farklı bir durum gelişiyor. Ancak buna rağmen ben İran'ın bu tarz bir saldırıya girişeceğini şu anda çok ihtimal dışı buluyorum. Çünkü İran bütün avantajları elinde tutuyor. Yani evin elinde tutmasa, can havli durumu olsa bir yere kadar kabul edilebilir. Ancak ben bu durumun şu anki senaryoda pek olası olduğunu düşünmüyorum.
2: İran'ın durumuna tekrar bakacak olursak çok uzun yıllardır Amerika yaptırımlarıyla yaşıyor zaten. Biraz önce siz de belirttiniz aslında dünya ekonomisine pek de entegre değil ve Trump'ın ekonomik tehditlerine rağmen de direnmeye devam ediyorlar. Tahran Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü en güçlü pazarlık olarak görüyor. Ama uzmanlar da rejimin teslim olmadan önce gerilimi tırmandırabileceğini işte düşünüyor. Ama Amerika'nın da burada stratejik bazı hedeflerinin olduğuna dair iddialar var. O da ekonomik olarak daha da sıkıştırmak, baskı kurmak İran'a. Bu artık hangi yöntemlerle yapılabilir ve Amerika açısından faydalı ya da gerçek olabilir mi?
7: Ben ABD'nin İran'a yönelik politikalarında denenecek her şeyi deneceğini düşünüyorum. Yani normalde 1979'dan beri 2018'e kadar olan süreçte zaten ABD İran'ı ekonomik anlamda baskı altında tutuyordu. 2018 sonrasında ise hem ekonomik hem siyasi hem de askeri bağlamda İran'ı baskı altında tutuyorlar. Tüm bunlara rağmen ne 2018 öncesi süreçte ne 2018 sonrası süreçte İran'ı bir şekilde masaya oturtamadınız ve oturtamadığınız gibi ön mütabakat metninde ben mesela bütün maddelerde bir şekilde anlayabiliyorum hani karşılıklı, ancak siz ön mutabakat metninde İran'a savaş tazminatı bağlamında 300 milyar dolarlık bir şeye imza atarsanız ki bu istediğiniz kadar bunu siz ödemeyin, körfez ödettirin, başka adla açıklayın bunu, bence bu teknik anlamda bir savaş tazminatıydı. Hı. Ve siz bu durumda savaşı kaybettiğinizi gösteriyorsunuz ve İran da buradan bu fırsatı kullanıp Hürmüz'ü bir savaş ganimeti olarak görüyor ve bir şekilde kaptırmayacak. Bundan sonraki süreçte Hürmüz'le ilgili ne olacak? İran rejimi düşmediği sürece Hürmüz İran'ın kontrolünde olacak. Yani ben Hürmüz'deki böyle İran ablukasının bir şekilde kaldırıldığına veya delindiğine inanmıyorum. Yani 15 milyonluk geçişte İran'ın kontrolünde olduğunu hala düşünüyorum açıkçası.
2: Peki, teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle birlikteydi. Son gelişmeleri değerlendirdi. Katkılarınız için teşekkürler bir kez daha.
7: İyi akşamlar Buse Hanım.
2: Sağ olun. Evet, bir sohbet sırasında cep telefonlarımıza gelen reklamlar dikkatimizi çekiyor. O reklamlara bakınca sohbet konusuyla ilgili reklamlar olduğunu zaman zaman fark ediyoruz. Ailemizle, sevdiklerimizle konuştuğumuz zaman bir markadan ya da almak istediğimiz bir üründen bahsettiğimizde hemen bir anda karşımızda beliriveriyor. Tabii ki bu durum akıllara acaba dinleniyor muyuz sorusunu getiriyor. Hatta bu konuda emin gibiyiz bazen. Uzmanlar bu sorunun cevabını yanıtladı. Bakalım.
10: Dinliyor, bir şey söylesek orada çıkıyor. Dinlemese çıkmaz herhalde.
11: Hem de nasıl dinliyor ya? Ne söylersek o çıkıyor.
12: Birçok kişi aynı fikirde. Konuşulan konu neyse telefonla karşımıza reklam olarak çıkıyor. Bu durum akıllara, akıllı telefonlar bizi dinliyor mu sorusunu getiriyor.
13: Bazen o kadar tereddütte kalıyorsun ki artık güven denen bir şey kalmadı zaten.
11: Neden dinlersin? Benim özelim her türlü tehlikeye açığız demektir bu.
13: Uzmanlara göre dijital dünyada tamamen görünmez olmak neredeyse imkansız. Ancak güvenliğimizi kontrol altında tutmak bizim elimizde. Bu konuda yapabileceğimiz en basit şey ise telefonlarımıza uygulama yüklediğimizde bizden istenen izinleri dikkatlice okumak.
14: İndirdikten sonra da o ses ayarlarını kapatmıyoruz genelde. Mikrofon servislerine girip oradaki bütün ayarlardan gerçekten hangi uygulamayı kullanıyorsak sadece onu açık bırakıp geri kalanını kapatmak gerekiyor. Sosyal medya tarafında kişiselleştirilmiş reklamlar mevcut. Onu kapatırsanız aslında karşınıza bu veriler çok çıkmayacaktır.
12: Telefonlar bizi gerçekten dinliyor mu sorusunun cevabı ise hayır. Uzmanlara göre akıllı telefonlar bizleri dinlemiyor. Ancak her işlemi takip ediyor.
2: Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgası etkisine girdi. İstanbul'da nem oranları ile alakalı gece saatlerine özellikle dikkat çekiliyor. Gece saat 3'ten sonra yani birkaç saat sonra nem oranının %90'ın üzerine çıkması bekleniyor. Sabaha kadar da bu oranlarda devam edecek deniliyor. Yarın ve önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a soracağız. Hemen merhaba diyelim. Dilek, iyi geceler.
15: Merhaba Buse. Şimdi geçtiğimiz 4-5 gündür sıcaklıklarda belirgin düşüş olmuştu ama artık yeniden yükselmeye başladı ki ayın sonuna kadar yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız. Şu anki sıcaklıklara ilave olarak 3 ile 5 derece bir artış olacak. İstanbul'da yarın sıcaklık 31 ama cuma ve hafta sonu 34 hatta 35'e kadar çıktığı ilçeler olacak. Ege'de yine sıcaklıklar daha fazla yükselecek. İç Anadolu'da aynı şekilde Kayseri'de, Sivas'ta ve Karadeniz'de de özellikle hafta sonu sıcaklıklarda 3-4 derece bir artış olacak ve bu sıcak hava dalgası ayın sonuna kadar kalacak. Evet, bağım nem oranı bu akşam şu saatlerde %90 ancak bu zaten çoğu zaman olan bir durum. Hani olağan dışı bir durum değil ve sıcaklık İstanbul'da 20-23 dereceler arasında seyrediyor. 25 derecenin altında ki sıcaklıklarda %90 olan nem oranının size herhangi bir rahatsızlığı olmaz. Eğer öğle saatlerinde nem çok yüksekse size rahatsızlık verir. Özellikle sıcaklık 28 derecenin üzerindeyse. Önümüzdeki günler zaten sıcaklıklar yüksek seyredecek dedik. Biz neyi takip edeceğiz? O günlerde rüzgar nasıl esiyor ve nemin durumu nedir? İstanbul'da cuma günü nem biraz yükselecek ve pazartesi günü o iki gün hava daha bunaltıcı ve nemli olacak. Pazar günü rüzgar karayelden esecek. Nem biraz daha orta seviyelerde olacak. Ama biz özellikle cumadan itibaren sıcaklıklar da yükseldiği için daha fazla bunalacağız. Hem İstanbul'da hem de ülke genelinde, Akdeniz'de aynı şekilde, Ege'de aynı şekilde, Karadeniz'de de. Akdeniz'de de yani Adana, Antalya hattında bazı günler hava kuru olacak ama bazı günler çok nemli olacak ve hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 derecenin üzerinde olacak burada.
2: Dilek Çalışkan'ı dinledik. Havanın durumuna baktık. Şimdi de futbolun durumuna bakacağız. Bugün yarın da sırada futbol var. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyor. Beşiktaş ve Trabzon'da, Trabzonspor'da Avrupa Ligi gruplarını hedefliyor. 3 temsilcimizin maçlarını Hürriyet Gazetesi yazarı Koray Durkal'la konuşacağız. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
16: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
2: Çok teşekkürler. Şimdi Fenerbahçe Kadıköy'de coşkulu bir atmosferde Fransız ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Ve yeni transfer Greenwood attığı golle kalitesini gösterdi dün. Teknik direktör İsmail Kartal'a oyun üzerinden eleştiriler vardı. Sarı lacivertlerin oyundaki güçlü yanları, zaafları nelerdi? Sizi dinleyelim. Analizleriniz neler dünkü maça dair?
16: Açıkçası İsmail Kartal çok erken eleştirilmeye başladı ki bunda da büyük bir haklılık payı var. Çünkü Fenerbahçe özellikle lige başlarken rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada İsmail Kartal'ın beklenmeyen hamleleri ve değişiklikleriyle ligede yeni ligiyle başladı. Açıkçası Şampiyonlar Ligi özlemi evet ağır bastı, rotasyona gitti Gençler Birliği karşısında ama Fenerbahçe'nin oyun olarak ortaya koyduğu performans, sahaya çıkan 11, baştan sona hepsi eleştirilebilir. Bunlarda çok büyük haklılık payı var. Çünkü Fenerbahçe'nin ne oynadığını dün anlamak çok mümkün değildi. Çünkü ileride Vedat Muriç tek forvet miydi, Talişka bir 10 numara gibi mi oynuyordu yoksa 2 forvet halinde miydi? Maalesef Fenerbahçe'de bunları hiçbir şekilde net olarak göremedik. Bir yandan da Asensio'nun sonradan süre alması, özellikle seyircinin baskısıyla birlikte oyuna girmesi de soru işaretlerini beraberinde getirdi. O yüzden İsmail Kartal için açıkçası bu Lyon eşleşmesinin ben büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Evet, rakip ciddi bir rakipti ama Fenerbahçe özellikle seyircinin yarattığı muhteşem bir atmosfere aynı şekilde karşılık veremedi. Fenerbahçe'nin iyi oyunu sadece 5 dakika sürdü. Geri kalan 85-90 dakikalık bölümde Fenerbahçe sadece kontrollü oyunu tercih etti. Lyon zaman zaman ciddi pozisyonlar da buldu ama Fenerbahçe orada çok daha zor bir sınavla karşı karşıya kalacak. Çünkü Lyon kendi sahasında daha agresif oynayan bir ekip. Kanatları ve üç hücumcusunu daha efektif kullanan bir ekip. O yüzden Fenerbahçe'nin ne yapıp edip bu turu geçmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması demek Fenerbahçe'nin Süper Lig'de daha pozitif oynaması anlamına da geliyor. O yüzden şu anlık avantaj Lyon'da ama Fenerbahçe'nin artık kazanmaktan başka çaresi de yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim.
2: Peki bir de şimdi Beşiktaş yarın Dolmabahçe'de Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'le karşılaşacak. Ligde galibiyetle başlayan siyah beyazlar bu sezon çıktığı 5 resmi maçı gol yemeden kazandı. İtalyano yönetimindeki Beşiktaş'tan nasıl bir performans göreceğiz sizce?
16: Ya açıkçası İtalyano'nun alameti farikası her zaman Avrupa'da çok önemli başarılar elde etmesi, bugüne kadar çalıştırdığı tüm takımlarla Avrupa maçlarında çok önemli işlere imza attı. Evet, bir kupa kazanamadı ama çokça final görmeyi başardı. Beşiktaş'a geldiğinden beri de gözlemlediğimiz en önemli şey Beşiktaş'ın çok sağlam bir savunmaya sahip olmaya başladığını görüyoruz. Tabii burada istikrar ve süreklilik de çok önemli olacak ama şu ana kadar İtalyano'nun zaten en başta da söylediği gibi önce savunmamızı yumuşak olmadığını tüm takımlara göstereceğiz dedi başından beri ki bunu çok net bir şekilde de yapıyor. Ama Beşiktaş'ın özellikle Vlahovic transferiyle birlikte artık farklı şeyler de göstermesi gerekiyor. Çünkü hani birden fazla gol atıp kazandığı bir karşılaşma göremiyoruz şu ana kadar. Çok renkli ve gollü maçlar izletmiyor ama seyir zevki yüksek. Kazanmasını bilen, kontrollü oyunu tercih eden bir Beşiktaş var. Şu an taraftarlar da Vincenzo Italiano'ya çok kısa sürede büyük bir güven duymaya başladı. Özellikle hücum hattında dediğim gibi Vlahovic'le birlikte bir şeyler de değişmeye başlayacaktır. Ben Italiano'nun onun gelişiyle birlikte artık farklı bir strateji de ortaya koyacağını düşünüyorum. Rakip birazcık atletik, sert oynamayı seven ama deplasmanlarda çok etkili olan bir takım değil. O yüzden ben Beşiktaş'ın ilk maçta özellikle iç sahada galip geleceğini düşünüyorum açıkçası.
2: Peki Trabzonspor'a bakarsak eğer onlar da evinde Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak. Fatih Tekkeli, Bordo Mavililer bu sezon sizce Avrupa'da nereye kadar ilerleyebilir?
16: Elbette hani özellikle Salah transferiyle birlikte şehirde ayrı bir hava yakaladılar. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. İşin tabii oyun tarafına baktığımızda Salah ilk maçında süre aldı, farklı şeyler gösterebileceğini sinyalini verdi ama Trabzon'un da elbette hem Salah'ın hem Trabzon'un birbirine bir alışma süreci olacak. İç saha maçları artık ben daha coşkulu bir Trabzon seyircisinin olacağını düşünüyorum. O yüzden özellikle sadece Trabzon anlamında değil artık Süper Lig'deki Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımızın iç saha maçlarında Avrupa'da ne kadar etkili olacağını tüm rakiplerine göstermesi gerekiyor. O yüzden Ferencvaros bir Trabzonspor ayarında bir takım değil. Kadro kalitesi anlamında da Trabzonspor çok ağır basıyor. O yüzden ben bu maçta yine Trabzonspor'un yani tüm temsilcilerin aslında iki temsilcimizin de iç sahada ağır basacağını düşünüyorum açıkçası.
2: Peki, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Hürriyet gazetesi yazarı Koray Durkal'la konuştuk futbolun gündemini.
17: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
18: Ne çabuk sinirleniyorsun dedim. Alakası yok dedi. Hele böyle gergin bir anda alaka sözcüğünü yanlış söylediği konusunda uyaramazdım. Belki de uyarmak gerekiyordu, bilmiyorum. Arapçadan girmiş dilimize. Alaka. İlk A kısa, L ince, ikinci A uzun söyleniyor. Alaka. İki şey arasındaki bağ, ilgi, rabıta, münasebet demek. İstek, merak gibi anlamlarda da kullanıldığı oluyor. Örnekler verince daha iyi fark ediliyor. İki şey arasındaki bağ, ilgi. Bunun kardeşimle uzaktan yakından alakası yok. İstek, meyil, arzu. Müziğe alakası giderek artıyor. Merak, tecessüs, dikkat. Anlattıklarını büyük bir alakayla dinliyorduk. Ve deyimler. Alaka beklemek, alaka uyandırmak, alaka duymak, alaka göstermek, alakası kalmamak, alakasını kesmek, alakası yok. İlgilenmek anlamında alakadar olmak derken de yine yalnızca ikinci A uzun. Alakadar olmak. Alaka kısmı Arapça, dar eki Farsça olan ilginç bir sözcük. Daha ilginci, ne ilgisi var anlamında kullanılan kel alaka. Ancak buradaki kel sözcüğünün saçları olmayan insanlarla bir ilgisi yok. Kel Fransızca'dan. Arapça bir sözcüğün başına gelip bir deyim oluşturuyor. Kel alaka. Alakanın okunuşu yine aynı tabii. Şimdi gelelim bir kardeş sözcüğe. İki şey veya kimse arasındaki bağ, bağlantı, alaka nedir? İlişki. Aynı anlamdaymış gibi geliyor, hatta zaman zaman karıştırılıyor olsalar da ayrıntı da denebilecek farklar var. Yine örneklerden gidersek daha iyi olacak. Aramızdaki ilişkiye aşk denemez. Sadece arkadaşız. Yoğun kar sonrası pek çok köyle ilişki kurulamıyor. Yardım kuruluşlarıyla ilişki kuruldu. Murat Han Munga'nın Yalnız Bir Opera şiirine kulak veriyoruz. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp, günden güne hayatıma yayılan, varlığımı ele geçiren, büyüyüp kök salan bir aşka bedellendin. Tüm ilişkilerinizin sorunsuz olması dileğiyle.
17: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
19: Hava durumu.
20: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık Perşembe 31, Cuma 34 dereceye yükselecek. Ankara güneşli 31, Bursa 35 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler gece yarısını gösteriyor artık. Biz de bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gecenin manşetini aktaracağız, haberlerini aktaracağız. Önce dünden bugüne öne çıkan haberleri şöyle bir özetleyelim. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Uluzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırıya dair yeni gelişmeler neler birazdan aktaracağız. Üniversite kazanmanın sevinciyle yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarını sosyal medyadan paylaşanları uzmanlar uyarıyor. Sonuç sayfasında yer alan kişisel bilgiler üzerinden dolandırılabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı bültenimizde olacak. Ve Çin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda Çinli şirketler adeta gövde gösterisi yaptı. Ev işleri yapanlardan koşuculara, piyano çalanlardan masa tenisi oynayanlara kadar pek çok modelde görücüye çıktı. O görüntüler de bugün yarın da olacak efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, dış politikayla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeye devam edileceğini belirtti. Görüşmede Amerika-İran gerginliği de ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının ay sonunda İstanbul'da toplanacağı belirtiliyor. Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı'nın da davet edildiği yönünde haberler var. Reuters haber ajansına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı telefon görüşmelerinde Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarını ay sonunda Türkiye'ye davet etti. Fidan aynı daveti Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdülati'ye de yaptı. Bakan Fidan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından günler sonra Mısır'a gitmişti. Ziyaretin ana başlıklarından biri Kahire'nin savunma anlaşmasına olası katılımıydı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Uzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi.
1: İlçe başkanlığına aday gösterilmedi, alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesi

0: kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında aynı konu yüzünden tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'te birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş'le suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, konum at geliyorum dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
1: Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti AK Parti adayının kazanmasıyla ilgili birbirini suçlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşımaya hazırlanıyor.
2: İradenin sakatlandığını bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Menderes ilçesinde AK Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimine itiraz edecek. CHP ve Yeni Parti arasındaki polemik de sürüyor.
2: Bizim buradaki 5 belediye meclis üyemizin bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan 4 üyemiz Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak Yeni Parti'nin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.
3: Çok tepki olunca inkar etmek olayın özünü, gerçeğini değiştirmiyor. Yapılan açıklamalar, konuşmalar, ülkede gerçek anlamda bir muhalefetin kalmaması, süreç bunu gösteriyor.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını söyledi. Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni partide de kurultay takvimi başlıyor. İl kongrelerinin tarihi 22 Ağustos'ta netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor.
1: Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını beyan etmişti. Çalışanı adına çıkardığı hattı kullandığı ortaya çıktı çünkü. Adına kayıtlı bir telefon, GSM hattı bulunmayan Kuriş savcılık sorgusunda aktif olarak cep telefonu kullanmadığını beyan etmişti. Kuriş'in takip edilmemek için kendi adına çıkarılan ya da tahsis edilen bir hattı kullanmadığı tespit edildi. Kuriş'e ait hissesi için tedbir kararı alınan bir şirkette sigortalı olan AK isimli çalışanın adına bir telefon hattı çıkarttı ve hattın örgüt lideri Kuriş tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son dönemde gerçekleştirilen operasyonların bir takım sosyal yapılara hedef aldığı iddialarını yalanladı. Sosyal medyadaki bu iddiaların dezenformasyon içerdiği söylendi. Tüm adli ve idari süreçler herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde yürütülmektedir denildi. Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması, kasıtlı olarak paylaşılan manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemli, rica olunur uyarısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması için bir kez daha uyardı.
4: Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair iş ve işlemler konulu genelgesini yayımladı. Genelgede okul güvenliği ve kayıt ücreti alınmasına dair uyarılar dikkat çekti. 81 ile gönderilen yazıda okul güvenliğine dair hazırlanan genelgelerin eksiksiz olarak uygulanması istendi. Rutin aralıklarla okulların denetleneceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre okul ve çevresine yönelik olası riskler gözden geçirilecek, gerekli planlamalar yapılacak. Okula giriş çıkışlar

0: kontrolü sağlanacak. Kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli terliği sağlayacak, bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlanacak. Okullardan güvenlik riski içeren her türlü ihbar ve şikayetleri değerlendirerek önlem almaları da istendi. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevusuz ziyarete gelen veli içeri alınmayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu da genelgede hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da sürüyor. Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yılda okulları kayıt esnasında velilerden ücret almamaları için uyardı. Kayıt bölgesi dışında öğrenci alınmaması istendi. Bakanlık velilerden bu yönde gelen şikayetlere ilişkin de gereğinin yapılacağını belirtti.
1: Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Bir aydan kısa bir süre kaldı. Aileler, öğrenciler heyecanlı. Her gün milyonlarca öğrenciyi okulda taşıyan servislerin yeni ücretleri de açıklanmaya başlandı. Tabii bu biraz endişe yarattı. Çünkü İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam geldi. Veliler servis ücretlerini yüksek buldu. Servisçiler ise aksini düşünüyor.
2: Geçen sene 7 bin lira veriyordum. İki çocuğa 800 metre falan.
3: Çok yüksek, çok. Ya gelirimize göre çok yüksek ya.
4: Okul servis ücretleri açıklanmaya başlandı. Ücretler yıllık 90 bin lirayı da aştı.
5: Geçen sene 7 bin civarında vermiştim. Yakın olmasına rağmen, kilometresi düşük olmasına rağmen servis masrafları bizi tabii ki zorluyor.
4: İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam yapıldı. 1 kilometreye kadar yıllık servis ücreti 39.950 liraya, 1-3 kilometre arası 42.804 liraya yükseldi. En uzak mesafelerde ise 21-23 kilometre arası 90.112 liraya, 23-25 kilometre arası ise 93.610 liraya çıktı.
6: Akaryakıta gelen artışlar, yedek parça, lastik, kasko, trafik sigortası, tamir bakım gibi kalemlere gelen artışlar %10'un çok üstünde. Rehber personel ücreti ilave edilecek.
7: Okul servis ücretlerindeki artış pek çok aileyi arayışa itti. Çoğu kişi yeni dönemde çocuklarını okula kendi imkanlarıyla götürmeye hazırlanıyor.
8: Ben çocuğumu kendim götürüyorum. Anaokuluna gönderiyorum şu an.
4: Veliler servis ücretlerine tepki gösterse de servisçiler tam aksine fiyatların ucuz kaldığı görüşünde. Ankara'da da okul servisi ücreti %25 zamlandı. 0-3 kilometre arası 21.780 liradan 27.332 liraya çıktı. 10-15 kilometre arası ise 40.433 lira oldu.
1: Üniversite kazanmanın sevinciyle Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını sosyal medyadan paylaşanları uzmanlar uyarıyor. Sonuç sayfasında yer alan kişisel bilgiler üzerinden dolandırılabilirsiniz. Nasıl olduysa haberimizde gelsin.
9: Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok aday mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Ancak uzmanlara göre paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çünkü o sayfalarda kişisel bilgiler de yer alıyor.
10: Ya sınav formu ya YÖK'ten alınan form ya da E-Devlet üzerinden alınan formlar, bunların tamamında maalesef ciddi sayıda kişisel veri maalesef herkesle açık bir şekilde paylaşılabiliyor. Bu noktada aslında biz doğrudan potansiyel olarak dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz.
9: Kişisel veriler üzerinden dolandırıcılar farklı yöntemlerle gözlerini kestirdikleri kurbanlarıyla iletişime geçiyor.
10: Bankacılık işlemi için aranıyor olabilirsiniz dolandırıcılar tarafından ya da sigortacılık işlemleri için yine dolandırıcılar sizi arayabilir ve kendilerini gerçekten bankacı ya da sigortacıymış gibi göstermek için sizin orada paylaştığınız kişisel verilerinizi size söyleyerek aslında güven elde edebilirler.
9: Dolandırıcılar kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirleyebiliyor.
10: Örneğin Kütahya'da bir üniversiteyi kazandığınızı varsayalım. Verilebilecek burslar ya da Kütahya'da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilmeye başlanıyor olabilir. Bu ciddi anlamda da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalıştığınızın en büyük ispatı olacaktır.
9: Peki dolandırıcıların radarına girmemek için ne yapılması gerekiyor?
10: Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin kapalı olması, TC kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması, yani kimseyle paylaşılmaması, ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde dolandırılma riskini de en düşük seviyeye düşürecektir.
1: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 arttı. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde, en düşük artış ise Balıkesir ve Çanakkale'de kaydedildi.
0: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı illerse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6 ile üçüncü oldu.
1: Şimdi sınırlarımızın dışından haberleri paylaşalım bu blokta. Trump yönetiminin son dönemde İran'ı teslim olmaya zorlamak için ekonomik baskıyı arttırma yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan New York Times gazetesi bu yöntemin ne kadar işe yarayacağını mercek altına aldı.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda elindeki askeri seçenekler sınırlı, bu nedenle ekonomik baskıyı artırma yöntemini seçti. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazetede yayımlanan analizde İran'ın ABD'nin ekonomik baskısına ne kadar dayanabileceği mercek altına alındı. Analizde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın daha önce görülmemiş önlemler alacaklarını söylediği hatırlatıldı. Bu çerçevede Çin gibi İran'dan petrol satın alan ülkelere yaptırım uygulamaya başlanabileceğine veya finansal işlemlere ilişkin ilave cezalar uygulanabileceğine dikkat çekildi. Gazete bu önlemlerin ne kadar işe yarayacağını şüpheli olduğunu yorumuna yer verdi. İran'ın 1979'dan beri ABD yaptırımları altında olduğu hatırlatıldı. İran'ın ekonomisinin ABD'den gelen baskıyla şekillendiğinin altı çizildi. İran'ın ABD'nin yaptırımlarını Çin ve Rusya'ya ucuza petrol satarak aşmaya çalıştığına vurguda bulunuldu. Çin'in İran'dan satın aldığı petrolü ABD yaptırımlarının kıskacına girmeyecek küçük rafinerilerde değerlendirdiği belirtildi. İran'ın petrolünü satabilmek için kaçakçılık ağlarını genişleterek gölge bir filo oluşturduğu da hatırlatıldı. Petrolü mal karşılığında takas ederek sanayi sektörünü geliştirdiği, ithalatını ve dolar kullanımını ise büyük ölçüde azalttığı belirtildi. Savaş ve ABD ablukasından bu yana İran'ın petrolün bir kısmını kara ve demir yoluyla naklettiğine de dikkat çekildi. İran'ın Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat zaptı imzaladıktan sonra sakin dönemi de titizlikle değerlendirdiği belirtildi. İran'ın abluka öncesinde boğazın dışında satmaya hazır beklettiği petrolü bulunduğuna dikkat çekildi. Mütabakat zaptının hemen ardından İran'ın 80 milyon varil petrol ihraç ederek depolama üzerindeki baskıyı hafiflettiği vurgulandı. İran'ın yükselen petrol fiyatları sayesinde bu yılki petrol satışlarından öngörülenden daha çok gelir elde ettiğinin de altı çizildi. Bu veriler dikkate alındığında ABD'nin öngördüğü gibi İran'ın ekonomisindeki çöküşten dolayı teslim olmasının zor olduğu vurgulandı. İran uzmanı Veli Nasr'a göre İran için seçenekler tam teslimiyetle sonuna kadar mücadele arasında değişiyor. Nasr, onlar daha iyi bir anlaşma elde etmenin tek yolunun şimdiki bedelleri göze alıp küresel ekonomiyi ve Trump'ı köşeye sıkıştırmak olduğuna inanıyorlar dedi.
1: Dünyada 2025 yılında insani yardım görevlilerine yönelik şiddet olaylarında yeni bir rekor kırıldı. 1000'e yakın yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı. Listenin başındaysa Gazze var.
0: Gazze'de hayat kurtarmak için çalışanlar da hedefte. Bölge 2025'te en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yer oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yeni bir rapor paylaştı. Rapora göre dünyada 2025'te öldürülen, yaralanan ya da kaçırılan insani yardım çalışanı sayısı 907. Bunun 307'si can kaybı olarak kayıtlara geçti. Listenin başında ise Gazze yer alıyor. İsrail saldırılarının ve ablukasının hedefindeki Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü. Gazze'yi 71 yardım çalışanının öldüğü Sudan izledi. Birleşmiş Milletler raporunda silahlı insansız hava araçlarının çoğalmasını endişe verici olarak nitelendirdi. İnsani yardım çalışanlarının giderek daha fazla SİHA'nın hedefinde yer aldığı da aktarıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mart ayında düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisinin öldürüldüğü, Ukrayna'da da Mayıs'ta sadece bir hafta içinde 4 insani yardım konvoyunun vurulduğu belirtildi. Rapora göre 2026'da ise şu ana kadar dünya genelinde 82 yardım görevlisi öldürülmüş durumda. Yetkililer insani yardım çalışanlarına yönelik genel şiddet düzeyinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
1: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Meydana gelen göçük sonrası toprak kayması oluştu. Kayan toprak madencileri sürükledi. Ülkede geleneksel yöntemlerle işletilen altın madeninde göçük meydana geldi. Göçen madenin üzerinde toprak kayması da oluştu. Çok sayıda madenci göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekipleriyle bölge sakinlerinin çalışmaları sonucu göçükten şu ana kadar 107 işçinin cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkede denetimsiz altın madenleri çalışmaları nedeniyle sık sık göçükler meydana geliyor. Ve Şili'yi sel felaketi vurdu. Ülkenin kuzey eyaletlerinde aşırı yağış nedeniyle şehir ve köyler boşaltıldı. Aşırı yağış sokakları şelaleye çevirdi. Yağış öylesine arttı ki araçlar sürüklendi, evleri su bastı, caddeler göle döndü. Çiftçiler kamyonetlerle yüklenerek hayvanlarını korumaya çalıştı. Şili Devlet Başkanı Kast, Tocopilla'da acil durum ilan etti. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Etkilenen alan Şili'nin kuzey eyaletlerini kapsıyor. Kast, büyük hasar meydana gelen şehirler için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi. Ülke bu yıl farklı şehirlerde 2'den fazla sel felaketiyle mücadele etti. Haziran ayında Şili'de 13 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde polis operasyonu sırasında ikinci kattaki teras çöktü. Kalabalık polis ekibi çöken iskelenin altında kaldı. Görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Baskın sırasında kolluk kuvvetleri bir evin ikinci katına çıkmıştı. Şüpheliyi gözaltına almak için operasyon düzenleyeceklerdi. Ancak tam da o sırada evin terası ağırlığa dayanamadı ve gördüğünüz gibi bu şekilde çöktü. Kalabalık ekip çöken ahşap iskelenin altında kaldı. Polislerin düşüş anları vücut kamerasına yansıdı. Ekipler hemen düşenleri kurtarmak için harekete geçti ama tabii yaralananlar oldu. İstanbul Küçükçekmece'de kontrollü yıkım yapıldığı sırada bina iş makinesinin üzerine çöktü. Operatör ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
11: Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı. Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılıyordu. Mahalle sakinleri bir anda büyük bir gürültüyle karşılaştı.
12: Balkondaydım. Balkondayken izliyorduk oğlumla da beraber. Evet. Birden dozerin köşesine alınmış yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktük.
11: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından operatör çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
13: Kepçe operatörümüzün durumunun iyi olduğunu bildirmek istiyorum. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu an durumunu takip ediyoruz.
11: Enkazın bulunduğu alanla tedbir amacıyla termal cihazlar ve dedektör köpeklerle arama çalışması yapıldı. Kimsenin olmadığı anlaşılınca çalışmalar sonlandırıldı. Yıkım işleminin güvenlik önlemleri tekrar alındıktan sonra başlayacağı öğrenildi.
1: Bir ressamın başına gelebilecek en kötü olaylardan biri de yıllardır emek verdiği tabloların bir anda kül olmasıdır. Tam da böyle bir olay yaşandı. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Ressam Murat Melih Özen'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında kül oldu.
14: Hiçbir şeyim yok benim. Her şeyim bitti yani.
15: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
4: 20 yıllık emeği havai fişekle küle döndü. Tabloları, hatıraları yok oldu. Eşyaları kullanılamaz hale geldi.
15: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
4: Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in evi, Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında bu hale geldi.
15: Emeğim, resimlerim yandı, malzemelerim gitti, stüdyo ekipmanım gitti, her şeyim gitti yani.
4: Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da olan Murat Özen, olayı haber alır almaz İstanbul'a geldi. Sergi açmaya hazırlanırken gördüğü manzara karşısında şok oldu.
15: Hepsini bir kenara bırakın. Burada bir hayat var, bir yaşantı var, bir mücadele var. Her şeyimi kaybettim maddi olarak ama manevi şeylerimi de kaybettim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Kimse istemez yani. Sağlıklı bir insan aylarca bir resme çalışıp zorluk içinde bu halde görmek istemez. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Sadece diyorum ki bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum.
4: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Melih Özen sorumluların yakalanması ve zararının karşılanmasını istiyor.
1: 5 yaşındaki Karan müstakil bir evin havuzunda arkadaşlarıyla oynadığı sırada 17 yaşındaki çocuk silahla ateş açmış ve kurşunlardan biri küçük çocuğun sırtına isabet etmişti. Kalbine çok yakın bir noktada duran kurşun Karan'ın bedeninden olaydan tam 42 gün sonra çıkarıldı.
16: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü anne?
17: Gerçekten inanamıyorum ya. Yani bu kurşun nasıl ya? Yani konuşacak bir cümle yok yani.
4: Karan'dan gelen sevindirici haber aileyi yeniden hayata döndürdü.
17: Gerçekten çok acı geçti. Benim oğlum yine mucize ismini bize verdi.
4: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlısoy ailesi bir arkadaşlarının evine yaptıkları ziyaret sırasında 5 yaşındaki ikizleri Han ve Karan arkadaşlarıyla birlikte müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. O kurşunlardan biri minik Karan'ın sırtına isabet etti.
17: Çok büyük bir şok ve acıydı yani bizim için. Çok acı günler geçirdik.
18: O anı hayatımız boyunca biz unutamayız. Çünkü o olay öyle bir olay ki her saniyesi aklımızda.
4: Karan'a isabet eden kurşun akciğerini parçalamış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu. Ağır yaralanan çocuk hastane sürecinin ardından taburcu edilse de kurşun çıkarılamadı. Karan bu sebeple yeniden ameliyat edildi.
19: Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. Her şey olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak.
17: Sağlığıyla bize geri döndüğü için şükrediyorum.
4: Olayla ilgili hazırlanan iddianamede silahı ateşleyen 17 yaşındaki tutuklu hakkında kasten yaralama suçlamasıyla hapis cezası istendi. Karan'ın ailesi bu duruma tepki gösterdi.
18: İddianameye göre kasten yaralamadan tutuklu. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. O sırada yapmış olduğu bir eylem değil. Bunu hep yapıyormuş. Bizim çocuğumuz ölmedi diye mi kasten yaralamada şu an yargılanıyor?
17: Adalet yerini bulacağını, buna inanmak istiyorum.
4: Aile sadece silahı ateşleyen zanlının değil, silahın sahibi olan babasının da yargılanmasını istiyor. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek.
1: Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova motosikletiyle yaptığı kazanın ardından hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Ceyda Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Şile Darlık Mahallesi'nde motosiklet kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kazanın etkisiyle düşen Yakova hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesinde taziyeleri ailesi kabul etti. Yakova sevenlerinin katılımıyla son yolculuğa uğurlandı. Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Adaylar geleceklerine yön çizmek ve iş bulabilmek için fakültelere yerleşti. Diğer taraftan ise Türkiye'de önemli bir ara eleman sıkıntısı yaşanıyor uzun bir süredir. Pek çok alanda şirketler ve esnaf özellikle genç personel bulamadıkları için eksik kadroyla çalışıyor. Otosanayi sitelerinde, araç tamirhanelerinde de durum benzer şekilde. İşverenler, gençlerin ve ailelerin meslek anlayışının değiştiğine dikkat çekiyor.
20: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
11: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu otosanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
21: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
11: Sektör temsilcilerine göre gençlerin otosanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
22: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi sen artık otosanayidesin. Bak başını çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
11: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
21: Lise zamanında girdim abi. Meslek lisesiydi. O zaman girdim atölye. O zamandan beri çalışıyorum. 3 yıl olacak. Bakım, disbalata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum abi.
23: İlk başlarda maaş beklentisi pek yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş. Artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş. Yani o zaman artış gözükebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 binden başlar gider yani yukarı doğru.
22: Bu mesleği yaptıkları takdirde birçok o kurumsal firmalarda çalışan insanlardan çok daha iyi imkanlara ve iyi maaşlara sahip olabilirler.
11: Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan 20 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak. Heyecanla beklenen festival öncesi Türk donanmasının gurur gemiler İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı.
9: Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, kurtarma gemisi TCG Alemdar, korvetler, fırkateynler ve denizaltılar. Türk donanmasının gururu gemiler Teknofest Mavi Vatan için İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Türk bayrağını al, körfeze gel çağrısıyla sahillere koşanlar gemilerin geçişini gururla izledi.
24: Bayrağımızı aldık, indik. Haberimiz vardı zaten. Milliyetçi duygularımız kabardığı için.
25: Özellikle gemileri seyretmek için geldik. Oğlum da görsün istedim.
9: Gemi geçişi sonrası hava araçları da bir bir gökyüzünde belirdi. Deniz karakol uçakları helikopterlerle birlikte insansız hava araçları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı festival alanındaki yerlerini aldı.
26: Zaten burada oturuyoruz da saati iple çekiyordum. İnşallah açıldığında Teknofest'e de gideceğiz.
9: Selamlama geçişine katılan gemiler ve hava araçları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan'da boy gösterecek. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflarındaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürünme teknolojiler sergilenecek.
27: Osmaniye'den geldik. Yaklaşık 1000 kilometre Teknofest Mavi Vatan'ı görmek için. Ve şu anda da çok gururlanıyoruz. Yarın için de kayıt yaptırdık. Mavi Vatan'a gideceğiz. TCG Anadolu'yu göreceğiz.
9: 20 Ağustos'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak. Ziyaretçiler gün boyu karşılıklı düzenlenecek ücretsiz vapur seferlerinin yanı sıra 9 farklı noktada oluşturulan otopark alanlarından kalkacak ring araçlarıyla festival alanına ulaşabilecek.
1: Müzik Robot teknolojisi yapay zekanın da entegrasyonuyla büyük bir hızla gelişiyor. Bu alanda başı çeken ülkelerden biri Çin. Başkent Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda Çinli şirketler adeta gövde gösterisi yaptı. Ev işleri yapanlardan koşuculara, piyano çalanlardan masa tenisi oynayanlara kadar pek çok model görücüye çıktı. Bakalım birlikte.
4: Atlet, boksör, barista, garson. Ellerinden neredeyse her iş geliyor. Hem insanların işlerini kolaylaştırmak hem de onları eğlendirmek için tasarlandılar. Robot teknolojisinde gelinen son nokta için gözler Çin'e çevrildi. Başkent Pekin Dünya Robot Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferansa bu yıl 16 ülkeden 666 ekip katılıyor. 2000'den fazla robot konferansta sergilenecek. Pekin merkezli bir şirketse konferansın hemen öncesinde robotlarını atletizm pistine çıkardı. Robotlar senkronize hareketleriyle dikkat çekti. Fuarda özellikle insansı robot üreticisi Unitree ilgi odağı. Koşan, masa tenisi oynayan ve çevikliğiyle dikkat çeken Unitree robotları Çin borsasını da kasıp kavurdu. Şirketin Şangay borsasındaki ilk işlem gününde hisseleri %600 değer kazandı. Fuarda Flash isimli koşucu robot da dikkat çekti. 50 bin metrekareye yayılan fuar alanında boks ve kickboks yapan robotlar da hünerlerini sergiliyor. Görücüye çıkan robotlar arasında masa tenisi oynayanlar da var, piyano çalanlar da. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan robotlar ev işlerinde de iddialı. Yatak toplayan, çiçekleri sulayan ve sandviç yapan robotlar insanların günlük işlerini kolaylaştırmak için geliştirildi. İnsanlar insansı robot endüstrisinin henüz yapay zeka alanında olduğu gibi bir atılımı gerçekleştiremediğini düşünüyor. Ancak robotik alanındaki yatırımların bu hızla sürmesi halinde robotların önümüzdeki 3 yıl içinde hem şirketlerde hem de evlerde yaygınlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.
1: Değerli izleyenler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı bölge ekonomilerini yapay zekaya karşı uyardı. Christine Lagarde, Avrupa'nın yapay zeka yarışında geride kalmaması gerektiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı yapay zekanın küresel ekonomiyi dönüştürdüğüne dikkat çekti. Avrupa'nın bu yarışta geride kalmaması gerektiği konusunda uyardı. Kıtanın ilk dijital devrimi büyük ölçüde kaçırdığını ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Euro bölgesi şirketlerinin bu yıl toplam yatırımlarının yaklaşık %9'unu yapay zekaya ayıracağını gösteren anket verilerinin umut verici olduğunu vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu stajyer öğrencilerle buluştu. Pek çok konuda tavsiyelerini paylaşan Bakan Uraloğlu, gençleri özellikle yapay zeka kullanımı konusunda uyardı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması kapsamında bakanlığının bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle buluştu. Her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmak. Hedefimizin bu olması lazım dedi. Özellikle yapay zeka kullanımına ilişkin gençleri uyardı.
2: Yapay zeka bizim hayatımıza girmiş, onu her alanda kullanacağız ama bileceğiz ki o yapaydır. Değerli gençler, o insan ürünüdür. Onu üretenlerin, o yazılımı yapanların isteğine bağlı hareket edendir. Bu noktayı mutlaka kaçırmayalım diye bir kardeşiniz olarak tavsiye ederim.
0: Bakan Uraloğlu, öğrencilerden gelen soru üzerine Türkiye'yi 48 saatte dolaşabilmek için 10 bin kilometre daha demir yoluna ihtiyaç olduğunu söyledi.
2: 14 bin kilometre demir yolu ağımız var. Yapımı devam eden 4800 kilometre. 2028'e kadar 3000 kilometresini bitirmiş olacağız. Yani 17000 olacak. Biz Türkiye'yi 48 saatte gezebilmek için 28500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var. Kabaca söylüyorum, başlayıp bir 10000 daha bitirmemiz gerekir.
1: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki elektrik direklerine tüneyen leyleklerin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede pek çok tedbir alındı, devreye alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Veysi Kurt da o önlemleri anlattı. Demir yollarında sadece leylekleri değil, kaplumbağaları korumak için de özel sistemler geliştirildi.
0: İstanbul Küçükçekmece Gönlü'nün Tahtakale mevkisindeki göç yolu değişen beylekler elektrik direklerine konmaya başladı. Beyleklerin akıma kapılarak ölmesinin ardından devlet demir yolları harekete geçti. 1984 yılından beri elektrik direklerinin bölgede olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Veysi Kurt, doğa bilimcilerle konuyu araştırarak çözüm üretildiğini söyledi.
3: Leylek konmazlar geliştirmeye çalıştık. Şu anda belli noktalara onları monte etmeye çalışıyoruz. Genellikle 18-20 saatleri arasında bu kuşların geldiği değerlendirmesi yapıldı. O saatlere yakın o bölgede yol turnesi yaptık, otu turnesi yaptık. Kontrol mekanizması geliştirdik.
5: Leyleklerin göç güzergahı değişti. Ne yazık ki dinlenme alanı olarak da bu katener direklerini seçtiler. Son dönemde yaşanan leylek ölümleri nedeniyle bölgede çok sayıda tedbir devreye alındı.
0: TCDD ulaşım sistemlerinde hayvanları koruyan pek çok projeye sahip. Bu alanda kaplumbağa yolları ve ekolojik köprüler öne çıkıyor.
3: Rayların içine kaplumbağa girdikten sonra kaplumbağanın rahatlıkla çıkabileceği küçücük mini tüneller, mini yollar inşa ettik. Geyik benzeri diğer domuz ve benzeri hayvanların rahatça demiryolu üzerinden geçebileceği köprüler yapıyoruz. Yani yaban hayatı köprüsü.
1: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitecek. Geçen sezon balıkçıların yüzü hamsiden gülmüştü. Yeni sezonda palamudun bol olacağı düşünülüyor.
0: Önceki sezon hamsi, bu sezon palamut. Tezgahlarda balığın bol olması bekleniyor. Denizlerde av yasağının bitmesine sayıda günler kaldı. Balıkçılar 1 Eylül'de denize açılacak. Karadeniz'de balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Tekneler tamir ediliyor, ağlar onarılıyor.
6: Ağın tadilatını yapıyoruz. Bunun içerisinde değişecek yanmış ağlar var. Onları değişiyoruz, yeniliyoruz. Haliyle küçük küçük delikleri var. Bunları kapatmaya çalışıyoruz. Sardığın balıktan fazla alabileyim. Boşalmasın. Şu anda biz bakımdayız.
0: Geçen sezon tezgahlarda hamsi bereketi vardı. Son yılların en iyi dönemi geçirildi. Balıkçılar bu sezonda palamuttan ümitli.
7: Gelen bilgilere göre palamutçılıkta olacak gibi gözüküyor yani. İnşallah bu sene palamutta ve hamsida bol bereketli olur. Hem vatandaşlarımız hem çalışanlar yüzü güler diye düşünüyorum.
8: Doğuyla batı arasında aldığımız kooperatif başkanları gerek balıkçı arkadaşlar hepsinden haber alıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin tüm sahillerinde palamut biraz yoğun gözüküyor.
1: Ankara Üniversitesi ve TİKA işbirliğiyle Tanzanya'da çocukların diş tedavisi için yeni bir ünite kuruldu.
10: Tanzanya'da TİKA desteğiyle çocuk sedasyon diş tedavi merkezini açacağız. Muhas Üniversitesi ile de ATT acil tıp teknikleri yetiştirmesi ile ilgili bir protokolümüz olacak ve Tanzanya'nın bütün acil tıp tekniklerini yetiştirmesi ile ilgili bir çalışmayı başlatacağız. Yine TİKA vasıtasıyla bunu yapıyoruz.
0: Ankara Üniversitesi ve TİKA işbirliğiyle Tanzanya'da kurulan pediatrik dental sedasyon ünitesi törenle hizmete açıldı. Çocuklara diş tedavisi yapılırken sakinleştirici ilaçların kullanıldığı özel diş tedavi bölümü Muhin Biri Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hizmete girdi. Ünitenin açılış törenine Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer ve TİKA Tanzanya Koordinatörü Halim Ömer Söğüt de katıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Mozambik'te anne ve bebek sağlığı için başlattıkları çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.
10: Mozambik'te yaklaşık bir yıl önce başlattığımız bir anne ve bebek sağlığını koruma projemiz var. O projemizin ikinci aşaması ile ilgili temaslarımız olacak. Sonra da üçüncü aşamayı başlatacağız.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu. 22-30 Ağustos tarihleri arasında ilk kez festival coşkusuna ortak olacak.
12: Yaylalar, bereketli topraklar, zengin sofralar, konserler, sergiler, atölyeler. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Ordu, ilk kez festival coşkusuna ortak oluyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentin doğal güzellikleri, antik çağlardan günümüze uzanan tarihinin kültür, sanat ve gastronomiyle iç içe zengin bir programla ziyaretçilerle buluşacağını belirtti. Hedef, şehrin kültürel değerlerini yaşatmak, görünürlüğünü artırmak ve gelecek nesillere aktarmak.

0: Değerli izleyenler, bugün yarının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir dosya haberle de noktalayacağız. Dünyanın gözü bir kez daha Karadeniz'de. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine ve özellikle de tahıl ticaretine dair endişeleri arttırdı. NTV muhabiri Öykü Tüccar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile konuştu. O röportajı dinleyelim, biz noktalayalım ama saat başında buradayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Rusya-Ukrayna savaşında artık Karadeniz'de tansiyonun yükseldiği bir dönemdeyiz. Türkiye'de Karadeniz'deki bu tansiyonun artışıyla aslında savaşın doğrudan etkilerini daha yakından hissediyor. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de şu anda endişe verici unsurlardan biri haline geldi. Böyle kritik bir dönemde konuğumuz Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal. Sayın Büyükelçi, öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum vakit ayırdığınız için.
2: Siz de sağ olunuz.
1: İlk sorum Karadeniz'le ilgili. Karadeniz'de bir hareketlilik görüyoruz. Daha fazla yayıldığını, özellikle de Türk sahipli gemilerin de olduğu gemilere saldırılar gerçekleştirildiğini görüyoruz. Türkiye hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya seyri sefer güvenliğinin sağlanması için tedbir alınması çağrısında bulundu. Ukrayna, Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini sağlamak üzere somut bir adım atacak mı?
2: Karadeniz'de sivil ticaret denizciliğin Ukrayna için bir hedef değildir. Evet, Türkiye bayrağı ile öyle bir gemilerine saldırıları var. Ama kim onlarını en fazla vurdu? Rusya. Ne yerde? Ukrayna limanları öyle bir alanında. Şu sebepten şimdi sanki böyle görünüyor, sanki Ukrayna onlarını vuruyor. Yok, hiç öyle değil. Bizim prezidentimiz söylüyor. Ben hazırım. Bir masa oturacağız. Konuşacağız, bitireceğiz bu savaşını. Ya da en azından bir ateşkes olsun. Rusya yok söylüyor. Yok, yok, yok. Onun için öyle bir kim sorumlu herkes anlamak gerek.
1: Peki Türk gemileri üzerinde, Türk bayraklı veya Türk sahipli gemilerin güvenliğine ilişkin iki ülkenin atabileceği bir somut adım var mı?
2: Evet var. Biz konuşuyoruz. Çünkü emin olsunlar Türkiye dostlarımız. Türkiye devleti her bir öyle olayların evet onlar bakıyorlar, bizden soruyorlar, beni çağırıyorlar. Biz hazırız. Doğrudan doğru bütün bu sorunların çözmeye. Gerçekten. Ama herkes anlamak gerek. Karadeniz'de bugün savaş var. Bu savaşını Rusya başlattı. Rusya'yı destekleyen, Rusya'ya para kazanmak, yardım etken öyle bir gemiler olsun, kompanyalar olsun, şirketler olsun. Biz bunu boş bırakmayacağız. Biz buna bir karşılık göstereceğiz. Maalesef, maalesef biz onu istemiyoruz ama Ukrayna bugün savunma savaşını yürütüyor.
1: Geçtiğimiz hafta özellikle Türkiye'nin Karadeniz'deki gemilerin geçişine dair bir kısıtlama getirdiğine dair haberler de çıktı. Ukrayna bu adımı nasıl değerlendiriyor?
2: Sanki Türkiye bir Ukrayna ya da Rusya gemilerine boğazlardan vermeyecek. Öyle bir doğru malumat değildir. Doğru bir haber değildir. Bir sorunlar vardı ama sanki bir bütün bu gemilerine öyle bir geçirmeyeceğiz. Hiç doğru değil. Doğrudan Dışişleri Bakanlığı'ndan bağlandık, konuştuk. Meselelerini çizdik, gemi geçti Allah'a şükür ve öyle uluslararası ticaret devam etti. Şu sebepten biz Türkiye'ye çok güveniyoruz. Türkiye bu Montreux Sözleşmesi hiçbir vakit bozulmayacak. Siz bu savaş döneminin devamında doğru kararlar aldınız. Doğru askeri gemilerini kapattınız ama ticaret devam ediyor. Aynı zamanda elbet ayrı ayrı sorunlar olabilir. Onların devlet arası öyle bir düzeyinde her zaman çizebilirik. Bize de satılacak ya da satıp alınacak öyle bir şeyler çok var. Biz de istiyoruz ve elbette bu ticarette öyle bir keder edecek bir şey çıkmasın. Ve Türkiye bunu yapmayacak. Biz ona emin ediyoruz.
1: Vurulan gemiler arasında tahıl gemileri de var. Yeni bir olası tahıl krizi olması söz konusu olabilir mi? Karadeniz'de artan tansiyon nedeniyle. Şu anda Moskova ve Kiev arasında müzakereler askıda. Bunu biliyoruz. Taraflar bu krizi çözmeye yönelik masaya oturabilir mi?
2: oturabilirik. Prinsip olarak biz buna hazırız. Bu ile tahıl krizi olanla bir riski var. Gerçekten. Ben dün Türkiye'deki birkaç iş insanlarından görüştüm. Onlar da bunu söylüyorlar. Çünkü tahıllarını dünyada çok satan bu Rusya ve Ukrayna. Ve biz bundan bir karar tapmaya hazırız. Bir moratori koymaya hazırız. Ama bize güvenli bir mekanizma gerek. Eğer bir tarafı kaidelerini bozulsa ne olacak? Arabuluculuk kim yapacak? Ve Türkiye'nin burada çok büyük tecrübesi var. Çünkü Türkiye'nin birlikte biz tahıl koridorunu biz yapkan edip. Evet, aynı bir mekanizma olmaz. Bekim çünkü koşullar değişti şimdi. Ama buna çok yakın öyle olabilir. En önemlisi Türkiye bugün hem de Ruslardan hem de bizlerden konuşabilir. Böyle güvenli arabulucu ülkesi belki dünyada yoktur şimdi. Bu bölgede yoktur.
1: Ankara hem Kiev'le hem de Moskova'yla yakın ilişkiler sürdürebilen, iki tarafla da iletişim kanallarını açık tutan bir ülke. İlk tahıl anlaşmasından bu zamana Türkiye'nin arabuluculuk pozisyonu nasıl değişti? Türkiye hala iki ülke arasında arabuluculuğu sürdürebilecek bir ülke mi?
2: Beklentimiz bir. Türkiye olsun Ankara, Ostul, İstanbul ya da diğer bir şehir, küçük büyük bir fark etmez. Putin'i buraya getirecek ve böyle bir lider düzeyinde bir toplantı yapacak. Bir beklentimiz var. Ve Türkiye'nin buna gücü de var, isteği de var, imkanları da var.
1: Güncel bir konu, o da Ukrayna'nın özellikle hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı. Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleme füzelerinin mühimmatlarında ciddi bir stok sıkıntısı yaşadığı ve 6 haftadır Patriotların ateşlenemediğine dair haberler var. Sayın Zelenski'nin NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede de bu başlığın ele alındığını biliyoruz. Bu konuya ilişkin bir gelişme oldu mu o günden bir yana?
2: İhtiyacımız var. Şu sebepten maalesef onu söylemek gerek, yakın zamanda böyle bir barış süreci devam edeceğini bekleniyorum. Ruslar şimdi bu sonki şansını kullanmak istiyorlar. Şu sebepten bizler Ukrayna'da bu kışa çok büyük hazırlık görüyoruz. Ve hazırlıkların büyük bir parçası bu füzelerine karşı kullanacak antibalistik silahları. Biz çok öyle konuşmalar alıp varıyoruz ama maalesef şimdi yok. ABD'de çok hızlı öyle bir bu meselene bakmaya istemiyorlar. Ne sebeplerden onlar biliyorlar.
1: Bugün bu röportajı aslında 24 Ağustos'ta kutlayacağınız Ukrayna'nın bağımsızlık günü vesilesiyle gerçekleştiriyoruz. Savaş altındaki bir ülke senelerdir bağımsızlık gününü bu savaşın gölgesinde kutluyor. Neden önemli bağımsızlık Ukraynalılar için? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
2: Bu yıl gerçekten Ukrayna'nın bağımsızlığın yeniden tesis edilmesi 35 yıl dönemi. Ve Türkiye dostlarımız o zaman da bizi destekleyen ve bağımsızlığını kabul etken birinci öyle bir ülkelerinden sırasında edilir. Bağımsızlığını neden önemli olganını Atatürk ifadeyle bütün tarihi boyunca hürriyet ve İstiklale temsil olunmuş milletini, Türk milletini uzun uzun anlatmak hiç gereği yoktu. Siz de kan toktunuz, kurbanlar verdiniz, şehitlerinizi ailede anıyorsunuz. Bu bağımsız mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. Biz şimdi aynı dönemini yaşıyoruz. Bizde bizim toprak bütünlüğümüz, hürriyetimiz, özgürlüğümüz, İnsanlarımız için kurbanlar veriyoruz. Rusya'ya ne kadar istese baskı bize yapabilir, zulümlük yapabilir. Ama bir şeyini anlamak gerekir. Ukrayna milleti başını hiç eğilmez. Ukrayna özgürdü, özgürdür ve özgür olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Büyükelçi. Ankara'dayız. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal yayın konuğumuzdu.
3: Radyo.
4: Doğa Takvimi. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ağustos ayının önemli günlerinden biri Dünya Fil Günü'ydü. 12 Ağustos filleri tanımak, varlığını takdir etmek, onlara yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gün. Sürü halinde yaşayan filler birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdır ve hortumlarıyla dokunarak, sarılarak sevgilerini gösterir, üzüntülerini paylaşır, ölenin arkasından birlikte yas tutarlar. Gelişmiş işitme duyusuna sahip olmaları yanında sesleri de özeldir. Mesela çok düşük frekanslı sesleri çıkarmakta ustadırlar. Öyle ki o sesi sadece kendileri duyabilir. Ayrıca bir fil ayağıyla yere vurarak kilometrelerce ötedeki bir başka file yine sadece kendilerinin duyup anlayacağı mesajlar gönderebilir. Diğer filler yere basan ayaklarıyla topraktaki titreşimi hisseder, mesajı alırlar. Önemli bir başka özellikleri hafızalarının güçlü olması. Su kaynaklarının yerini, kritik anlarda kullanacakları alternatif yolları, insanların yüzünü ve hatta sesini bile hatırlarlar. Daha da etkileyici olan aradıkları yiyeceğe, mesela meyveye tam olgunlaştığı, yemeğe hazır olduğu ilk anda ulaşırlar. İnsanlarla iletişimleri de çok güçlüdür. Kayıtlara göre bakıcılar tarafından büyütülen bir Asya fili Korece kelimeleri taklit edebiliyor. Turizm, eğlence ve fil dişi için öldürülen, işkence edilen fillerin neslinin tehlikede olduğunu belirtelim. Fil dişi için yılda yaklaşık 20 bin filin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzeydeki öldürme fillerin genetiğini bile değiştirebilir.
4: Doğa Takvimi.
6: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece. Bursa 35 derece. Ankara güneşli 31 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Bir yangın haberiyle başlıyoruz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını hala sürüyor. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bursa'daki yangınsa kontrol altında.
1: Bir kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden yükselen alevler Kütahya yönünde ilerledi. Yangın dün saat 14'te başladı. Sıcak ve kuru havanın etkili olduğu bölgede rüzgar da şiddetliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Yaklaşık 300 personelle söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararına kadar ekiplere 7 uçak ve 8 helikopter de destek verdi. Yangınla mücadele sürerken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Vatandaşlara Sındırgı Simav yolunun kullanılmaması yönünde anonslarla uyarılarda bulunuldu. Alevlere müdahale sürüyor. Yangının Kütahya yönünde ilerlediği belirtiliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde de yangın vardı. Orman dışı alanda başlayan yangın ilçeye bağlı Çekrice mahallesindeki ağaçlık alana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopterle karadan 9 arazöz, 3 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, dozer ve 78 personelle müdahale edildi. Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
0: Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı ve 5 şirkete kayyum atandı.
2: 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
3: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Güllek 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
4: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
2: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
3: Bankada para bırakmasın.
2: Alparslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlar'ın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçlar'ın ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabir açıldı. Alınan örnek

0: Bak.
1: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan adli tıp uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
2: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller, kurşun, civa, işte talyum, arsenik gibi ağır metaller 10 yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor.
1: Arif Ahmet Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Deniz Olgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Ölümünden sonra cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti. Kuriş de suç örgütü kurma ve kara para aklama iddiasıyla 30 zanlıyla birlikte 16 Ağustos'ta tutuklandı.
3: Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi.
4: Alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
5: Pişmanım arkadaşım, çok tahrik etti. Bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadığına da çok seviyorum.
4: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaretteydi. Korumasına özel işler için izin vermişti. Ziyareti sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'le birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş'te suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, konumat geliyorum dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen olayla ilgili açıklamasında partimizin büyümesini hazmedemeyen bazı kesimler bu saldırı yöntemiyle partimizin önünü kesmeye çalışmıştır demişti. Güngen saldırının Keleş'in makam ve mevki beklentisi nedeniyle gerçekleştirdiğini savunmuştu. Ancak soruşturma tutanağında bu makam ve mevki beklentisinin detayları konusunda herhangi bir bilgim yoktur dediği ortaya çıktı. Saldırıyı siyasi bir zemine oturtan Erhan Deniz Güngen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla işlem yapıldı. Güngen kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Yaptığı açıklamanın iktidarı ya da herhangi bir kesime hedef almadığını savundu. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
3: Siyasetin gündemine bakacağız. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükse Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. İlk önemli gündemi alt kurulların oluşturulması olacak.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli

Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileri de uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak

0: ihtiyaç var dedi.
1: CHP'de mutlak putlan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi, belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
0: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inilebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
1: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
0: Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu önemli telefon görüşmeleri yaptı. Amerikalı, Suudi Arabistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'le telefon görüşmesine ilkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Orgeneral Bayraktaroğlu ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyah bin Hamed El Ruvayi ile Katar ve Umman Genelkurmay Başkanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin Amerika-İran gerilimi sürerken, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının yankıları devam ederken gerçekleşmesi dikkat çekti. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la ilgili soruları yanıtladı. Müzakerelere yeniden dönülebilir ifadesini kullandı Trump. Seçim kampanyaları için ziyaretlerini sürdürüyor. Amerikan Başkanı belki de bir noktada İran'la müzakerelere dönebiliriz dedi. Trump Kuzey Kore ile ilişkilerini ilerletme planına ilişkinde konuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşeceğini belirtti. Kim Jong-un'u iyi tanıyorum, ilişkimiz daha da iyi olacak dedi. Amerikan Başkanı ayrıca Beyaz Saray'a bir helikopter pisti inşa edeceğini de belirtti. Amerikan helikopter ve uçak üreticisi Sikorsky tarafından inşa edileceğini duyurdu projenin. Körfez bölgesinde tansiyon yine yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri önceki gün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmaları askıya aldı. Hürmüz Boğazı'ndaysa İran'ın kontrolünü kaybetmeye başladığı iddia edildi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mayıs'tan bu yana ilk kez füze alarmı verildi. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki balistik füze atıldığı açıklandı. Füzelerin gemi trafiğini hedef aldığı belirtildi. Füzelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara suları içine, diğeri kara sularının dışına düştü. Tepki olarak Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ticaretini askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'la tüm ticaret ve finansal işlemler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur denildi. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı düzenlemediğini duyurdu. Abu Dhabi geçen haftalarda da İran'ı tankerlerini hedef almakla suçlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki doğrudan gemiyle kargo taşımacılığı Haziran ayı sonlarında Dubai'deki Jebel Ali Limanı üzerinden yeniden başlamıştı. İran, savaşın ilk dönemlerinde yaklaşık 3000 İHA ve füze fırlatmış, en çok Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef almıştı. Tahran ve Washington arasında Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmasının ardından İran, diğer Körfez ülkelerinin aksine Birleşik Arap Emirlikleri'ne hiç füze fırlatmadı. Birleşik Arap Emirlikleri savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri ambargosu altındaki İran'ın en önemli ticari ortaklarından biriydi. İran, Hürmüz Boğazı'nda da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemi ve tankerlere saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Amerikan CNN kanalı ise bu dönemde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolü büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti. Uluslararası Enerji Veriş Şirketi KİPNER'e göre Hürmüz'de son 2 haftadır geçen gemilerin %80'den fazlası Umman rotasını kullandı. Boğaz'ın kontrolün kendisinde olduğunu söyleyen İran, bu rotanın kullanılmasına karşı çıkıyor ve bu rotayı kullanan gemileri hedef alıyordu. Saldırı riskine rağmen gemilerin Amerika Birleşik Devletleri donanmasının korumasına güvenerek Umman rotasından geçtikleri belirtildi. Bir ay önce ise Umman rotasını neredeyse hiçbir gemi kullanmıyordu.
2: Amerika ile İran arasındaki gerilimin dozu yükselirken çatışmanın Orta Doğu sınırlarını da aşabileceği belirtiliyor. İngiliz Financial Times'ın özel haberine göre Amerika İran'a yeniden saldırı başlatarak çatışmayı tırmandırma yoluna girerse Tahran yönetimi de Amerika'nın Avrupa'daki askeri hedeflerini vurmayı bir seçenek olarak değerlendiriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri gerilimi tırmandırırsa İran Avrupa'daki Amerikan hedeflerini vurmayı değerlendiriyor. İran'ın potansiyel hedefleri arasında Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü ve Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri Hava Üssü'nün de bulunduğu belirtiliyor. Bu iddialar İngiliz Financial Times gazetesinin haberinden. Gazete haberini rejime yakın iki kaynağa dayandırıyor. Bulgaristan'ın geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının Bezmer Hava Üssü'nü kullanmasına izin verdiği için İran'ın hedefi olabileceği belirtiliyor. Ayrıca İran'ın çatışmanın tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırmayı da masadaki seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. İran'ın Orta Doğu dışındaki hedefleri vurabileceğinin sinyali daha önce verilmişti. İran devrim muhafızları geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiliz askeri üslerini kullanması nedeniyle İngiltere'yi tehdit etmiş ve İran topraklarına yönelik saldırı başlatmak için kullanılan her üssün meşru hedef olarak kabul edileceği konusunda uyarmıştı. Uzmanlar İran'ın Avrupa ve diğer bölgelerdeki hedeflere yönelik füze tehdidini gerçek ancak sınırlı olarak nitiliyor. İran'ın Şahap serisi gibi orta menzilli balistik füzeleriyle Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri unsurlarını hedef alabileceği, ancak daha uzak mesafelerdeki noktalara etkili hasar verme konusunda zorlanacağı belirtiliyor. Washington yönetimi, savaşın başladığı Şubat ayında İran'ın yaklaşık 4000 kilometre mesafedeki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia üssüne birden fazla füze fırlattığını açıklamıştı. Ancak füzelerin hiçbiri hedefe ulaşmadı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından Douglas Berry, bu saldırının İran'ın elinde 2000 kilometreden daha uzun menzilli füzelerin olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söylüyor. Berry, İran'ın elinde bu kadar uzun menzile sahip kaç füzenin olduğununsa kesin olarak bilinmediğine işaret ediyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği karşılığın Washington'ın atacağı adımlara bağlı olacağı vurgulanıyor.
2: Ukrayna'da savaşın başlaması seçimlerin yapılmamasına yol açtı. 2024'te görev süresi biten Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya. Bu kez eski savunma bakanı seçim çağrısı yaptı.
3: Sistemsel bir yönetim krizi yaşıyoruz. Eski sistem çok sık kendi kurallarına göre yaşıyor. Kendini koruyor. Değişimden korkuyor. Kararları yavaş alıyor. Girişimciliği cezalandırıp sadakati ödüllendirebiliyor. Verimsiz yapıları yıllarca koruyabiliyor. Çünkü herkes bunlara alışmış durumda.
4: Ukrayna'da devlet başkanı Volodymyr Zelenski'ye zaman zaman eleştiriler geliyordu. Ancak ülke içerisinde bu ciddiyette bir meydan okumayla ilk kez karşı karşıya. Eski savunma bakanı Mikhailo Fedorov, Zelenski'yi son dönemde bürokraside ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle eleştirdi. Seçim çağrısı yaptı. Fedorov, savunma bakanı olarak atanmasından sadece 6 ay sonra geçen ay beklenmedik şekilde görevden alınmıştı. Bakanlık sürecinde yolsuzlukla mücadeleyle öne çıktı. Görevden alınmasının ardından Zelenski'ye ülke genelinde tepkiler yükseldi. Devlet Başkanı Zelenski, Fedorov'u göreve iade edebileceğini söylemişti ancak kısa süre içinde yeni bir atama yapacağı ortaya çıktı. Fedorov bu kararın ardından kamera karşısına geçti. Ukraynalılarsa seçimlerin yapılmasını isteseler de savaş zamanında zor olduğunu düşünüyor.
5: Seçimler gerekli olabilir ancak aktif çalışmalar devam ederken seçim yapmak çok zor. Hele ki şu anda 8 milyondan fazla insanımız yurt dışında.
4: Peki böyle bir dönemde Ukrayna seçim yapmaya hazır mı? İngiltere Chatham House'daki Ukrayna Forum Başkanı Orisa Lutsevich'e göre şu anda seçim yapmak neredeyse imkansız. Bunun nedeni ise teknik zorluklar.
6: Riskler çok büyük. Her şeyden önce Rusya'nın müdahalesi mümkün. Rusya tüm süreci baltalamak, Ukraynalıların dış düşmanla savaşmak yerine kendi aralarında savaşmasına yol açacak bir durum yaratmak için çok acımasız bir oyun oynayacak.
4: Lutsevich ayrıca Ukraynalıların çoğunluğunun yerinden edilmiş olduğunu belirtti. Bu nedenle hem seçmen kayıtlarının baştan yapılması gerekecek hem de yurt dışındaki Ukraynalılar için yeni bir seçim sistemi kurulması gerekecek. Lutsevich araştırmalar sadece Ukraynalıların %15'inin hemen seçim istediğini gösteriyor dedi. Seçmenin %60'ı ise seçimlerin savaş bitince yapılmasını doğru buluyor.
2: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde ilan edilen yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Keçeli çerçevenin Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını söyledi. Dışişleri Sözcüsü açıklamasında geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi bu ve benzeri gelişmeler, girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le görüştü. Görüşme kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber projesine ilişkin ek protokol imzalandı.
7: Fiber projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü arttıracak ve dünya ile bağlantılarını kuvvetlendirilecek stratejik bir kalkınma hamlesidir.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber projesine ilişkin ek protokol imza altına alındı.
7: Kıbrıs Türk'ünü dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkanlarla güçlendiriyoruz.
8: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de fiber optik altyapının Kıbrıs'ın kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini hızlandıracağını söyledi.
9: Fiber optik altyapı yatırımı bizim için yalnızca hızlı internet projesi değildir. Bu proje ülkemizin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırımdır. Kamudan eğitime, sağlıktan turizme, ticaretten finans sektörüne kadar hayatın her alanını doğrudan etkileyecektir.
2: Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma ile iki ülke arasındaki enerji ve madencilik işbirliğinin fosfat kaynaklarının değerlendirilmesi alanına genişletilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çerçeve mutabakatın ilerleyen günlerde ticari bir anlaşmaya dönüşeceğini belirtti. Petrol ve doğalgaz alanlarında da iki ülke arasında geniş bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu belirten Bayraktar, Türkiye petrollerinin Suriye'deki offshore sahalarıyla karada hali hazırda üretim yapılan, üretimin arttırılması beklenen ve yeni keşiflerin yapılabileceği sahalara ilişkin çalışmalara hazır olduğunu söyledi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi elektriğe yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında elektrik tüketim ticaretine yakın zamanda zam yapılacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmadığı söylendi. Ortaya atılan bu tür iddialara itibar edilmemeli uyarısı da yapıldı. Bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerinde 35 binin üzerinde kontenjan boş kaldı. Hiç tercih edilmeyen bölümler olduğu gibi bir ya da iki kişinin tercih ettiği bazı bölümler de var. Peki devlet üniversiteleri neredeyse %100'e yakın bir doluluğa ulaşırken vakıfta durum neden böyle? Bu tablo neyi anlatıyor? Uzmanlara sorduk. Yanıtlara bakalım.
10: Çocuklar biz 4 yıl bir üniversiteyi bitirdik. Ne yapacağız kaygısına düştükleri için garanti bölümlere yönelttiler.
0: Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı yaklaşık %80'de kaldı. 176.080 kontenjanın 35.706'sı tercih edilmedi.
10: Türkiye'de vakıf üniversitelerinin ücretlerinin kontrol altında tutulamaması, nereye gideceğin belli olmaması, belirsizlik ve aileler özellikle önünü görmek istedi.
0: Bazı vakıf üniversitelerinde ise yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği gibi bölümlerin ya hiç tercih edilmediği ya da en fazla 6-7 kişi tarafından tercih edildiği görüldü.
10: Bu kadar çok vakıf üniversitesi, bu kadar çok öğrenci alımı sistemi zorlamaya başladı. Sonuçları itibarıyla işsizliğin artması, mezunların iş bulamaması vakıflardaki bu eksikliği doğurmuş oldu.
0: Devlet ve vakıf üniversitelerinde bazı bölümler karşılaştırıldığında ise puan farkı şaşırtıcı seviyeye ulaştı. ODTÜ Psikoloji bölümüne en üst sıradan giren kişi 545 puan alırken İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine son sıradan giren kişi 149 puan aldı. Benzer tabloyu birçok bölümde görmek mümkün.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Herkes onu beğenir ama o hiç kimseyi beğenmez. Bir kadın 10 kişiyi reddeder, seçici olduğunu söylerler. 20 kişiyi reddedince zor kadın ama değer derler. Fakat 30 kişiyi geçince kendini herkesten üstün görüyor derler. Ve o zaman bütün kasaba ona sırtını döner. Öyle de oldu Arnaluk için. Ama Arnaluk fok avlar. Arnaluk fırtınalardan eve dönüş yolunu bulur. Arnaluk evine daima sıcak bir ateş olur. Üzerinde kazan mutlaka kaynar. Erkeksiz de yaşar. Aşksız da yaşar. Gerçek aşk olmayacaksa. Bir gün evin önünde avda kullanacağı okları hazırlarken birini fark etti. Sessiz, yaban, gizemli biri. Bir avcıydı. Buralardan değildi, yaban topraklardan gelmişti kasabaya. Sessizlik etrafında bir bulut gibi yayılıyordu. Uzaktan onu seyreden Arnaluk, buradan ayrılınca nereye gideceğini merak etti. Okları kenara koydu ve sessizce onu sokaktan sokağa takip etmeyi başladı. Adamın onu fark ettiğini biliyordu ve hiç tepki vermemesi Arnaluk'un hoşuna gidiyordu. Kasabadan da ayrılınca onu takip etti. Yakınlarda bir evi var mı? Onu merak ediyordu. Kar yağdığını, rüzgar hızlandığını, fırtınanın başladığını fark etmedi Arnaluk. Gözü tek bir noktaya odaklıydı. Önünde gitgide daha hızlı yürüyen adam. Öyle hızlı gitmeye başlamıştı ki onu geride bırakmaya çalışır gibiydi. Ama Arnaluk vazgeçmez. Ne kadar zor, o kadar güzel. Daha hızlı yürür Arnaluk ve çağırmaya başlar. İsmin ne? Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Bekle beni. Ben de geleceğim. Gideceğin yer neresi olursa olsun, ben de geleceğim. Kar onların arasında bir perde gibi girer ve rüzgar Arnaluk'un kulaklarına çığlık atar. Ama Arnaluk vazgeçmez. Ara ara adam döner, onu uyarır gibi, daha fazla onu takip etmemesini gerektiğini söyler gibi. Ama Arnaluk evine dönemez. Çünkü artık ev diyebileceği tek yer bu adamın uyuduğu yer olur. Daha bu sabah varlığını bilmediği bu adamın uyuduğu yer. Fırtına yoğunlaşır, adam hızlanır. Arnaluk takip eder. Kuzeye doğru, hep kuzeye doğru giderler. Fırtınanın kalbine doğru. Artık buzullara yaklaşırlar. Sonsuz buzullara. Ve adam koşmaya başlar. Bekle beni, o kadar yor geldim, artık sensiz dönemem. Adam arkasına son bir kez dönüp son bir kez uyarır ve buzulların üstünde çıkar. Arnaluk da peşinde çıkar. Korkmaz. Buzulların üstünde koşan adamın kürkü gitgide daha beyaz ve uzun tüylü olur. Bütün bedenini sarar. Koşarken adam öne doğru eğilir. Yüzü uzar. Burnu siyahlaşır. Kafasının üstünde iki küçük beyaz kulak belirir.
dört geniş ayak üzerine koşar. Arnaluk'un takip ettiği adam artık bir kutup ayısıdır. Bekle beni, nereye gidersen git gelirim. Ayın tam önünde buzda bir delik belirir ve içinde kaybolur. Arnaluk gelince tereddüt etmeden buzlu sulara atlar. Gözlerini açınca görür önünde yüzen kutup ayısı ve arkasında yüzer. Bedenini bıçak gibi kesen buzlu sularda. Biraz ilerinde kutup ayısı başka bir delikten çıkar ve Arnaluk onu takip etmeye çalışır. Ama sular onun bedenine yapışır. Buzlar suyun derinliklerine çeker. Kolları yorulmuş, bedenini ağırlaşmış. Kendisini yukarıya çekemez. Bekle beni, gitme diye bağırır koşarak uzaklaşan ayının ardından. Yok olunca ilk defa sevmeyi gözde aldı adam. Ve tek başında kalınca Arnaluk, parmakları da güçten düşer. Tutunamaz artık buzula. Ve bıraktı kendisini. Derin denizler onun bedenini yavaşça aşağıya çekti. Karanlığa doğru.

bir, yüz, bin balık, bir bulut gibi geldiler. Küçük balıklar onun etrafına. Ağızları makas gibi. Üstündeki bütün kıyafetleri, saçlarını, kaşlarını, kirpiklerini kestiler. Ve özgürce düşmeye devam etti. Bedenini aşağıya doğru. Sonra daha derinde yine geldiler. Bir, yüz, bin balık. Bir rüzgar gibi geldiler. Küçük balıklar onun etrafına. Ağızları bıçak gibi, tırnaklarını, derisini, etlerini kemiğe kadar kestiler. Ve dibe vurdu. Bir iskelet. Bembeyaz bir iskelet. Sonunda hafif bir iskelet. Ayağının ucuyla dokundu okyanusun tabağına ve onu iterek yukarıya doğru çıkmaya başladı.

Öyle hafifti ki tek parmakla çıkabildi buzların üstünde. Dönüşte hangi yoldan geldi? Evine nasıl ulaştı? Uyanınca hatırlamıyordu. Evin içinde ateş yanıyordu. Bedeni dev bir kürkün içinde sarılıydı. Derin bir nefes aldı. Belki sadece bir rüyaydı bu aşk yolunda kayboluşu. Ellerini ateşi doğru uzattı ısınmak için. Ama kemikti parmakları. Elleri, bilekleri, kolları, bütün bedeni. Utanarak çıktı kollarının kürkün içinde. Kendisi bile bakamıyordu. Birden kapı vurdu, açtı. Kapının önünde duran iki genç de onun yüzünü görünce, onun kuru kafasını görünce ve içinden çıkan Arnavut'un sesi duyunca bu iki genç komşu koşarak babaların evine gittiler. Ruhtu baba, ruh. Komşumuzun evinde bir iskelet kadın yaşıyor. Onun sesiyle konuşuyor. Ruhtu bu, ruh. İskelet kadını duyunca bu sırtı kambur, elleri titreyen yaşlı adam davulunu indirdi duvardan ve yavaş, dikkatli adımlarla Arnavut'un evine doğru gitti. Vurdu kapıya ve yumuşak bir sesle, "Korkma, aç kapını. İçeride olduğunu biliyorum. Senin için geldim." Bedenini, kafasını ve yüzünü tamamen kürkün içinde sarıp kapıyı açtı. Arnavut öyle utanmıştı ki bedeninden, acısından, yok oluşundan. Sessiz oturdu ateşin kenarında ve yaşlı adam da yerini alıp müzik yapmaya başladı.

Haydi dans et artık. Dans et benim için. Dans et. Dünya için. Göster içinde kalmış yaşam kıvılcını. Seni tanıyorum Arnavut. Ruhun güçlü. Sen kolay yenilmezsin. Dans et artık, dans et. Dans edemem. Ben yok oldum. Kemik oldum. Kemiklerin dans etsin o zaman. Kemiklerin. Ve Arnavut kalkıp kollarını açtı. Dünyayı kucaklayacak gibi. Kafasını arkaya attı, göğü öpecek gibi. Ve dönmeye başladı. Yeni adım atmaya öğrenen bir bebek gibi. Önce dikkatli ve yavaş. Sonra daha hızlı.

saçları yüzünü kürbaçladı. Döndü. Döndü. Ellerine baktı. Tırnakları uzadı, kolları etlendi.

durdu. Geri dönmüştü. Gözlerini açtı ve uzun bakıştılar. Şimdi sen benim için çal, dedi yaşlı adam. Ve Analuk'un çaldığı ritmiyle o da açtı kollarını. Bükük dizlerle dönmeye başladı. Yavaş, dikkatli yaşlı adımlar. Döndü. Döndü. Sırtı dikleşti. Ak saçı karardı. Buruşuk yüzü gerildi. Alnı geniş. Elmacık kemikleri yüksek.

gözlerinde aynı bilgelik, aynı sevgi. Müziksiz dans etmeye devam ettiler. Dolandı bedenleri birbirine. Ateş oldular, buz oldular, huzur oldular. Ve o zaman ateşin kenarında uyudular. Kar fırtınasında kaybolmayanlar bilmezler. Evinden uzaklaşmayanlar bilmezler. İlk o eve varınca o ateşin sıcaklığını, açlığına verilen o ilk ekmeğin lokmasının tadını, o tatlı huzur, eve varmanın derin hissiyatı. Aşk yolunda kaybolmayanlar bilmezler. Uzun bir yoldan sonra gerçek aşkın kucağına sığınmanın güzelliğini.

0: Hasan'ın babası vefat edince ona uygun bir eş seçmenin sorumluluğu amcasına kaldı. Hasan'ın amcası biraz farklıydı. Kimi ona deli, kimi ona veli derdi. Yaptıkları, verdiği kararlar, kullandığı yollar başkasınınkine benzemezdi. O nedenle Hasan kasabın kızıyla evlenmek istediğini söylemeye gelince amcasından garip bir cevap bekliyordu elbette. Ama yine de amcasının verdiği cevap onu şaşırtmayı başardı.
1: Onu sevdiğini söylüyorsun. O da seni sevdiğini söyler. Ama oğlum, bil ki iyi bir evlilik sadece o ilk kalp pırpırlarıyla yürümez. Aşkınız dağları kaldırır mı? Ben bunu merak ederim. Bu gece sevdiceğin bir odada seni beklesin. Kapının önünde bir kaya yerleştiririz. O kayayı çekip odaya girmeyi başarırsan, aşkın o dağı itebilirse doğru eş buldun demektir.

Akşam yaşlı adamın dediği gibi içeride kasabın güzel kızı kapı azıcık açılıyordu. Ama kapının önünde duran dev kayadan dolayı kapı Hasan içeriye girecek kadar açılamıyordu. Bütün gece Hasan uğraştı. İtti, çekti, tekmeledi. Omuzuyla, sırtıyla, ayağıyla, bütün gücüyle kayayı itti. Ama hiç hareket etmedi. Aranan kapıdan kafasını dışarıya çıkaran kasabın kızı Hasan'ı sessizce seyretti. Dev gözlerinde Hasan derin bir hayal kırıklığı okuyabiliyordu. Sabah amcası birkaç komşuyla kayayı çekmeye gelince Hasan'a bir bakış atmadan genç kız evine döndü.

0: Aylar boyunca bu başarısızlık Hassan'ın kalbini ağırlaştı. Ta ki öğretmenin kızıyla tanışıncaya kadar. O zaman kalbinde ağırlık hiç kalmadı. Adeta ona kanat takmış gibi göğsüne uçmaya başladı. Yine amcasının elini öpmeye gitti ve tekrar aynı testi uygulamak istedi. Bu defa Hasan kendisinden çok emindi. Hissettiği aşk bütün dağlar, değerler aşar kaldırır şüphesiz. Bu defa öğretmenin kızı farklıydı. Kafasını dışarıya çıkarıp onu tevşik etti. Bütün gece Hasan Kaya ile uğraşırken öğretmenin kızı durmadan tavsiye, iltifat, tevşik edici sözler yağdırdı. Ama Kaya yine hareket etmedi. Ve sabah Kaya'yı çekmeye geldiklerinde Hasan yine başarısızlıkla baş başa kaldı. Aylar geçti ve sonunda Hasan yine aşık olmaya cesareti buldu. Sabahtan akşama kadar ekmekçinin kızını düşünüyordu. Saçlarını, gülümsemesini, beyaz dişlerini hayal edip bütün bedeni kanatlanıp bulutların üstünde uçup gidiyordu. Yine amcasının evinin yolunu tuttu ve bir sonraki akşam dev kayanın önünde bulundu. Ellerini ovaladı. Omuzunu kayaya dayayıp itmeyi yeni başlamıştı ki sessizce azıcık aralanan kapıdan ekmekçinin kızı sadece kafasını çıkarmakla kalmayıp tamamen dışarıya çıktı. Ve Hasan'ın yanında durup onunla beraber kayayı itmeye başladı. İki kişi olunca tabii ki kaya santim santim hareket etmeye başladı. Ve gece bitmeden onu Hasan'ın odaya girebileceği kadar oynatmışlardı. Sabah bunu gören amcası gülümsedi. İşte ben bu evliliğe izin veririm. Bu yolda ikiniz yolcusunuz. Asla unutmayın. Başarılar ikinizin, başarısızlıklar da ikinizin. Zorlukları ve sınavları beraber üstlenirseniz, o zaman önünüze çıkan dağları bile kaldırabilirsiniz. Öyle de oldu. Hasan ekmekçinin kızıyla evlendi ve beraber ekmek gibi bir hayat geçirdiler. Yani yumuşak, doyurucu ve sihirli. Darısı başımıza.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve

0: hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ağustos ayının önemli günlerinden biri Dünya Fil Günü'ydü. 12 Ağustos, filleri tanımak, varlığını takdir etmek, onlara yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gün. Sürü halinde yaşayan filler birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdır ve hortumlarıyla dokunarak, sarılarak sevgilerini gösterir, üzüntülerini paylaşır, ölenin arkasından birlikte yas tutarlar. Gelişmiş işitme duyusuna sahip olmaları yanında sesleri de özeldir. Mesela çok düşük frekanslı sesleri çıkarmakta ustadırlar. Öyle ki o sesi sadece kendileri duyabilir. Ayrıca bir fil ayağıyla yere vurarak kilometrelerce ötedeki bir başka file yine sadece kendilerinin duyup anlayacağı mesajlar gönderebilir. Diğer filler yere basan ayaklarıyla topraktaki titreşimi hisseder, mesajı alırlar. Önemli bir başka özellikleri hafızalarının güçlü olması. Su kaynaklarının yerini, kritik anlarda kullanacakları alternatif yolları, insanların yüzünü ve hatta sesini bile hatırlarlar. Daha da etkileyici olan aradıkları yiyeceğe, mesela meyveye tam olgunlaştığı, yemeğe hazır olduğu ilk anda ulaşırlar. İnsanlarla iletişimleri de çok güçlüdür. Kayıtlara göre bakıcılar tarafından büyütülen bir Asya fili Korece kelimeleri taklit edebiliyor. Turizm, eğlence ve fil dişi için öldürülen, işkence edilen fillerin neslinin tehlikede olduğunu belirtelim. Fil dişi için yılda yaklaşık 20 bin filin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzeydeki öldürme fillerin genetiğini bile değiştirebilir.
1: Doğa Takvimi.
3: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, 31-33 derece. Ege'de kariyer sert etse de daha bunaltıcı günler başlıyor. İzmir 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Antalya ve Mersin'de 38 derece. Karadeniz'in batısı güneşli, Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 25, Malatya 33 derece. Hava durumu.
4: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Adana'da Kurtulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kurtul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete de kayyum atandı.
1: Buyurun. 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kurtul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kurtul ve eşi Semra Kurtul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
3: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
1: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
2: Bankada para bırakmasın.
1: Alparslan Kurtul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlar'ın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçlar'ın ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kurtul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
0: Ali Ankur İş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabir açıldı. Alınan örnekler de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
4: Şüpheli ölüm dosyası raftan indi, eski bakanın mezarı açıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Arif Ahmet Deniz Olgun'un kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezar açıldı. O sırada yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığa giriş çıkışlar kapatıldı.
5: Fethi kabir işlemleri için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ölümünün aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından örnekler alındı. Yapılacak inceleme ardından Deniz Olgun öldürüldü mü yoksa öldü mü gerçek ortaya çıkacak.
4: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan adli tıp uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
6: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller. Kurşun, civa, işte talyum, arsenik gibi ağır metaller 10 yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor.
4: Arif Ahmet Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Deniz Olgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Ölümünden sonra cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti. Kuriş de suç örgütü kurma ve kara para aklama iddiasıyla 30 zanlıyla birlikte 16 Ağustos'ta tutuklandı.
0: Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş, sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını söylemişti. Çalışanı adına çıkartılan hattı kullandığı ortaya çıktı. Adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmayan Kuriş, savcılık sorgusunda da aktif olarak cep telefonu kullanmadığını beyan etmişti. Kuriş'in takip edilmemek için kendi adına çıkartılan ya da tahsis edilen bir hattı kullanmadığı tespit edildi. Kuriş'e ait de hissesi için tedbir kararı alınan bir şirkette sigortalı olan AK isimli çalışanın adına bir telefon hattı çıkartıldı ve hattın da örgüt lideri Kuriş tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Dezenformasyon.

0: şeklinde uyarı yapıldı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendisini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi.
1: Alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
2: Pişmanım arkadaşım. Çok tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum.
1: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaretteydi. Korumasına özel işler için izin vermişti. Ziyareti sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'le birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş'te suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, konumat geliyorum dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen olayla ilgili açıklamasında partimizin büyümesini hazmedemeyen bazı kesimler bu saldırı yöntemiyle partimizin önünü kesmeye çalışmıştır demişti. Güngen saldırının Keleş'in makam ve mevki beklentisi nedeniyle gerçekleştirdiğini savunmuştu. Ancak soruşturma tutanağında bu makam ve mevki beklentisinin detayları konusunda herhangi bir bilgim yoktur dediği ortaya çıktı. Saldırıyı siyasi bir zemine oturtan Erhan Deniz Güngen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla işlem yapıldı. Güngen kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Yaptığı açıklamanın iktidarı ya da herhangi bir kesime hedef almadığını savundu. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
0: Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. CHP ve Yeni Parti AK Parti'nin adayının kazanmasıyla ilgili birbirlerini suçlamaya devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşımaya hazırlanıyor.
3: İradenin sakatlandığını bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Menderes ilçesinde AK Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimine itiraz edecek. CHP ve Yeni Parti arasındaki polemik de sürüyor.
3: Bizim buradaki 5 belediye meclis üyemizin bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan 4 üyemiz Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak Yeni Parti'nin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.
5: Çok tepki olunca inkar etmek olayın özünü, gerçeğini değiştirmiyor. Yapılan açıklamalar, konuşmalar, ülkede gerçek anlamda bir muhalefetin kalmaması, süreç bunu gösteriyor.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını söyledi. Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni Parti'de de kurultay takvimi başlıyor. İl kongrelerinin tarihi 22 Ağustos'ta netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor.
0: Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacaklar. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. İlk önemli gündemi alt kurullarının oluşturulması olacak.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun

0: çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileri de uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. CHP'deki ayrışma tasvip ettiğimiz bir durum değil dedi. MHP lideri, siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de söyledi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gerginlik ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini söyledi. CHP'de mutlak bulttan tartışması ve yeni partinin kuruluşunu değerlendirerek Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var dedi.
2: CHP'de mutlak bulttan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
0: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inilebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
2: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
0: Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'li, Suudi Arabistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane ile telefon görüşmesine ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Orgeneral Bayraktaroğlu bugün ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed Al Ruwayhi ile Katar ve Umman Genelkurmay Başkanlarıyla da telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerin ABD-İran gerilimi sürerken, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının yankıları devam ederken gerçekleşmesi de dikkat çekti. Trump yönetiminin son dönemde İran'ı teslim olmaya zorlamak için ekonomik baskıyı arttırma yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan The New York Times gazetesi bu yöntemin ne kadar işe yarayacağını mercek altına aldı.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda elindeki askeri seçenekler sınırlı, bu nedenle ekonomik baskıyı artırma yöntemini seçti. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazetede yayınlanan analizde İran'ın ABD'nin ekonomik baskısına ne kadar dayanabileceği mercek altına alındı. Analizde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın daha önce görülmemiş önlemler alacaklarını söylediği hatırlatıldı. Bu çerçevede Çin gibi İran'dan petrol satın alan ülkelere yaptırım uygulamaya başlanabileceğine veya finansal işlemlere ilişkin ilave cezalar uygulanabileceğine dikkat çekildi. Gazete bu önlemlerin ne kadar işe yarayacağını şüpheli olduğunu yorumuna yer verdi. İran'ın 1979'dan beri ABD yaptırımları altında olduğu hatırlatıldı. İran'ın ekonomisinin ABD'den gelen baskıyla şekillendiğinin altı çizildi. İran'ın ABD'nin yaptırımlarını Çin ve Rusya'ya ucuza petrol satarak aşmaya çalıştığına vurguda bulunuldu. Çin'in İran'dan satın aldığı petrolü ABD yaptırımlarının kıskacına girmeyecek küçük rafinerilerde değerlendirdiği belirtildi. İran'ın petrolünü satabilmek için kaçakçılık ağlarını genişleterek gölge bir filo oluşturduğu da hatırlatıldı. Petrolü mal karşılığında takas ederek sanayi sektörünü geliştirdiği, ithalatını ve dolar kullanımını ise büyük ölçüde azalttığı belirtildi. Savaş ve ABD ablukasından bu yana İran'ın petrolün bir kısmını kara ve demir yoluyla naklettiğine de dikkat çekildi. İran'ın Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat zaptı imzaladıktan sonra sakin dönemi de titizlikle değerlendirdiği belirtildi. İran'ın abluk öncesinde boğazın dışında satmaya hazır beklettiği petrolü bulunduğuna dikkat çekildi. Mütabakat zaptının hemen ardından İran'ın 80 milyon varil petrol ihraç ederek depolama üzerindeki baskıyı hafiflettiği vurgulandı. İran'ın yükselen petrol fiyatları sayesinde bu yılki petrol satışlarından öngörülenden daha çok gelir elde ettiğinin de altı çizildi. Bu veriler dikkate alındığında ABD'nin öngördüğü gibi İran'ın ekonomisindeki çöküşten dolayı teslim olmasının zor olduğu vurgulandı. İran uzmanı Veli Nasr'a göre İran için seçenekler tam teslimiyetle sonuna kadar mücadele arasında değişiyor. Nasr, onlar daha iyi bir anlaşma elde etmenin tek yolunun şimdiki bedelleri göze alıp küresel ekonomiyi ve Trump'ı köşeye sıkıştırmak olduğuna inanıyorlar dedi.
1: Bu haberi doğrulayan açıklama ise kısa bir süre önce geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları açıklayacağını duyurdu. Ayrıntılar için NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz telefon attığımızda. Begüm, Trump neler söyledi?
4: Orhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı açıklamanın mesajın manşeti İran'a yönelik bugüne kadarki en ezici ekonomik operasyonu ilan ettiği açıklaması. Trump açıklamasında kimse İran'a bugüne kadar bir anlaşma yapması için benim verdiğimden daha büyük bir fırsat vermedi cümlesiyle başladı ama onlar bu fırsatı değerlendiremedi dedi Trump. Dolayısıyla bundan sonrasında İran'a yönelik açıklamış olduğu bu ezici, tırnak içerisinde en ezici ekonomik operasyonun eşi benzeri görülmemiş bir kapsam ve ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Yine İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin yok edildiği, imha edildiği mesajını tekrarladı. Askeri fabrikaları enkaz halde dedi. Para birimlerinin de değersiz olduğunu ve İran'ın artık pamuk ipliğine bağlı durumda olduğu tespitini paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajında yine dikkat çeken bir ayrıntı, İran'la iş yapan ülkelere yönelik olarak da dolaylı bir yaptırım tehdidi var. Trump finans kuruluşlarının, işletmelerin, havalimanlarının ya da devlet kurumlarının yani onun bakış açısına göre İran'a herhangi bir şekilde can simidi sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin de ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Bu kapsamda da petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri ve paravan şirketler, bunların da hepsinin son bulması gerekiyor dedi. Bu ülkeler bunlar kim olduklarını da biliyor diye de ekledi ABD Başkanı Donald Trump. Bunu bir tırnak içerisinde ekonomik taarruz günü olarak değerlendirdi. İran tehdidini izole etmek için de müttefiklerimizin bizim yanımızda durmasına ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Tarihi önlemler olarak niteledi ABD Başkanı Donald Trump ve bu alınacak olan önlemlerinde İran'ın dünya genelinde terör yayma kapasitesini felce uğratacağını savundu. Trump yönetiminin İran'a yönelik ekonomik baskıyı gittikçe artırdığını biliyoruz. Peş peşe yaptırımlarla hedef alınmıştı İran, özellikle de finansal sistemi. Amaç da tabii İran'ı köşeye sıkıştırmak. Son olarak hatta Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm finansal ve ekonomik işlemleri askıya almıştı. Dolayısıyla da Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'yi şu açıdan da önem taşıyordu. Tahran'ın önemli bir ithalat kaynağına erişimini potansiyel olarak kesme adımı aslında bu. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde Trump yönetiminden gelen bu baskı üzerine böyle bir adım atmıştı. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın yine bu açıklamasıyla İran'a yönelik ekonomik baskının, kıskacın daha da genişletildiği, kapsamının daha da genişletildiğini söylemek mümkün. Çünkü Trump yönetimine göre özellikle İran'ın can damarının kesilmesi anladığımız kadarıyla önem taşıyor. Hatta bazı Amerikalı yetkililer ekonomik olarak İran'ın köşeye sıkıştırılmasının Amerikan donanması uyguladığı ablukadan çok daha etkili olabileceğini savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasında dediğimiz gibi en ezici ekonomik operasyonu ilan ettiğini açıkladı Trump. Eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon ifadesini kullanıyor Korhan.
1: Begüm Dönmezler söz aktardı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının ay sonunda İstanbul'da toplanacağı belirtildi. Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı'nın da davet edildiği yönünde haberler var. Reuters haber ajansına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı telefon görüşmelerinde Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarını ay sonunda Türkiye'ye davet etti. Fidan aynı daveti Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdullati'ye de yaptı. Bakan Fidan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından günler sonra Mısır'a gitmişti. Ziyaretin ana başlıklarından biri Kahire'nin savunma anlaşmasına olası katılımıydı. Ukrayna'da savaşın başlaması seçimlerin yapılmamasına yol açtı. 2024'te görev süresi biten devlet başkanı Volodymyr Zelenski ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya. Eski savunma bakanı seçim çağrısı yaptı.
5: Sistemsel bir yönetim krizi yaşıyoruz. Eski sistem çok sık kendi kurallarına göre yaşıyor. Kendini koruyor. Değişimden korkuyor. Kararları yavaş alıyor. Girişimciliği cezalandırıp sadakati ödüllendirebiliyor. Verimsiz yapıları yıllarca koruyabiliyor. Çünkü herkes bunlara alışmış durumda.
6: Ukrayna'da devlet başkanı Volodymyr Zelenski'ye zaman zaman eleştiriler geliyordu. Ancak ülke içerisinde bu ciddiyette bir meydan okumayla ilk kez karşı karşıya. Eski savunma bakanı Mikhailo Fedorov, Zelenski'yi son dönemde bürokraside ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle eleştirdi. Seçim çağrısı yaptı. Fedorov, savunma bakanı olarak atanmasından sadece 6 ay sonra geçen ay beklenmedik şekilde görevden alınmıştı. Bakanlık sürecinde yolsuzlukla mücadeleyle öne çıktı. Görevden alınmasının ardından Zelenski'ye ülke genelinde tepkiler yükseldi. Devlet Başkanı Zelenski, Fedorov'u göreve iade edebileceğini söylemişti ancak kısa süre içinde yeni bir atama yapacağı ortaya çıktı. Fedorov bu kararın ardından kamera karşısına geçti. Ukraynalılar ise seçimlerin yapılmasını isteseler de savaş zamanında zor olduğunu düşünüyor.
7: Seçimler gerekli olabilir ancak aktif çalışmalar devam ederken seçim yapmak çok zor. Hele ki şu anda 8 milyondan fazla insanımız yurt dışında.
6: Peki böyle bir dönemde Ukrayna seçim yapmaya hazır mı? İngiltere Kettlehouse'daki Ukrayna Forum Başkanı Orisa Lutsevich'e göre şu anda seçim yapmak neredeyse imkansız. Bunun nedeni ise teknik zorluklar.
8: Riskler çok büyük. Her şeyden önce Rusya'nın müdahalesi mümkün. Rusya tüm süreci baltalamak, Ukraynalıların dış düşmanla savaşmak yerine kendi aralarında savaşmasına yol açacak bir durum yaratmak için çok acımasız bir oyun oynayacak.
6: Lutsevich ayrıca Ukraynalıların çoğunluğunun yerinden edilmiş olduğunu belirtti. Bu nedenle hem seçmen kayıtlarının baştan yapılması gerekecek hem de yurt dışındaki Ukraynalılar için yeni bir seçim sistemi kurulması gerekecek. Lutsevich araştırmalar sadece Ukraynalıların %15'inin hemen seçim istediğini gösteriyor dedi. Seçmenin %60'ı ise seçimlerin savaş bitince yapılmasını doğru buluyor.
1: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde ilan edilen yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Keçeli, çerçevenin Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir sonuç doğurmayacağını söyledi. Dışişleri Sözcüsü açıklamasında geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselesine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir ifadesini kullandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bursa'daki yangınsa kontrol altına alındı.
6: Bir kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden yükselen alevler Kütahya yönünde ilerledi. Yangın dün saat 14'te başladı. Sıcak ve kuru havanın etkili olduğu bölgede rüzgar da şiddetliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Yaklaşık 300 personelle söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararına kadar ekiplere 7 uçak ve 8 helikopter de destek verdi. Yangında mücadele sürerken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Vatandaşlara Sındırgı Simav yolunun kullanılmaması yönünde anonslarla uyarılarda bulunuldu. Alevlere müdahale sürüyor. Yangının Kütahya yönünde ilerlediği belirtiliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde de yangın vardı. Orman dışı alanda başlayan yangın ilçeye bağlı Çekrice mahallesindeki ağaçlık alana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopterle karadan 9 arazöz, 3 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, dozer ve 78 personelle müdahale edildi. Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
1: Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Bakanlık okullara kayıt ücreti alınmaması için bir kez daha uyardı.
0: Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair iş ve işlemler konulu genelgesini yayımladı. Genelgede okul güvenliği ve kayıt ücreti alınmasına dair uyarılar dikkat çekti. 81 ile gönderilen yazıda okul güvenliğine dair hazırlanan genelgelerin eksiksiz olarak uygulanması istendi. Rutin aralıklarla okulların denetleneceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre okul ve çevresine yönelik olası riskler gözden geçirilecek, gerekli planlamalar yapılacak. Okula giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak. Kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli terliği sağlayacak, bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlanacak. Okullardan güvenlik riski içeren her türlü ihbar ve şikayetleri değerlendirerek önlem almaları da istendi. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevusuz ziyarete gelen veli içeri alınmayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu da genelgede hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da sürüyor. Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yılda okulları kayıt esnasında velilerden ücret almamaları için uyardı. Kayıt bölgesi dışında öğrenci alınmaması istendi. Bakanlık velilerden bu yönde gelen şikayetlere ilişkin de gereğinin yapılacağını belirtti.
1: Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kaldı. Her gün milyonlarca öğrenciyi okullara taşıyan servislerin yeni ücretleri de açıklanmaya başladı. İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam geldi. Veliler ücretleri yüksek buluyor.
9: Geçen sene 7 bin lira veriyordum. İki çocuğa 800 metre falan.
10: Çok yüksek, çok. Ya gelirimize göre çok yüksek ya.
3: Okul servis ücretleri açıklanmaya başlandı. Ücretler yıllık 90 bin lirayı da aştı.
11: Geçen sene 7 bin civarında vermiştim. Yakın olmasına rağmen, kilometresi düşük olmasına rağmen servis masrafları bizi tabii ki zorluyor.
3: İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam yapıldı. 1 kilometreye kadar yıllık servis ücreti 39.950 liraya, 1-3 kilometre arası 42.804 liraya yükseldi. En uzak mesafelerde ise 21-23 kilometre arası 90.112 liraya, 23-25 kilometre arası ise 93.610 liraya çıktı.
12: Akaryakıtta gelen artışlar, yedek parça, lastik, kasko, trafik sigortası, tamir bakım gibi kalemlere gelen artışlar %10'un çok üstünde. Rehber personel ücreti ilave edilecek.
13: Okul servis ücretlerindeki artış pek çok aileyi arayışa itti. Çoğu kişi yeni dönemde çocuklarını okula kendi imkanlarıyla götürmeye hazırlanıyor.
14: Ben çocuğumu kendim götürüyorum. Anaokuluna gönderiyorum şu an.
3: Veliler servis ücretlerine tepki gösterse de servisçiler tam aksine fiyatların ucuz kaldığı görüşünde. Ankara'da da okul servis ücreti %25 zamlandı. 0-3 kilometre arası 21.780 liradan 27.332 liraya çıktı. 10-15 kilometre arası ise 40.433 lira oldu.
1: Üniversite kazanmanın sevinciyle yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarını sosyal medyadan paylaşanları uzmanlar uyarıyor. Sonuç sayfasında yer alan kişisel bilgiler üzerinden dolandırılabilirsiniz.
15: Yükseköğretim kurumları sınavı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok aday mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Ancak uzmanlara göre paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çünkü o sayfalarda kişisel bilgiler de yer alıyor.
16: Ya sınav formu, ya YÖK'ten alınan form, ya da E-Devlet üzerinden alınan formlar, bunların tamamında maalesef ciddi sayıda kişisel veri maalesef herkesle açık bir şekilde paylaşılabiliyor. Bu noktada aslında biz doğrudan potansiyel olarak dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz.
15: Kişisel veriler üzerinden dolandırıcılar farklı yöntemlerle gözlerini kestirdikleri kurbanlarıyla iletişime geçiyor.
16: Bankacılık işlemi için aranıyor olabilirsiniz dolandırıcılar tarafından. Ya da sigortacılık işlemleri için yine dolandırıcılar sizi arayabilir ve kendilerini gerçekten bankacı ya da sigortacıymış gibi göstermek için sizin orada paylaştığınız kişisel verilerinizi size söyleyerek aslında güven elde edebilirler.
15: Dolandırıcılar kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirleyebiliyor.
16: Örneğin Kütahya'da bir üniversiteyi kazandığınızı varsayalım. Verilebilecek burslar ya da Kütahya'da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilmeye başlanıyor olabilir. Bu ciddi anlamda da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalıştığınızın en büyük ispatı olacaktır.
15: Peki dolandırıcıların radarına girmemek için ne yapılması gerekiyor?
16: Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin kapalı olması, TC kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması, yani kimseyle paylaşılmaması, ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde dolandırılma riskini de en düşük seviyeye düşürecektir.
1: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 arttı. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde, en düşük artışsa Balıkesir ve Çanakkale'de kaydedildi.
0: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı illerse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6'yla üçüncü oldu.
1: Dünyada 2025 yılında insani yardım görevlerine yönelik şiddet olaylarında yeni bir rekor kırıldı. Bine yakın yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı. Listenin başında ise Gazze var.
0: Gazze'de hayat kurtarmak için çalışanlar da hedefte. Bölge 2025'te en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yer oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yeni bir rapor paylaştı. Rapora göre dünyada 2025'te öldürülen, yaralanan ya da kaçırılan insani yardım çalışanı sayısı 907. Bunun 350'si can kaybı olarak kayıtlara geçti. Listenin başında ise Gazze yer alıyor. İsrail saldırılarının ve ablukasının hedefindeki Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü. Gazze'yi 71 yardım çalışanının öldüğü Sudan izledi. Birleşmiş Milletler raporunda silahlı insansız hava araçlarının çoğalmasını endişe verici olarak nitelendirdi. İnsani yardım çalışanlarının giderek daha fazla Siyan'ın hedefinde yer aldığı da aktarıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mart ayında düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisinin öldürüldüğü, Ukrayna'da da Mayıs'ta sadece bir hafta içinde 4 insani yardım konvoyunun vurulduğu belirtildi. Rapora göre 2026'da ise şu ana kadar dünya genelinde 82 yardım görevlisi öldürülmüş durumda. Yetkililer insani yardım çalışanlarına yönelik genel şiddet düzeyinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
1: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Meydana gelen göçük sonrası toprak kayması oluştu, kayan toprak da madencileri sürükledi. Ülkede geleneksel yöntemlerle işletilen altın madeninde göçük meydana geldi. Göçen madenin üzerinde toprak kayması da oluştu. Çok sayıda madenci göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekipleriyle bölge sakinlerinin çalışmaları sonucu göçükten şu ana kadar 107 işçinin cesedi çıkartıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şili ise sel felaketi vurdu. Ülkenin kuzey eyaletlerinde aşırı yağış nedeniyle şehir ve köyler boşaltıldı. Aşırı yağış sokakları şelaleye çevirdi. Yağış öylesine arttı ki araçlar sürüklendi, evleri su bastı. Caddeler de göle döndü. Çiftçiler kamyonetlerle yüklenerek hayvanlarını aldı ve onları korumaya çalıştı. Şili Devlet Başkanı Kast, Tocopilla'da acil durum ilan etti. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Etkilenen alan Şili'nin kuzey eyaletlerini kapsıyor. Kast, büyük hasar meydana gelen şehirler için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatını verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde polis operasyonu sırasında ikinci kattaki teras çöktü. Kalabalık polis ekibi çökel iskelenin altında kaldı. Baskın sırasında kolluk kuvvetleri bir evin ikinci katına çıkmıştı. Şüpheliyi gözaltına almak için operasyon düzenleyeceklerdi. Ancak tam o sırada evin terası ağırlığa dayanamadı ve çöktü. Kalabalık ekip çöken ahşap iskelenin altında kaldı. Polislerin düşüş anları da vücut kamerasına böyle yansıdı. Ekipler olayın ardından düşenleri kurtarmak için hemen harekete geçti. Bazı güvenlik güçleri yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'de kontrollü yıkım yapıldığı sırada bina iş makinesinin üzerine çöktü. Operatör ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
6: Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı. Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılıyordu. Mahalle sakinleri bir anda büyük bir gürültüyle karşılaştı.
17: Balkondayken izliyorduk oğlumla beraber. Evet. Birden dozerin köşesine alanı yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktü.
6: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından operatör çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
18: Kepçe operatörümüzün durumunun iyi olduğunu bildirmek istiyorum. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu an durumunu takip ediyoruz.
6: Enkazın bulunduğu alanla tedbir amacıyla termal cihazlar ve dedektör köpeklerle arama çalışması yapıldı. Kimsenin olmadığı anlaşılınca çalışmalar sonlandırıldı. Yıkım işleminin güvenlik önlemleri tekrar alındıktan sonra başlayacağı öğrenildi.
1: Bir ressamın başına gelebilecek en kötü olaylardan birisi de yıllardır emek verdiği tabloların bir anda kül olmasıdır. Tam da böyle bir olay yaşandı. İstanbul'da ressam Murat Meli Özen'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında kül oldu.
19: Hiçbir şeyim yok benim, her şeyim bitti yani.
20: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
3: 20 yıllık emeği havai fişekle küle döndü. Tabloları, hatıraları yok oldu. Eşyaları kullanılamaz hale geldi.
20: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
3: Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in evi, Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında bu hale geldi.
20: Emeğim, resimlerim yandı, malzemelerim gitti, stüdyo ekipmanım gitti, her şeyim gitti yani.
3: Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da olan Murat Özen, olayı haber alır almaz İstanbul'a geldi. Sergi açmaya hazırlanırken gördüğü manzara karşısında şok oldu.
20: Hepsini bir kenara bırakın. Burada bir hayat var, bir yaşantı var, bir mücadele var. Her şeyimi kaybettim maddi olarak ama manevi şeylerimi de kaybettim. Satılması bile o kadar önemli değil yani. Bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Kimse istemez yani. Sağlıklı bir insan aylarca bir resme çalışıp zorluk içinde bu halde görmek istemez. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Sadece diyorum ki bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum.
3: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Melih Özen sorumluların yakalanması ve zararının karşılanmasını istiyor.
1: 5 yaşındaki Karan müstakil bir evin havuzunda arkadaşlarıyla oynadığı sırada 17 yaşındaki çocuk silahla ateş açmış. Kurşunlardan biri de küçük çocuğun sırtına isabet etmişti. Kalbine çok yakın bir noktada duran kurşun Karan'ın bedeninden olaydan tam 42 gün sonra çıkartıldı.
21: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü anne?
22: Gerçekten inanamıyorum ya. Yani bu kurşun nasıl ya? Ben konuşacak bir cümle yok yani.
3: Karan'dan gelen sevindirici haber aileyi yeniden hayata döndürdü.
22: Gerçekten çok acı geçti. Benim oğlum yine mucizesini bize verdi.
3: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlı Soy ailesi bir arkadaşlarının evine yaptıkları ziyaret sırasında 5 yaşındaki ikizleri Han ve Karan arkadaşlarıyla birlikte müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. O kurşunlardan biri minik Karan'ın sırtına isabet etti.
22: Çok büyük bir şok ve acıydı yani bizim için. Çok acı günler geçirdik.
23: O anı hayatımız boyunca biz unutamayız. Çünkü o olay öyle bir olay ki her saniyesi aklımızda.
3: Karan'a isabet eden kurşun akciğerini parçalamış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu. Ağır yaralanan çocuk hastane sürecinin ardından taburcu edilse de kurşun çıkarılamadı. Karan bu sebeple yeniden ameliyat edildi.
24: Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. Her şey olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak.
22: Sağlığıyla bize geri döndüğü için şükrediyorum.
3: Olayla ilgili hazırlanan iddianamede silahı ateşleyen 17 yaşındaki tutuklu hakkında kasten yaralama suçlamasıyla hapis cezası istendi. Karan'ın ailesi bu duruma tepki gösterdi.
23: İddianameye göre kasten yaralamadan tutuklu. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. O sırada yapmış olduğu bir eylem değil. Bunu hep yapıyormuş. Bizim çocuğumuz ölmedi diye mi kasten yaralamada şu an yargılanıyor?
22: Adalet yerini bulacağını, buna inanmak istiyorum.
3: Aile sadece silahı ateşleyen zanlının değil, silahın sahibi olan babasının da yargılanmasını istiyor. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek.
1: Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova motosikletiyle yaptığı kazanın ardından hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Ceyda Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Şile Darlık Mahallesi'nde motosiklet kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazanın etkisiyle motosikletten düşen Yakova hayatını olay yerinde kaybetti. Genç kızın cenazesinde ailesi taziyeleri kabul etti. Yakova sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Adaylar geleceklerine yön çizmek ve iş bulabilmek için fakültelere yerleşti. Diğer taraftansa Türkiye'de önemli bir ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pek çok alanda şirketler ve esnaf özellikle genç personel bulamadıkları için eksik kadrolarla çalışıyor. Otosanayi hisselerinde, araç tamirhanelerinde de durum farklı değil. İşverenler gençlerin ve ailelerin meslek anlayışının değiştiğine dikkat çekiyor.
2: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
6: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu otosanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
4: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
6: Sektör temsilcilerine göre gençlerin otosanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
5: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi sen artık otosanayidesin, bak başını çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
6: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
4: Lise zamanında girdim abi. Meslek lisesiydi. O zaman girdim atölyeye. O zamandan beri çalışıyorum. 3 yıl olacak. Bakım, dispalata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum abi.
7: İlk başlarda maaş beklentisi pek yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş, artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş. Yani o zaman artış gözükebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 binden başlar gider yani yukarı doğru.
5: Bu mesleği yaptıkları takdirde birçok o kurumsal firmalarda çalışan insanlardan çok daha iyi imkanlara ve iyi maaşlara sahip olabilirler.
6: Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
1: Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan 20 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak. Heyecanla beklenen festival öncesi Türk donanmasının gururu gemiler İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı.
15: Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, kurtarma gemisi TCG Alemdar, korvetler, fırkateynler ve denizaltılar. Türk donanmasının gururu gemiler Teknofest Mavi Vatan için İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Türk bayrağını al, körfeze gel çağrısıyla sahillere koşanlar gemilerin geçişini gururla izledi.
8: Bayrağımızı aldık, indik. Haberimiz vardı zaten. Milliyetçi duygularımız kabardığı için.
25: Özellikle gemileri seyretmek için geldik. Oğlum da görsün istedim.
15: Gemi geçişi sonrası hava araçları da bir bir gökyüzünde belirdi. Deniz karakol uçakları helikopterlerle birlikte insansız hava araçları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı festival alanındaki yerlerini aldı.
26: Zaten burada oturuyoruz da saati iple çekiyordum. İnşallah açıldığında Teknofest'e de gideceğiz.
15: Selamlama geçişine katılan gemiler ve hava araçları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan'da boy gösterecek. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflarındaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek.
27: Osmaniye'den geldik. Yaklaşık 1000 kilometre Teknofest Mavi Vatan'ı görmek için. Ve şu anda da çok gururlanıyoruz. Yarın için de kayıt yaptırdık. Mavi Vatan'a gideceğiz. TCG Anadolu'yu göreceğiz.
15: 20 Ağustos'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak. Ziyaretçiler gün boyu karşılıklı düzenlenecek ücretsiz vapur seferlerinin yanı sıra 9 farklı noktada oluşturulan otopark alanlarından kalkacak ring araçlarıyla festival alanına ulaşabilecek.
1: (Gülüyor) Robot teknolojisi yapay zekanın da entegrasyonuyla büyük bir hızla gelişiyor. Bu alanda başı çeken ülkelerden biri de Çin. Başkent Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda Çinli şirketler adeta gövde gösterisi yaptı.
3: Atlet, boksör, barista, garson. Ellerinden neredeyse her iş geliyor. Hem insanların işlerini kolaylaştırmak hem de onları eğlendirmek için tasarlandılar. Robot teknolojisinde gelinen son nokta için gözler Çin'e çevrildi. Başkent Pekin Dünya Robot Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferansa bu yıl 16 ülkeden 666 ekip katılıyor. 2000'den fazla robot konferansta sergilenecek. Pekin merkezli bir şirketse konferansın hemen öncesinde robotlarını atletizm pistine çıkardı. Robotlar senkronize hareketleriyle dikkat çekti. Fuarda özellikle insansı robot üreticisi Unitree ilgi odağı. Koşan, masa tenisi oynayan ve çevikliğiyle dikkat çeken Unitree robotları Çin borsasını da kasıp kavurdu. Şirketin Şangay borsasındaki ilk işlem gününde hisseleri %600 değer kazandı. Fuarda Flash isimli koşucu robot da dikkat çekti. 50 bin metrekareye yayılan fuar alanında boks ve kickboks yapan robotlar da hünerlerini sergiliyor. Görücüye çıkan robotlar arasında masa tenisi oynayanlar da var, piyano çalanlar da. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan robotlar ev işlerinde de iddialı.
1: İsrail'in Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıyı uzmanlar nasıl değerlendirdi diyelim, bu haberle de noktalayalım.
0: Bence Netanyahu başından beri Orta Doğu'da kendisini güçlü kılabilecek bir zafer arayışındaydı. İran'dan rejim senaryosuna veya rejim değişikliği senaryolarını gerçekleştiremediği için bundan sonraki süreçte Türkiye karşılığını da merkeze alıyor. Ve Şara'nın da bizimle olan ilişkilerini de düşünerek aslında bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor ve buradan mesajı çok net bir şekilde de vermeye çalışıyor ve Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkinliği arttıkça İsrail'in bir şekilde köşeye sıkışacağını da farkında olan Netanyahu buradan bir zafer çıkarmaya çalışıyor, ancak bu zafer daha da ters tepebilir. Yani İsrail Trump döneminden öncesinde ABD'nin bölgedeki sanki en önemli ve tek müttefikiymiş gibi duruyordu. Ancak bu dönemde dengeler değişmeye başladı. Çünkü İsrail eskiden ABD'ye çok fazla maliyet oluşturmayan bir ülkeyken, şimdi ABD politikalarına maliyet oluşturan bir ülke. Ve bu maliyet oluşturma sürecinde Türkiye'nin de özellikle savunma sanayide attığı adımlarla bölgesel bir denge oluşturdu. Zaten farkındayız. Dolayısıyla ben burada İsrail'in veya Netanyahu'nun bir şekilde aslında seçim için bir şekilde ortalığı tahrik etme ve kendi seçmeni tahkim etme psikolojisinde olduğunu düşünüyorum. Bölgesel anlamda çok ciddi kriz yaratacağını Tom Barak da farkında. Bir de siz hani Türkiye başka bir ülke değil, Katar değil, başka bir ülke değil. Yani siz önleyici saldırıyla Suriye'de de olsa Türkiye'ye işaret ederek saldırı yapamazsınız. Yani Türkiye bunun bir şekilde karşılığını verir. Siz daha çok geçmeden 3 ay öncesinde İran'a yaptığınız saldırılardan ne kadar etkili bir şekilde etkilendiniz zaten ortada. Siz bu saldırıları Türkiye bağlamına çekmeye çalışırsanız Türkiye'nin tabii ki cevabı sert olur. Ve Barak da bunun farkında. Yani Türkiye'nin diğer Orta Doğu ülkelerle kıyaslanmayacağını, bu bağlamda etki demografik üstünlüğünün, savaş üstünlüğünün ve ordu bağlamındaki üstünlüğünden farkında olarak böyle açıklamalarda bulunması bence son derece normal yani. Trump şeyin farkında, yani Cumhurbaşkanımızın Netanyahu'yu sevmediğini zaten kendisi de bir şekilde söylüyor. Netanyahu'nun da bize yönelik bakışının farkında olduğu için Trump normalde mesela eski ABD başkanları üzerinden konuşsaydık muhtemelen önemli bir kısmının tercihi İsrail'den yana olurdu. Fakat Trump bir şekilde bölgede bir denge politikası gütmeye çalışıyor ve Barak'ın açıklamalarından da bunu görüyoruz. Yani Türkiye bir şekilde karşısına almak istemiyor ve İsrail'i de kendi müttefiki olarak görüyor ve dolayısıyla bu senaryoda yapmak isteyeceği şey bence Türkiye ve İsrail arasında bir denge veya bir arabuluculuk mekanizması kurmak. Bunun dışında bir seçeneğin açıkçası olduğunu çok zannetmiyorum. İran meselesi de bir bölgesel savaştan bahsediyoruz. Neredeyse bu bütün coğrafyayı dinamitleyen bir şey. Yani bir de Türkiye İran gibi değil. Yani Suriye, İsrail sınırlarına çok ciddi anlamda bir yakınlığımız var. Ve çok ciddi bir askeri kapasitemiz var. Ve bunun yanında Suriye zaten yeni inşaat sürecinde olan bir ülke. Eğer siz Suriye'nin yörüngesini değiştirmeye çalışırsanız, zaten Suriye'de Ahmet Şara yönetimi savaşmayı da çok iyi bilen bir yönetim. Dolayısıyla Türkiye Suriye böyle bir denklem kurulabilir ve İsrail'e yönelik bir operasyon gerçekleştirilebilir. Ancak şu anda olayın çok daha başında olduğumuz için çok böyle uç senaryolara açıkçası çok gireceğimizi düşünmüyorum. Yarın öbür gün zaman neyi gösterecek, biraz da ondan sonra konuşmak daha doğru olur. Netanyahu karşısındaki bütün politikacılar da Türkiye karşıtı. Yani hani Netanyahu gitse, yerine başka biri gelse, Türkiye bağlamındaki politikalarda dönüşüm göremeyecek. Hatta tam tersi bile olabilir. Yani şu anda Netanyahu'nun en çok eleştirildiği konu Türkiye daha yumuşak davranması. Yani sanki İsrail'de bundan sonraki süreçte gelecek hükümetler böyle daha ılımlı çalışacakmış gibi duruyor. Bundan sonraki süreçte gelecek hükümetlerin çok Netanyahu'dan bir farkının olduğunu düşünmüyorum. Ya bir de İsrail'de bu özellikle savunma ve saldırı politikaları daha çok seçici hükümetlerin dışında gelişen bir şey. Yani bir şekilde bir savunma doktrini oluşmuş ve bir önleyici saldırı doktrini oluşmuş. Önleyici saldırı doktrininden kastettiğimiz şey, İsrail herhangi bir şekilde olası bir tehdit gördüğünde bir şekilde önceden vurmaya çalışıyor. İran'da yaptığı buydu. Suriye'de şu anda yaptığı bu ve bundan sonraki süreçte de yapacağı açıkçası bu.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece. Bursa 35 derece. Ankara güneşli 31 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağlı nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
9: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo.

0: saatler 3 olduğu gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları açıklayacağını duyurdu. Ayrıntılar için NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler söz hemen karşımızda. Hemen soralım Begüm, neler söyledi Başkan Trump?
1: Koran, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran'a yönelik en ezici ekonomik operasyonu ilan ettiğini açıkladı. Hiç kimse benim kadar İran'a anlaşma yapılmasına yönelik büyük bir fırsat vermedi ama onlar bu fırsatı değerlendirmeyi başaramadılar dedi ve en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald